0: isimle görüşüyorum. Konuşurken şunu söyledi. Futbolu da kendisi yakından takip ediyor. Aynen ifade ettiği olay şu. Futbol camiasındaki insanlar dedi, özellikle de yönetici profillerinden bahsediyor. Bu işin dedi parayla olacağını zannediyorlar. Bu iş dedi, her zaman diyorum, ne çok parayla olur, ne az parayla olur. Paranız olduğu için, yani maddi kazanımınız olduğu için de futbolda her şeyi biliyor olamazsınız. Futbol öyle bir oyun değil. Ben sana bir örnek verebilirim. Ali Bey, Sayın Başkan Ali Koç. Çok çok önemli bir zenginliğe sahip. Allah daha çok versin, gözümüz yok. Yani doğru mu? Ama bu iş parayla da olmuyor. Hemen dünya futbolundan global örnekler verelim. Paris Saint Germain, Messi, Neymar. Başka kim vardı? Messi vardı, Neymar vardı. Mbappe geldi oraya, hatırlayalım. Bu üçlü combo paket geldi, şampiyon olamadı.
1: Kim oldu Şampiyonlar Ligi'ni alamadı. Hatırla.
0: Kim oldu Şampiyonlar Ligi şampiyonu? Luis Henrique oldu. Neden?
1: Hayır,
0: oldu?
1: Burak Yılmaz'lı Lille oldu. Burak Yılmaz, Zeki'li Lille oldu.
0: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu diyorum.
1: Fransa Ligi'nde de yani düşün.
0: Luis Henrique ile birlikte nasıl oldu? Doğru oyun ne oldu? Burak Yılmaz hocanın temsil ettiği Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in oldu. Luis Campos sportif direktördü.
1: Evet.
0: Bir şampiyon oldu. Yani diyeceklerim bu kadar. Dileğim güzel oyun olsun. Takımlarımız doğru transfer yapsın. Biz haberi her zaman veririz.
1: Biz zaten işimiz o yani. Biz aktarıyoruz sadece. Başka bir dahilimiz yok bu sürece. Yok gazeteciler de kendine fazla anlam yüklemesin bu süreçte.
0: Aynen
1: yani.
0: Öyle.
1: Onu söyleyelim. Ya bizim herkesin görevi, biz bir nasıl diyeyim şey değiliz yani.
0: Sosyal böyle
1: eğlence dünyasının bir figürü değiliz biz yani. Biz mesleğini yapan gazetecisiz. Yani bazı arkadaşlar da çünkü şey moduna da giriyor yani, böyle sanatçıymış, işte bir şarkıcıymış, İşte sinema oyuncusuymuşçasına böyle. Öyle bir şey yok yani. Bizim görevimiz insanları bilgilendirmek. Ötesi yok yani.
0: Doğru bilgi.
1: O da başka bir yerlere
0: gidiyor. Öyle kaya çünkü dikkat ediyorsunuzdur Kore abi, sende böyle gizemli hava. Bir de transfer tarifi var. Mesela örneğin X bir takım sol kanat arıyor ama şu meziyetlerde şurada oynuyor. Ya kardeşim, biliyorsan ismini yaz. Doğru mu? Senin görevin duyduğun doğru bilgiyi paylaşmak. Ben duyarım, teyit ederim, sonrasında paylaşırım. Teyit etmeden de hiçbir haberi paylaşmam. Çok da haber kaçırdım. Neden? Yani güveni parayla satın alamazsın abi.
1: Tabii.
0: Güvenini yitirirsen her şeyini yitirirsin.
1: Transfer raporuna devam ediyoruz. Salim Manav ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşuyoruz. Günün sıcak haberlerinden birisiyle hemen devam ediyoruz. O da Fenerbahçe'de stoper girişimine dair. Sarı lacivertlerde Malang Sar listenin ilk sırasında yer alıyor. Detaylar haberimizde. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktörlük için İsmail Kartal açıklandıktan sonra Vedat Muriç de İstanbul'a getirildi. Kosovalı santrfor 2020 yılında ayrıldığı Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra geri döndü. Forvet hattına Vedat'ı alan Fenerbahçe'nin transferi tamamlamak istediği ikinci mevki ise stoper. Sarı lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Malang Sar transferinde ısrarını sürdürüyor. Bonservisi elinde bulunan Fransız futbolcunun temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli ekibin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Futbol kariyerine Nice'in altyapısında başlayan Sar 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu 2 sezondur Lens'te forma giyiyor. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sar 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Malang Sar ismini konuştuk. Şimdi A-Spor muhabiri Erdem Akbaş bizimle birlikte. Erdem, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Koray Baloğlu, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Dilersen hazır haberi girmişken aynı konuyla devam edelim. Stoper takviyesi için Sar konusunda en azından senin aktaracağın farklı bilgiler neler var? Fenerbahçe için başka isimler de gündemde mi?
2: Elbette. Koray Baloğlu, sürecin en başına birazcık geri gidelim. Fenerbahçe'de hangi isimleri konuştuk stopere? Nathan Ake'yi konuştuk Manchester City'den. Malang Sar'ı konuşuyoruz. Seçim öncesinden başlayan aslında biraz temas vardı. Seçim sonrasında somutlaşan adımları gördük. Bugünkü haberimiz oyuncunun Türkiye'de yetkilendiren temsilcisi Fenerbahçe kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek.

0: faktörü olması gibi gibi konular var. Ama Fenerbahçe Sarr'la görüşüyor. Benim aldığım bilgi stoper listesinin ilk sırasında bulundu. Ama hali hazırda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal açıklandı ve İsmail Hoca'nın da bu konuda elbette düşünceleri vardır, olacaktır da. Fenerbahçe'nin zaman içerisinde farklı isimleri konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Ben teyit etmesem de bunu belirtmem gerekiyor. Kim Min-jae ismini duyuyorum ama net bir şekilde orada edindiğim bir rakam var ki Kim Min-jae'nin 15 milyon euroya yakın bir maaş beklentisi oldu. Bu rakamın da Fenerbahçe'nin şu anki gerçekleriyle örtüşmediğini söyleyebilirim. Ama ismi duyuyoruz. Dillendiren arkadaşlarımız da oluyor medyada. Kim Min-jae ismini belki ilerleyen günlerde çok daha fazla konuşacağız. Ama bendeki bilgi Balansal'la alakalı çok sıcak görüşmelerin olduğu ve Fenerbahçe'nin stoper listesinde de an itibariyle ilk sırada yer aldı. Ama süreç değişir. Sarın beklentileri Fenerbahçe için fazla gelir. Fenerbahçe farklı isimlere dönebilir. Belki de İsmail Hoca, teknik heyet, futbol direktörü Oğuz Çetin Sarr konusunda ilerleyen günlerde daha farklı bir pozisyona geçebilir. Ama an itibariyle Sarr'la bir görüşme var. Daha önce de olmuştu. Bugünkü gelişme temsilcisinin İstanbul'a geldiği yönünde. Bunu tekrar edelim. Fenerbahçe'ye bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylarına ulaşmaya çalışıyorum. Ulaştığımız takdirde elbette paylaşacağız. Fenerbahçe transferler devam edecek. Vedat geldi dün. Hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Fenerbahçe ciddi anlamda transferlerini tamamlamak istiyor. Ciddi de gizlilik yürütülüyor. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Kulübün takdiridir. Bu anlamdaki tutumu bütün kulüpler gösteriyor açıkçası. Bu farklı bir durumda değil. Bizim de işimiz buradaki detaylara ulaşmaya çalışmak. Koray Baloğlu.
1: Nathan Ake ismi de bir ara gündemdeydi. Sarr'dan sonra mı geliyor listede Erdem?
0: Ya şöyle bir durum var. Nathan Ake ile alakalı orada Manchester City konusu var açıkçası. Oyuncu Dünya Kupası'nda daha fazla açıkçası çözülmesi gereken adım var Nathan Ake'de. Görüşüldü, evet. Görüşüldü Nathan Ake ile. Maaş beklentisi soruldu. O noktada şu an duruyor bildiğim kadarıyla. Bir ilerleme kaydedildi dersem yanlış olur.
1: Evet. Türkiye'den peki düşünülen futbolcular var mı? Normal şartlar altında mesela Süper Lig'de oynayan, Türk havuzunu genişletmek amacıyla vesaire böyle bir düşünce var mı? Hiç kulağına geliyor mu?
0: Şunu söyleyeyim. Alanya Spor forması giyen Ümit Akdağ, Fenerbahçe'nin, ben duydum bunu, bunu farklı kaynaklardan teyit de ettim. Fenerbahçe'nin yerli rotasyonu için, özellikle savunma hattı için düşündüğü isimlerden bir tanesi Ümit Akdağ. Sağ bekle ilgili şunu söyleyeyim. Semedo an itibariyle başkanın çok böyle gözden çıkardığı bir oyuncu değil. Ama Semedo ayrılmak ister de ayrılırsa Fenerbahçe elbette sağ bek transferi yapacaktır. Semedo ayrılmazsa Mert Müldür'de bir değişiklik olursa, Mert Müldür'ün de sonuç olarak gerçekten piyasası olan bir oyuncu. Mert Müldür'de bir değişiklik olursa Göztepe'den Arzu Otan Kurtulan ismini söyleyebilirim. Bu isim de Fenerbahçe'nin geniş oyuncu havuzunda yer alan bir isim. Arzu Okan Kurtulan. Bunu da farklı kaynaklardan duymuştum. Geniş oyuncu havuzunda yer alan bir oyuncu. Çok fazla maç izledi Oğuz Çetin. Yaklaşık 1,5 aydır oyuncu izlediğini biliyorum. Çok fazla oyuncu var havuzda. Bunları tabii somutlaşmadan yazmak da söylemek de doğru olmuyor. Bugün somut bir durum vardı. Sağda paylaştık. Ben Ümit Akdağ'ı çok uzun süredir duyuyorum ama şimdi sorduğun için bunu söyledim. Çünkü somut bir görüşme yok henüz. Alanya Spor Kulübü'nün sözleşmeli oyuncusu en nihayetinde. Ama geniş oyuncu havuzunda yer alıyor bu isimler. Ne olacak? Şunu söyleyeyim. İrfan Can Kahveci mesela.
1: Tam onu soracaktım ben de,
0: evet,
1: şu anda.
0: İrfan Can Kahveci. Ben bunu net bir şekilde bildiğim için söylüyorum. İrfan Can Kahveci eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin yine tabii oyuncunun fiziksel durumu, mental durumu, kendi kariyeriyle ilgili ne düşünüyor, teknik direktör karar verecektir İrfan Can Kahveci, ama benim edindiğim bilgi İrfan Can Kahveci'nin önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de, Samandıra'da takımın içerisinde yine formayı hak ettiği takdirde oynayacağını düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Aldığım bilgiler de bu yönde Koray Baloğlu. İrfan Can Kahveci önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalacak gibi gözüküyor ama tabii bunlar kamp süreci, kamptaki performansı, milli takımdaki performansı, bunlar değişkenlik gösterebilir. Biz şu anki istihbaratı paylaşıyoruz. İrfan Can Kahveci'yi Ben takımda tutuldum.

0: olacağı yönünde bilgi aldım. Cengiz Ünder'i görmek istiyorlar. Cengiz de çalışıyor İstanbul'da. Tatil yapmadı diyebilirim hatta yani. Tatile bile çıkmadı Cengiz. Yoğun bir şekilde kamp sürecini bekliyor. O da kendisini göstermek isteyecekti. Teknikeye Fenerbahçe karar verecek. Zaten bunları biz Temmuz'un ortası gibi çok daha net konuşuyor olacağız. Önümüzde bir Topuk Yaylası kampı var. Ardından Avusturya kampı var Fenerbahçe'nin. İnşallah oraları takip edebilirsek çok daha net, somut bir şekilde bilgileri aktaracağız kamptan.
1: Evet. Aziz Bey seçim sürecinde şunu söylemişti sıklıkla. İki tane santrfor alacağız demişti. Şimdi Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı. Bu sayı 1'e inmiş oluyor kendisinin söylemine göre. Bu santrfor noktasında nasıl bir takviye bekleniyor? Oyuncu profili aşağı yukarı belli mi? Sen şimdi tabii bunları konuşmak için belki çok daha erken. Ama Vedat Muriç'in üstünde bir isim mi? Mesela Sörlot gibi bir futbolcu mu? Yoksa yine böyle daha dengeli bir gidecek Fenerbahçe orada?
0: Ben forvet noktasında yani hem takımın ihtiyaçlarını karşılayacak, çok da popülist olmayan ama isimli, taraftarın da beklentilerini karşılayacak kariyerli bir oyuncunun Fenerbahçe'ye kazandırılacağını duyuyorum. Ya bu yönde de çalışmalar var. Sörlot veya Giresi, şimdi isimleri böyle çok fazla manşet yapmayacağım ama oraya takımın ihtiyaçlarını karşılayacak net bir oyuncu daha almak istiyor Fenerbahçe yönetimi. Evet. Çok da gizlilikle ilerliyor. Giresi ismiyle alakalı çok konuştuk. İlerleyen birkaç gün daha bekleyelim derim. Ama Fenerbahçe şu an için Vedat Muriç, Sıdiki Şerif, orada iki forveti var. Kamp başladıktan sonra birazcık da pazarlık noktasında da şimdi elini güçlendirdi seçim öncesine kadar. Seçim öncesine göre Sayın Aziz Yıldırım artık başkanlık koltuğunda ve yıllarca bu işi çok profesyonelce iyi bir şekilde yapmış başkandı. O tecrübesini konuşturmak istiyor transfer döneminde. Hem gizlilik anlamında hem pazarlık anlamında. Fenerbahçe'nin tekrar edin. Yani bu konuları çok fazla gündeme getirmek istemiyorum. Ama ekonomik olarak da anlatılması gereken durumları var ki bence Sayın Başkan bunu konuda bilgilendirecektir camiayı. O sebeple çok da uçup kaçmamak lazım Koray Baloğlu.
1: Evet. Erdem teşekkür ediyoruz. Var mı ekstra söylemek istediğin bir şey?
0: Ekstra söylemek istedim. Dün de İsmail Hoca başladı. İsmail Kartal anlaştı. Yani şunu söyleyebilirim. İsmail Kartal telefonla Sayın Başkan'la konuştuğunu kendi açıkladı ama ilk görüşmede hiçbir şey konuşmadan direkt anlaşmış. Yani şuna geleceğim. Maddi konularda hiç girmeden, tabir yerindeyse para konuşmadan, bunlar çok tabii söylenmiyor ama anlatmak da lazım birazcık, para dahi konuşmadan Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyor. Ve Samandıra'da, dün Samandıra'ya gitti, başladı kamp programı, kadro planlaması, ayrılacak oyuncular, gelecek oyuncularla alakalı yoğun bir şekilde mesaisine başladı ve çalışmalarını da sürdürüyor. Pazartesi de takım, 22'sinde takım toplanacak İsmail Kartal önderliğinde. İsmail Hoca sabırsızlıkla çalışmayı beklediğini, kampı beklediğini duydum. Hayırlı uğurlu olsun İsmail Hoca'ya da. Bu süreçte tabii Aykut Hoca'nın da ismini çok fazla konuştuk. O da Fenerbahçe'nin çok önemli bir değeri. O konuda da bence yorumları yaparken, bilgileri aktarırken çok daha böyle seçici davranmak gerekiyor diye düşünüyorum Koray Baloğlu. Bu kadar.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş. İyi akşamlar diliyorum sana da. Son bilgileri aktardı. Stoper noktasında tabii ki bir takviye bekleniyor Salim. Evet. Sen mevcut stoper hattını Fenerbahçe'nin yeterli buluyor musun?
2: Hayır.
1: Sen? Ya ben şimdi yorum yapmayayım. Ben sana sordum.
2: Ama yani ben yeterli bulmuyorum abi. Sebebi de şu. Devamlı zaten yayınlarda dile getirdim. Fenerbahçe'de Milan Škriniar çok önemli bir oyuncu. Fakat Milan Škriniar'ın sakatlık sürecinde Fenerbahçe o bölgede sıkıntı yaşadı. Çağlar Söyüncü CV'sine saygı duyuyorum ama o bölgede kalıcı çözüm olamadı. Jaden sol bek mi, sol stoper mi, onu hala çözümleyemedik. Fenerbahçe stoper bölgesinde ciddi sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe'nin sıkıntısı geçtiğimiz yıl Milan Škriniar'ın sakatlığı değil, Milan Škriniar'ın yanında oynayabilecek bir oyuncu yokluğuydu. Yani oyuncunun olmamasıydı. Daha doğru deyimle Sar ve Sar'la birlikte Kim Min-jae listede. Zaten Erdem de açıkladı. Kim Min-jae ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Kim Min-jae geçtiğimiz sezon devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Şu anda da gündemdeki isimlerden birisi. Arda Okan Kurtulan konusu var. Arda Okan'la ilgili Kaya daha önce haberini yapmıştı Galatasaray'ın ilgi

0: öğrendiğine dair. Arda Okan konusuyla ilgili ben araştırma yaptığımda bilindiği üzere Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde kurallar var. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında katıldığınızda kadro bildirimi var. O kadro bildiriminde altyapıdan oyuncularınızın olması artı bir etken oluyor. Arda Okan Kurtulan da Fenerbahçe altyapısında yetişen bir oyuncu. Bundan dolayı artı bir özellik diyebilirim. Listede olduğunu konuştuk. Bununla birlikte Arda ile ilgili ben Göztepe'ye yakın gazeteci arkadaşlarımla da konuştuğumda Göztepe'den oyuncu almak hiç kolay değil. Ben bunu daha önce Başakşehir için kullanmıştım. Göztepe'de oyuncu satışından ciddi kazanımlar elde etti. Bu noktada zor bir kulüp olduğunu vurgulamam gerekiyor. Hayırlısı olsun diyelim.
1: Kaya, sana da sorayım aynı soruyu. Evet. Fenerbahçe'de stoper takviyesi, evet, bekliyor musun?
2: Yani olması gerekiyor
1: zaten
2: bence.
1: Zaten bu arada arayış var da.
2: Evet, yani sol stoper olması gerekiyor. Skriniar'ın zaten bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı kaçırdığı maç sayısı ve savunmada ciddi anlamda sıkıntılar olduğu ve bu savunma performansının Ederson'a da yansıdığı bariz bir şekilde ortada. Fenerbahçe'nin çok sağlam duvar diyebileceğimiz, evet, Kimince ismi Fenerbahçe'nin gündeminde. Her ne kadar eskiye yönelik hamleler yapsa da Fenerbahçe, yani doğru profiller. Vedat Muriç doğru bir profil. Birinci santrafor olarak da düşünebilirsiniz ama tabii ki oraya bir yıldız anlamında bir takviye de Fenerbahçe'de yapılacaktır. Savunmada da Sar ve Kimince isimleri ön plana çıktığında, şimdi Sar'la alakalı şunu söyleyebilirim, çok ciddi kulüplerde oynadı. Yani Chelsea'de zaten çok fazla kendisini, evet, gösteren bir oyuncuydu. Sonrasında Monaco serüveni ve şu an, yani oyuncunun genel anlamıyla Fenerbahçe'nin takipte bulunduğu stoper isimleri üzerinden durduğunda, hani Kimince mi Sar mı, daha çok Kimince garanti gibi görülüyor. Hem boy ortalaması Sar'a göre daha uzun. 1.90 Kimince. Sar'ın 1.87 civarında falan diye hatırlıyorum. Tabii şöyle bir nokta da var burada. Fenerbahçe'nin bu tandemi oluştururken de özellikle bekleriyle alakalı da bir net bir tavır ortaya koyması lazım. Çünkü Semedo'nun durumu bu sezon mesela ismi kadar Semedo çok yüksek ve büyük bir performans sergileyebildi mi Fenerbahçe'de? Evet. Bence sergileyemedi. Kendini çok fazla gösteremedi. Şimdi hem sol stoper düşüncesi hem de işte sol kanat transferi yapacaksa Fenerbahçe, iki bölgede de oynayan isimler üzerinde duruyor. Yanılmıyorsam Sar iki bölgede de oynayabilen bir futbolcu zaten. Hem solda da oynatabiliyorsunuz hem sol stoperde de oynatabiliyorsunuz. Ama garanti oyunculara gitmek Fenerbahçe açısından bu denklemde daha doğru gibi görülüyor. Çünkü Kimince, evet, daha öncesinden denendi ve verim alabildiniz. Üst, evet, seviye bir oyuncu. Yani Skriniar'la beraber orada iyi bir tandem de oluşturabilir. Fakat işte kanatlarla alakalı da bence Fenerbahçe'nin takviye yapması lazım. Şu var, yerli isimler üzerinden çok fazla, evet, 10+4 kuralından dolayı farklı yerli isimler de duyabiliyoruz ama TFF'nin önümüzdeki haftalarda Kulüpler Birliği Başkanı ile İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir görüşme yapacağının bilgisi de var burada. O kural değişirse bütün takımlar için transfer stratejisi yeniden değişecektir diye ben düşünüyorum burada.
1: Evet, biraz da onu bekliyor olabilirler mi?
2: Ya bence kulüpler onu bekliyor. Yani, evet, Fenerbahçe şu an garanti ismi, evet, mesela Vedat Muriç'e gitti, garanti bir isim aldı, değerlendirecektir. Çünkü ikinci santrafor da lazım Fenerbahçe'ye. Şerif'ten büyük ihtimal çıkmak isteyecektir, ya kiralayacaktır, bir formülünü bulacaktır. Şimdi savunmaya da bakıyorsun, Sar'ın yaşı tutmuyor, kontenjan oyuncusu değil. Kimince değil mesela. Hani bu süreçleri ağırdan alınması, Galatasaray kısmında da bunu tabii ki daha net bir şekilde konuşuruz ama kulüplerden çok fazla girişim olmamasının nedeni bence tamamen bu süreç olabilir. Ya, Trabzonspor programı açarken de söyledi, çok hızlı bir giriş yaptı. İyi isimleri transfer etti. Fakat şu an bütün kulüpler, Anadolu kulüplerin başkanları da bu kuraldan ciddi anlamda rahatsız. Yani şu bakış açısı oluyor, ben yabancı oyuncu neden yetiştireyim? Yani ilk baştan beri zaten bu süreç böyleydi. Evet, yerli isimlere de burada değer vermek önemli. Fakat bundan hani 5-6 yıl önceye gittiğimizde de kuralların olduğu durumda, yani yine yerli isimler çıktı bu kurallar içerisinde. Yani kural koyarken biraz daha takımların durumlarını, Avrupa'da oynaması gerektiğini, şu an sadece bu kural, örnek veriyorum, hani son dönemlerde 4 yıl üst üste Galatasaray şampiyon olduğu için Acaba Galatasaray'a çok ciddi anlamda zarar mı verecek?

0: Diyarbakır Başakşehir de mesela Avrupa Kupası'nda olacak. Onların da bu kuraldan rahatsız olduğunu zaten Sayın Başkan da Gümüşdağ da çıkıp söyledi. Yani biraz daha hani transferde yavaş ilerlenmesinin nedeni Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da bence budur diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii ki Fenerbahçe'yi konuştuk, Galatasaray'a geçiş yapacağız. Galatasaray'da da Torreira'nın yapmış olduğu bir paylaşım herkesi heyecanlandırdı bir yandan.
0: Evet.
1: Onu da rica edelim, ekrana da verelim. Icardi ile bir arada olduğu bir fotoğrafı paylaştı Lucas Torreira ve kalıyor dedi.
0: Acaba paylaşımı kendi için mi yaptı, Icardi için mi yaptı? Benim de aklıma bu geliyor tabii. Icardi ile fotoğraf olduğunda herkes şu an Icardi'nin kalacağı tabii düşüncesine kapılıyor burada. Torreira da son dönemlerde duygusal anlamda zor günler yaşıyor. Zor günlerden geçiyor zaten. Net belli. Tabii bu paylaşım da burada Icardi'ye hani kal ayrılma dercesine bir paylaşım da burada olabilir. Çünkü şöyle bir denklem var son haftalarda özellikle konuştuğumuz konu var. Galatasaray Icardi'ye yeni bir teklif mi yaptı? Galatasaray yeni bir teklif yapmadı. Masaya teklifini koydu zaten. Icardi bu süreci ağırdan alıyor şu an. Oyuncunun menajeri farklı kulüplerden gelecek olan teklifleri ve 30 Haziran'a kadar da bu sözleşmesi devam ettiği için rahat davranıyor. Benim görüşüm burada Torreira'nın net olarak Icardi'ye kal demek istediği bu senaryoda. Çünkü net bir şey şu an söylemek hata olabilir. Yani olumlu veya olumsuz bir durum yok burada. Icardi cephesi hala Galatasaray'a bir cevap vermedi. Büyük ihtimalle bu 30 Haziran'a kadar da yani bu süreyi doldurmak istiyorlar. Ben öyle okuyorum bu durumu. Ama tabii şöyle bir bilgi de paylaşayım. Tabii Icardi'nin takım içerisinde en iyi anlaştığı oyunculardan bir tanesi de Torreira. Bu sezon evet. İçerisinde de sürekli gerek Kemerburgaz tesislerinde gerek dışarıda özel hayatlarında sürekli birbirleriyle görüşüp birbirlerine destek olan oyuncular bunlar. Tabii bu denklemin içerisinde Muslera da vardı. Muslera Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra zaten hani bir ekip vardır orada. Kendi ekiplerini oluşturmuşlardı. Aslında iyi bir şey, takıma da pozitif olarak yansıyordu bu. Fakat derler ya takvimden yapraklar tek tek düşüyor diye. İlk Muslera'nın ayrılığı. Şimdi Icardi'nin ayrılığı gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Tabii Icardi'nin elinde. Torreira ile alakalı da burada net olarak bir iki ay öncesinden acaba sürpriz bir ayrılık olabilir mi diye konuşurken Torreira yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'da kalacağını şu an için yansıtıyor.
1: Evet. Tabii Salim sen nasıl değerlendiriyorsun bu paylaşımı öncelikle?
2: Yani iki sıkı dost, bunu ifade ettik. İki iyi arkadaş, Kaya da söyledi. Yani Torreira'nın özel yaşantısına dair bilgiler paylaşılmıştı hafta içerisinde. Sonrasında bu fotoğraf geldi. Yıl içerisinde Torreira'nın babasıyla ilgili bir rahatsızlığı vardı. Oyuncunun yani Torreira'nın dışarıdan izlenimlerim şu. Duygusal bir karakter olduğunu, arkadaşlık duygularının yüksek olduğunu anlayabiliyorum. Kaya'nın da ifade ettiği gibi Icardi ile çok yakın arkadaş. Ve maçlarda gittiğimde de gözlemledim. Torreira pozitif bir karakter ve kulüpteki muhtemelen tesisteki çalışanlarla da, emekçi insanlarla da, takım arkadaşlarıyla da çok sıkı ilişkileri var. Güzel bir fotoğraf yani bu paylaşılmış. Icardi ile Galatasaray, Icardi'ye Galatasaray bir teklif yaptı. Icardi'nin durumu bekleniyor.
0: Ama ayrılması sürpriz olmaz burada. Oyuncunun kalması daha çok sürpriz olur.
2: Icardi'nin değil mi?
0: Tabii son dönemlerde hani zaten ayrılacak bu oyuncu. Bu süreç bize bunu gösteriyor. Icardi Galatasaray'da kalmak isteseydi o masadan anlaşarak kalkardı.
2: Evet.
0: Yani anlaşmadan kalktı, biraz daha zamana yaydı bu süreci. Belki istediği teklifi alamayacak, günün sonunda Galatasaray'da kalacak, o farklı bir durum. Galatasaray'ın bütün şartlarına okey diyecek. Fakat Galatasaray yine bir santrafor transferi yapacak.
2: Bu arada Galatasaray'a okey derse Galatasaray'daki planlama
1: araya giriyorum
2: da
1: şimdi, biraz dikkat ettiyseniz zaten daldım da şeye. Evet, Fenerbahçe Beko üst üste 3. kez şampiyon oldu ama muazzam bir final evet. Seyrettik hakikaten son bölümde. Sarı lacivertler Beşiktaş Gain'i 77-75 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve tıpkı geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk kupasını kaldırıyor Fenerbahçe Beko. Beşiktaş son bölüme önde girdi. Kıran kırana bir final. Dördüncü set final periyodu. Ve 1.9 saniye kala Tarık Biberovic attığı üçlükle birlikte zaten skoru 77-75'e taşıdı. Ardından Beşiktaş o çok kısa 1.9 saniyelik bölümde skor üretemedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Binlerce taraftarının önünde çok ciddi de sakatlık problemiyle pek çok oyuncusundan yoksun çıkmıştı Beşiktaş. Açıkçası işi zaten çok çok zordu. Favori Fenerbahçe'ydi. Özellikle bu sakatlıklarla da birlikte daha da zaten favori olduğu belki de final serisinde. Daha da artık zaten kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu ama ben eminim hiç kimse yani bu kadar zorlanacağını, Beşiktaş'ın son saniyeye kadar işi taşıyacağını belki de beklemiyordu. Şu anda Fenerbahçe yine de her ne kadar maç içerisinde zorlansa da şampiyon olmayı başardı. Sarı lacivertler bu son dakika bilgisini de paylaşmış olalım. Devin Dotson son bölümde Beşiktaş'ta attığı üçlüklerle yine takımını zafere yaklaştırsa da son sözü Tarık Biberovic söyledi maçta ve şampiyon Fenerbahçe Beko, Fenerbahçelileri
0: tebrik edelim.
1: Şampiyonluktan dolayı. Ama bir cümle söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş camiasının ileri gelenlerine söylemek lazım bunu. İki sezondur yani inanılmaz minimum bütçeyle maksimum iş çıkarıyor Beşiktaş. Artık bence camiada bazı böyle durumu iyi olan iş insanlarının bu takımın sponsorluk gelirlerini arttırması lazım. Yani Beşiktaş evet. Çünkü elimden geleni yapabileceğini yani bir yapabileceği şeyin 10 katını yapıyor. Sürekli 2 senedir finalde kaybediyor. Artık Beşiktaş camiasından gerçekten Beşiktaş'a gönül vermiş iş adamları varsa Alimpiyeviç ne istiyorsa ona göre bir bütçe oluşturup yani en azından daha dengeli bir kadro, daha iddialı bir kadro kurmak noktasında kulübede yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Binlerce insan muazzam bir mücadele. Bence bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Bu noktada da biraz ekonomik olarak da herkesin elini taşın altına koyması lazım.
0: Ya bir yerde istikrar varsa, çaba varsa tabii ki burada desteklenmesi lazım. Beşiktaş kulübünün zaten hani son dönemlerde basketbolda da senin de söylediğin gibi bir ortada emek var. Desteklenmesi gerekir burada. Ama Fenerbahçe'de basketbolda varım diyor yani. Her sezon. Yani hem ciddi başarılar hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluğunu net bir şekilde gösteriyor. Fenerbahçe basketbola gerçekten önem veriyor. Bunu görebiliyoruz. Beşiktaş'a da katılıyorum. Sponsorluk anlamında da. Yani bunlar daha çok futbol tarafında görürüz biz. Böyle sponsorlukları. Hani hem ülkenin genel nabzını futbol tuttuğu için evet. Orada sponsorluk yatırımı yapmayı daha çok istiyorlar. Fakat şu da olabilir. Kulüpler son dönemlerde bunu yapabiliyorlar. Yani evet futbola sponsor olabilirsiniz ama basketbola da bizim amatör branşlarımıza da destekte bulunabilirsiniz gibisinden evet. Bir sözleşme sponsorluk anlaşmaları da yapılıyor. Beşiktaş'a tabii böyle bir denklemde de yardımcı olunabilirse iş insanları del atarsa iyi olur tabii. Çünkü bence bunun gelişmesi lazım basketbolunda.
1: Kesinlikle. Dušan Alimpiyeviç gerçeği var. Böyle bir koç varken şu an yani taraftarın gönlüne kazıdı hakikaten. Yaptıklarıyla birlikte geldiğinden beri bu anlamda böyle iyi bir koç varken artık birazcık para musluğunun açılması gerekiyor. Orada da Beşiktaş yönetimi belki tek başına yetemiyordur. Ama yani şu an ben Beşiktaş'ta herhangi bir iş insanının yerinde olsam maddi olarak elimden gelenin hepsini fazlasıyla veririm bu takıma. Çünkü işin ehli var belli orada. Sadece biraz daha bütçenin yukarı çıkması lazım. Net açık ortada olan bir konu. Her türlü kupa gelir ondan sonra yani gözüken o. Tebrik ediyoruz iki takımı da gayet güzel keyifli bir final serisi oldu. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi. Transfer raporundayız. Biz tabii transferi konuşacağız ama bu kupada aynı zamanda Aziz Bey ve yönetiminin kazanmış olduğu göreve geldikten sonra ilk kupa olarak tarihe geçiyor. Kısa bir süre oldu gerçi. Sezon başında yine Saadettin Bey yönetiminde başlayan süreç Aziz Bey yönetimiyle birlikte kupayla taçlanmış oldu. Gerçi Fenerbahçe'de bu basketboldaki atılımın başlangıcında da yine Aziz Yıldırım vardı. Orada da hakkını yemeyelim. İlk kupası da yine basketboldan gelmiş oldu.
0: Evet ya futbolda da şöyle süper kupası vardı Fenerbahçe'nin bu sezon mesela Saadettin Saran yönetimiyle beraber. Evet bu sezonun başlangıcında Saadettin Bey olsa bile şu an Aziz Bey'in hemen başkanlığında kupayla basketbolda sezonu artık kapatmak bence çok önemliydi. Tabi buradaki beklenti şu. Fenerbahçe az önce de söyledim. Basketbolda varım diyor ama futbol çok önemli. 12 yıldan beri bir hasret var. Bakalım Sayın Başkan Aziz Yıldırım bu hasreti dindirebilecek mi? Tabii ki

0: iddialı bir kadro da kuracaktır. Onun için çalışmalar da yapıyordur illaki. Fakat kupayla başlaması da olumlu bir gelişme tabii.
1: Evet. Tebrik ettik Fenerbahçe'yi, bir kez daha söyledik. Biz yine transfer gündemine geri döneceğiz. Torreira'nın paylaşımıyla ilgili şöyle bir dipnot var. Onu söyleyelim. O paylaşımı bir kez daha rica edebilir miyiz ekrana? Dikkat ederseniz orada kalıyor ifadesi var. Torreira'nın Icardi için.
0: Evet.
1: Benzer bir paylaşımı da yine aynı zamanda Pique yapmış daha önce.
0: Takımdan da ayrılmıştı değil mi?
1: Evet.
0: Öyle süreçler olabiliyor.
1: Bu şimdi Torreira'nın yapmış olduğu paylaşım. Sequeda yazıyor. Kalıyor demiş. Sarı kırmızılı kalpler var. Ama aynı paylaşımı daha önce de Pique yapıyor. Neymar için. Ve Neymar kısa bir süre sonra ayrılıyor.
0: Evet.
1: Bu aslında ona da bir gönderme mi diyenler var. Yani Icardi ayrılıyor. Torreira da bilerek özellikle o paylaşım gibi bir paylaşımda mı bulundu diyenler de var.
0: Ya gönderme değil de burada Torreira'nın tamamen Icardi'nin kalması için gösterdiği çaba olarak yorumlamak lazım. Bence bu durumu. Ya çünkü ortada şöyle bir durum var. Galatasaray zaten teklifini yaptı Icardi'ye. Icardi'nin Galatasaray'da kalmamasını gerektirecek bir konu var mı ortada? Ciddiye alınabilecek çok ciddi bir konu var mı? Tabii ki süre almaması. Buna çok Icardi'ye takıldı. Okan Hoca da zaten son dönemlerde verdiği röportajlarda özellikle şunu vurguluyor Icardi ile alakalı. Oynamadığında mutsuz olduğunu görebiliyorum. Bunu ben de hissediyorum diyor. Yani evet. Zaten bu oyuncu, hep söylüyoruz, Paris Saint Germain'den Galatasaray'a transfer olurken de orada gözden düşen oyuncu olduğu için ayrılmak istedi. İlk 11'de oynamak istediği için Galatasaray'a evet dedi, geldi. Ama tabii ki 2 yıl boyunca Galatasaray'a çok fazla katkılarda bulundu. Bu sezon ciddi bir sakatlık. Icardi'de de hata var. Galatasaray yönetiminde de hata var. Burada iletişim çok iyi bir şekilde sağlanmadı, ilerlenmedi.
1: Evet.
0: Ve gelinen noktada da şu an sanki Galatasaray çok fazla çaba gösteriyormuş gibi bir ortam görülüyor ama öyle değil iş.
1: Evet. Bak ekrana yansıyor bu da. Pique'nin Neymar'la yaptığı paylaşım 2017'de kalıyor diye. O paylaşımı da yine aynı şekilde Sequeda yazıyor. Kalıyor evet. Anlamına geliyor. Yani
0: belki de hani bu ne anlamda bir paylaşım? Acaba o zaman da mı yanlış anlaşıldı? Kalıyor demesinin noktası. Yani bilemiyoruz tabii, transfer dönemlerinde böyle şeyler olabiliyor. Ama
1: İkisi yan yana.
0: Evet, hani dediğim gibi ben daha çok Torreira'nın Icardi'nin kalması için bir girişimde bulunduğunu düşünüyorum bu kareyle.
1: Buna bir gönderme değildir diyorsun.
0: Değildir ya büyük ihtimal. Yani çünkü
1: 2 gün sonra transfer oluyor çünkü Neymar bu paylaşımdan sonra.
0: Evet evet, ama işte burada Torreira'nın daha çok hani Galatasaray'da yoluna devam etmek istediği.
1: Poz bile benziyor yalnız, bak dikkat edersen yani el omuzda, aynı şekilde sağ kol Pique'nin Neymar'ın omzuna atmış. Torreira da aynı Icardi'nin omzundaki elini, yani fotoğrafı bile neredeyse birebir aynı.
0: Evet. Dün bir de şöyle bir gelişme oldu.
1: İkisinin giydiği kıyafetler ters olsa da siyah beyaz. Birinde doğru. Siyah tişört, birinde beyaz. Neymar beyaz tişört, Pique'de siyah tişört var. Torreira, Icardi'de de yine aynı renkler tercih edilmiş.
0: Ha ben evet demeyeceğini, evet diyeceğini düşünmüyorum. Demeyecek yani.
1: Bence buna bir gönderme de olabilir.
0: Kabul etmeyecek gibi duruyor.
1: Biraz fal açıyoruz şu an ama sence buna gönderme mi yoksa gerçekten kalıyor mu?
2: Yani şöyle, bu paylaşım o dönem çok yankı uyandırmıştı, hatırlıyorum. Ulusal basında, uluslararası basında da yer alan bir paylaşımdı. Yani oradan yola çıkarak bu paylaşım yapılmış olabilir mi? Kalıyor derken kalbimde, yüreğimde kalıyor.
1: 10 gün sonra filan, pardon, Neymar PSG'ye transfer olmuştu. Bu paylaşımdan sonra, Pique'nin paylaşımından sonra.
2: Yani bilemedim. Biraz papatya falı gibi oldu evet. Ama yani Torreira yani bunu kalıyor derken Galatasaray için mi söyledi yoksa yüreğimde kalıyor, kalbimde kalıyor, çok yakın dostum bu anlamda mı söyledi?
0: Kal demek için söylemiştir diye düşünüyorum. Başka bir hani anlayabileceğimiz
2: sonunda
0: nokta var mı?
2: Sonunda hangi müzik vardı paylaşımda? Bir müzik falan var mıydı?
1: Müzik yok. Sadece bu söz var. Sequeda kalıyor.
2: Yani gitme kal diyemedim bir şarkı var, diye bir şarkı var o falan.
1: Onu Pique'den onu koymasını bekler miydin öyle?
2: Yani
1: gitme.
2: güzel şarkı. Müslüm Gürses'ten var.

0: mesela gitme böyle şey yapar.
1: Bir kuble söyle istersen.
0: Yok be abi, sesim kötü. Yani Müslüm Gürses, Allah rahmet eylesin, çok amin önemli inşallah bir sanatçımızdı. Ben de Adanalı olduğum için, Adana'da doğup büyüdüğüm için küçükken erkek kuaföründe çıraklık yapmıştım. Çok hakimimdir bu tarz müziklere. Allah rahmet eylesin. O dönem mesela biz hep dinlerdik. İnsanlar yani
1: yadırgardı. Müslümcüler Müslümcü falan yaparlardı değil mi?
0: Ama halkın gerçeğidir. Yani halkın,
1: sonradan yadırgayanlar Müslümcü oldu.
0: Sonradan Müslüm filmi yayınlandı. Yayınlandıktan sonra beni yadırgayanlar en büyük Müslümcü oldu.
1: Müslüm filminden önce de birkaç Müslüm Gürses parçasını başka sanatçılar söyleyince Müslüm Gürses bir anda o yani kitlesi nedeniyle özellikle belki hor görülen Müslüm Gürses sonra herkes tarafından kabul edildi. Hakkını da bulmuş oldu.
0: Aynen. Bence yani ülkemizde belli bir kültürü yaşatıyor. Bence önemli sanatçılar. Allah rahmet eylesin Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur. Yani o jenerasyondan Hakkı Bulut. Çok önemli sanatçılar. Hatta ben de zaman zaman Müslüm Gürses'in şarkılarını yazan Şakir abiyle, Şakir Askan'la konuşuyorum. O da bizi hep takip ediyor. İyi bir Galatasaray taraftarı. Bir gün soracağım ama Şakir abiye, bu sözleri nasıl yazdın abi? Yani unutamadım, küskünüm, hep onların söz yazarı. Evet. Çok çok önemli müzikler. 40 yıldır, 50 yıldır söylenen şarkılar. Yine
1: böylece rahmet istedi, anmış olduk.
0: Allah rahmet eylesin.
1: De.
0: Evet.
1: Galatasaray'da Okan Buruk'un açıklamaları vardı. Hı. Dilerseniz o açıklamaları bir hatırlayalım. Ardından hı, devam edelim.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılılarla bir yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın stadyum atmosferi, kadro yapısı, Başkan Dursun Özbey'in güveninin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak bunların hiçbirini bir arada başka bir yerde bulamayacağını ifade etti. Yerli teknik ekiplerin yetersiz olduğuna dair belirtilen düşüncelere cevap veren Okan Buruk, teknik ekibimiz eleştiriliyor ama bu sezon 50'den fazla maç oynadık. Elbette her şey mükemmel değil ve daha iyi olabiliriz. Yabancı kondisyoner gelsin deniyor. Fenerbahçe de yabancı teknik ekiple çalıştı. Mesele bu değil. Türk antrenörleri küçümsememek gerekir. Önemli olan Türkiye'de yabancı olması değil, işini nasıl yaptığıdır diye konuştu. Geçtiğimiz sezon alınan şampiyonluğun en zor zaferlerden biri olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, lig maratonunun yanı sıra 12 kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmalarının işlerini zorlaştırdığını söyledi. Kazanılan 4 şampiyonlukta hangi teknik adamın kendisini daha çok zorladığı sorusuna da yanıt veren Okan Buruk, Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılı olduğunu belirtti. 2024-2025 sezonundaki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına değinen Galatasaray teknik direktörü, bazen 99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz diyorlar. Çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun ifadesini kullandı. Geride kalan sezonda oynanan son Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm dedi. Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho ile arasında yaşanan ve uzun süre gündem olan olaya da değinen Okan Buruk, Jose Mourinho'ya karşı kin beslemiyorum. Yere düşürecek bir darbe değildi, ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım diye konuştu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yeniden göreve gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Okan Buruk, Aziz Yıldırım'a da hayırlı olsun. Çok tecrübeli bir başkan ve tekrar göreve geldi. Türk futbolu için de hayırlı olsun ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili de konuşan Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın tüm çıkışları Galatasaray'a karşı oldu. Galatasaray'a antipatisi var dedi.
3: Tabii ki olabilir ama.
1: Evet, Okan Buruk'un açıklamalarını ekrana getirdik. Okan Hoca'nın tabii ki bazı konulara dair sözleri vardı. Türk antrenörleri küçümsememek gerekir. Önemli olan Türkiye'de yabancı olması değil, işin nasıl yaptığıdır dedi. Yabancı bir takviye konusunda yine açıklamaları vardı. Sen zaten izlemişsindir tamamını da, evet. Kaya. Neler söylersin hocanın

0: bu sözleriyle ilgili olarak?
1: Şöyle, 4 sezondur üst üste şampiyon olan bir ekibi var. Yerli bir ekiple ilerliyor daha çok. Yardımcısı İsmail Garcia var yabancı olarak. Ama tabii ki ayrılanlar da oldu bu sezon içerisinde ekibinden. Yani o yeni sezona başlamadan önce bu ayrılan isimlerin yerine bir takviyeler yapması gerektiğini düşünüyorum. Güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda nasıl Galatasaray taç antrenörü getirdi ve taç atışlarında başarılı oldu. Özellikle İsmail Jakobs'un kullandığı uzun taç atışları. Zaman zaman Kazımcan'ın kullandığı uzun taç atışları. Yani bunların hepsinin günün sonunda meyvesini topladı Okan Hoca. Yine duran topla, özellikle duran top özelinde bir antrenör ya da bilemiyorum hocanın, hani eksikliği, ekibinde eksiklik illaki vardır. Güçlendirilmesi gerektiğini her zaman burada anlatmaya çalıştım ben. Daha da iyi bir duruma getirebilirsiniz. Tabii Okan Hoca da şunu söylüyor. Son 4 sezondur şampiyon olan biziz. Ekibimiz de eleştiriliyor tabii ki diye söylüyor. Şampiyon olduktan sonra bunlar daha çok konuşulmuyor, unutuluyor, geride kalınan konular, ama sezon içerisinde şahit olduğumuz tribünden maçları izlerken hani onlarca karşılaşma var. Oyuncu değişikliğinde bile zamanı çok Galatasaray iyi bir şekilde kullanamıyor. Çünkü İrfan Hoca oyuna girecek oyuncuya bir şekilde bir şeyler anlatıyor. Ardından Okan Hoca anlatıyor. Kenarda zaten o anda bu sezon Galatasaray'ın rahat 3-4 maçı vardır gol yedi. Hani bunları daha çok böyle düşünülmesi, bu programların çözülmesi gerektiği kanısındayım. Ama tabii burada 4 sezondur Süper Lig'de şampiyon olabilmek, Galatasaray'ın başına ilk defa gelmişken teknik direktör olarak bunu devam ettirebilmek çok çok önemli bir nokta. Bir yandan da tabii teknik adamlarında kendi aralarında rekabetleri var. Rakiplerini özellikle İsmail Hoca ile geçtiğimiz sezonlarda rekabet halindeydi. İsmail Hoca sezon sonunda şampiyon olamayınca yollar ayrılmıştı. Okan Hoca hala Galatasaray'da devam etti. Şu an tekrardan İsmail Kartal geldi. Sonuç olarak bunlar da tabii önemli işler. Çünkü yabancı hocalarda mesela Jose Mourinho da rakip oldu. Okan Hoca'nın yine bileğini bükemedi burada. İsmail Hoca'ya tekrar dönülmesi noktasında da işte o 99 puanlık sezon. Burada da Okan Hoca şunu söylüyor. 102 puan biz topladık, biz şampiyon olduk. Yani yine iyiydik. Yani hem teknik ekibiniz, hem oyuncularınız, hem de son dönemlerde aslında bu kadar çok yatırım yapılmasına rağmen psikolojik olarak sahada ayakta kalabilmek çok çok önemliydi. Bence Galatasaray 4 sezonunda şampiyon oldu. En çok sıkıntıyı bu sezon çekti. Bu sezon puan kayıpları, yanılmıyorsam 25'e yakın puan kaybı ligde. Ligin bitişinde 25 puanlık bir eksi olduğunu gördük Galatasaray'a. Çünkü geçtiğimiz 3 sezonda bu kadar çok Galatasaray puan kaybı yaşamamıştı. Psikolojik olarak da, mental olarak da hep sahadaydı. Ama Samsunspor karşılaşması, tribündeydim mesela. Şampiyonluğun artık son şeyleri, noktası diyebiliriz. Orada alınan sonuçlar. Hep bu tartışmaları işte teknik ekiple alakalı burada ortaya çıkıyor. Yani sizin ekibinize tabii ki 4 sezondur şampiyonsunuz. Kötü denilemez. Kötü demek haksızlıktır. Zaten bence kötü futbolcu, kötü antrenör ya da kötü herhangi bir profesyonel yoktur. Ya yetersiz ya da istediğiniz seviyede değildir bu. Bu onun kötü olduğunu burada ortaya koyamazsınız. Ama Okan Hoca'nın net olarak güçlendirmesi gerektiğini özetleyeyim ve düşünüyorum ekibini.
2: Evet. Salim, sen katılıyor musun?
3: Yani ekip teknik direktörler için olmazsa olmaz. Sosyal medyada yer almıştı. Ben sosyal medyada yer almadan önce bir bilgi gelmişti. Kaya bu konulara daha hakim. Bunları söyleyeyim. Şöyle ki, Orhan Ak ismini duymuştum fakat teyit edememiştim bu noktada. Sonrasında sosyal medyada da yer aldı. İrfan Hoca'nın ayrılacağına dair bilgiler yer aldı. İrfan Hoca, Okan Hoca için bence önemli isimlerden birisi. Net bir şekilde bunu da gördük. Teknik direktörler için ekip çok çok önemli. Çünkü ekip, yani bunu şöyle düşünebiliriz ekip olayını. Siz teknik direktör olarak ön plandasınız ama yani adeta şöyle düşünelim, daha doğru bir tanım olur. Koray Baloğlu sahanın içinde yıldız bir oyuncu. Doğru mu? Orta sahada Koray Baloğlu 10 numara pozisyonunda yıldız bir oyuncu. Koray Baloğlu'nun yıldız bir oyuncu olabilmesi için, yeteneklerini sergileyebilmesi için yıldız bir oyuncu ama yeteneklerini göstermesi gerekiyor. Onun için nasıl? 6 numara ve 8 numara pozisyonunda oynayan Kaya ve Salim'in hızlı koşması, her şeyden önce çalışkan olması gerekiyor.

0: Aynı fikirdeyim. Yani ekip olmazsa olmaz. Ekipteki isimlerin çalışkan olması gerekiyor. Güncel futbola kafa yorması gerekiyor. Yani yerli teknik direktör noktasında Okan Hoca düşüncelerini ifade etti.
1: Ekibe mesela takviyeyi yapma noktasında asıl kararı Okan Hoca'nın vermesi gerekmiyor mu? Benim yani, ekibimin genişlemeye ihtiyacı
2: tabii
1: var.
2: Tabii karar onda. Bu arada
0: karar onda.
2: Yani Okan Hoca'nın eli kulağı net olarak İsmail Garcia. Hem genç oyuncularla alakalı hem de yabancı oyuncularla evet. alakalı. Bütün raporlamayı altyapıdan işte antrenmana çıkardıkları oyuncular bu sezon. Özellikle Okan Hoca ona vurgu yapıyor orada.
0: Evet.
2: Hani çok fazla süre veremedik ama bizimle beraber antrenmana çıktılar da demişti. Ama buradaki durum şu. İsmail Garcia gece yarılarına kadar gerçekten çalışan, çok çalışkan bir yardımcı antrenör. Yani Galatasaray'ın bütün taktikleri üzerinden Okan Hoca'ya yardımda bulunan, tabii İrfan Hoca'nın da etkisi var burada. Haksızlık etmek istemem.
0: Evet.
2: Ama daha çok ağırlık ve yük burada İsmail Hoca'da, İsmail Garcia'da net olarak. Ve bu sezon daha çok işte bir takıma teknik direktör olarak gidersem ayrılırım düşüncesi vardı. Şu an öyle bir denklemde görünmüyor ama kendi yolunu çizmek de istiyor.
0: İrfan Hoca mı?
2: Hayır, İsmail Garcia.
0: İsmail
2: ve şöyle bir nokta da var burada. Bu kondisyonellerle alakalı da Galatasaray'da bu sezon içerisinde ayrılık oluşmuştu. Onların yerine zaten güçlendirebileceğiniz bir isimler gelmesi lazım. Şimdi geride kalan kondisyoneller ya da takımdaki aktif olarak kondisyoneller Galatasaray takımını yetersiz seviyede mi çalıştırıyor? Ya da bu sakatlıkların üst üste gelmesinin sebebi bunlar mıydı sorularını biz bu sezon çok gördük. Evet. Çünkü Galatasaray'da öyle bir an oldu ki bütün oyuncular üst üste sakatlanmıştı. Yani 7-8 tane sakat oyuncu sayıyorduk biz. Bunların hepsini düşünerek yeni sezonda Okan Hoca'nın bence hani güçlendirmesi gerektirmesini anlatmaya çalıştığım durum da bu. Yani bütün olumsuz durumları göz önünde bulundurmanız lazım.
0: Evet.
2: Ve iyi isimlerle çalışmanız lazım. Duran top da öyle. İrfan Hoca mesela duran toplarda daha çok Abdülkerim Bardakçı üzerinden ilerlediğini, çok fazla gol şansı bulduklarını ama bu sezon Abdülkerim o reaksiyonu çok fazla veremediğini de ifade ediyor.
0: Evet.
2: Ama buna da alternatif oluşturmak zorundasınız. Bulmanız lazım. Şimdi bu takım 4 sezonun şampiyonu. Teknik direktörü de yeri geldi eleştirdik. Ekibini de eleştirdik. Futbolcuyu da eleştirdik. Futbolun içerisinde bunlar tabii ki var.
0: Evet.
2: Yani o yüzden bence Okan Hoca tabii çok fazla böyle ekibini yerli teknik adamla başarılı olmak. Hani ekiple son 4 sezonda çok önemli bir şey. Tamam İsmail Garcia var işlerinde yabancı olarak. O da zaten... O zincirin en önemli parçalarından, halkalarından bir tanesi. Yeni sezon başlamadan illaki takviye olacağını ben düşünüyorum.
1: Kaç takviye yapar sence Galatasaray? Ya ekstra gitmeler olmazsa örnek veriyorum. Barış Alper, Sara Mara vesaire. Sara, Barış Alper, Osimhen. Böyle
2: takımın normal,
1: omurgası kalırsa.
2: Toplam 3 transfer yapar ilk 11'e.
1: Şu an için mesela 3 diyorsun.
2: Evet.
1: Hangi bölgeler?
2: Bir sol stoper, bir 10 numara ve bir tane de santrafor. Evet, 3 net transferi var Galatasaray'ın ilk 11 düzeyinde ama tabii ki ayrılıklar olursa burada şimdi Sara'nın yerine bir 6-8 çift yönlü oynayabilen orta saha oyuncu almak zorundasınız. Zaten bu sezon en çok eksikliği 10 numara eksikliğini hissetti Galatasaray. Bağlantı oyununda ciddi problemler yaşadı. Icardi ayrılığı bir santrafor zaten transferi yapılması lazım. Burada işte Galatasaray'da belirleyici olacak konu şu var. Yerli stoper adaylar arasında Galatasaray'ın da listesinde Ümit Aktağ var. Ümit Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı daha olumlu haberler de duyabiliriz. Fakat bonservis beklentisi Alanyaspor'un çok yüksek. 15 milyon euro seviyelerinde bir talebi var burada. Kazımcan Karataş'ı Başakşehir istiyor. Bonservisini almak istiyor. Galatasaray'la eğer ki bir anlaşma zemini anlaşılırsa burada Galatasaray Bertu'yu isteyecek Başakşehir'den.
0: Hı hı.
2: Yani bunun da planlaması yapılıyor. Fakat her şeyden önce bu 10+4 kuralının netleşmesi lazım. Bu yüzden Galatasaray çok fazla transferde adım atmayı planlayamıyor şu an ya da düşünmüyor. Hemen bugün transfer yapalım getirelim işinin eğer ki kural değişirse bizim transfer listemizdeki bu oluşturdukları A, B, C planlarına geçiş yapalım gibi bir düşünce var burada. Ama daha çok şu an bizim konuştuğumuz isimler yerli isimler. Çünkü sol stopere yedekleyebilecek bir isim baktığınızda yerli de Ümit Aktağ olur. Ama oraya birinci stoper olarak Abdülkerim Bardakçı ile bu sezon devam edecekseniz, yine güveniyorsanız, Şampiyonlar Ligi temposunu Davinson Sanchez'in hatalarını da göz önünde bulunduruyorsanız, sizin oraya bir yabancı elit bir stoper de almanız gerekiyor. Bunların evet. hepsinin planlaması bu kuralla beraber netleşecektir.
1: Salim sence kaç takviye ihtiyacı var Galatasaray'ın?

0: Bence olmazsa olmaz takviye 10 numara takviyesi. Çünkü Galatasaray'da 10 numara takviyesi yapılması gerekiyor. Sezon itibariyle düşündüğümüzde Mertens'ten sonra, Mertens'in ayrılığından sonra Galatasaray maçlarda zorlandı. 10 numara pozisyonunda zaman zaman Yunus Akgün oynadı. Ancak Yunus Akgün'ün de sakatlı olduğu dönemlerde Galatasaray ikinci bölgeden üçüncü bölgeye kat edişlerde o kilit paslar, şutör oyuncu bunların yokluğunu yaşadı. 10 numara pozisyonu olmazsa olmaz. Icardi'nin durumuna göre santrafor takviyesi yapılacak. John Duran zaten gelmek istiyor. Icardi'nin durumu bekleniyor. Az önce Kaya konuşurken dikkatimi çekti. Yani yerli oyuncular için istenen miktarlar çok çok fazla.
1: 10-15 yani kime gitsen şu
0: mesela
1: an yerlilerden.
0: Mesela Başakşehir Bertu için 12 milyon euro istiyor. Alanya Spor Ümit Aktağ için 15 milyon euro istediğini ifade etti Kaya. Yani burada şu var. Kaya zaten sen de biliyorsun, Koray abi sen de biliyorsun. Ümit Aktağ sezon başından beri takip ediliyor. Sezon içerisinde takip edilen bir oyuncu. Burada istenir Kaya. Koray abi istenir yani. Bir oyuncum var. Sözleşmesi devam ediyor. 20 de ister, 30 da ister, 40 da ister, 50 de ister. Ama bu olaylar hemen bu kuraldan sonra olunca işte ben bunu anlamıyorum. Yani Türkiye'de Futbol Federasyonumuz kulüpler kararlar alıyor. Bu kararları alırken neden alıyor? Bu kararlar yerli oyuncu yetişsin diye alınıyor. Yerli oyuncular takımlarımızda oynasın diye alınıyor. Bu kararlar 3 liralık oyuncu 5 liraya satılsın diye alınmıyor. Burada Ümit Aktağ isminden, Bertu'dan bağımsız. İkisi de beğendiğim oyuncu, yetenekli oyuncu. Ben burada sistemi eleştiriyorum. Kemal Sunal filmleri de öyledir. Sistem eleştirisi yapar. Ben burada sistemi eleştiriyorum.
1: Ama alma pahalıysa.
0: Abi bak. Burada
1: Avrupa'ya bu parayı zaten satamıyorsun.
0: Satamazsın.
1: Senin taliplerin burada pahalı
0: gitmez.
1: Geldiği için.
0: Yabancı oyuncu da gitmez Avrupa'ya.
1: Pahalıysa almayacaksın.
0: Aynen öyle.
1: Bu kadar
0: pahalıysa
1: kendin
0: almayacaksın.
1: Yetiştir.
0: Kendin yetiştir diyorsun. Türkiye'de mesela temel problem şu. Kendin yetiştir diyorsun. Devletimizden Allah razı olsun stadyumlar, tesisler yapıldı. Doğru mu?
1: Tamam.
0: Doğru. Altyapıda eğitim noktasında sıkıntı var. Tesis var, stadyum var. Fakat bu noktada eğitim noktasında sıkıntı var. Altyapı antrenörleri Türkiye'de asgari ücrete çalışıyor. Asgari ücrete çalıştırılmamalı
1: tamam,
0: antrenörler.
1: İyisini al. Ya şimdi şöyle oyuncu
0: i̇yisini
1: çıkıyor
0: değil,
1: aslında.
0: Yani altyapıya bakış açısının bence değişmesi gerekiyor Türk futbolunda. Yerli
1: tamam,
0: oyuncuyu...
1: senin dediğin konuda tabii Anadolu'daki yani, kulüp nasıl şey yapacak o zaman?
0: Yani
1: şey
0: burada...
1: Yani elindeki
0: burada,
1: malın değeri neyse istediğin fiyata satar.
0: Ya
1: Arda Ünyay var mesela.
0: Abi bak,
1: Arda Ünyay var, kullan o zaman.
2: Değerlendiremediniz ya. Forma şansı veremiyorsun. Çünkü şu var. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, arkasında bekleyen stoper Galatasaray'ın, örnek veriyorum, Nelson. Şimdi bu 3 stoperin olduğu yerde Galatasaray Nelson'la yolları da ayırdıktan sonra altyapıdan çıkaracağı oyuncuyu teknik adamlar güvenip de sürekli forma vermiyor. Burada teknik adamların da kabahati var tabii, tabii ki. Yetiştirmek istiyorsan forma şansı vermen aynen lazım. Yani Niaga gibi bir transfer yapıyorsun, örnek veriyorum. 6,5 milyon euro. Bu sezon kaç tane maçta oynayabildi? Devre arasından geldikten sonra. Can Armando oluyorsun, yok. Mesela Trabzonspor böyle isimlere yatırım yapıyor. İyi transferler yapıyor. Ulay'ı getirdin, o neyim isim? Bak şu an 35 milyon euro
0: bak,
2: istiyor.
0: Gibi. Tabii. Barcelona takip ediyor Ulay'ı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Burada benim demek istediğim şu abi. Altyapıdan oyuncu yetiştirmek, yerli oyuncuları yetiştirmek kültürdür. Bunlar da sadece kuralları değiştirdiğiniz zaman tamam
1: kültür,
0: bunu...
1: Bak kültür dersen işte işi hafifletmiş olsun. Kültür diye bir şey yok.
0: Kültür derken
1: onlara
0: öyle
1: kültür
0: demiyorum.
1: Mesela kulübü kurduğu andan itibaren böyle demeyecek. Ya Ozan Kabak çıkmadı
0: abi,
1: mı?
0: Abi hafifletmiyorum.
2: Kesinlikle.
1: Sabri Sarıoğlu çıkmadı mı? Yıllar
2: ve Ardunya'yı Ankara Gücü'nden aldınız.
1: Emre Belözoğlu'nu bulmadılar mı zamanında?
2: Yok var mı? Örnekleri çok
1: bir sürü var zaten. Sen çıkarırsan...
2: Ozan'ın yetiştiği dönemde yabancı kuralı da
0: var. Bakın yanlış anlamayın. Olay
1: kültür
0: sanmıyorum.
1: Zorunluluk, zorunluluk. Milyarlarca borcu olan kulüpler futbolcu yetiştirmek zorunda.
0: Abi zorunluluk diyebiliriz. Yani kültür derken şunu söylemek istiyorum. Burada Trabzonspor bir model ortaya koydu. Dedi ki biz bunu yapacağız. 5-5,5 milyon euro bonservis ödeyerek olay geldi. Ciddi derecede piyasada yerini arttırdı. 30-35 milyon eurolar konuşuluyor. Burada Trabzonspor bunu yaparken yarışmacı olarak işin içinde de yer aldı. Uzağa gitmeyelim. Göztepe, Samsunspor bunları başarabiliyor.
1: Tamam.
0: Yani burada katılıyorum.

0: teknik direktörler Türkiye'de, özellikle değerli teknik direktörler, ben işimden olurum, beni gönderirler korkusuyla yerli oyuncu oynatamıyorlar, genç oyuncu oynatamıyorlar.
1: Tam o zaman başkası da işte 10 milyon euro istediğinde sen o zaman ona bir şey
2: çok
1: diyemezsin.
2: Çok demeyeceksin. Bir de şöyle bir denklem
0: ben
2: var.
0: Ben zaten çok demiyorum. Burada bir şey,
1: o senin oynatmadığın örneğin, oyuncunun bedeli.
0: Örnek vereyim. Koray Baloğlu'nun bir eşyası vardır. Örnek verelim. Herhangi bir model arabası var. Koray Baloğlu 5 lira istiyor. Ben diyorum 3 lira. Koray Baloğlu diyor ki vermem diyor. Kendi malı abi, vermez. Kendi tercihi, ben de bütçem yoksa alamam. Yani ben burada demek istediğim şu. Sadece bu kuralları, sayılarını düzelterek olmuyor. Burada modeli değiştirmek lazım. Ben transfer dönemindeyiz. Anadolu kulüpleri transfer yapabiliyor mu? Yapabiliyor mu? Anadolu kulüpleri ile ilgili yayına girmeden önce telefon trafiği yaptım. 20 kişiyi aradım. Hiç kimse de transfer haberi yok. Neden diye soruyorum. Gerçekleri anlatayım. Yerli oyuncular fiyatları ne yapıyor biliyor musun? Bunu ben anlatmadım. Yayınımda Süleyman Hurum anlattı. Fatih Karagümrük Başkanı. Yerli oyunculara teklif yapıyorsun. Tatildeyim abi. Gelen tekliflere bakalım abi. Sayın Başkan, işte gelen teklifleri değerlendirelim. Sonradan geri dönüş
3: yapalım. Yerli oyuncular değerlendi çünkü.
0: Yerli oyuncular değerlendi. Ben
3: acele
0: buna karşıyım.
3: İstemiyorlar sezon başında transferde.
0: Yani lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben buna karşıyım. Burada kulüplerimizi hep birlikte düzlüğe çıkarmamız gerekiyor. Düzlük derken yani kendim bir kanaat önderi falan değilim. Burada kulüpler var olursa benim bakış açımda futbol güzelleşir. Futbolun güzelleşmesi için mücadele ediyoruz. Salim'in, Kaya'nın, Koray'ın yapmış olduğu haberler değerlenir. Yani burada amaç yani üzüm yetiştirmek mi yoksa bağcıyı dövmek mi? Burada amaç yani amaç bir realite oluşmalı.
3: Ben yani şöyle burada, toparlayayım. Yani şimdi şöyle söyleyeceğim. Galatasaray üzerinden çok örnek verdim. Şampiyon olmasına rağmen. Evet, şampiyon evet. Olmuş bir takım böyle transferler yapıp oyuncuya süre verme durumunda yıldız bir ilk 11'iniz varsa ya da bölgelerinde yıldız adaylar varsa zor. Bunu evet kabulleniyorum düşünce olarak. Ama o zaman bu tür transferler yapmayacaksınız, oynatmayacaksınız. Ciddi bir bonservis yatırıp ya da 6,5 milyon euro verip gibi gibi. Şöyle bir detay da vereyim. Altyapıdan oyuncu çıkmıyor mu? Çıkıyor. Altyapıdan özellikle takımların genel bir radar kurun. 4 büyük takımlara kurun. U19'lara da bakın. Yani kimler gelip geçmiştir. Şu an 2. ligde oynayanlar, 1. ligde tabii. oynayanlar. Milli takım seviyesine kadar yükselecek santraforlarınız vardır. Buradaki sıkıntı bu oyuncuları oynatmamak. Bu oyuncuları görmemek. Ya da gördüğünüz halde benim elimde, örnek veriyorum, Icardi var. Benim elimde işte ne bileyim Osimhen var. Tabii bunların olduğu denklemde altyapıdan çıkan oyuncu forma alamaz. Bu farklı bir durum. Ama işte kupa mücadeleleri, hazırlık maçları, böyle karşılaşmalarda bu oyuncular kendilerini gösteriyorlarsa hiç olmasa sezon boyunca bu oyuncular da bir 10 dakika, 5 dakika böyle hani 4-5 maç sahada olsa bütün takımlar için pozitif bir durum olur. Ve milli takıma da santrafor çıkar, golcü de çıkar.
1: Evet.
3: Bunu sadece Galatasaray üzerinden örnek vermemin sebebi şu. Hani en üst yıldızlardan bahsediyor. Osimhen'in karşılığı var mı şu an? Ya da benzeri? Yok.
1: Yok.
3: Ha, o yüzden bu örneği veriyorum ben. Şimdi Beşiktaş'ta da aynı, Fenerbahçe'de de aynı. Özellikle Beşiktaş hakkını yemeyeceğim bu konuda. Son dönemlerde şans verdi oyuncular oldu. Mustafa oldu, Semih oldu. Mesela bir şekilde dokundu, oynatmaya çalıştı.
1: İşte o da biraz evet. zorunluluktan da oluyor ya bazen.
3: Evet,
1: o
3: yani zorunluluk olmasına rağmen aslında. Mesela hani çıktı yani sonuçta. Geçmişte Ozan Kabak transferinde yine yabancı kuralı vardı.
1: Ben, ben şundan diyorum Salim'e şimdi. Ben Anadolu kulüplerine asla bir şey diyemem. İsterse 100 milyon ister adamın kendi
0: abi
1: futbolcusu ama.
0: Abi
1: bir saniye. Şunu demeye çalışıyorum. Yani ben şimdi seni transfer etmek istiyorum. Kulübün bana diyor ki 30 milyon euro. Ya derim ki tam almıyorum derim yani. Bu kadar basit. Mesela Galatasaray bunu 1000 kere başarıyla örneğini yapmış. Yetiştirmiş mi zamanında yetiştirmiş?
0: Evet.
1: Yetiştirmeyip Kerem'i bulmuş mu alt ligden?
0: Bulmuş. Barış Alper'i bulmuş.
1: Kerem'i 20 milyon euroya mı aldı Galatasaray? Hayır.
3: Hayır. Tabii.
1: Barış Alper'i gitti 15 milyon euroya mı aldı?
0: Hayır. 1 milyon euroya aldı.
1: Demek ki Galatasaray zaten bunu bulabiliyor. O yüzden sen Anadolu kulübü elinde bir tane değeri var. Doğal olarak onu İster pahalı yani satmak isteyecek. Tabii. Ben asla onlara bir şey diyemem. Beşiktaş'a geçelim. Efecan bizimle birlikte. Efecan evet. Öztaş. Efecan hoş geldin.
4: Teşekkürler Koray Balalı. Yayınlar diliyorum. Sana ve konuklarına Salim Malakaya Temel'e selamlar.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür belki de bu transfer sezonunda en çok seninle bağlantı yapacağız transfer raporunda. en çok ihtiyaç olan çünkü takımlardan birisi Beşiktaş yani Galatasaray ve Fenerbahçe'ye nazaran. Trabzonspor zaten pek çok transferini bitirdiği için bundan sonra daha yavaş gidecek.

0: gerektir belki transfer sürecinde, ama Beşiktaş'ta neler oluyor istersen bir şöyle sen genel hatlarıyla başla. Hoca ne zaman gelecek mesela, onu ben sorayım ilk olarak.
1: Tabii Beşiktaş'ta söylediğiniz gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesini bekliyoruz. Özellikle Vincenzo Italiano, Önder Özen ve Sayın Başkan Serdar Adalı düzenledikleri imza töreninde en az 7 transfer demişlerdi ama bu rakamın 9-10 civarında olmasını bekliyorum ben. Bunu da bilgi olarak söyleyebilirim. Hocanın hafta sonu içerisinde İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Vincenzo Italiano tabii çalışmalarına başladı. Şu an İtalya'da tatilini sürdürürken arka planda Beşiktaşlı yetkililerle, profesyonellerle beraber Edward Graf ve Önder Özen'le birlikte de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Siyah beyaz ekipte İstanbul'da kamp dönemini açacak. 23 Haziran'da siyah beyazdaki topbaşı yapacak Nevzat Demir tesislerinde. Transfer zirvesi gerçekleştirdi Sayın Başkan Serdar Adalı ve Önder Özen. Pazartesi günü tesislerde buluştular. Bütçeyi konuştular, transfer bütçesini konuştular. Gidilen oyuncularla hangi aşamada olduklarını Önder Özen Sayın Başkan Serdar Adalı'ya bildirdi. Son durumu paylaştı ve transfer çalışmaları da pazartesi günü itibariyle artık somut adımlar şeklinde ilerlemeye başladı. Tabii biz de bu çalışmalara başladı diyoruz ama sol kanat içinde Beşiktaş'ın önemli hamleleri olacak. Gündemde olan isimlerden bir tanesi Trossard. Biz de A Spor ekranlarında ilk olarak söylemiştik. Sayın Başkan Serdar Adalı Belçikalı oyuncu için Arsenal ve oyuncu tarafıyla bir ön görüşme gerçekleştirdi. Resmi adımlar atılmaya başlandı Trossard'a karşı. Tabii kendisi de Dünya Kupası'nda olduğu için biraz süreç yavaş işliyor. Birazcık Dünya Kupası'ndaki ilerlemeye göre de hareket etmek istiyor Belçikalı oyuncu. Ama bize gelen bilgiler şu yönde. Tabii Sayın Başkan Serdar Adalı'nın geçtiğimiz yaz transfer döneminde de transfer etmek istediği ama Arsenal'in bırakmadığı bir oyuncuydu. An itibariyle İngiliz kulübü Belçikalı futbolcuyu satış listesine koymuş durumda. Trossard da İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Kendisine İspanya'dan Atletico Madrid'in de bir ilgisi var. Onu da söyleyeyim. Ama Beşiktaş'ı burada bir tık bir adım öne koyan durumda siyah beyaz ekibin oyuncuya vaat ettiği maaş. Oldukça iyi bir maaş vaat ediyor siyah beyaz ekip. Bu nedenden dolayı da Trossard İstanbul'a, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Görüşmeler devam ediyor. Ama Dünya Kupası sürecini de göz önünde bulunduruyor. Ama siyah beyazlı ekip, yöneticiler Arsenal'e istediği o 20 milyon euroyu bugün bile verirse Trossard yarın bile Beşiktaş'ın oyuncusu olabilir. Onu söyleyebilirim Koray Bolalı. Tabii pazarlıklar sürüyor şu anda ama Arsenal 20 milyon euro da şu an birazcık diretiyor. Onu söyleyebilirim. Ardından gelen, kendisinin alternatifi olarak görülen ve önemli bir çıkış yapan bu sezon içerisinde 17 gole katkı sağladı. Gol attı 17 tane. Fransa 2. liginde forma giyiyor. Saint-Étienne'de önemli işler yaptı. Davidashvili geçtiğimiz yaz transfer döneminde tıpkı Trossard gibi o da gündeme gelmişti ama kulübü oyuncuyu bırakmak istememişti. Şu an itibariyle bırakmaya biraz daha yakınlar. Trossard'ın alternatifi olarak görülüyor. Önder Özen'in listeye aldığı, çok beğendiği bir isim. Bunu altını çizebilirim. Vincenzo Italiano da Davidashvili ismini onayladı. Siyah beyaz yetkililer hem Trossard'la hem de Davidashvili ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor. O da İstanbul'a, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Zaten geçtiğimiz yazda çok gelmek istemiş ama kulübü bırakmadığı için gelememişti Davidashvili. Onu söyleyebilirim. Evet. Diğer aday ise gurbetçi oyuncu İlhan Fakile. Biz de A Spor ekranlarında bu ismi ilk defa duyurmuştuk. O da 20 yaşında, Clermont forması giyiyor. Fransa 2. liginde bu sezon içerisinde iyi bir çıkış yakaladı. Ümit Milli Takımı'nın oyuncusu. Önümüzdeki yıllarda da A Milli Takım'ın havuzuna girmesi bekleniyor. Önder Özen'in gurbetçi oyuncular üzerinde bir çalışma yaptığını söylemiştik. İlhan Fakılı da bu isimlerden biri. Beşiktaş Clermont'a resmi teklifini yaptı. Oyuncuyla da her konuda anlaştı siyah beyaz ekip. Oyuncu tamam ama kulübüyle ilgili son pürüzler kaldı. Ben Beşiktaş'ın İlhan Fakılı'yı ilk transfer olarak açıklayacağını söyleyebilirim. Artık son pürüzler kaldı. Birkaç gün içerisinde Beşiktaş'ın futbolcusu diyebileceğimiz duruma gelecek. İlhan Fakılı tabii sol bek konusuna da geçebilirim.
0: Tabii.
1: Şu an, tabii. Ottara ismi var. Monaco forması giyiyor. O da 21 yaşında. Genç bir oyuncu. +4 kontenjanına yazılabilir bir sol bek arıyor demiştik biz Beşiktaş. Bu isim Ottara. Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı Monaco'ya bir oyuncu. Oyuncu gelmek istiyor. Beşiktaş'ın şartlarını o da kabul etmiş durumda. Monaco ile ilgili ufak pürüzler var. O da şu,

0: yazmak istediği isimlerden biri olarak yerini almış durumda. Tabii 6 numara pozisyonu için de çalışmalar sürüyor Beşiktaş'ta. 6 numarada şöyle şüpheler üzerinden gidebilirim. İtalya'da aranıyor. Süper Lig'den belki bir sürpriz bir isim gelebilir gündeme. Onu da söyleyeyim Koray Baloğlu. Hocanın tanıdığı isimlere gittiğini söyleyelim 6 numara pozisyonunda.
1: Evet.
0: Şüpheleri verelim. Ama İtalya'da gidilen isimlerden bir tanesi de Mandragola. Fiorentina forması giyiyor. Daha önce tabii hocayla beraber çalışmış bir isimdi kendisini. Fiorentina'ya transfer etmişti. O da önemli isimlerden biri 6 numara pozisyonunda. Ama Süper Lig'de de Beşiktaş'ın 6 numara pozisyonunda düşünebileceği isimlerden var diyelim Koray Bala. Şimdilik bu şifreyi verelim. İlerleyen günlerde
1: Efecan,
0: bir gelişme olursa adını veririz.
1: Tarihe not düşmek için tekrar ediyorum. Yarın öbür gün çünkü konuşulma ihtimali olduğu için. Beşiktaş Süper Lig'den de tanıdık 6 numaralara gidebilir dedin. İlerleyen zamanda bunu detaylandırırız diye de tamamladın. Ben de evet, bunun altını çizmiş olayım. Lütfen Vlahović konusuna da geçer misin? Özellikle Beşiktaş taraftarının çok merak ettiği bir mesele çünkü.
0: Evet, biz havalimanında yaptığımız yayında yine Koray abi seninle beraberdik. Orada ilk sen sormuştun, ben cevaplamıştım. Beşiktaş'ın Vlahović'e bir ilgisi olabilir mi demiştim. Beşiktaş'ın hocayla ilk görüştüğü andan itibaren Vlahović'e bir ilgisi var. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten ben kendisinin menajeriyle de iletişim sağlamıştım. Sırp oyuncunun menajeri de Türkiye ihtimali her zaman var demişti. İtalyano'da eski oyuncusuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dušan Vlahović de İtalyano'na bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinde İtalyano kendisini Beşiktaş'ta beraber çalışmak istediğini ve tekrardan aynı takımda olmak istediklerini aktardı. Sırp oyuncu da tabii hocasını kırmadı. Onu da söyleyelim, bu bilgiyi de verelim. Şu yönden kırmadı. Teşekkür etti ama tekliflerin olduğunu ve teklifleri görmek istediğini söyledi İtalyano'ya. Bu telefon görüşmesi de aslında bu yönden birazcık olumlu geçti diyebiliriz. Olumsuz bir durum yok ama Sayın Başkan Serdar Adalı da yaz transfer döneminde iki tane yıldız oyuncu net bir şekilde kazandırmak istiyor. Tabii diğer oyuncular da çok kaliteli isimler, Dünya Kupası'nda oynayan isimler ama yıldız derken Vlahović tarzında Beşiktaş bir sol kanat ve bir de forvet getirmek istiyor. Sayın Başkan Serdar Adalı ve Dušan Vlahović menajerine ve oyuncuya, Sırp oyuncuya Sayın Başkan Serdar Adalı şu mesajı verdi. Sizin mali anlamda ne istiyorsanız hepsini karşılayabiliriz. İstediğiniz ücretlerin hepsini vermeye okeyiz. Eğer Beşiktaş'a gelmek isterseniz biz mali anlamda sizin istediğiniz ücretlere tamamız dediğini de söyleyebilirim Koray Bololu. Sayın Başkan Serdar Adalı bu durumda elini taşın altına koymuş durumda. Sırp golü tabi bugün yarın bitebilecek bir durum yok. En az ben bu sürecin bir ay daha devam edeceğini söyleyeyim. Kendisine de 5 büyüklükten teklif bekliyor. İngiltere'den ve Arabistan'dan da teklifler aldığını söyleyelim ama Beşiktaş'ın mali anlamda kendisine sunduğu olanaklara yaklaşabilen bir kulüp yok henüz ve bir noktada şurada önemli. Şu anda Dušan Vlahović isteyen takımlarda ilk 11'de şans bulma ihtimali çok düşük. Yani kendisini yedek olarak düşünüyor İngiltere'deki takımlar. Onu söyleyeyim. Beşiktaş da buraya gelirse Türkiye'de birinci santrafor konumunda olacak ve takımın starı olacak. Bu da ayrı bir parantez olarak da aslında oyuncunun kararını etkileyebilecek etkenlerden biri olarak yer alıyor. Tabii zamanımız varsa da kaleci konusuna değinmek isterim. Çok,
1: çok kısa hemen Efecan, bitmek üzere süremiz de çünkü, rica edeyim.
0: Evet, Beşiktaş Alexander Nübel'le ilgileniyor. Alman basına da çıktı zaten. Ben uzun zamandır Dünya Kupası'nda forma giyen, 5 büyüklükte forma giyen bir kaleciyle ilgileniyor demiştim Beşiktaş. Bu isim Alexander Nübel. Önder Özen'in önerdiği ve İtalyano'nun da ayakları iyi olan kalecilere gitmemiz gerektiğini profesyonellere bildirdiğini söylediğini söylemiştik. Bu isim Alexander Nübel, Beşiktaş'ın birinci sıradaki adayı. Kendisine bir teklif yapıldı. 10 Haziran'da menajeri İstanbul'a geldi, siyah beyaz yetkililerle görüştü ve Beşiktaş an itibariyle oyuncu tarafında tamam diyebiliriz ama Bayern Münih'in bir bonservis isteği var. Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor. An itibariyle kaleci durumu da bu şekilde özetlemiş olalım.
1: Teşekkür ediyoruz Efecan, ağzına sağlık, her şeyi detaylı bir şekilde aktardın. Son bölümde artık az zamanda kaldı. Dušan Vlahović Beşiktaş için aranan kan mıdır?
2: Yani net isimdir. Aranan kandan daha fazlasıdır bence. Beşiktaş zaten bu transferi gerçekleştirebilirse kesinlikle Süper Lig'e damga vuracak oyunculardan bir tanesidir Vlahović. Her ne kadar geçtiğimiz sezon sakatlığı bulunsa da bu sezon sakatlık sonrasında da yanılmıyorsam 15 gol katkısı sundu. Yani Beşiktaş'ın aradığı profillerden bir tanesi. Fakat benim de edindiğim bilgi şu, daha çok büyük takımlardan da, Barcelona'dan bir

0: teklif, daha doğrusu oradan oluşabilecek bir durum oluşursa, transferini gerçekleştirebilecek, evet, bir denklem, oradan haber beklediği, İngiltere'deki takımlardan haber beklediği, önceliğin oralar olduğunu net olarak söyleyebilirim. Ama tabii Beşiktaş bu transferi gerçekleştirirse yeni teknik adamıyla beraber çok büyük bir işe imza atmış olur diye düşünüyorum.
1: Salim, sen ne diyorsun? Gerçekleşme ihtimalini nasıl görüyorsun? Oyuncuya yani, çok ciddi talipler var çünkü yurt dışında.
2: Yani burada bir realite var. Efecan da bahsetti. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano, kendisi zaten Fiorentina'dan talebesi, Vlahovic'le birlikte Fiorentina'da çalıştı. Italiano telefonda görüştü. Fakat buradaki olay şu: Vlahovic teklifleri değerlendirecek. Teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek. Bunu da söyleyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum Salim. Ağzına sağlık. Kaya, sana da çok teşekkür ediyorum. Transfer raporunun sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar Aspor'da.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların Kupası'nda milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Toparlarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı Aspor'da yaşanıyor.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1930 yılına gidelim.
1: Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Abel

İlk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifilio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha işine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslı ise güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk

ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rinopoulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, kros, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Aşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göktil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan Bayrak Yarışı'nda Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye Atletizm'de takım halinde 5. oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi

yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Astungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması ile atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lai Lapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve "Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler" diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps Kulübü'ne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play büyük ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetti, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10

0: 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gene Tunney'nin yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu.
1: Türk sporu tarihinde birçok yeniliğin meydana geldiği 1935 yılı ise unutulmaz bir döneme sahiptir. İstanbul Futbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe olurken Galatasaray'da Avrupa turnuvasına katılmıştı.
0: Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında kutlanmıştır. Bu şölen daha sonra Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Fetkeri Aşeni'nin teklifiyle Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan 19 Mayıs'ta kutlanmaya devam etti. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe stadında kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen spor kongresinde söz alan Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Fetkeri Aşeni, kutlanan Atatürk gününün tüm gençliğe mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasına teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı aslında bu spor bayramıyla Atatürk'ü Anma Bayramı'nın birleştirilmesiyle birlikte bugün oluşturulmuş bir bayramdır. Ve dolayısıyla da bugün bütün o günden bu tarafa 1935 yılında kanunlaştırılmıştır. Kanunla anayasal zemine getirilmiştir ve bütün yurt çapında liselerde özellikle bugün hala biliyoruz bu 19 Mayıs bayramı kutlanılıyor ve resmi tatil olarak da milli bayramlarımızın içerisinde en önemli bayramlarımızdan bir tanesi olarak kutlanıyor.
1: Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. 1934-1935 İstanbul Futbol Ligi Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlandı. O dönemde şampiyonluk Fenerbahçe Galatasaray arasındaki zorlu ve çekişmeli mücadele sonucunda sahibini buldu. Ligin son maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesiyle iki takım arasında puan eşitliği ortaya çıkmıştı. O tarihlerde günümüzdeki gibi averaj sistemi yoktu.

Dolayısıyla eşit puanlardaki takımlar arasında oynanan maçlarla şampiyonluk belirlenecekti. 8 Mart 1935 günü oynanan maç uzatmaya gitmesine rağmen golsüz beraberlikte sonuçlanmıştı. Hal böyle olunca iki takım bir kez daha maça çıktı. Tarih 15 Mart 1935'ti. Karşılaşma fırtınalı bir havada oynanmıştı. Hakem Şazi Tezcan bitiş düdüğünü çaldığında maç golsüz beraberlikte sonuçlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti. İkinci uzatma devresinde Niyazi Sel topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe şampiyon oldu. 1935 Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın, Eskişehir, Çukurova, Balıkesir ve Karadeniz bölgelerinde yapılan grup maçlarıyla başladı. Final maçı 8 Eylül 1935 yılında oynandı. Fenerbahçe finaldeki rakibi Altın Ordu'yu 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bir diğer yandan 1934-35 İstanbul Şildi, ilki 1929-30 sezonunda düzenlenen İstanbul Şildi'nin 6. sezonudur. 1934-35 Şildi Beşiktaş'ın oldu. 22 takımın katıldığı sezonda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş olmuş ve organizasyon tarihindeki tek şampiyonluğunu elde etmiştir. Birinci tur kuralları 2 Ekim günü çekildi. İstanbul'dan 3 futbol liginde mücadele eden 22 takımın katıldığı turnuvadaki takımlar iki gruba ayrıldı ve gruptaki her takım diğer gruptaki bir takımla eşleşti. Final maçı 21 Temmuz 1935 tarihinde Beşiktaş-Beykoz arasında oynandı. Karşılaşma siyah beyazların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve Beşiktaş İstanbul Şidi'nin sahibi oldu. Tarih 1 Aralık 1935 olduğunda Galatasaray Güneş mücadelesi oynanacaktı. Bu mücadele daha sonra tarihe Ayvalı maç olarak geçecekti. Karşılaşma sarı kırmızıların 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı kırmızılı taraftarın Güneş takımına tepkisi büyüktü. Çünkü Güneş Spor Kulübü 1933 yılında Galatasaray içinde meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu kulüpten ayrılan bir grubun kurduğu spor kulübüydü. Ancak bu maçta Galatasaray'dan Güneş'e geçen futbolcular cezaları nedeniyle forma giyememişti. Bu mücadele Galatasaray taraftarının sahaya attığı ayvalar nedeniyle tarihe ayvalı maç olarak geçmiştir. Galatasaray futbol takımı 1935 yılında Macaristan ve Romanya'da 5 maçlık bir turnuvaya çıktı. 15 Ağustos 1935 Galatasaray futbol takımı takviyeli olarak çıktığı 5 maçlık Macaristan ve Romanya turnesinde istediği başarıları elde edemedi. Şu an içinde bulunduğumuz dönemin en popüler ligleri arasında yer alan La Liga'da 7. sezon yaşandı. İspanya'da o dönemin şampiyonu 34 puanla ligi ilk sırada tamamlayan Betis Balompié oldu. Sezonu 33 puanla tamamlayan Real Madrid ise Balompié'nin ardından 2. sırada kaldı. Gelişmeler elbette ki sadece futbolda yaşanmıyordu. 8 Nisan 1935 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de teşvikiyle gerçek anlamda ilk Türk Yelken Kulübü, Moda Deniz Kulübü kuruldu. Gelişmelerin ardından Türk Yelkencileri uluslararası platformda yarışmaya başladı. 1935 yılında pek çok ilk yaşanıyordu. İşte onlardan biri de ilk kez Balkan oyunlarını organize etmemizdi. İlk oyunlar deneme olarak 1930 yılında Atina'da düzenlendi ve büyük ilgi görmesi üzerine her yıl yenilenmesine karar verildi. 1930 yılından sonra Türkiye'nin de katılmasıyla Balkan oyunları resmen başladı. Balkan oyunları 1935 yılında İstanbul'da organize edilmişti. Bu şampiyona Türk atletlerinin en başarılı oldukları sene oldu. Türkiye 1 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Özellikle Yanik Karakaş'ın cirit atmada kazandığı Balkan şampiyonluğu büyük sevince yol açtı. Balkan oyunlarını muhteşem bir seyirci kalabalığı izledi.
Türkiye

0: Atletizm Federasyonu organizasyon bakımından tam not aldı.
1: Şimdi ise yine birçok ilkin ve tarihi olayın yaşandığı 1940 yılındaki spor olaylarına göz atalım.
0: 1940 yılında ülkemiz boks, atletizm gibi branşlarda önemli başarılar elde ederken, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle uluslararası spor müsabakaları sekteye uğradı. Balkan Güreş Şampiyonası'nın 6. yılında Balkan minderlerinin yenilmez takımı Türkiye 6. Balkan Şampiyonluğunu kazandı. İstanbul'un Çemberlitaş Sineması'nda yapılan 6. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 18 puanla birinci olurken, Romanya 11 puanla ikinciliği, Yugoslavya 9 puanla üçüncülüğü, Yunanistan'da 8 puanla dördüncülüğü kazandı. 56 kiloda Hüseyin Erkmen, 66 kiloda Yaşar Doğu, 72 kiloda Celal Atik, 79 kiloda Mersinli Ahmet Kireççi, 87 kiloda Mustafa Çakmak ve ağır siklette Mehmet Çoban altın madalya kazanan güreşçilerimiz oldular. 61 kiloda ise Suat Savaş bronz madalya aldı. 6 ferdi ve bir takım şampiyonluğu için 7 kez İstiklal Marşı çalındı. 1939-1949 İstanbul Lig maçları da yine 3 sahada Taksim, Fenerbahçe ve Şeref 10 takım arasında oynanan 2 devreli lig halinde yapıldı. Beşiktaş oynadığı 18 maçın 15'ini kazanıp birinde berabere kalmış ve ikisini kaybederken attığı 76 gole karşı 20 gol yiyerek 49 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve yediği 13 gole karşı 77 gol atıp 48 puanla ikinci sırayı aldı. Galatasaray 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ve 11 gole karşı 78 gol ve 46 puanla 3. sırayı aldı. UEFA 43 puanla 4. Beykoz 41 puanla 5. İstanbulspor 36 puanla 6. oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük amatör boks şampiyonasını teşkil eden Golden Gloves, altın eldiven kazananların arasına bir de Türk'ün adı yazıldı. Tüm dünya milletlerinin boksörlerine açık olan bu büyük şampiyonaya Türk boksörü Melih Açba 66 kiloda katıldı. Bir ay içinde Amerika'nın çeşitli kentlerinde tam 9 maç oynayan Melih Açba, bunların 5'ini sayı hesabıyla 4'ünü knockout'ta kazandı. Knockout'ta yendiği boksörler arasında ünlü şampiyon Joe Louis'in talebesi bulunan siyahi bir boksör de vardı. Ve Amerikalılar bu boksörden büyük bir gelecek beklemekteydiler. Yaptığı 9 maçı da kazanan Melih Açba, 9 Mart 1940 akşamı New York'un ünlü spor salonu Madison Square Garden'ı dolduran 17 bin spor severin önünde altın eldiven finaline çıktı. Rakibi yaptığı tüm maçları kazanarak gelen Amerikalı Benny Felice'ydi. Büyük bir performans gösteren ve fevkalade bir dövüş çıkaran Melih Açba, rakibini çok zor durumlara düşürmesine rağmen nakavt yapamadı. Ancak hakemlerin tam ittifakıyla galip sayılarak 66 kiloda altın eldiveni kazandı. Galatasaray Kulübü boksörlerinden olup yüksek öğrenimi için Amerika'da bulunan Melih Açba'nın altın eldiveni kazanması Türk boksunun en unutulmaz olaylarından biri ve ilki oldu. 1940 Milli Küme maçları İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Vefa, Ankara'dan Gençler Birliği ve Muhafız Gücü, İzmir'den de Altay ve Altınordu takımlarının katılımıyla 31 Mart 1940 günü başladı. Bu milli küme ilginç sonuçlarla dolu geçti. Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne 2-1 yenilmesi, 7 Nisan günü İzmir'de oynanan maçta Galatasaray'ın Altay karşısında 4-0 galibiyetten 5-4 mağlubiyete düşmesi bunların arasındadır. Milli kümenin ikinci devresinde üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, yaptığı 7 maçı da kazanmak suretiyle şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve attığı 49 gole karşılık 17 gol yemek suretiyle 38 puanla şampiyon olurken Galatasaray 34 puanla ikinci, Muhafız Gücü 28 puanla üçüncü, Beşiktaş 26 puanla dördüncü, Altay yine 26 puanla beşinci, Altınordu 23 puanla altıncı, Vefa'da 20 puanla 7. sırayı aldılar. Türk atletizmi en büyük başarısını 1940 yılında Balkan şampiyonluğunu kazanarak elde etti. 11. Balkan oyunları 5-6 Ekim 1940 günleri Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlendi. İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan şampiyonada Türkiye ilk kez Balkan şampiyonluğunu elde ederken atletlerimiz 6 altın, 10 gümüş, 5 bronz madalya kazandılar. Türk atletlerin üstünlüğü altında geçen yarışmalar sonunda takım sıralamasında Türkiye 47 puanla Balkan şampiyonu olurken Yunanistan 42 puanla ikinci, Yugoslavya'da 38 puanla üçüncü sırayı aldılar. Şampiyonada en başarılı atletlerimiz 200 ve 400 metre koşularıyla 4x100 metre bayrak yarışında 3 altın ve 400 metre engelli koşuda 1 gümüş madalya kazanan Fenerbahçe'nin gol kralı futbolcusu Melih Gotancı oldu. Bir topçu kışlası olarak inşa edilen, uzun yıllar Osmanlı ordusunun topçu sınıfına hizmet eden, daha sonra İstanbul'un işgali yıllarında Senegalliler tarafından işgal olunup Macmahon kışlası adıyla anılan ve en sonunda iç avlusunda İstanbul'un ilk stadyumu yapılan emektar binanın yıkımına 1940 yılında başlandı. Taksim Stadı'nın yerine şehirde yaşayan insanların dolaşıp gezebileceği İnönü Gezi Parkı açıldı. Kışlanın avlusundaki stadyum uzun yıllar Türk sporuna hizmet etmişti. İşgal yıllarının unutulmaz nice maçları, İlk milli maçımızdan itibaren nice lig maçları, Balkan güreş şampiyonaları, Türk-Bulgar binicilik ve bisiklet yarışmaları, Balkan atletizm şampiyonası ve nice profesyonel güreş karşılaşmaları, boks maçları, gençlik ve spor bayramı gösterileri ve ilk gece maçları emektar Taksim Stadı'nda yapılmıştı. Taksim Stadı, Türk sporunda başlı başına bir tarihti. Taksim Stadı'nın yıkıldığı 1940 yılında eski adıyla İnönü olarak bilinen Dolmabahçe'deki stadyumunda temelleri atıldı. Asıl adı Nikola Büyük Vafiadis olan Moduri lakaplı Galatasaray'ın genç futbolcusu 21 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sporseverler bu acı habere inanmak istemedi. Moduri daha 8 Kasım 1940 günü Galatasaray'ın eski takımı Beyoğluspor'la oynadığı maçta top koşturmuştu. Maçtan bir gün önce askere alınan genç oyuncu Galatasaray'ın aracılığıyla izin alınıp maça çıkartılmış, ardından birliğine dönerken rahatsızlanmıştı. Acil Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Moduri zatürre nedeniyle bir haftadan kısa süre içerisinde hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı forma altında 2 yıl oynayan Moduri kısacık sürede Türk futbolunun unutulmaz büyük yıldızları arasına girdi. Pasları, şutları, mükemmel driplingleri eşsizdi. Genç futbolcunun bir başka özelliği ise gol atmaktan çok gol pası vermeyi sevmesiydi. Bu nedenle yanında oynayan Katır Cemil'i de gol kralı yapmıştı. 1 Eylül 1939 günü Alman ordularının istilasıyla başlayan 2. Dünya Savaşı gün geçtikçe yayılıp büyümüş ve kısa zamanda bir dünya savaşına dönüşmüştü. İkinci Dünya Savaşı diye tarihe geçen bu büyük ve kanlı savaş yüzünden Avrupa'da tüm spor faaliyeti kesilirken, Alman ordularının Balkanlara sarkarak sınırlarımıza kadar gelip dayanmaları Balkan şampiyonalarını da kapatmıştı. Türk sporu ve sporcuları artık türlü yokluklar içinde faaliyetleri sürdürmek zorundaydı. 1940 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı zamanlarda silah altında bulunan askerlerin dışında kalan gençleri sivil savunma ve spora yöneltmek amacıyla sivil savunma mükellefiyeti adı altında çıkan kanun sonucunda kamu ve özel sektörde 500 kişiden fazla eleman çalıştıran kuruluşların spor kulübü kurmaları mecburiyeti neticesinde 21 Aralık 1940 tarihinde o zamanın Devlet Demiryolları 6. İşletme Müdürü Eşref Demirağ tarafından Adana Demirspor Kulübü kurulmuş, resmi tescilini bir hafta sonra 28 Aralık 1940 tarihinde almıştır. O günleri Adana Spor'un efsane isimlerinden Coral Hoca lakaplı Ali Hikmet Aydınoğlu anlattı.
2: 500 tane personeli olan müdürlüklere takım kurma, efendime söyleyeyim, imkanı getirdi. Şu topu takımımız vardı, voleybol takımımız vardı, basket takımımız vardı ve futbol takımımız vardı. Yani bu kriterlere layık olduğumuz için Demirspor Kulübümüz 40 yılında kuruldu. Ben de İncirlik Spor Kulübü'nde oynadığım futbol dikkati çekerek rahmetli genel kaptan olan abimiz, Hasan Telli abimiz beni Adana Demirspor Kulübü'ne getirdi. Ben o zaman burada 19 yaşındaydım. İlk kurulan yönetim kurulunda Hasan Telli abi, bir de işletme müdürümüz vardı. O zaman işletme müdürleri ön plandaydı. Evet. Resul Bey diye bir işletme müdürümüz vardı. O, hatta o beni maçta beğendi. Demirspor'un kültürü Adana'nın vermiş olduğu sıcak o samimiyet, o birlik, o beraberlik. Burada yüzme su topunda senelerce şampiyon oldular. Biz burada takım halinde giderdik, onları coşkuyla alkışlardık, gelirdik. Onlar da bizim maçlarımızı gelir, hiç kaçırmazlardı. Yani bir bütündük. Ama şimdi bütün bunları özlüyoruz. Bütün bunlara hasret kaldık. Gidiyorum, yazık oluyor yani Demirspor'a. Burada Fener'i de yendik, Beşiktaş'tan beraber kaldık, Galatasaray'ı yendik. Yani bu kadar çok güçlü bir takımdık. Muharrem abiler, Bedri abiler, Rıza abiler, Çolak Ayhanlar, Kartal Yaşarlar hep Adana çocuğuyduk. Mesela ben sahaya çıktığımız zaman önce ailem için oynardım, mahallem için oynardım. O günleri arıyoruz çünkü emek verdiğimiz için arıyoruz. Hala göğsümde o Demirspor'un armasını taşımaktan, takmaktan onur gurur duyuyorum.
0: Adana Demirspor Kulübü'nün ilk faaliyet gösterdiği branşlar atletizm, bisiklet, güreş, yüzme, su topu ve futboldur. Daha sonra bu branşlara basketbol ve voleybol dalları da eklenmiştir.
1: Ayşe Odası'nı noktalıyoruz. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda tüm detaylar az burada.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Toparlarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanıyor.
2: Günaydın, günaydın, günaydın. Dünya Kupası özeli hoş geldiniz değerli izleyenler. Milli takım Dünya Kupası'nda belki de kader maçına çıkacak. Paraguay'la saatler 6'yı gösterdiğinde yaklaşık 1 saat sonra karşı karşıya geleceğiz. Dün grupta Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'yı mağlup etti ve biz Paraguay maçından yolumuza devam etmek için en az 1 puan almak durumundayız. Tabii ki aksi bir sonucu düşünmüyoruz ama inşallah da 3 puanla kapatacağız diyelim günün ilk ışıklarıyla birlikte. Milli bir zafere dönüşmesini bugünün açıkçası istiyoruz ve Onur Özkan, Cem Pamiroğlu ile birlikteyiz. Milli takımın Paraguay maçını konuşacağız. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi sabahlar. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Yani dediğim gibi güzel bir sabah, daha da güzel olması

0: Bizim çocukların elinde açıkçası. Çok fazla bu saatte yayın
1: yapmışlığımız yok
0: ama bizim çocuklar için ayaktayız. Paraguay maçını dört gözle bekliyoruz açıkçası. İlk maçta Avustralya maçında iyi bir açılış yapamadık. Kendi adımıza hayal kırıklığı yaşadık. Hatta turnuvada en fazla hayal kırıklığı yaşayan takımlardan bir tanesiyiz. Ama bugün Paraguay maçında her şeyi sıfırlamak durumundayız. Cem Hocam sizinle başlayalım.
1: Tabii.
0: Çok fazla şey konuşuldu Avustralya maçından sonra. Montella, oyuncular, yapılan açıklamalar, geçmişe yönelik yapılan açıklamalar ama artık bugün bunları kenara bırakmanın vakti. Çok önemli bir maç. Grubun bizim adımıza kendi kaderimizi çizeceğimiz bir maç. Nasıl bir maç bizleri bekliyor?
1: Ömerciğim, bir kere biz o başarısız bir hikayeyi geride bıraktık. Onunla ilgili tekrar konuşmaya, tekrar ondaki olumsuzlukları konuşmaya gerek yok. Bu maç çünkü bizim grupta ve Dünya Kupası'ndaki geleceğimizi ilgilendiren ilk basamaktaki maçımız. Paraguay maçı, biz neler yapabiliriz ve neler yapmalıyız ve bu maçı ya beraberlik ya kazanmak üzerine planlarımızı nasıl oluşturmalıyız? Şimdi bizim milli takımımıza baktığın zaman sevgili Ömer, bir kere biz yetenekli, topu daha çok sahip olan ve pozisyon icabı bulduğumuz zaman da yeteneklerimizle oyuna daha çok hakim olduktan sonra skor getiren bir takımız. Burada zaman zaman oyunda tabii gidişata göre, skor dengesine göre, skorun ileride beraberlik veyahut da mağlubiyet durumuna göre hamlelerimiz çok önemli. Çıkacağımız 11 zaten belli oldu. Bu 11 üzerinden tekrar konuşuruz.
0: Hocam ben istersen hemen 11'i de aktarayım. Aşağıdan geçiyor ama
1: evet.
0: Bir şöyle hatırlatmış olayım. Paraguay karşısında kalede Uğurcan'la başlıyoruz. Mert Ferdi savunmanın kanatlarında, Merih ve Abdülkerim tandemde. Savunmanın önünde İsmail ile Hakan oynayacak. Yunus Arda, Kenan, hücuma yakın ve Kerem de en uç noktada yer alacak. Ya, 11'de ekran.
1: Evet, genelde baktığımız zaman hoca özellikle Kerem'in ileride en önde kullanmasındaki amaç onun biraz daha agresif baskısı, şok presleri, zaman zaman arkadan gelecek olan şok preslerle beraber o başlangıcı Kerem'le sağlamasını düşünen bir oyun anlayışı var ileride özellikle. Rakip alanda oynayan Türk milli takımımızın, bizim çocukların o alanda ne kadar çok kaldığıyla ilgili hem sol taraftan hem sağ taraftan yapacağımız ataklarla Kerem'i daha çok koşu yerlerinde balans bozucu hareketlerini yapan Kerem'den öyle istifade etmeye çalışıyoruz ve dönen ve seken toplardan da arkadaki baskıyı kurabilecek olan orta sahadaki İsmail, Hakan, Arda, bu oyuncularla da rakibin alanına mümkün olduğu kadar çok kalmaya çalışıyoruz. Fakat buradaki önemli parametrelerden bir tanesi de mümkün olduğu kadar rakibin alanında oynarken kayıp top anlarında çabuk topu kapabilmek. Şok presinin arkasından topu en kısa sürede, zaman dilimi içerisinde o topu kapabilmek ve tekrar oyunun mümkün olduğu kadar elinde tutan, kontrolünü sağlayan, o şok baskının getirmiş olduğu rakip alanı tehlike yaratma, oyuna devam edebilmek. Tabii bunu oynarken de sevgili Ömer, en önemli şey ki bunu Avustralya maçında hakikaten bu zaafımız çok ortaya çıktı. Merih ve Abdülkerim'in rakibin santiforuna karşı çok iyi odaklanıp, çok iyi konsantre olup onları mümkün olduğu kadar yakınında ve yanında oynamaya çalışması gerekir. Burada şu anda mesela Zeki'nin o Avustralya maçında öne çıktığında arkasına atılan topta Merih'in geç kalması gibi durumlarda ve rakibin geçiş ve kontratak durumlarında mümkün olduğu kadar müsaade etmemiz lazım. Yani Avustralya maçındaki gibi tuzağa düşmememiz lazım Paraguay maçında. Bununla beraber tabii en önemli şey oyuncuların maça odaklanması, maça iştahlanması. Mesela biz hazırlık maçımızda Şükrü Saraçoğlu'nda Kuzey Makedonya ile oynarken oyunun ilk anındaki o arzu ve istek, iştahla hemen golü bulduk. Arkasından oyuna tam şekliyle hakim olduk. Aynen burada da başlar başlamaz oyuna mümkün olduğu kadar iştahlı, odaklı, rakip alanda oynamaya çalışan ve de milli takım olarak da buradan puan ve puanlara ihtiyacımız olacağını bu maçı herkese hissettirmek, Paraguay'a hissettirmek, ekran başındaki seyircilere hissettirmek, sahaya gelen seyircilere hissettirmek. Mühim olan, evet, bu maçı Türkiye kazanır

0: duygusunu yansıtabilmek. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de oyunun gidişatına göre hamleler çok önemli kazanacak. Ama ben ilk başlangıç sözlerim olarak böyle bunu bir tamamlayayım. Sevgili Onur'a pası atayım. Ondan sonra daha da gelişen zaman diliminde detaylara gireriz.
1: Evet, detaylara gireceğiz ki o detaylardan bir tanesi de sevgili Onur, Mert ve Yunus. İlk 11'de Orkun yok, ilk maçtan farklı olarak Barış Alper Yılmaz yok. Montella'nın 11'ini nasıl buldun ve bu 11 Paraguay karşısında sence ne vaat ediyor?
2: Ya açık söyleyeyim, benim için 11 ilk sırada değil bu maç özelinde. Çünkü ilk maça baktığımız zaman ve ardından yaşananlara baktığımız zaman aslında Montella'nın 11 tercihinden daha öte problemlerimiz olduğunu gördüm. Özellikle ilk maçta oyun problemimiz vardı. Yani sahaya kimin çıktığından ziyade nasıl bir 11 olduğundan ziyade ne oynadığımız son derece önemli oluyor. Yani biz ilk maçta hani hep Kerem tarafı eleştirildi, bugün de Kerem var. Ana problem hep anlattım, Kerem değil. Bizim önde Kerem olduğunu unutarak oynamamızdı. Başka bir oyuncu varmış gibi oynadık biz orada. Kendi gerçeklerimizden uzaklaştık. Ve iki tane Avustralya maçından bugüne geldiğimiz noktada iki endişe taşıdım ben kendi adıma. Bir tanesi şuydu. Maçın analizini çok kötü yaptık. Yenilginin analizini. İşte maç sonunda yapılan açıklamalar, Montella'nın açıklaması, Hakan Çalhanoğlu futbolcularımızın açıklaması, yani oyuna hükmettik, domine ettik, iyi oynadık şeklinde çok yanlış analizler. Umarım yani o sadece medya önüne yansıyan açıklamalardır. İçeride kendi kapılar ardında yaptıkları toplantılarda mutlaka doğru analizleri yapmışlardır diye umuyorum oyuna dair. Çünkü topa sahip olmak asla ve asla iyi oyun değil. Hatta Fatih Terim'in bence o konuda yaptığı tespit muazzam. Topla oynamadık, topla oyalandık. Evet. Süper bir motto bence bu oyunlara dair. Bir kere onun dersini almış olmamız gerekiyor. Yani topa sahip olmak, iyi oynamak, oyuna hükmetmek değil. Plan ne? O planın ne kadarını sahaya yansıtabildiniz?
1: Bugün
2: önemli
1: bu
2: kısım bu.
1: Muhtemelen topa sahip olan takım biz olacağız.
2: Şimdi biz bazı takımları yenerken de topa %30-35 sahip olarak yendik ve kazandık o maçları. Çünkü planımız oydu. Biz planımızı ne kadar sahaya yansıtıyoruz, o kısım bence önemli. İki ders ve endişe kısmında şu var. O günden bugüne oyuncularımızın yaptıkları açıklamalar, hatta son Montella'nın yaptığı açıklamalar beni rahatsız etti, açık söyleyeyim. Niye rahatsız etti? İşin duygu kısmı son derece önemli. Hırs önemli, agresiflik önemli ama sanki çok akıllar burada. Herkesin aklı burada. Yani burada ne konuşuluyor, insanlar ne diyor tarzında. Hep buraya dair bazı mesajlar var. Mesela ben o günden bugüne oyuna dair hiç mesaj görmedim. Hep işte ders aldık, çok üzgündük, gece uyuyamadık sabaha kadar. Bunları hak etmiyoruz şeklinde. Yani hep buradaki eleştirilere yanıtlar. Bu hırs eğer ki çok yüksek agresifliğe dönüşür ve bizi planımızdan uzaklaştırırsa bu bence tehlikeli bir nokta. Yani o hırsı bir şekilde oyun planı içinde biz kullanmalıyız. Yani biz aklımızı koymalıyız bir kere. Şunun altını çizelim. Biz Avustralya maçında birçok şey kötü yaptık. Ama Montella döneminde de birçok şey iyi yaptık. Yani dolayısıyla bir anda böyle her şeyi yakıp yıkacak bir ortamımızın olmaması gerekiyor.
1: Kesin.
2: O maç özelinde biz kötü bir plan yaptık, kötü bir oyun oynadık. Ama bu Montella'nın teknik adamlık kariyerine dair her şeyin kötü olduğu, milli takımımızın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Öyle bir hava estirildi ki sanki bugüne kadar her şey yanlış yapılmış gibi milli takımımızda. Bir kere o yanlış nokta.
1: Ya da yapılan bütün doğrular unutulmuş gibi.
2: Anında unutuldu. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Eleştiri olacak tabii ki. Yani oyuncularımızın bu kadar eleştirilere kulak kabartması, ders almak yönünde önemli. Ama oradan sanki hani bir iletişim problemine dönüşmesi o olayın. İşte oradan mesajlar, buradan mesajlar şeklinde bence çok ciddi beni endişelendirdi açıkçası. Şimdi oyuna dönecek olursak bizim ilk maçta yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi şuydu. Kapalı savunmaya karşı nasıl oynanmazın dersini verdik biz. Bakın nasıl oynanmazın dersini verdik. Şimdi dün ABD'yi izledik Avustralya önünde. Yine kapalı bir Avustralya savunması. Üçlü blok. Ne yaptı ABD? Oyunu açtı. Çizgilere bastı. Yani o ABD öyle güzel oyunu oynadı ki 3. bölgede Avustralya'nın 3 stoperi birbirine yakın kompakt duramadı hiç. Hep açıldı kenarları. Açılınca ne oldu? Boşluk oluştu.
1: Ki Japonya'da mesela ilk maçında Hollanda'ya karşı birçok hücum aksiyonunda bunu kullandı.
2: Ya bunu yani şimdi zaten bu işin ABC'sidir. Yani kapalı bir savunma varsa karşınızda çizgiye basarsınız, oyunu açarsınız. Biz ne yaptık daha kötüsü? Zaten onların merkezi kalabalık.
1: Merkezi öbeklendi.
2: Bizim merkezimiz kalabalık. Kenan içeri kat etti, Ferdi içeri kat etti. Sağdan Arda içeri kat etti. Orta sahada 8-9 tane oyuncu bir kalabalık oluşturdu. Açamadık orayı.

0: geçişleri daha organize bir pas örgüsü üzerinden yapar. Doğru. Şimdi dolayısıyla iki tane farklı takımdan bahsediyoruz burada. Bunu anlama geliyor. Bir kere bizim atak sonlandırmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yani Avustralya'ya karşı biz çok fazla geçiş imkanı tanımadık belki rakibe. 2-3 tane tanıdık. Bir tanesi gol oldu. Bir de uzaktan gol yedik ama Paraguay bunları daha fazla cezalandırabilecek bir takım, bir rakip. Onun bir kere önlemini almamız gerekiyor. 2, 11 üzerinde şunu söyleyeyim. Yunus sağda, Arda merkezde. Evet, bu hücum anlamında bize bir şeyler katabilir ama savunma yumuşaklığı da getirebilir bir yandan. Yani dönen topların geri kazanılması kısmında o agresifliği göstermemiz gerekiyor bir yandan da. İşte Yunus'un oynaması şunu bana getiriyor. Bir ön alan baskısını daha fazla kullanabiliriz. Hani ilk maçta onu hiç kullanamadık Avustralya önünde. Yani kesinlikle. Kerem o anlamda da etkisiz kaldı. Tabii dersleri çıkarmışsak eğer ve duygu yoğunluğunu bir şekilde biz oyunun içinde taktikle beraber birleştirebilirsek, yani çok aşırı agresiflik bazen sizi düzeninizin dışına çıkartır. Bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Umarım ilk maça dair birçok ders alınmıştır. Ona dair bir plan yapılmıştır. Çünkü kazanmak zorundayız. Yani bir puan da evet baktığımız zaman şansımızı taşımamız anlamına geliyor ama hani son maça çok olumlu bir şekilde yansımayacaktı bu bir puan diye düşünüyorum. 3 puan almak zorundayız gibime yani, görüyor.
1: Bir puan şimdilik hayatta tutar.
2: Avustralya'nın da
0: pansuman olabilir en fazla. Aynen. Yani.
2: Avustralya'nın da cepte 3 puanı var. Yani o da kazandığı zaman o da 6 puan yapacak. Yani bıkıldığında onun da kendine göre, yani grupta aslında hesap kitap var. Belki de yani bu hesap kitabı yaparken de mümkün olduğu kadar bunun etkisinde kalmadan ve oyunu özellikle sahada oynarken oraya çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi biz mesela oyun içerisindeki o ritimdeki ve momentumu hep çok aşağıda götürdük. Orada mümkün olduğu kadar o pas trafiğini hızlandırmak, oyunun kendisini de hızlandırmak, artı bu hızlandırmayı şöyle algılamamak lazım. Telaş değil. Burada acelecilik değil. Mümkün olduğu kadar oyunun istediği o pas ritmini, çabukluğu oynamak. Buradaki çabuk oynamaktaki amaç nedir? Rakibin bütün düzenini, balansını bozabilmektir. Ve o balansı bozulan rakibin savunma hattını da mümkün olduğu kadar yapacağımız şok presler veyahut da doğru koşularla, doğru hamlelerle orada pozisyon yaratabilmek. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de geçen maçtaki, evet, Montella'yı biz hepimiz, formsuz bir Montella vardı. Özellikle de maça oyunlu hamlelerinde sıkıntı çektiğini hep ifade etmiştik. Ama burada mesela ikinci maçı oynayacağımız için bazı senaryolara dikkat etmemiz lazım. Oyunun gidişatına göre skor senaryoları nasıl olacak ve siz o skor senaryolarında siz neler yapacaksınız? Oyun mesela berabere gittiği zaman oyunu nasıl döndürmek için ne hamleler yapacaksınız? Veyahut da öne geçtiğiniz zaman, öne geçtiğinizde oyunu tutmak için ne yapacaksınız? Ne hamleler yapacaksınız? Olabilir kötü senaryo. Kötü senaryo nedir? Mağlup duruma düştünüz. Bu mağlup durumda kaçıncı dakikalardasınız? Oyunu kaçıncı dakikaya kadar tölere edeceksiniz veya nasıl hamleler yapacaksınız? Buralarda bence muhakkak ki bu senaryoları Montella'nın çok etki edici bir hamlelerle oyuna tamamen elinin değmesi gerektiği zamanlar olabilir. Buradaki önemli şifrelerden bir tanesi de mümkün olduğu kadar itidalli olmak lazım. Oyunun geneline kapılıp, oyunun o duygusallığına kapılıp hiçbir zaman için elden o mantıklı oyunumuzu dışına çıkmamamız lazım. Aslında diyoruz ki hepimizin kabul ettiği gibi milli takımımız iyi bir takım, yetenekli bir takım. Bugüne kadar belki de oynamadığı maçı, Avustralya maçında kötü bir performansla hak ederek aslında mağlup olan bir milli takım var. Bunu söylememiz lazım. Ama bugün Paraguay maçındaki bir ortaya karakter koyma maçı da aynı zamanda Ömer. Herkesin beklentisi bu yönde. Bakıyorsun işte bu saatlerde bile gelirken, ben karşıdan buraya gelirken bütün kornalar, herkes toplanıyorlar, bayraklar. Maçı beraber seyretmek için önemli, çok güzel bir etkinlikler kendi içlerinde yapmaya çalışıyorlar. Buradaki bütün bu bilinç içerisinde milli takımımızın sahaya koyacağı o karakter, o duygu, bunu herkese geçirmesi lazım. Ama tabii geliyor dayanıyor, futbolcunun bireysel performanslarına dayanıyor. Yani şunu söylemek lazım. Bazen hani konuşuruz ya, futbolcunun iyi oynamaya da hakkı, kötü oynamaya da hakkı vardır. Doğaldır. İşte insanlar zaman zaman böyle duygusaline kapılabilir. Ama bu maç öyle bir maç değil işte. Yani özellikle

0: özellikle bu turnuva mümkün olduğu kadar herkesin en iyi performansını vermesi gerektiği, herkesin en iyi bireysel form grafiğin en üst seviyeye çıkarması gereken bir maç. Oyun içerisindeki tabii ki Montella'nın kenardan yapacağı, etkili edeceği zamanlar olacaktır. Ama şunu unutmamak lazım ki bizim eğer santraforlu oyuna geçmemiz gerekiyorsa, oradaki hamleleri yapmamız gerekiyorsa, Montella burada çok çabuk bir karar verip o senaryo, oyunun içinde bulunduğu senaryo neyi gerektiriyorsa o hamleleri yapabilmesi gerekiyor. Unutmamak lazım ki Paraguay maçı bugün Dünya Kupası'ndaki devam mı tamam mı maçlarından en önemlisi, birinci maçı. Buna çok iyi bir düşünmek lazım. Muhakkak ki bunun mental tarafını futbolcular yapmış olduğu bence bireysel röportajlarından, o şeylerini sosyal medyaya bakışlarından bunu anlıyoruz. Hepsi çok duygusal ve de güzel mesajlar veriyorlar. Ama bunun en önemlisi sahaya iyi bir şekilde performans koyarak herkese bunu ispat etmek.
1: Kerem, Kerem konusunda bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Kerem tercihiyle alakalı. Yani büyük ihtimalle şu an herkes bunu tartışıyor.
2: Şu 11 özelinde. Gerçekten herkes bunu tartışıyor.
1: Yani bu konuda da bir şey söylememiz gerekiyor. Ben biraz işin inatlaşmaya döndüğünü düşünüyorum açıkçası. Yani bazen teknik adamlar bunu yapar. Ne yazık. Yani eğer bir konuda çok sert ve yoğun bir eleştiri varsa teknik adamlar şunu düşünür. Ya ben bunu bu noktada değiştirirsem insanlar şunu diyebilir. Ya bakın baskı altında kaldı ve kararını değiştirdi. Ya bazen değiştireceği varsa bile bunu yapmaz. Yani şimdi Kerem özelinde, Kerem'e de zarar vermeye başladık çünkü artık. Bir kere Kerem yani profilini geçti, formsuz şu anda, iyi durumda değil. Yani bakın hani oranın doğru oyuncusu mu değil mi kısmı ayrı bir nokta. Ama Kerem'i ben formsuz da görüyorum son dönemde. Yani son maç performansı üzerinde bunu da söyleyebilirim. Kerem daha iyisini de yapabilirdi o pozisyonu olmamasına rağmen. Bir kere çok formda değil. İki, yani denedik. Olmuyorsa eğer burada mutlaka bir hamle yapmak gerekiyor. Şu noktada değilim ben sevgili Ömer. Deniz Gül noktasında değilim, emin ol. Yani Deniz Gül konusunda insanlar biraz ezber yorum yapıyor. Yani diyenlerin birçoğu Deniz oynamalı. Herhalde Deniz'in maçını kaç kez izlemiştir merak ediyorum. O ayrı aslında nokta. Tabii. Yani Deniz hazır mı bu ortama? Deniz'in eksikleri neler? Çoğu insan bunu bilmiyor. Ben Deniz'in de oynaması gerektiğini düşünmüyorum. Ama orada iki tane seçeneğimiz var bence. İkisi de Kerem'den daha iyi. Bir Barış Alper Yılmaz. Denenebilir. Yani Kerem'den daha iyi sonuç verebileceğini düşünüyorum. Niye? Fiziksel mücadeleyi daha iyi yapar en azından orada rakip stoperlerle, rakip savunmayla. Daha agresif davranabilir orada. Ceza sahası içinden dışından daha etkili, o sert vuruşlarıyla sonuç çıkartabilir. Ve Kerem'in mentalinde de bir düşüş görüyorum. Ağır eleştiriler aldı. Ve Can Uzun. Yani kullanabiliriz. Niye kullanmıyoruz? Fiziksel yapısı itibariyle oranın oyuncusu değil belki direkt ama Kerem de oranın oyuncusu değil ki. Yani şimdi hoca şunu söylüyor. Ben oyuncuları pozisyonlarında kullanmak istiyorum. Kerem pozisyonda mı oynuyor şu an?
2: Değil.
1: Yani Kerem'in denendiği bir noktada Can'ın denenmemesi bana inanılmaz abes geliyor. Yani şimdi elde 9 numara vardır, derim ki Can oynamasın. Okey. Ama bir deneme yapıyorsun zaten. Kerem'i koymuşsun oraya. Yani Kerem'in denendiği yerde Can neden denenmiyor? Şimdi bu bana bir inatlaşmaya varmış gibi geliyor. Bir de şu nokta var. Hani 9 numarasızlık büyük bir kriz. Ama ben hep şunu vurguluyorum sevgili Ömer. Bizim en az bunun kadar büyük bir krizimiz daha var. Bizim merkez profillerimiz ve kanat profillerimiz o 9 numaranın yanına koşuyu atamıyorlar. Atmıyorlar. Yani o boş koşular o kadar önemli ki, topsuz koşular. 3 tane örnek vereceğim. 2 tanesi bizden. Biz playoff Romanya'yı nasıl yendik? Ferdi'nin boş koşusuyla yendik. Ferdi savunmadan bir koşu attı ceza sahasına. Yalancı koşuyu attı. Oraya koştu. Arda buluşturdu, golü attık. Kosova maçında Kenan Yıldız'ın pasına kim vuruyor? Orkun vuruyor. Geriden geldi yine. Yani o boş koşuyu atıyor ceza sahasına. Kerem'in yanına. Orada şimdi stoperler için en büyük tehlike budur. Stoperler neye odaklıdır? 9 numaraya odaklıdır. Kanat oyuncularına odaklıdır. Ama geriden gelen futbolcular hep tehdittir. Portekiz golü nasıl attı? Kim attı aynı golü? Şekilde. Joao Neves attı. Evet. 1.70 boyunda kafayla attı golü. Ön direğe koşuyu yaptı, vurdu kafayı, golü attı. Herkes çünkü Ronaldo'ya odaklı herkes orada.
0: Aslında doğru, çok doğru.
1: Hocam bizde yaptın. Bak bizde ne Kerem, bizde bunu ne İsmail yapıyor? Yapmaz İsmail. Böyle bir özelliği yok.
2: Yok.
1: Hakan hayatta yapmaz.
2: Yok.
1: Orkun yapabilir ama her zaman çok yüksek derecede yapmaz bunu. Yunus Akgün yapar mı? Yapmaz. Kenan da çok fazla yapmaz. Kenan hep top ayağında olsun, birebirleri oynayayım onu ister. Şimdi dolayısıyla bizim profillerimiz de burada ters. Yani ama Montella'nın bunu yaptırması gerekiyor. Mesela Makedonya maçı şu an ekranlara geliyor. Golü nasıl attık ilk golü? Çizgiye bastık Oğuz Aydın'la. Ya üzerine bir pas, Orkun'un şutu ve gol. Bir kere bizim eğer 9 numaramız yoksa orta yapmayacağız. Biz 26 tane orta yaptık Avustralya maçında. Ne yapacağız? Sıfıra ineceğiz. Ya üzerine, penaltı üzerine yerden sert keseceğiz.
2: Yani illa orta yapacaksak da orta... Barış Kerem'e değil Kerem Barış'a orta
0: aslında
2: yapacak.
0: Aslında orta yapmayı yani orta
1: yerden ise, sert onu keseceğiz.
0: Orta yapmayı
1: ya üzerine, ya penaltı noktası üzerine. Yani bakın işte şu pozisyon ya. Yani biz bunları yapmıyoruz, yapmadık. Çünkü elimizde 9 numaramız yok. Biz sürekli şişirdik topu ceza sahasına anlamsız bir şekilde.
0: Aslında beklentimiz bizim oradaki Kerem'den beklentimiz senin dediğin gibi o koşu alanlarını yapacak alanları açması lazım. Evet. Arkadan gelecek sürpriz koşulara.
1: Kimse gelmedi ki ama arkadan hocam.
0: İşte oradan mesela Orkun dediğin gibi Makedonya maçında geldi ve oradaki ceza sahası dönen ve seken toplarda özellikle orada biri ve birilerinin olması
1: Kosova
0: lazım.
1: Kosova maçında da yaptı.
0: Kim olması lazım? Mesela şu anda Arda daha çok içeri girerek orada biraz ceza sahası yayının üstünde Hakan'la İsmail'in olması lazım.
1: Evet, doğru.
0: Yani oradaki biz sağlamamız için oradaki şok presleri, kazanmamız gereken topları, kayıp anındaki topları da kazanmamız için orada olmamız gerekiyor. Orada tehlike yaratmak için de biraz daha sevgili Onur, oradaki koşulları yapacak alanı senin bulman lazım, senin yaratman lazım. Orada o koşuyu yapmak için de biraz daha ne yapmak lazım? Dar alandan geniş alana çıkartmak lazım. Mümkün olduğu kadar stoperleri, bekleri birbirlerinden açıp o alanlarda koşu yapılacak yer bulmak lazım. Aynen. Onları bulmak lazım ama aynı zamanda da o koşuları yapabilecek kalitede o koşulara sadece cevap verecek oyuncularımız lazım.
1: ABD golü nasıl attı hocam Avustralya'ya? Çizgiye bastı, sıfıra indi, yerden sert kesti, kendi kalesine gol oldu.
0: Aslında turnuva sonunda basit. Mümkün olduğu yani büyük bir ihtimalle tabii bu analizlerden gollerin nasıl olduğuyla çıktığında bunların örneklerini çok rastlayacağız. Bu da bir gerçek. Ben Türk milli takımı bizim oynayacağımız oyunu rakip alanda oynarken o sıkışık alanda kaldığımız zaman mümkün olduğu kadar çok hareketli, ritmi bol, ritmi çabuk değiştirebilen, evet, pas şiddetini ayarlayan, pas şiddetini yüksek depolara çıkaran bir oyunu mutlaka geçmemiz lazım. Ben ama hep şunu da ifade edeyim. Yani oyunun gidişatına göre hamleler çok önemli Ömer. Yani o senaryoları iyi uygulamak lazım. Bugün evet biz hep çıkan 11 üzerinden konuşuyoruz. Kerem
2: hiçbir
0: çok
2: maç planı belki, 11 kişilik değil zaten.
0: Tabii ki değil. Biz Kerem'in üzerinden yürümeye çalışıyoruz ama Kerem'i de hakikaten burada şeye atmamak lazım. Yani bir negatif bir oyun getirebilecek bir mentalitesini yüklememek lazım. Çünkü Kerem milli takımın değerli bir oyuncusu. Kerem'i ön tarafta her bölgede rahatlıkla kullanabileceğin de bir oyuncu. Ama katılıyorum sevgili Onur'a. Zaman zaman o bölgede Barış'ın fizik kalitesinden, gücünden yararlanmamız gerekir ki bunları da zaman zaman yaptık. Özellikle Avrupa Kupası oynarken çok da cevap da aldık o maçlardan Barış'la ilgili formunda. Ben Kerem'in bir de şunu da ona katılıyor. Yani aslında orada biraz seninle ayrıldığım durumlar var. Hiçbir teknik adam sevgili Onur, yani oyuncusunu kurtarmak için yani inatlaşarak bir 11'e koymaz.
1: Oyuncusunu onu kurtarmak için değil.
0: Yani
1: hocam,
0: şöyle veyahut da rakip veyahut da nasıl söyleyelim medyayla, halkla
1: inatlaşmaya girmez.
0: Yok girmez. Bence onu biraz şey yapmamız lazım. Yani düşünmememiz lazım. Çünkü teknik adamlar genelde maç, kadro, mentalite, kim ne yapar, nasıl daha iyi oynar, alışkanlık nedir? Bence tabii biraz da Montella'nın üzerinde durduğu şey alışkanlığa oynayan bir takımımız var. Yani Kerem'in orada oynamasıyla işte zaman zaman bölgelerinde formsuz olabilir.
1: Alışkanlık bazen işte saplantıya dönüştüğü zaman ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Yani alışkanlık işte, tabii ki önemli ama
0: o alışkanlığı, oyun alışkanlığını, ayın alışkanlığını gidişata göre yani orada içinde bulunan skor senaryosuna göre onu değiştirebilmek çok önemli.
1: İşte onu yap, onu da yap.
0: Bence oradaki hatamız özellikle
1: mesela
0: Avustralya maçında
1: hocam,
0: oydu.
1: Avustralya maçında yani baktık gitmiyor. Kerem'le Barış'ı yer değiştirmeyi bile denemedik. Bakın oyun için yani bırakın oyuncu değişikliğini.
0: Bazen çok doğru söylüyorsun.
1: Kerem'le Barış'ı bile yer değiştirmedik ya.
0: Bazen oyuncu değiştirmeden oyuncu için oyun için değişiklik
1: de yaparsın. Yani. Onu bile
0: bazen
1: denemedik.
0: De oyunu değiştirmek için oyuncu değişikliğiyle değiştirebilirsin.
2: Hocam bence biraz şöyle yani ben Kerem'dir, Barış'tır, Deniz Gül'dür. Ben bu

0: isimler üzerinden bakmıyorum. Onur'a katılıyorum. Ben de bir haftadır aynısını düşünüyorum. Oyuncuların yaptığı açıklamalar, Vincenzo Montella'nın yapmış olduğu basın toplantısı, bunlar beni mutlu etmedi. Ama tek isteğim bugün sahada tamamen Avustralya maçının ruh halinden arınmış bir milli takım görmek istiyorum. Bence zaten bunu yaparsak doğrularımızı ortaya çıkarabileceğiz. Yani yoksa hani 11 ile ilgili tabii ki konuşulacak çok fazla şey var ama hani daha birkaç, yani düne kadar bile, dün bile Avustralya maçının gereğinden çok fazla konuşulduğunu düşünüyorum. Yani sürekli bir Avustralya maçına geri dönüş var ama ben şunu beklerdim Vincenzo Montella'dan. Soru gelecek zaten. Hani o soruların gelmeme şansı yok ama gelen her soruya biz Avustralya maçıyla ilgili analizimizi yaptık. Kendi içimizde de konuştuk. Sizlerle de konuştuk ama artık Paraguay maçına tamamen konsantre olmamız lazım. Biz Avustralya maçının defterini kapattık arkadaşlar diye şöyle güçlü bir duruşla birlikte gelen bütün soruları bu şekilde karşılasaydı ben daha mutlu olurdum basın toplantısından. Ama ya dediğim gibi inşallah milli takım hem kenarda hem saha içerisinde bu durumdan arınmışsa eğer ben Paraguay karşısında iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.
1: Yani ben de onu düşünüyordum ama doğru bir iletişim de yürütülmediği ortada. Yani Avustralya maçından bugüne, ABD'den buraya yansımalar doğru bir iletişim olmadığını gösteriyor. En başta işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla başladı bu süreç. Montella'nın açıklamalarıyla sona erdi. İşte
0: Montella'nın açıklamaları derken hocanın maç önü açıklamaları var. Tabii. Hemen vereyim Onur. Onun üzerinden konuşalım. Montella, nihayet maç günü geldi. Uzun bir hafta geçti. Çok fazla konuştuk. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Takım odaklanmış ve birlik içerisinde. Dünya Kupası'nda çoğu maç zordur. Maçların çoğu dengede geçiyor. Bugün de böyle bir maç bekliyorum. Paraguay'ın kadrosuna baktığımız her zamanki gibi 4-2-3-1 başlayabilirler. Aynı oyuncularla 4-3-3 oynayabilirler. Her türlü ihtimale hazırlıklıyız. Biz topa sahip olduğumuzda kendini daha rahat hisseden bir takımız. Rakip savunma arkasına daha fazla derinlemesine koşu atmamız gerekiyor. Aynen Onur Özkan'ın söylediği gibi. Kapanan rakiplere karşı modern futbol bunu gerektiriyor. Alan az olduğunda defans arkasındaki boşluklara koşu atmak gerekir. Evet, dün doğum günümdü. Takımla birlikte güzel deneyimlerim var. 2 sene önce bir galibiyette kutlamıştık diyor Vincenzo Montella. Dün benim de doğum günümdü.
1: Evet, mutlu yıllar diyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Ama Montella yani 18 Haziran da onun dün dediği basın toplantısının düzenleme tarihine göre tabii ki. Vallahi inşallah hocaya da tüm ülkeye de en güzel doğum günü sürprizi bugün galibiyet olur. Dileğimiz bu. Ama Onur, tam senin söylediğin gibi Vincenzo Montella da aslında aynısını söylüyor. Boş alanlara, kapanan takımlara karşı bu koşuyu atmazsak biz bu savunmaları aşamayız aklı diyor. Bu yani biraz Avustralya maçının analizinin doğru yapıldığını gösterir maç sonu açıklamalara nazaran.
1: Ya ben hani zaten Montella'nın böyle düşündüğünü biliyordum ama oyuncu profillerimizde sıkıntı var burada. Yani oyuncu alışkanlıklarında böyle bir şey yok. Yani baktığımız zaman tek tek kulüp takımlarında da bunları yapan oyuncular değil ne yazık ki. Tabii onu bir anda değiştirmek, o alışkanlıkları kolay olmuyor ama denemek zorundayız bunları. Yani zaten 9 numaramız yokken oradaki Kerem'i 2-3 stoperin yanında yalnız bırakmak inanılmaz bir kaotik ortam oluşturuyor bize hücum kısmında. Mutlaka bunları denemek zorundayız yani. Her oyuncumuzu denemek zorundayız.
0: Bir virgül koyalım Onur. San Jose'ye gideceğiz. Ve orada ekip arkadaşlarımızdan Mustafa İnci ile Hüseyin abi, Hüseyin Özkök var. Keyifli sohbet için, maç öncesi değerlendirmeler için sözü kendilerine bırakalım.
2: Merhaba sevgili Ömer. Cem Hocam ve Onur'a da selamlar, sevgiler. Size iyi sabahlar diliyoruz. Biz burada henüz daha akşam saatlerindeyiz. Ve güzel bir hava var. Tam maç havası. Evet, Türkiye'de sizler belki çok erken kalktınız ama futbol oynamaya çok elverişli bir ortam var. Saat da 8'de başlayacağı için karşılaşma. Çok sıcak yok. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer, güzel bir zemin. Mükemmel bir ortam var şu anda. Bugün Mustafa Türk taraftarların toplanma yerindeydi. İlk önce o oradaki izlenimini anlatsın. Gerçekten az görülür bir coşku var değil mi Mustafa? Anlat sen biraz.
3: Hüseyin abi, ben hayatımda, bu arada günaydınlar olsun tüm stüdyoya da, selamlar olsun. Ömer'in doğum gününü buradan bir kez de ben kutlamış olayım. İnşallah hem Montella'nın doğum günü hem de Ömer Sarac'ın doğum günü sebebiyle güzel de bir galibiyet hediyesi olur onlara ve tüm Türkiye'ye. Ben hayatımda, yani belki de bundan sonra böyle bir coşku görebilecek miyim bilmiyorum. Zaten burada Amerika'da bir Dünya Kupası'nı takip edebilmek benim en büyük hayallerimden biriydi. Ve Türk taraftarının, burada vatandaşlarımızın coşkusunu görmeniz lazımdı. Gerçekten yani bu bir
2: şöyle
3: klişe.
2: Sola kaymamız lazım galiba sevgili Mustafa.
3: Tamam, sola doğru kayayım. Tamam. Bu

0: bir klişe değil. Yani burası için bir klişe değil. Burada anlatılmaz yaşanır demek istiyorum bu coşkuyu. Çünkü İstanbul'daki en büyük kutlamaları düşünün. Adeta bir İstanbul'du San Francisco bugün. Stada çok yakın bir noktada San Jose ve Santa Clara'daydı değil mi Hüseyin? Evet, Santa Clara diye geçiyor. O bölgede fan zone kurulmuştu. Yani abartısız söylüyorum size. Belki de 15-20 bin Türk taraftarı sadece fan zondaydı. Daha sonra kortej eşliğinde üstü açık otobüse bindik biz de. Görüntüler var. İlerleyen dakikalarda yetiştirebilirsem paylaşacağım. Kullanırsınız yayınlarınızda. Üstü açık otobüsün etrafında, yanında, sağında, solunda, arkasında, yani nasıl söyleyeyim ki, belki de 15-20, 25-30 bin Türk taraftar milli takımı desteklemek için hep birlikte maçlarla eşlik ediyor. Tezahüratlar, şarkılar, herkesin ağzında, dilinde dualar. Yani inandık, taraftarımız inandı, milletimiz inandı. Biz bugün, ben o coşkuyu, yani bu anlatılamaz bir coşkuydu. Bunu yaşamak lazım gerçekten ve o coşkudan artık bunun takıma da yansıyacağını düşünüyorum ve biz endişe etmeyin diyorum. Yani biz bugün 3 puanı kazanacağız inşallah. Sahadaki oyuna da yansıyacaktır bu coşku. Hüseyin abi zaten o da kutlamaların bir eşlik etti, kutlamaların bir kısmına burada coşkulu anlara eşlik etti. Kendisi de aktarabilir gördüklerini. Çünkü biz çok denk gelemedik. Çok büyük bir kalabalık vardı gerçekten. Yani maç saatini sabırsızlıkla bekliyoruz ve ben inanıyorum gerçekten bugün 3 puanı uzanacağız.
1: Evet, gerçekten de öyle. Ben de bir kısmını izledim bu buluşmanın. Çok büyük bir coşku vardı. Bu da tribünlere yansıyacaktır diye düşünüyorum. Taraftarlar galibiyetten tamamen emin. Zaten şimdi sahaya hangi kadronun çıkacağının hiçbir önemi yok. Onun için ben kadroya girmeyeceğim. Bugün bir var olma maçına çıkıyoruz biz. Bu karşılaşmayı mutlaka kazanmalıyız. Başka bir seçeneğimiz yok. Zaten bu karşılaşmayı kazandığımız anda liderlik şansını da ele geçirmiş oluyoruz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'ni Los Angeles'taki maçta yendiğimiz takdirde grubu lider bitireceğiz. İkili avaraj uygulandığı için. Ve yine burada Santa Clara'da sahaya çıkacağız. D1'in grup birincisi olarak. Dolayısıyla ben bu akşam takımdan hakikaten çok büyük bir gayret ve performans bekliyorum. Umarım bizi yanıltmazlar ve bu akşam Paraguay karşısında güzel bir galibiyet elde edip bizi sevindirirler.
2: Çok teşekkür ediyoruz hem Hüseyin Özkek hem de Mustafa İnce. Ayrıca sevgili Mustafa'ya çok ben kendi adıma ayrıca teşekkür ediyorum. Çok incesin. Vallahi inşallah hani dediğim gibi hepimize verilecek en büyük armağan, en büyük bugün hediye milli takımın alacağı 3 puan ve bizlere yaşatacağı coşku olur açıkçası. Şimdi Onur sende kalmıştık, devam edebiliriz. Yani İstersen Paraguay'la biraz konuşalım.
3: Tabii.
2: Montella'nın hani açıklamalarını konuşuyorduk ama zaten...
3: İki tane değişiklik var galiba ABD maçında. Tam bakamadım ama sanırım iki tane değişiklik var. Onlardan hani çok köklü bir değişiklik yok ABD maçına göre diye gördüm, yani, eğer yanılmıyorsam.
2: Şöyle Pitta'yla Enkiso ileride oynuyorlar ikisi. Biraz böyle Marcus Thuram'la Lautaro Martinez ikilisi,
3: evet,
2: gibi.
3: Yani ilk maçta Pitta yoktu çünkü.
2: Yoktu. Topu indiren bir profil. Topla hani ilişkisi çok iyi olan bir profil değil ama evet, alan açan, topu indiren bir profil. Enkiso da maalesef ceza sahalarına dikkatli olmak lazım. Bugün girip o işi evet bitirebilecek.
3: En tehlikeli oyuncuları kağıt üzerinde.
2: Kesin öyle ama kanatlardaki Almiron'la Gomez de çok etkili oyuncular. Evet. Yani ön bölümdeki 4 oyuncu, Pitta'yı ben yetenek açısından ayırıyorum ama geri kalan 3 oyuncu, Enkiso, Almiron ve Gomez bizim çok dikkat etmemiz gereken oyuncular.
3: Ya bizim dizilişimiz, ki ben baktım FIFA'nın dizilişi de 4-4-2 gibi dursa da evet, onu Montella da söyledi. Enkiso bazen o forvet arkasına geliyor. Orada hani 4-2-3-1 de olabiliyorlar, 4-3-3 de olabiliyorlar. Birkaç farklı formasyonu oynayabilecek hibrit bir 11'leri var. Tabii söylediğim gibi az önce, yani Avustralya'dan çok daha farklı bir ekiple oynayacağız. Daha sert bir takım bir kere. Daha agresifler. Onun altını çizelim. Daha tempolular Avustralya'ya göre. Ve daha yetenekliler. Yani ama tabii onların o savunmadaki katı duruşları, disiplinli oyunlarını oynayabilecek bir ekip de değil. Onun altını çizelim ki ABD maçında da gördük. Kolay dağıldılar zaten ilk golü yedikten sonra. Hem artıları hem eksileri var. İlk maça göre bizim adımıza, zorluk adına bunu söylüyorum. Tabii Enkiso burada en çok dikkat etmemiz gereken oyuncu. Çünkü çok çabuk, dar alanda çok yetenekli. Belki kariyeri

0: çok istendiği noktada ilerlemiyor şu anda. Hani Brighton dönemi daha çok parlattı. Daha yüksek şeyler vaat ediyordu bizlere. Çok da kötü sezon geçirmedi Fransa'da.
1: Strasbourg'da 12 evet, tane gol attı.
0: Yani dediğim gibi yani başka şeyler vaat ediyordu bundan 1-1,5 yıl evvel, 2 yıl evvel futbol severleri, ama hala çok büyük bir potansiyelden bahsediyoruz burada. Evet. Yani kadroya baktığımız zaman Paraguay'ın, hani eski Paraguay değil, bunu altını çizelim. Yani daha önceki Paraguay milli takımları en azından Avrupa'nın 5 büyük liginde ağırlıklı olarak futbolcuları üst seviyede oynayan bir takımdı. Ama bugün baktığımız zaman yani birçok futbol severin belki de takımın %90'ı tanımadığı bir ortam var. Bu da aslında onların bir erozyon yaşadığını gösteriyor bize güç anlamında. Evet, çok zorlu bir eleme aşamasından geldiler. Güney Amerika elemeleri belki de diğer elemelere baktığımız zaman en zorlu eliminasyon sisteminin olduğu yer.
2: Ama şöyle, yani en zorlu ama 10 takımın da 6'sı geliyor olduğu, 7.sinin evet, playoff oynadığı yani
0: maç,
2: bir yer.
0: Şey anlamında söylüyorum. Yani maçların zorlu, maç sertliği açısından, rakiplerin sertliği açısından
3: katılırım.
0: Baya baya zor bir eleme düzeninden geliyorlar. O yüzden de orada işte Brezilya ile Arjantin'le maç yapma şansını yakalıyorsunuz. Ve o sertliğe çok ciddi sahip Paraguay. Ama dediğim gibi biz doğruları yaparsak, biz Montella'nın 2-2,5 yıldır ortaya koyduğu, bize ezberlettiği oyunu oynayabilirsek, yani Paraguay'ın bize çok fazla rakip olabilmesini beklemiyorum. Ama dediğim gibi bir duygu kısmı, nasıl bir motivasyonla sahaya çıkacağız, o son derece önemli. Agresiflik önemli, çok kıymetli, ama oyun aklımızı da kaybetmememiz gerekiyor asla. Ve tabii ki oyun planımız, doğruları yapacak mıyız sahada? Biz doğruları yaparsak benim kuşkum yok. Yani Paraguay asla bizim yenemeyeceğimiz bir takım değil. Asla ve asla. Yeter ki biz doğruları yapalım.
1: Ömer, ya bizim şimdi oyun anlayışımıza baktığın zaman genelde mesela rakip alanda oynarken oyunun skor dengesi giderken eğer ilk golü biz atarsak daha rahat oynamaya
0: başlıyoruz. Çok rahat oynuyorsunuz.
1: Evet. Eğer golü yersek o zaman bir sıkıntı oluşuyor ve bu baskıyı maalesef üzerimizden kolay kolay atamıyoruz. Çünkü bugün bütün dünya biliyor ki işte Türk milli takımı yetenekli oyuncular. Yetenekli oyuncuların da bütün Avrupa'nın 5 büyük liginde çok üst düzeydeki takımlarda oynayan oyuncular. Ve bu oyuncular da orada oynarken de oralarda oynamak kolay değil. Milli takımını teşkil eden oyuncuların bu kalitesini, topu ayağında tutan, daha çok rakip alanda oynayan, topu kayıp alanda çok şok preslerle topu kazanan bir oyuncu grubunun olduğunu herkes rahatlıkla altını çizerek söylüyor. Ama bunu tabii skora yansıtmak, tabelaya yansıtmak çok önemli. Maçın sonucuna baktığınız zaman da daha çok hepimiz neye bakıyoruz? Genelde de yani futbol artık tabii ki sonuç ve neticelerle, tabela üzerinden de hareket ettiği için özellikle de bu maçta 3 puan veyahut da puan alarak çıkmak lazım. Rakibinizde de baktığınız zaman 6 puan almış Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya takımı cebinde bir 3 puanı var. Tekrar oynayacak olan en son maçta kazanma ihtimali olabilecek bir maç. O da 6 puan yapma ihtimali. Dolayısıyla bunların hepsinin hesabı kitabı yapıldığında sahaya bir tek şey kalıyor. Senin buradan bir şekilde ne olursa olsun galip gelmen veyahut da puan kayıpsız çıkman lazım. Ama oyunun bize hangisi yarıyor diye düşündüğümüz zaman da biz maalesef geriye düştüğümüzde iyi oynayan bir takım değiliz.
2: Öne geçelim.
1: Biz öne geçtiğimiz zaman oyunumuzu iyi oynayan oynayalım bir takımız daha çok. Ve bu yüzden de bence bütün bu şifrelere hakim olan bir Montella olduğunu zaten söylememiz mümkün değil. Ama bunun Montella'nın da oyuncularına geçirmesi lazım. Ve futbolcular da yapılan röportajlarda, konuşmalarında maçın değerini onlar da çok iyi biliyorlar. Bugün oyundaki bizim esas istediğimiz Türk milli takımı gibi nasıl başarılı olduysak aynı o duyguyu yansıtacak bir oyun ortaya koymamız lazım.
2: İbrahim Usta'ya gideceğiz şimdi değerli izleyenler. İbrahim bizi Dolmabahçe'de bekliyor. Bakalım oradaki atmosfer nasıl? Sözü hemen sevgili İbrahim'e bırakalım.
4: Şu anda Türk bayraklarıyla eşlik etmeye devam ediyoruz. Onlara buradan enerjimizi yollamaya devam
5: teşekkürler
4: ediyoruz.
5: Teşekkürler Ömer. Dolmabahçe Sarayı'ndan mutlu sabahlar. Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nın ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mutlak kazanmamız gereken bir maç. İstanbul'un birçok noktasında dev ekran kurulacaktı ama YKS sınavı olması sebebiyle sadece belirli noktalarda dev ekran kurulacak. Bunun bilgisini sizlerle paylaşalım.

0: Biz Dolmabahçe'deyiz. Şu anda kameraman arkadaşım Özkan Şafak sizlere görüntüleri de aktarıyor. Sabah saat 5:40 geçe atmosfer bu şekilde. Milli takımımızdan galibiyet bekliyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşadık. İlk başta bir hayal kırıklığımız vardı. Fakat bugün kazanarak bu coşkunun, bu kalabalığın daha da artmasını temenni ediyoruz. Bugün galibiyete uyandık. Şu anda Dolmabahçe Sarayı'na hala insanların akın akın geldiğini belirtelim. Hemen arkamızda, kadrajımızın arkasında giriş olduğunu ve insanların, vatandaşlarımızın oradan yine etkinlik alanına geldiğini sizlerle paylaşalım. Tabii girişte bayrak da dağıtıldı. Tam bir maç havasını Dolmabahçe Sarayı'nda yaşıyoruz. Maçın başlamasına da artık 20 dakikadan az bir zaman dilimi kaldı. Biz taraftarlar olarak fazlasıyla motiveyiz. Bizim çocukların galibiyetiyle birlikte muhteşem bir gün geçirmenin amacındayız. Dünya Kupası'nı çok bekledik. Dile kolay 24 yıl. Büyük bir özlem var. Bugün ilk galibiyetimizi alarak Amerika ile final maçını oynamak istiyoruz ve grubu lider bitirmek istiyoruz. Sadece gruptan çıkmak değil, iki maçı kazandığımız takdirde grubu lider bitireceğimizi de tekrar hatırlatalım. Maçın başlamasına artık 17 dakikalık bir zaman dilimi var. Kabataş'ta yine gelişmeler oldukça bağlanmaya ve aktarmaya devam edeceğiz.
1: İbrahim Uslu, teşekkürler. Güzel, coşkulu bir atmosfer var Dolmabahçe'de. İnşallah bunun yansımalarını San Jose'de de görürüz diyelim.
2: İnşallah.
3: Şunu hatırlatalım. Evet, İbrahim söyledi, bugün YKS sınavı var. Yani kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Bravo. Onlar için de çok zor bir gün. Milli takımımız için bir sınav. Onlar için de bugün çok önemli bir sınav var. Umarım şunu onlar da bana başarıyla çıkarlar efendim.
1: Şunu hatırlattı bana. Yıllar önce 2002'de yine bir grupta ikinci maçımız. Türkiye-Kosta Rika maçı bir pazar gününe gelmişti. Eğer yanlışım yoksa pazar günü sabah 9'daydı maç. Belki Amerika kadar hani saatler ters değildi. Güney Kore-Japonya'daki turnuva daha çok hani öğle saatleri, ama biz sabah saatinde oynamıştık Kosta Rika ile. Yine bir sınav günüydü. Ama o gün istediğimizi belki alamamış görünsek de sonrasında Çin maçıyla gruptan çıkmıştık.
3: O puan bizi çıkarmıştı.
1: Evet, gruptan. Yani şöyle bir nostaljiye gittim geldim, sen sınavı da hatırlatmışken. Bakalım bugün neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Paul Wanchope vardı. Wanchope neyse ki topu içeri atamadı. Aynen. Bizim ümitlerimiz devam etti.
3: Çok önemli pozisyon kaçırmışlar.
1: Üçüncülüğe kadar giden bir maceramız.
3: Ya da turnuvalar yani, böyle
2: bazen
3: zaten.
2: Nasıl bir top neyi değiştiriyor,
3: ya
2: neyi
3: turnuvalar
2: getiriyor.
3: Turnuvalar böyle hocam yani. Bugün
2: o zaman da işte Brezilya ile şeye mağlup
1: açtık.
3: Evet.
2: Brezilya'ya mağlubiyetle açmıştık.
3: 2-1'lik mağlubiyetle.
2: 2-1'lik mağlubiyetle.
3: Ya turnuvalarda her zaman ayakların yere sağlam basması gerekiyor. Şimdi emin olalım, biz bugün kazandık diyelim ki inşallah. Yarın şunu okuyacağız. Çeyrek finalde ne yaparız? Yarı finalde ne yaparız? Yine yani hayır, bu olmamalı. Bu değil yani. Veya şey yapacağız işte, liderlik istiyoruz artık. Yani burada hep söylüyorum, amaç şu olmadan öncelikle buradan bir çıkmak.
2: Tabii ki.
3: Buradan bir kafamızı bir çıkartalım. Ondan sonraki tura bakalım. Yani sonrası zaten gelir yavaş yavaş da olsa. Ondan sonra düşünürüz onları, ama biz en baştan hedefi öyle bir yere koyuyoruz ki, kendimizi öyle bir yere konumlandırıyoruz ki, yani 24 yıldır bakın dünya üzerinde, kadrodan bağımsız söylüyorum bunu, dünya üzerinde 24 yıl sonra turnuvaya katılan bir takımın hedefi final, yarı final olamaz zaten. İmkanı yok. Eldeki kadro ne kadar güçlü olursa olsun, turnuva alışkanlığı diye bir şey var. Avrupa Şampiyonası'na katılalım mı sürekli? Önemli değil. Dünya Kupası başka bir arena. İşte görüyoruz, başka bir ortam, başka bir iklim.
1: Zaten
3: başka bir
1: 54'te katılmışız. Sonra 2002'de. 8 yıl. Şimdi de 24 yıl. Yani 3 turnuvamız var. Ortalamasına vursan zaten 24 yıl
3: yani
1: yapıyor.
3: Şimdi dolayısıyla yani biz bir kere en başta kendimizi yanlış yere konumlandırdık. Konumlandırınca ne oluyor? Beklentiyi o noktaya çekiyoruz. Yani biz işte yarı final, final istiyoruz. Avustralya'ya kaybettik. Ondan sonra eleştiriler o derece yoğun ve sert oluyor. Yani biz bir kere adım adım ilerlemeyi beceremiyoruz. Biz 2002'ye giderken final mi hedefliyorduk? Yarı final mi hedefliyorduk? Hayır. Gruptan
1: bir virgül koyalım. Onur, Ömer Üründül'e, Ömer abiye merhaba diyeceğiz. Bir telefon bağlantımız var. Ömer abi, hoş geldin yayınımıza.
4: İyi sabahlar, hoş bulduk.
1: Teşekkürler.

0: Ömer abi, maç artık çok az kaldı. Tabii ki yoğun duygular yaşıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Oradaki atmosfer nasıl? Sen maçı nasıl yorumlarsın? Senden dinlemek isteriz.
1: İnanılmaz bir taraftarım var. Yani ben bu kadar geleceğini tahmin etmedim. Müthiş bir taraftar sesleri var. Bizim için çok kritik bir maç. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yani şu anda seyirci avantajı bizde. İnşallah bunu değerlendiririz. Ses çok geldiği için şey yapamıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum.
0: Ömer abi teşekkürler. Sanıyorum zaten yoğun da bir taraftarın içerisinde Ömer
2: şu
0: abi.
2: Sada girmeye çalışıyor.
0: Evet, Ömer abi sada girmeye çalışıyor. Ömer abiye teşekkür edelim biz. En azından bir duygu düşüncelerini öğrenme şansını yakaladık.
2: Çok yoğun bir atmosfer oldu kesin orada. Yani Vancouver'da çok
0: güzel
2: taraftarlarımız
0: var.
2: Zaten güzel Serhan bağlanmıştı Vancouver'dan şey demişti. Herkes hani ikinci maça şu an odaklı. Biletler ikinci maça alındı demişti. Hani mesafe farkından dolayı.
0: İşte Kanada olunca ilk evet. Maç hani tabii bu maçtan itibaren Amerika'ya dönüş var. Hani daha rahat plan yaptı taraftarlarımız.
3: Ya bütün bağlantılardan şunu anlıyoruz ki yani Türk milli takımının arkasında müthiş bir coşku.
2: Hocam
3: ve
2: ikinci ev sahibiyiz biz hep söylüyor
3: tabii
2: mu? Hep dördüncü ev sahibiyiz pardon.
3: Aynen dediğin gibi oradaki bütün vatandaşlarımız Türk milli takımına karşı olan sevgisi olan yabancısı. Herkes müthiş bir destek ve coşku var ve bu coşkuyu da işte otobüste giderken söylediği gibi Hüseyin'in hakikaten oradaki taraftarların bütün çocuklarımıza, bizim çocuklara karşı göstermiş oldukları o duyguseli muhakkak ki etkileyecektir tabii Türk milli takımındaki arkadaşlarımızı. Ve maça da geldiğimiz zaman da maça iyi başlamak lazım değil mi o sevgili Onur?
2: Yani bizim
3: maça
2: için, duygular bizim için önemli hocam.
3: O,
2: yani.
3: Önemli o duygularla beraber maça iyi başlamak lazım. Ben mesela hep Avustralya maçıyla tabii onun ister istemez bakıyoruz ama sanki Avustralya maçına yani çok odaksız, çok isteksiz,
2: düşük enerjiyle
3: başlamıştık. Sanki nasıl olsa cepte bir maç gibi evet, görmüştük. Evet. Ama biz mesela bu tip maçları yani değerli olan maçları, konsantresi yüksek olan maçları da daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani iyi tarafından bakmamız lazım ki öyle bakmaya da gayret ediyoruz zaten. Ve biz kendi çocuklarımıza, bizim çocuklara gerçekten herkesin 85 milyon Türkiye'de yaşayan ve yurt dışında yaşayan Türklerin ve de Türk milli takımına gönül veren herkesin de çok büyük bir beklentisi var. Senin söylediğin şeyler tabii ki altını çizilmesi gereken şey. Bu kadar çıtayı yüksek koyduğunuz zaman turnuva takımı olmanın getirmiş olduğu bir tabii ki avantaj var ve bu zaten avantaja sahip takımlar zaten daha çabuk ilerliyor.
2: Kesinlikle.
3: İşte yıllardan beri mesela bütün turnuvalara gitmiş olan İtalya milli takımı işte bugün çok önemli bir Dünya Kupası organizasyonunda yok. Bunu da böyle bakmak lazım. Bu yakaladığımız bu şansı da yani elde edebileceğimiz en iyi netice neyse oraya kadar da gitmemiz gerekiyor. Ve bu maçta bence bu maçı da başlangıcı olduğunu düşünmek lazım.
0: Yani bilmiyorum katılır mısınız? Bugün önce bir ayakta kalmak lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Avustralya maçına da biz turnuvada ilk maçımız olmasına rağmen bence gereğinden fazla bir kazanmamız lazım duygusuyla çıktık.
2: Evet hep o yanlış zaten.
0: Evet yani kazanmamız lazımdı. Evet aradaki kalite ve güç farkına baktığımızda ama
2: kaybetmememiz gerekiyordu.
0: Önce sonunda. De bir hani kaybetmemeyi de bir cepte tutmamız lazımdı. Bugün Paraguay karşısında yine kazanmamız lazım. Evet bir beraberlik bizi Amerika maçındaki bir galibiyete zorlayabilir bu var ama duygu ve düşünce olarak önce sakin kalmamız lazım.
2: Son maça bir kere bizim şansımız taşımamız gerekiyor herkes. Yani
3: tabii.
2: Örnek verelim sen şunu kastediyorsun sanırım. Skor berabere giderken biz riski ne kadar almalıyız almamalıyız. Bence risk almamalıyız. Yani biz bir kere kendimize bir son maçı atalım. Yani evet kazanmak tabii istiyoruz. Umarım kazanırız.
0: Çünkü Allah korusun ama bir mağlubiyet de bugün turnuvanın dışında kalabiliriz. Hani onu da hatırlatmak
2: evet,
0: lazım.
2: Evet öyle tabii bir ki. Çok net bir görüntü. Kaybettiğimiz anda
0: veda ediyoruz
2: turnuvaya. Çünkü
0: yani son maç prestij maçına dönüyor.
2: Yani o durumda yaşanabilecekleri düşünemiyorum bile. Hiç onu konuşmayalım bence düşünmeyelim bile. Ama dediğim gibi işte oyuncularda o stres gerilim de olabilir. O yüzden hocamın söylediği çok doğru. Bizim atacağımız bir gol var ya öne geçeceğimiz bir
3: çok
2: an.
3: Çok değiştiriyor bizi.
2: Her şeyi değiştirir bizim adımız. O baskıyı üzerimizden atar. Rakibin oyun planını değiştirir. Bize daha müsait bir ortam oluşur oynamamıza. Yani o yüzden de bizim bir şekilde o ilk golü bulup öne geçmemiz gerekiyor. O senaryo bizim için çok doğal ve olağan bir şekilde galibiyeti getirebilecek bir senaryo olur. İşte o zaman kazanarak gidersek ABD maçına hem o omuzlarda yük biraz azalır, o stresi alırız. Beraberlik halinde gruptan çıkma imkanımız doğuyor. Kazanırsak lider oluyoruz. Yani o yüzden de bizim için sadece bu maçın değil, bence turnuvanın bundan sonrasının anahtarı öne geçmek bugün. İnşallah o golü bulur, bir şekilde öne geçeriz ve ondan sonra ben çok daha olumlu bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Hem maça hem turnuvaya.
0: Kesin. Yani aslında tam olarak söylemek istediğim şey, ilk andan itibaren saldıracak bir durumumuz yok.
2: Değil değil, öyle bir şeyimiz yok.
0: Her şeyi bir
2: dedim ya az önce
0: yok.
2: İşte enerji, konsantrasyon,
0: aklın
2: önüne geçmemeli. Evet. Yani bizim bir planımız var ve bu planı işletiyoruz. Mesela playoff'ta biz hiçbir an risk almadık. Hem ne Romanya maçında ne Kosova maçında da almadık. Yani hep doğru oynadık. Yani hep akıl koyduk ortaya. Ki Montella döneminde bizim en büyük artımız buydu. Oyuna akıl koyduk. Çok net bir şekilde. Ama Avustralya maçında bu akıldan çok net uzaklaştık. Yani bugün umarım dediğim gibi o hırs, o baskı, işte bizi eleştirenlere yanıt verelim arkadaşlar. Ya bu güzel, evet, bir yanıt verelim, bir motivasyon çıkaralım oradan, ama o motivasyon aklın önüne geçtiği zaman işte o zaman bizim problemlerimiz başlıyor. Şu anda bu arada İstiklal Marşımız okunuyor sanırım. Herkes ayağa kalktı değil mi? Şeyde. Dolmabahçe'de biz bir yandan görüyoruz onu.
0: Evet, doğru. Şöyle, bu arada bu yeni düzenleme de benim çok hoşuma gidiyor. Bütün oyuncuların
2: dizilmesi, 26 oyuncunun da.
3: Bütün 26 oyuncunun da.
2: Bu Dünya Kupası dahi en iyi yeniliklerden bir tanesi
0: Alessandro
2: olabilir yani.
0: Del Piero'ya teşekkür etmek lazım. Çünkü bu fikrin öncüsü o. FIFA Başkanı'na konuyu direkt olarak ileten kişi o. Bence güzel de olmuş, onu da söyleyeyim.
2: O görüntü, seremoni görüntüsü son derece güzel geldi bana da. Evet, yani güzel. Baktığımız zaman yani bu turnuvada birçok şey tartışılıyor.
0: Şunu demiş çünkü Del Piero. Ben 2006'da Almanya maçında kulübedeydim, yarı final maçında. Milli marşı kulübeden okumak durumunda kaldım. Çok üzüldüm buna. Bu hep aklındaymış ve böyle fikrini FIFA ile paylaşmış, bu şekilde bir fikri olduğunu ve olay buna dönüşmüş sonrasında.
2: Çok güzel düşünülmüş, uygulanmış bir şey bence. Dediğim gibi turnuvada çok şeyi eleştiriyoruz belki ama bu seremoni uygulaması son derece bence güzel. Çünkü hepsi takımın parçası, o oyuncuların tamamının. Onların tamamının olduğu, mesela basketbolda da öyledir yani. Tüm takım sahada seremonide yer alır maçtan önce. İlk 5 yer almaz sadece.
3: Full sağ görüyorsun değil mi? Nasıl felaket bir seyirci var. Vay vay vay. İnşallah bu seyirci herkesin beklentisine cevap verecek.
2: İnşallah yani.
3: Bunun neticesiyle karşılaşır.
2: İnsanlar işi sabahın 5'inde 6'sında 4'ünde meydanlara falan doluyor. Yani bu dünyanın hiçbirinde bulamazsınız böyle bir şey. Yani gerçekten hani
0: böyle bir tutkuyu.
2: bu milliyetçi bir yorum değil bu arada yani. Gerçekten doğru bir, yani objektif bir yorum yapıyorum. Dünyanın hiçbirinde bunu bulamazsınız. Yoktur böyle bir şey yani.
3: Türk milli takımının peşinde koşan 85 milyon kişi ve arkasından yurt dışındaki bütün vatandaşlarımız, bütün gönül veren herkesin beklentisi Türk milli takımının bugün buradan galibiyetle ayrılması ve turnuvaya devam edebilmesi şeklinde. Biz de bizim çocuklarımıza başarılar dileriz. Evet, bugün dünyanın bir ucundan bu kadar büyük bir kitlenin seyredildiği bir maçta Türk milli takımının başarılı olmaktan başka bir şeyi yok, çaresi yok. Ve bunu da herkes büyük bir beklenti içerisinde bekliyor. Bizim çocuklara başarılar, her şey gönüllerince olur. Hepimizin istediği galibiyet, turnuvaya devam edebilmek, şansımızı ikinci maça taşıyabilmek, iyi oynamak, ilk golü bulmak, sahada itidalli kalmak, sabırlı oynamak, oyunun her anında cevap verilebilecek bir oyun bulmak. Dolayısıyla da bütün oyuncularımızın hepsi form grafiklerinin en üst seviyede olabileceği bir maç olmasını temenni ediyorum.
2: Yani Kenan'ın 11'de olması çok net avantaj bizim için. İkinci maçta gördük. Ben şu yorumu yaptım ilk maçtan sonra. Arda Güler Kenan kıyaslaması değildi bu. Milli takımımızda ben Kenan'ın önem itibariyle Arda'nın önünde olduğunu düşünüyorum. Niye bunu söyledim? Bir şekilde Arda'nın yapabileceklerini daha düşük seviyede olsa yapacak oyuncularımız var. Ya işte Arda onun savunma arkası paslarını Yunus da atabilir bir şekilde. Hakan da atabilir belki. Ama Kenan'ın birebirlerini yapacak bir oyuncumuz yok bizim. Evet.
3: Kenan'ın milli takımdaki oyun etkinliği diğer oyunculardan çok
2: tartışmasız. Yani bizim bence bir numaralı oyuncumuz milli takım üzerinde Kenan Yıldız. Hani Kenan Arda'dan daha iyi oyuncu demiyorum.
0: Yetenek seti en farklı olan oyuncu.
2: Kesinlikle. Yani bizde en alternatif olmayan oyuncu, evet, evet. Kenan Yıldız.
3: Ama onun da çok özelinde. Mesela oyun içinde ısrarlı bir şekilde onun tarafına onun oyun gücünü çok ısrarlı kullandığımız zaman o zaman da rakipler
2: önlem oluyor tabii ki.
3: Önlem alıyorlar.
2: Tabii, orayı ona diğer kanalda kullanmak
3: lazım,
2: gerekiyor.
3: Yani iki tarafı da dengeli kullanmak lazım. Doğru.

0: ve oyun ritmini Kenan tarafında oynanıyorsa çok çabuk bir şekilde hemen pozisyon değiştirerek, hemen kanat değiştirerek öbür tarafa geçmek lazım. Yunus'un tarafına geçmek lazım.
1: Hızlı onu değiştirmek hızlı, lazım.
0: Hızlı. Bizim bence bugün oyun şifrelerimizden bir tanesi de pas ritmi, oyun hızı, oyun fazlalığı, oyunun mümkün olduğu kadar momentumunu en yüksek seviyede tutabilmek olmalı diye düşünüyorum açıkçası.
2: Tabii ayrıca dediğim gibi bu maçın şifresi bence sabır. Kulübeyi de bu anlamda iyi kullanmak gerekebilir.
1: İlk maçta hiç kullanmadık.
2: Var. Yani ilk maçta neredeyse kullanmadık.
1: Yani 81'de yapılan değişikliğin izahı yok zaten. O bence Montella'nın kariyerindeki en kötü kenar yönetimlerinden bir tanesiydi diye düşünüyorum. Hocam söyledi onu, yine planımız işe yaramayabilir. Geri düşebiliriz ama çabuk aksiyon almak zorundayız. Yani 46-50 bunları geçmeden hocanın mutlaka BCD planı neyse kesinlikle sahaya bunu yansıtması gerekiyor.
0: Yani tek planla oynamamız lazım.
1: Plana güvenmek önemli bir şey ama plana aşık olmamak gerekiyor. Ya bu diyorum az önce söyledim, tekrarlayayım. Yani burada iş inada binmemeli, biraz takıntıya dönüşmemeli bu işler. Plan, sadık kal plana, onu uygula, onun güçlendirmeye çalış ama bir yandan da plan işe yaramadığı zaman mutlaka bir alternatif oluşturmak gerekiyor. Montella ilk maçta o konuda sınıfta kaldı bence. Çok tartışması sınıfta kaldı. Yani
0: bence takımın en formsuz, kişisi Montella'ydı ilk maç için söylemiyorum. İnşallah bu maçta da tam tersine çok iyi.
1: Canozu'nu kullanmamız gerekiyor. Skor olursa olsun.
0: Ben de katılıyorum.
1: Öndeysek de kullanırız. Gerideysek de kullanırız.
2: Çünkü Canozu'nun çok iyi bir mikser yani. Tamamen rakiplerini de başını döndüren çok mobil bir oyuncu.
0: Gerçekten Dünya Kupası organizasyonu başka bir seviye. Bunu da kabul etmek lazım. Doğru. Bütün çarpanlarıyla yani seyircisi, taraftarı, organizasyon uygulaması ve oyunlardaki o yükseklik, oyunlardaki ciddiyet, oyunlara meftun olma, buradaki kazanma duygularının öne çıkması. Ya bunların hepsi birleştiği zaman çok güçlü bir organizasyon imajı çiziyor hepimize zaten. Ve bunlar zaten oyunculara da çok sirayet ettiğini düşünüyorum. Maçta başlıyor galiba.
2: Evet, maç başlıyor. Başarılar diyelim. Biz yavaştan tamamlayacağız. Maçın bu arada hakemi El Salvadorlu Ivan Barton. Kolay kart çıkarabilen bir hakem. Kart konusundan dikkatli olmamız lazım. Devre arasında zaten değerli izleyenler, Cem Hoca ile karşınızda olacağız ve tabii ki yine maç sonunda karşınızda olacağız. Dileriz ki maç sonunda milli takımımızın 3 puanını ve zaferini konuşuyor oluruz diyelim. Onur Özkan ve Cem Pamiroğlu, ağzınıza sağlık. Teşekkürler.
1: Sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar bizim çocuklar diyelim değerli izleyenler. Önce devre arasında, sonrasında maç sonunda görüşmek dileğiyle.
3: Genel izleyici için uygundur. Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası, açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata, ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise, 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olize'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz, 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda, 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası, Harry Kane sağına çekti, Harry Kane 5-0. Bayern Münih, Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum, Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane, fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.

0: Christian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klasiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicholas Jackson, Kimi'ye. Kimi, Joshua Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti Luis Diaz. Yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
1: Harika ya.
0: Olise. Olise. Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
1: Direkt.
0: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Ryerson. Dakika 49. Ryerson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
1: Kaydı.
0: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Acayip bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da. Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzunluk.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor. Şimdi orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Klasiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson. Fabio Silva. Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi.

0: pozisyonu. Luis Diaz tereddüt etti, ilk anda vuruştu, harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı.
1: Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta boşu gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Offside söz konusu değil, aldı. Nusa. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa mı? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
2: Raum yine orada.
1: Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun.
2: Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz, Diaz,
1: Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor.
2: Olise,
1: Olise, Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma.
2: Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo, Romulo, Romulo, Manuel Neuer.
1: Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri.
2: Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane.
1: Savunma arkasına Diomande'yi kaçırma düşüncesi. Diomande, Diomande, Neuer! Neuer, Neuer, Neuer! Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım.
2: Ito. Ito yerden çok iyi yere. Olise, Olise! Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol, Jonathan Tah.
1: Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1, Bayern 3.
3: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
2: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović,
1: Pavlović, Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol.
2: Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise!
1: Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
3: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
2: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçına.

0: ikinciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry'yi bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlović, kimi şut şansı, kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı, Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
0: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. İşte Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
0: Sabitzer. Bir uzun topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı. Şut şansı, kimi vurdu ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić, Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya, arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı. Adeyemi iyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilanı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer. Sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol!

0: Nefis maç oluyor.
1: Pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise de ortaya dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kemik gol. Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi bu kez Bayern Münih'ten.
0: Hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
1: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt. Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.
2: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar az burada.
3: Vuruş ve gol!
2: Kupaların Kupası'nda milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
3: Topağlarda gol!
2: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
3: Gol pozisyonu ve gol!
2: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanıyor.
4: Genel izleyici için uygundur.

Colombo Santini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch. Inter kullandı Bastoni. Dördüncü dakika Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladığını. Colabarella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicolo Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners. McKenny. İlk kez görmüş olabiliriz McKenny'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović açar mı? Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKenny. İndirdi göğsüyle. Kopmeiner sert orta. McKenny. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol. Sürpriz golcüsüyle. İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0.

0: Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Agusto. Agusto çekti sağına, çıkarttı dışarı. Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter. Yine ip gibi itti top. Köşeyi alıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan Yıldız.
1: Hakan sonra Kenan, yani şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni, Hakan. Hakan çevre kontrolü, derin oynadı, Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor İtalyalılar. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventus'tular. Topikin hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kop Miners'i, Kop Miners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer, hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz, Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan, Hakan'ın ikinci golü!
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri, kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kimo'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Turam'da. Kenan. Colombo düdüğünü çaldı. Derin bir sessizlik. Kenan çevirdi. Kafa vuruşu, gol! Şimdi de kardeş Turam. Kefren Turam. Millilerimiz duelloda. Abi kardeş duelloda.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. O Penda, sekti top Thuram. Jonathan David, Acic deneyecek. Acic çok artık! Acic! Acic! Acic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı! Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde! 90+1'de! Acic! Altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü! Daha önce gidenlere selam çıkıyor! Acic! Tudor'un hamlesiydi! Tudor'un X faktörüydü, attı golü.
1: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
0: Yani İnanılmaz.
1: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Hayli kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol. Şansı Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk bası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yalnız Ömer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol sevinci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
2: Bambaşka bir şey denemişti orada.
1: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu. Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark bire indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zambo Anguissa'ya. Zambo Anguissa. Spinazzola boşandı. Zambo Anguissa kendisi gitti. Açtı önüne. Zambo Anguissa. Üçü de buluyor Napoli. Zambo Anguissa. Yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zambo Anguissa.
2: Yani yine David Neres'e bir parantezi açmak lazım. Saati 9 işini bugün

0: pis yaptı. Bu da bonusu.
1: 3-1. Ederek. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını Di Marco. Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot. Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan, sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrian Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leo bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salem Akers'e, dengesiz Inter savunması. Salem Akers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salem Akers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salem Akers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faul yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Maignan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Maignan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Maignan uzandı.
2: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Maignan. Yani açık bir şekilde kendi soluna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
1: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkte Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Christian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco yerden gol! Öylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola ata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize atağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
2: Bakar mısın McTominay'e?
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Höylund kendisi vurdu Jans Omer.
2: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella. Kavisi top. Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Yan Bisek çekti vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Höylund. Tıska gelince Höylund pozisyonun içerisinde. Höylund çaprazdan vurdu. Höylund direğin dibinden dışarıya. Jan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokeman. Ardından Bastoni dışarıya.
3: Numero 13 del Napoli commette fallo in...
1: Evet, faul yaptı Amir Rahmani. Penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi?
2: Conte. Demir haklıydı kendi kendine bu tepki verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu. Direğine çarpan topağlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Mario Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola, McTominay, araya girdi Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu Bisek'ten gelmiyor. Lang çevirdi McTominay! Inter'in belası oldu Scott McTominay! Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Lig'de ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
4: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda tüm detaylar az burada.
5: Vuruş ve gol!
4: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
5: Topağlarda gol!
4: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
5: Gol pozisyonu ve gol!
4: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanıyor.
6: Ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
7: Değerli izleyenler, Türkiye-Paraguay maçının devre arasında Cem Pamiroğlu ile birlikteyiz. Milli takımımız 1-0 geride, ilk yarıda duraklama anları oynanıyor. Cem Hocam, bizim için tabii ki şu anda can sıkan bir sonuç ve senaryo var. Tabii ki düşünmek bile istemiyoruz ama maç sonunda da bu sonuçla maç bu şekilde tamamlanırsa da kupaya veda etmiş olacağız. İşler iyi gitmiyor. Daha geniş tabii değerlendirmelerimizi yapacağız hocam ama sert de bir maç olduğunu herhalde söyleyebiliriz değil mi?
8: Dediğin gibi Ömer, yani sert maç oluyor ama bunu bekliyorduk. Özellikle de maçın başında geriye düştükten sonra rakibin direnci gittikçe arttı ve de oyunu da ilk devrede böyle kapatmak için de her türlü sahanın içerisindeki futbol kuralları, oyun kuralları içerisinde olmak kaydıyla sertliğin en üst seviyesindeki neye müsamaha ediyorsa oraya kadar da oyunu götürüyorlar. Seni oynatmamaya çalışıyorlar. Zaten milli takımımızın geride olmanın getirmiş olduğu bir moral bozukluğuyla beraber biraz da stresi yüksek bir havaya giren bir maç olmaya başladı zaten. Ve bu yüzden de ikili mücadelelerde hemen bir elektriklenme oluyor. Bunu da görüyoruz zaten. Şimdi gene galiba bir vardı, bir kontrol inceleme var galiba.
7: Sanıyorum.
8: Evet.
7: Şimdi
8: yani bakıyoruz ikili mücadeleler, evet ikili mücadeleler sert geçiyor. İşte ikili mücadelelerden bir tanesi şimdi VAR'a gidiyor.
7: Evet.
8: Bir VAR kontrolü var. Bakalım ne çıkacak.
7: Ivan Barton VAR'a gidiyor değerli izleyenler. 45+3'teyiz. Şimdi biz de tam yayına giriyorduk hocam. Hangi pozisyon için inceleme olacak biz de.
8: Evet.
7: Ona bakacağız. Sanıyorum evet, bir potansiyel kırmızı kart incelemesi. Bakıyoruz pozisyona.
8: Hayır, bizim için mi bakıyor, orada? Rakip için mi bakıyor?
7: Sanıyorum.

0: Rakip için. Ama çok da kısa izledi Ivan Barton ve şimdi kararını verecek. Ve evet, kırmızı kart. Kırmızı kart ve Paraguay 10 kişi. İşte bizim için iyi haber bu. Beklediğimiz haber bu. Miguel Almirón oyun dışı kalıyor. Paraguay'da 45+3'te. Bu bizim için hocam önemli bir şans. Önemli bir fırsat olabilir. Açıkçası sürpriz bir. Evet hocam, bu yeni kural. Ağzını kaparsan ikili tartışmalarda, konuşmalarda direkt olarak kırmızı kartla cezalandırılıyor. Bu da bizim çok işimize geldi açıkçası.
1: Kesinlikle öyle. Bunu görmemiştik biz ama bu ağzını kapama hareketinden dolayı VAR'a gitti ve VAR incelemesi neticesinde de kırmızı kartla. Yani doğru bir kırmızı kart, çünkü bu uygulama açıklanmıştı, bütün takımlara deklare edilmişti. Bunun VAR'ın kontrolünde Paraguay takımı bir kişi eksik kaldı. Oyunun bakalım gidişatında bunu biz lehimize nasıl çevireceğiz, hep beraber göreceğiz. Ama oyuncularımızın da biraz silkinmesi gerekiyor. Oyuna daha çok hakim olması gerekiyor. Ve pozisyon üretmeye çalışmamız gerekiyor en önemlisi Ömer. Biz oynuyoruz ama sanki zaman zaman oynarmış gibi yaparak sanki bir pozisyon üretemiyoruz ve bu yüzden de stres yaşıyoruz. Bu stres de takımımıza negatif olayların getirmesine neden oluyor. Bakıyorsunuz bazı oyuncularımız tabii ki istenilen performansta değil ve sanki oyun da ilk maçtaki gibi bir Avustralya maçındaki bir milli takımımızın görüntüsünü bize gösteriyor. Burada muhakkak ki devre arasındaki bazı tedbirler alınacaktır. Bazı senaryolar tekrar yeniden devreye girecektir. Biz bunu yayının başında da konuşmuştuk sevgili Onur'la beraber de program yaptığımızda. Oyunun her türlü senaryolarına açık olmamız gerekiyor. Ve bu senaryolardan bir tanesi şu anda inşallah tabii ki golü atarız ve beraberlikte gireriz ve rakibimizin bir oyuncu eksikliği avantajını sahaya biz iyi şekilde yansıtırız. Evet, şimdi oynanıyor oyun ama inşallah bakalım.
0: Yani hocam şu anlarda bir gol bulabilsek de çok iyi olur. Keşke içeriye bir de beraberlikle
1: moralli
0: gidebilsek.
1: Girmek tabii bu buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi de moralimizi yükseltecek olan bir oyun ve de neticeyle bir golle beraber bence oyunun seyri bir anda değişebilir.
0: Yani Paraguay'da çok iyi kapandı ilk yarıda. Zaten bunu bekliyorduk. Bu arada iyi bir şut İsmail'den ama kaleyi bulmadı. Yani çok daha fazlasını yapmamız lazım ikinci yarı. Devre arasından sonra tabii hocam nasıl dönecek milli takım, o da önemli olacak.
1: Tabii Montella'nın devre arasındaki yapacağı hamleler önemli. Belki de oyuna tekrar böyle başlayacak ve 5-10 dakika geçtikten sonra genelde de Montella bu senaryoyu tercih ediyor. Bu hamleleri böyle de yapıyor. Bu gidişatı biraz daha gözlemleyip ondan sonra bir oyuncu değişikliklerine gidecek diye düşünüyorum. Ama 10 kişi, şimdi siz rakibi tabii kendi alanına hapsettiğiniz zaman o bölgede oynamanın getirmiş olduğu bir birliktelik ve direnç orada çok oyuncu eksikliğine neden olmuyor. Ama geniş alanda rakibin bir galip gelme senaryosu oluşursa, o zaman geniş alanda bir kişi eksik oynayan Paraguay'ın milli takımımızın karşısında çok fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama onları mümkün olduğu kadar geniş alana taşımak lazım. Mesela böyle bir pozisyonlar yaratmamamız lazım. Allah'tan rakip iyi kullanamadı. Ama bir kişi kalan, bir kişi eksik kalan rakibin de Türk milli takımının karşısında böyle pozisyonlara girmemesi lazım. Bunlara olanak vermemek lazım. Ya bunlar tabii ufak detaylar ama çok neticede bu ufak detaylar neticeye tesir ediyor ve buna çok dikkat etmemiz lazım. Mesela bazı bu oyunlarda biraz daha hızlı oynamamız lazım. Biraz daha pas ritmimizi daha yukarı taşımamız lazım. Biraz daha arzu, istek ve iştahı daha öne koymamız lazım. Yunus'un ceza sahası içerisine daha çok girmesi lazım. Koşular yapması lazım. Burada biraz eksik kaldığını gördüm Yusuf'un. Ama ikinci yarıda nasıl hoca değişiklik yapar? Yunus'la başlar mı? Veyahut da Kerem'le bir değişiklik mi olur? Aslında bir sürü senaryolara her türlü cevap verebilecek bir milli takımımız var. Sadece Montella nasıl bir değişiklik, nasıl bir senaryoya, nasıl bir hamle yapacak, onun bir kararını vermesi gerekiyor.
0: Hadi bu inşallah. Arada bir şansta ama kaleyi bulamadık. Evet. Yani topu biraz daha hızlı döndürmeye çalışan, biraz daha hocam fazla kaleyi düşünen bir milli takımımız var. Özellikle de kırmızı karttan sonra. Yani ikinci yarı için umutluyuz ama tabii ki artık bir 45 dakikamız kaldı.
1: Tabii ki umutluyuz. Ama bu pozisyonları mesela biz üretime döndüremiyoruz. Yani daha çok orada gol kaçıran, daha çok pozisyon üreten, rakibi daha çok sürklase eden bir oyunu getirmemiz lazım. Daha hızlı oynamamız lazım ve senaryolara uygun bir profillerle beraber yeniden belki başka bir senaryo geçmesimiz de gerekiyor olabilir. Ama en önemlisi moral ve motivasyon açısından Türk milli takımımızın, bizim çocukların bir gol atarak devreyi berabere bitirerek kapatması en büyük tabii ki hepimizin temennisi. Ama gördüğün gibi bakın kapalı defansa şut deniyoruz, attırmıyorlar, çabuk kapatıyorlar. Buradaki şutu atan oyuncu kim? Bizim stoperimiz Abdülkerim. Şimdi bu tip oyunlarda şuta ihtiyaç var. Kapanan savunmalara karşı ceza sahasından vuruşlara ihtiyaç var. Ama bakıyorsunuz bunu yapıyorsun, yapmak isterken rakip size bunu müsaade etmiyor. Kenar ortalarında özellikle Kenan'la geliştirdiğimiz yandan ataklarımızla muhakkak ki Kenan'ın yanında karşısındaki muhakkak iki tane oyuncu oluyor ve Kenan'ı bozmaya çalışıyorlar. Ve mümkün olduğu kadar ceza sahasının dışında tutmaya çalışıyorlar milli takımımızın.
0: Hocam bu arada bütün hiçbir şut geçmiyor ya. Geçmiyor, kaleye gitmiyor şutlar
1: evet,
0: yani.
1: Yani şutla sonuçlanan bir atağımız yok. Yani bu özellikle ceza sahasından vuruşlarda rakibin merkezini çok iyi kapattığını gördüğümüz zaman da işte görüyoruz da zaten. Bakın muhakkak ki önlem alıyorlar. Aslında bizim yediğimiz golde de Ömer yani çok da talihsiz bir gol yedik oyunun başında. O yediğimiz golde 3 tane oyuncumuz topun önüne geçmesine rağmen 3 oyuncumuzdan bir tanesine bile o top çarpmadı. Ve de gol olabilecek bir yere gitti ve Uğurcan'ın da yapabileceği de bir şey yoktu. Orada bir pozisyondan dolayı da bir golü yemiş olduk oyunun başında. O bizim tabii bütün planlarımızı da bozuyor. Yani biz hep yayının öncesinde de ne konuştuk sevgili Ömer? Dedik ki biz milli takım olarak güçlenmemiz, moral ve motivasyonumuzun bir an evvel şimdi bunu geçmen lazım Yunus. Bunları yapmamız lazım. Yani golü bizim erken atmamız, bizim atmamız gerektiğini hep söylemiştik yayının başında da.
0: İlk yarı tamamlandı. 1-0 Paraguay üstünlüğü var. Gol ikinci dakikada geldi değerli izleyenler ve maalesef Avustralya maçındaki senaryoyla şu anda karşı karşıyayız. Yani yine topla fazla oynadık. Yine daha fazla şut attık. Bu arada ilk yarının bitimiyle birlikte yedek kulübeleri de birbirine girmiş durumda. Ki maçın içerisinde de çok yüksek bir gerilim vardı. Onu söylemek lazım. Sert bir maç. İlk yarıda bir sarı bir de kırmızı kart var ki daha fazlası da vardı açıkçası. Daha fazla kart da çıkabilirdi. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte de iki kulübe de birbirine girdi. Gergin bir maç ama böyle bir maç olacağını zaten bekliyorduk açıkçası. Dediğim gibi hocam toplu oynayan biziz. %77 ile. Daha fazla şut atan biziz. Direğe yine takılan biziz tıpkı Avustralya maçı gibi ama önde olan taraf Paraguay ama Paraguay Almiron atıldı. 10 kişi oynayacak ikinci yarı. İlk yarı değerlendirmesini alayım hocam. Yine neleri istediğimiz gibi yapamadık. Dilersen buradan başlayalım.
1: Ömerciğim yani yayının başında da konuştuğumuz gibi yani Türk milli takımı Avustralya maçında ne oynuyorsa gene onu oynuyor. Avustralya maçından hani hep diyoruz ya ders alınacak, ders alınacak. O ders alınması gereken şeylerden bir tanesi ritmi yukarıda tutmak, oyunu çabuk oynamak, dolandırmamak, mümkün olduğu kadar rakip alanda defansın balansını bozmak, oradaki boş alanlara, arka alanlara koşular yapmak, oradaki alanları yarattıktan sonra bireysel yeteneğimizi kullanabileceğimiz o alanlarda pozisyon üretmek. Maalesef top bizde. Rakip alanda da en az 17-18 kere olmuşuz ama pozisyon yok. Aklımızda kalan bir tane işte Mert'in rakibiyle çıkmış olduğu hava topundan dolayı iki direkten dönen bir topumuz var. Onu ahlarla vahlarla bir ilk yarıyı geçirmiş oluyoruz. Aklımızda kalan en ufak bir şey yok. Yani sağ tarafta kenarda oynayan oyuncumuz Yunus sağ ceza sahasına bir kere adım atmamış. uzaktan attığımız şutlar atakla sonuçlanmamış. Yani üretmek adına yapılacak olan her türlü girişimimiz başarısızlıkla sonuçlanmış. Bununla beraber kenarda şimdi bakalım Montella nasıl bir hamle yapacak.

0: yapacak ve bu skorun gidişatına göre oyundaki hamleler, senaryolar nasıl gelişecek? Biz hep ne demiştik? En önemli şeylerden bir tanesi de kenar yönetimi açısından bakıldığında da skorun gidişatına göre senaryoların değişmesi. Bu senaryoların değişmesinde de artık geç kalmamak lazım. Çünkü neden? Oyun gidiyor. Bugün Dünya Kupası finaline gelmişiz. Gelirken ne badireler atlatmışız, neler çekmişiz şampiyonaya katılmak için. Şurada bir 45 dakikamız var. Herkes bu bilinç içerisinde. Bütün soyunma odası toparlanacak, kenetlenecek. Rakip 10 kişi kalmış. Bir de böyle bir avantajımız da var. Kesin. Bu rakip 10 kişi kalan bir milli takımımızın bunun karşısında artık pozisyon, gol ve goller üretmesi lazım ki ikinci maçta Amerika maçı, Amerika Birleşik Devletleri maçına moralli çıkalım ve oradan da alacağımız galibiyette belki de bir 6 puanla bambaşka şeyler konuşuyor olacağız o zaman. Ligde bir puan tablosunda yerimiz 1 ve 2 olmak kaydıyla. Ama öncelikle bu maçı geçmek lazım. İlk yarı itibarını konuşmamız gerekirse gerçekten bir hayal kırıklığı bir milli takımımız var. Ha diyeceksin ki Paraguay çok mu etkili oynadı sana? Çok mu pozisyon üretti? Çok mu çıktı? Ama zaten istatistik değerleri olarak zaten biz çoğu karşılaşmalarda, bu müsabakalarda biz bu istatistikleri yakalayan bir milli takımız. Ama gol üretmekte sıkıntı çekiyoruz. Gol üretmek için de daha çok pozisyon üretmek lazım. Daha hareketli olmak lazım. Belki Arda evet bekliyoruz ama belki Arda'dan vazgeçeceksin. Başka Can'ı koyacaksın. Belki Hakan'dan vazgeçeceksin. Oraya başka bir alternatif bul, Orkun'u koyacaksın. Belki orada bir Barış Alper'i, Kerem'in yerinde kullanacaksın. Olmadı Can Uzun'u koyacaksın. Deniz Gül'ü koyacaksın. Yani eldeki her türlü cephaneliğimizi kullanmak için önümüzde bir 45 dakika var. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım Ömer.
1: Şimdi biraz istatistiklere bakalım hocam. Özellikle de biliyorsun Kerem üzerinden yoğun bir hafta yaşadık. Hep tartışmalar bu yöndeydi. Kerem 4 kez ceza sahasında topla buluştu ama onun dışında hiçbir hücum istatistiği yok. Yani şut yok. Herhangi başka bir aksiyon yok. Topla sadece 7 kere buluşabildi. Evet. Yani bu sayı bile bence açıkçası Kerem'in ne kadar etkisiz bir maç ortaya koyduğunu açıklıyor. Onun dışında Yunus da rakip ceza sahasında hiç topla buluşamadı. Şut atamadı. Hani Kenan biraz zorlamaya çalışıyor. Arda bence yine gününde değil. Sizin de söylediğiniz gibi. Ama hani özellikle Kerem ve Yunus özelinde hücum attığında beklediğimizi alamadığımız bir kesinlikle ilk yarı oldu.
0: Ya, kesinlikle öyle. Aslında bu verilere baktığı zaman Kerem mesela 4 kere buluşmuş topla değil mi? Yani, ama bir kere buluşsun gol atsın mesela. Bu çok önemli bir şey. Yani çok orada buluşmak belki verim açısından onu daha da değerlendirmek lazım ama 4 kere buluştuğun zaman pozisyonun atan o 4 kere topla buluşmanın sonlandırması çok önemli. Yani o sonlandırma ahlarla vahlarla veyahut da pozisyon gol kaçırmayla geçmemiş. Yani atağı Kerem tek başına sonlandırmamış. Gelişmekte olan bir atağı verimini arttırmamış. 4 kere sadece buluşuyorsunuz.
1: Hocam, matematik olarak daha da açayım ben sana onu. Daha açıklayıcı olacak bence. Şimdi top %77 bizde.
0: Evet.
1: %23 de oynuyor Paraguay. Zaten topla çok az oynuyorlar. Buna rağmen Paraguay'ın hücumcuları Enkiso ilk yarıda 23 kez topla buluşmuş. Pitta 14 kez topla buluşmuş. Yani Pitta'nın bile yarısı kadar Kerem topla buluşmuş ki biz %77 ile topla oynuyoruz.
0: Tabii ki.
1: Yani Kerem'in hiç oyunun içinde olmadığı bir ilk yarıdan bahsediyoruz şu anda.
0: Tabii ki öyle. Topla buluşmuyor. Bir de ceza sahası içerisinde buluşmak. Yani rakip ceza sahası içerisinde kaç kere, Pita kaç kere buluşmuş mesela. Pita ceza sahası gibi veya
1: Pita girmedi çok fazla.
0: Girmedi. Bir kere girmiş mesela. Ama girdiği zaman Pita etkili bir alanda geliyor. Geniş alandan geldiği için mesela milli takımımızın bütün oyuncuları da kendi alanımıza geriye koşturduğun zaman tekrar ileriye koşma, tekrar topu aldıktan sonra çabuk oyuna dönüşümü de sıkıntı oluyor. Neden? Çünkü o bir anda 70-80 metreye uzanan o defansla ofansın arasındaki mesafe bir kere iki kere gidip geldiğiniz zaman oyunda ritminizi tabii tekrar bulmanız kolay olmuyor. Rakip alanda daha çok ısrarcı bir şekilde oynarken o alanda kayıp olan topları çabucak en kısa sürede aldığınız zaman bunları da atak sonlandırarak verimli bir hale döndürüp pozisyon üretebilseniz o zaman tamam evet milli takım istediğini alıyor diyebiliriz. Ama milli takım istediğini alması için pozisyon üretmesi ve de mümkün olduğu kadar rakip alanın içerisinde o oyuncuların fizik kalitesini ezmesi gerekiyor. Kim ezecek bunu? Kerem'le ezemezsin. Artık buraya bir Barış Alper'i çağırıyor, Deniz Gül'ü çağırıyor. Yani oyunun da çağırdığı kenardan oyuncular var. Artık bugün hepimiz ne diyoruz? Bugün bizim gibi konuşan, seyreden bütün insanlar şunu söylüyor. Ya Deniz Gül niye girmiyor? Barış Alper'i ortada kullanamaz mı? Kenan kenarda, sağ tarafta belki başka bir oyuncu. Şimdi bunların hepsini Montella'nın hiç geç kalmadan bu senaryoyu çalışılmış olan ve bu oyunlarda genelde bu turnuvalarda çalışılan önceden maç oynanmadan evvel bir takım senaryoları çalışırsınız. Hani ne olursa ne olur, geri düşersek ne olur, berabere olursa oyunu nereye kadar tutarız? Belki şimdi bize mesela beraberlik de değerli olabilecek bir maç kıvamına da gelebilir. Evet. O zaman ne oynayacak milli takımımız, ne hangi oyuncularla bu senaryoyu nasıl devam ettireceğiz? Ve mağlubiyet senaryosunu hemen en kısa sürede devreye sokmalı diye düşünüyorum Montella.
1: Yani onu hiç düşünmek bile...
0: Şu anda mağlubuz zaten sevgili Ömer. Mağlup olduğumuz zaman bu senaryoyu uygulamamız lazım. Yani bu mağlubiyetten kurtulma senaryosu, kenardan yapılacak hamleler, kaçıncı dakikalarda siz eğer bu 11...
1: İkinci yarı başlarken bekliyor musun hocam değişiklik?
0: Ya ben aslında bir şok bir şey yapmasını bekliyorum. Yani bir tane, iki tane bir oyuncunun bir şok olarak bir değişiklik yapmasını bekliyorum.
1: Yani bir şey değiştirmek lazım.
0: Evet,
1: yani.
0: En azından yani bir ne yaptığını gösteren, evet maçı arzu eden hamleleriyle Montella'nın oyuna elini değdirdiğini, bir herkese bu mesajı veren bir değişiklik bekliyorum ki öyle olması lazım artık. Yani artık şu değil, yani ben bu oyuncuyu da göreyim, 10 kişi kaldı orada, biraz daha açık alan bulur, bakalım ne yapacak. Hayır, bu bakalım ne yapacak zamanı değil artık. Senin önünde bugün Dünya Kupası'nda devam mı tamam mı için bir 45 dakika var. Bunun bir kararını vereceksin. Olaya bu gözle bakmak lazım. Ve yapılacak olan değişikliklerle de ikinci devreye çıkarken 10 kişi kalmış Paraguay'ı sen artık ezmen lazım. Oradan beraberlik önce, arkasından da galibiyet alacak gol ve gollerin bir an evvel gelmesi lazım ki bu takımın yani ayağa kalkması lazım. Ya burada 85 milyon insan, yurt dışındaki insanlar, işte 5-6 milyon vatandaşımız yurt dışında, bizleri hepsini bugün Türk milli takımının bu başarısını bekliyor. Ve bugün herkes de açıkçası bütün kalbini, ruhunu, biz ne demiştik maçtan önce? Oyuncunun karakter koyması lazım.
1: Doğru.
0: Bak sevgili milli takım oyuncuları, bugün ilk 45 dakika ortaya bir şey koyamadınız ama şu anda bir sizin önünüzde bir karakter koymak için bir 45 dakikanız var. Buna bu gözle bakın. Devre arasında birliktelik yapın. Omuz omuza, kol kola girin. Bunları hissettirin birbirinize. Ve Montella'da inşallah geçen Avustralya maçındaki bir formsuz havasından sıyrılmış Montella olarak bir 45 dakikaya çıkar.
1: Vallahi hocam şöyle, yani şimdi duraklamalarla birlikte baktım ben. Bugün de artı 6 eklendi ama 10 gibi oynandı.
0: Evet.
1: Şimdi bu maç 45, 10 daha 55. Avustralya maçında da ikinci yarı 6, ilk yarı 4 dakika duraklama 100 dakika. Etti sana 155 dakika. Evet. Hocam 155 dakikadır golümüz yok. Gole yakın olduğumuz bir pozisyon da yok. Yani direkten dönen toplar, bir tanesi duran top bugün Mert Müldür'ün Avustralya maçında Abdülkerim'in uzaktan bir vuruşu var. Yani gole yakın aksiyon üretemediğimiz bir 155 dakika oldu.
0: Ömerciğim.
1: Sorun bu.
0: Şimdi düşünebiliyor musunuz?
1: Ciddi bir sorun.
0: Yani Türk milli takımı ne diyorduk? Yarı final oynayacak bir çizgiye, bir çıtayı yükselterek oraya getirerek geldi. Ve bununla hepimiz de arkasında böyle konuşuyorduk. Ama Dünya Kupası organizasyonu gerçekten farklı bir seviye. Yani bugün hiç olmayan bir takım bile bir şey oynamaya çalışıyor veya iyi kapanabiliyor veya iyi mücadele ediyor veyahut da bir sertlik yapıyor. Yani bir şeyle hatırlanıyor. Ama siz buradan eğer çıktığınız zaman, eğer gruptan çıkarsanız, siz bir şeylere iz bırakabilecek milli takım olmak için bir yol alabilecek bir önünüzde zaman var. Sizin bugün eğer bir kötü bir senaryoda bugün mağlubiyetle bittiği zaman milli takım Dünya Kupası'nda hiçbir iz bırakamadan ama çok iyi oyuncular olan ama çok yetenekli milli takım olarak adlandırılan bir milli takım olarak hafızalarda kalacaksınız. Ve kimse de bunu istemiyor. Gerçekten bizim milli takımımız, yani böyle bir görüntü sergileyebilecek bir milli takım değil. Ve bunları zaten bu Dünya Kupası'na gelirken playofflarda oynası olduğu zaman olsun, maçlar olsun, işte Romanya maçları, Kosova maçları, bunların hepsi zaten çok sabırlı, çok bilinçli ve o oyunun oynanması nasıl gerekiyorsa onu oynayan planlı, sabırlı bir milli takım olarak, yetenekli bir milli takım olarak herkesin aklında ve gönlünde kaldı. Şimdi bunu uygulamak için de Montella'nın soyunma odası konuşmaları ve soyunma odasındaki hamleleri bence bu önümüzdeki oynanacak olan bir ikinci yarı için çok büyük bir şey olacaktır, hedef olacaktır. Bence de milli takımımızın da burada devam etmesi için gerçekten bir şansı da iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum.
1: San Jose'de yavaş yavaş ikinci yarı başlayacak bir ışık şovu var. İnşallah ikinci yarıda bizim futbol şovumuza dönüşür hocam.
0: Bu ışıklar bize yarar inşallah. Işık şovlar bize yarar.
1: Yani bakıyorum ben
0: bir
1: de
0: değişiklik
1: şimdi,
0: var mı acaba?
1: Değişiklik
0: Ömer, görebiliyor
1: var mı
0: musun
1: diye şu an için zaten oyuncularımız çıkmış değil. Yavaş yavaş çıkıyor takımlar. Paraguay önden geldi. Milli takımımızı bekliyoruz ki yani bir değişiklik ya da birkaç değişiklik hocam. Biz burada olması gerektiğini söyledik ama bakalım aynı fikirde mi Vincenzo Montella
0: göreceğiz. İsmail var, Hakan var, Abdülkerim var. Devam tanki aynı takım gibi çıkıyor.
1: Aynı takım devam gibi görünüyor. Evet, Yunus da şu anda sahaya doğru geliyor. Yunus'un da yanında Samet var. Oyuncular da birbiriyle diyalog halinde. Bakalım göreceğiz, bir değişiklik var mı yok mu ama sanki aynı 11'le devam edeceğiz. Biraz sizin dediğiniz senaryoya dönebilir hocam. Yani bir 5-10 dakika göreyim, evet. Bir 10 dakika civarı göreyim. Yine bir şey üretemezsek o zaman değişikliğe başvururum diye düşünüyor olabilir Vincenzo Montella.
0: Kesinlikle katılıyorum. Aşağı yukarı 30 kaçıncı dakikada?
1: Barış Alper giriyor hocam.
0: Barış Alper giriyor.
1: Montella'nın yanında.
0: Kerem'i görmemiştik galiba zaten, değil mi sevgili Ömer?
1: Evet.
0: Kerem'i görmemiştik. Galiba Kerem'in yerine Barış Alper giriyor diye düşünüyorum.
1: Yani Kerem şu anda görünmüyor. Bu arada hocam hani Montella'nın da Barış'a taktik verirken, değil mi? Şu an duygular da en üst seviyede. Yani inşallah maç sonu bunlar kucaklaşmaya döner, öyle söyleyeyim.
0: Yani zaten kucaklaşmaya dönecek o hamleleri yapmaya çalışan bir Montella var. Şimdi Barış Alper'le bu hamlesini yaptı ve risk değil aslında, olması gereken o. Barış Alper'in yani oyunu risk etmek için bazı hem oyunun şeklindeki şu anda görev yapan oyunculardan daha farklı, mesela ofansif gücü daha yüksek bir takıma dönüşmek lazım.
1: Şu anlamda dedim yani artık maçı kazanmak için
0: tabii,
1: hamleleri yapmaya.
0: Maçı kazanmak için risk
1: mecburuz.
0: Evet, maçı
1: mecburuz
0: kazanmak
1: da
0: için ilk önce hamlesi Barış Alper'le oldu. Ondan sonra bir hamlesi daha olacak ve daha sonra da oyunu kurtarmak için veyahut da oyunu tekrar kendi tarafa döndürmek için riskleri alması gereken ne olacak? İşte 10 kişi kalan bir Paraguay takımına karşı da sen belki defanstan bir tane oyuncunu feda ederek daha bir forvet ve ofansif olan bir oyuncuyu alacaksın. Riskler böyle alınır sevgili Ömer.
1: Değişiklik var hocam.
0: Yavaş yavaş Paraguay'da. Evet. O da daha defansif bir oyuncu, oyunu evet, tedbirli tarafına dönüyor.
1: Santrafor çıkardı. Merkeze bir.
0: Aslında iki teknik adamın da oyun senaryosuna baktığınız zaman hamleleri şöyle.
1: Baba diye girdi.
0: Evet, o daha çok ofansif gücü yüksek oyuncularla kurtulup. Yani temennimiz önümüzdeki ikinci yarıyı milli takımımızın devam mı tamam mı bu ikinci yarısı için. Temennimiz bir an evvel oyunu dengeleyip arkasından galibiyetle çıkıp ve Amerika Birleşik Devletleri maçına da o heyecanımızı, o çıkma heyecanımızı, kredimizi taşıyabileceğimiz bir maç olur.
1: İnşallah hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Maç sonunda sizinle birlikte yayında olacağız. İnşallah da
0: İnşallah.
1: Galibiyeti konuşuyor olacağız
0: İnşallah.
1: Diyelim. Haydi bizim çocuklar diyoruz değerli izleyenler. Devre arasını tamamlıyoruz yayını. Maç sonunda yeniden karşınızda olacağız.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: sol kanatta topla buluştu. Musa. Yunus Musa. Yunus Musa gidiyor. Yunus Musa. Yunus Musa. Kaleye doğru. Christensen. İkinci pozisyon. Uzaklaştırıyor Rugani. Şimdi Raspadori. Raspadori. Raspadori. Bir şut daha geldi. Dışarıya gitti. Deron bu kez. Kaleyi yokladı Deron. Bresciani'ni rakip alana geçti. Bresciani'ni pas Piccoli'ye. Piccoli, Piccoli sıyrıldı. Piccoli açıdan, Piccoli vurdu ve gole attı. Piccoli. Piccoli dar açıdan gole attı. Sportiello'yu mağlup etti. İlk kez sıyrıldı Izaki'nden ve gole attı. Piccoli dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina 1-0 önde. Musa, Musa'dan pas, Raspadori, açı kapandı, Raspadori, şut şansı, Ahanur vurdu, kaleci kurtardı. Christensen kurtarıyor, Ahanur'un şutu. Christensen çıkardı, Mandragora geldi şimdi, Mandragora! Sportiello ve Konner, harika vurdu Mandragora. Mandragora harika vuruyor. Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya Plasisi son anda Christensen. Christensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Korner. Mandragora, Fabian Sportiello. Sakın da güzel pas. Zappacosta gidiyor. Zappacosta ceza sahasında içeriye çevirdi. Ters bir dokunuş toparlarda gol. Topu kendi kalesine gönderiyor Comuzzo. 82. dakika biterken Comuzzo topu kendi ağlarına gönderdi. Zappacosta sağ kanattan çok etkili geldi. Çok süratli geldi. Comuzzo topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi. Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu Artemio Franchi'de.
1: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Seken top, Bernardeschi! 1-1! Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Ligin en iyi duran top takımı Inter. Di Marco yaptı ortasını yine. De Vrij kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lokomi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froiler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froiler dışarıya. Çok büyük şans. Froiler. Froiler. Orta. Bernardeschi'den Rov'a doğru bir pas oldu bu. Rov güzel çekti. Buldu açıyı. Rov'un

şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rowe dışarı attı. Orta şansı. Orta Bernardeschi olmadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seken topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Pobega. İyi vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i alıyor. Bakalım. Tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rowe götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte, ters bir vuruş. Alana gidiyor, üçüncü gol. Üçü atıyor Bologna. Miranda geldi. Zielinski kendi kalesine.

0: Zaleski'nin önünde hareket alanı var. Götürüyor şimdi. Aldı soluna. Bernardeschi vurdu Martinez. Dördüncü gol geliyordu Bologna için. Mkhitaryan aradan bıraktı. Carlos Augusto gitti. Carlos Augusto kaleye doğru. Son müdahale Skorupski mi? Korneri işaret ediyor maçın hakemi. Sucic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen top Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Andy Diouf'la geliyorlar. Diouf şimdi aldı, soluna vuracak. Diouf dışarıya. Müthiş geldi Inter. Yine sağ kanat, yine Diouf. İkinci yarının yıldızı. Zielinski. Aradan Diouf'a doğru, iyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf, aldı ceza sahasına. Diouf! 3-3. Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'e yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Gözler artık maçın hakemi Bonaccina'da. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3, maç sonucu bu şekilde.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Marušić. Tek paslar. Hata geldi Lazio'dan çıkarken. İsak vurdu. Direği sıyırdı top. Daha ilk saniyelerde İsak Vural'la Pisa gole çok yaklaştı burada. Bekletmeden çok da iyi kavis almış top ama Calabresi taşıdı topu kaptan. Yerden pası Calabresi'nin. Ebişer yükseltti, kafa, gol. Kontratakla Pisa golü buluyor. Moreo. Biraz geç gelmiş bir gol. Sezon özeti olarak ama gol goldür. Pisa'da sevinç. Moreo aldı. Stoilkovic. Orta yaptı. Boş pozisyon. Angori harika kurtarış. Furlanetto. %100'lük gol pozisyonunu çıkarıyor Lazio kalecisi. Belayan. Belayan, iyi bir çalım geldi Belayan'dan. Ayak dışıyla pası. Delebaşiru iyi döndü. Delebaşiru. 1-1. Çok iyi döndü. Fisayo Delebaşiru. Reza Belayan'ın da hakkını vermek lazım. Harika bir çalım attı burada.

0: Şener'in aklını aldı bu bacak arasıyla adeta paslı oyuncu. Düzeltti şimdi Pedro. Tek paslar. Nostin'le Pedro. Sol ayakla Pedro. Pedro. Sağ ayak, sol ayak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Lazio formasıyla son maçı çok güzel bir golle kapanış yapıyor belki de Pedro. Nostin, Pedro süratlendi hemen. Pellegrini cezası aslında. Pellegrini şemper. İkinci pozisyon olmuyor. Calabresi. Proskart. Hata katıldı Proskart. Nostin karşı karşıya. Nostin düzeltti. Kaleci şemper. Ayağını kurtardı. Tek paslarla baskıyı kırdı Pisaj. Ve o çıkıyor bir efsane. Son maçına çıkmıştı. Lazio formasıyla. Rijbore karşılıklı top kayıpları. Şans anı Maldini için. Maldini Dia top istedi. Maldini çekti. Maldini şemper. Uzandı köşeye korner. Karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor Mario Caputi. Lazio bir sayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ediyor.
1: 38. maç haftasında son haftada Parma ve Sassuolo karşı karşıya geliyorlar. Eklüdük'le birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Hans Nicolussi. Sol kanattan hata taşıdı Parma. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Kaleci Turati'den seken topta kale boştu. Çerçeveyi bulamadı. Yine sol kanat, yine Parma etkili geliyor. Orta geldi, kafa vuruşu ilk olarak savunmadan seken topa vuruş dışarıya Valeri. Şu ana kadar sol kanattan topu getirip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Valeri arka direkte vuruş şansı elde etti. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası, kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında dışarıya gitti top. Turati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Mikolayevski de yetişmeye çalıştı o topa. Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı, seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Keita geçti rakibini. Keita'nın şutu, kaleci Turati. İstediği kadar hız enjekte edemedi vuruşa Lamine Keita. Polisi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. Orta geliyor yerden. Tehlikeli pozisyon. Şut şansı Ordóñez. Savunma çıktı karşısına. Bir şut daha dışarıya gitti.

0: Valeri. Llorente onu karşılayan isim oldu ve çerçeveyi bulamıyor. Valeri. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchioni'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu, kaleci müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Almqvist. Atak sürüyor ceza sahasında. Almqvist yerde bir oyuncu. Almqvist direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Almqvist sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen. Sorensen Almqvist. Almqvist ortaladı. Kapa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor. 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor. Parma öne geçiyor. 1-0. Kafa golleri var bu sezon. Pellegrino'nun ve burada da affetmedi şansı. Eline geçirdiği şansı. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler. Ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo. Politano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos. Alisson Santos sevdiği top var. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Alex Meret köşeyi uzanıyor. Di Lorenzo. Yerden pası Elif Elmas. Opsiyonları var. Elif attı çalımını. Elif şut şansı. Elif vurdu. Farklı şekilde out. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Rasmus Hoylund. Pozisyonun içindeki isim. Kevin De Bruyne. Derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund, Hoylund, Hoylund. Kevin De Bruyne. Sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu, evet. Öncesinde faul tespit ediyor hakem Zanotti. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Kapasele yere yapıştırmış adeta o bölgede. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor. Açıklayacak Zanotti.
2: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenta, pertanto decisione finale, espulsione.
1: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo, Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi, iki hamlede Okoye topun sahibi. Omar Sole'de geri dönemedi. Zaten eksik Udinese savunması. De Bruyne yerden pası. Şut şansı Politano için. Politano çekti, Politano. Çok kötü şut. Gilmour, solda Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden, yan fileler. Rasmus Højlund, offside bayrağı da havada ama bu da kaçmaz. Højlund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Højlund çok şık çalım. Højlund dar açı. Højlund çıkardı McTominay. Zoru başardı McTominay. Boş kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Gutierrez orada. Eizibue'nin ayağı kaydı. Gutierrez Okoye için çok rahat top yine. Yani bu şansları bugün 90+3'te tamamlandı artık. Gözler hakemde. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli, Diego Armando Maradona stadyumunda.
3: Muneira son kontrolleri yapıyor. La Liga'da son hafta heyecanı ilk düdük geldi. Bernabeu'da Real Madrid Bilbao maçı başladı. Ruzeta bekliyor. Navarro cezalına. Guruzeta vurdu top dışarıda. Maçtaki ilk şut konuk takımdan Guruzeta. Kaleyi yok diyen isim. Şimdi savunma arkası top, hareketlenen Gonzalo cezalını ve gol.

sol kanatta Carreras. Yerden şimdi Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe topukla bıraktı. Carreras. Carreras yaptı ortayı Boyro. Dönen top Mansantono. O bıraktı. Şut. Kaleci Padilla. Thiago. Thiago havalandırdı. Bellingham ceza alanı. Bellingham ve gol. Muhteşem gol Bellingham'dan. Thiago'dan harika pas. Bellingham'dan kontrol ve mükemmel bir son vuruş. Muazzam bir gol atıyor Real Madrid. Tek kelimeyle mükemmel bir gol. Şimdi Iñaki Williams hareketlendi. Iñaki Williams orta şansı arıyor. Williams önü kapandı. Iñaki Williams şimdi yaptı ortayı. Guruzeta gol. Guruzeta'dan harika gol. Bilbao farkı 1'e indiriyor. Real Madrid 2, Bilbao 1. Gol Guruzeta. De Galarreta şimdi Gorosabel. Gorosabel cezalarına girdi. Yaptı ortayı. Kimse dokunamıyor. Navarro ile atak devam edecek. Navarro top dışarıda. İyi vurdu Navarro ama top dışarı gitti. Paredes. Şimdi Bellingham. Arreguizar arkadan çekti. Hakem avantajı oynatıyor. Valverde. Thiago. Carreras. Carreras döndü. Mbappe. Mbappe ve gol.

Bellingham. Bellingham'dan orta Mbappe gelişine. Şık bir vuruş düşündü ama iyi vuramadı. Bayrak tabata. Sekti top şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe ceza alanında. Mbappe vurdu. Top dışarıda. Carreras yerden çevirdi. Ceza alanında karambol. Mbappe, Padilla ikinci hamle. Thiago döndü. Çevirdi. Gonzalo'ya geçmiyor top. Arreguizar. Navarro sakladı topu. Yerden pası Guruzeta. Guruzeta. Boiro. Kaleye vurdu top dışarıda. Manu Serrano oyuna giriyor. Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek. Tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak. İki takım oyuncuları da veda ediyor Carvajal'e. Gerçekten güzel görüntüler. Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe sakladı, bıraktı geriye. Ceza alanı Brahim Diaz ve gol. Brahim Diaz 4-1 yapıyor skoru.

0: 2 dakika maçın sonuna eklenen süre. Iñaki Williams yaptı ortayı, kafa gol. Iseta topu ağlara yollayan isim. İlk golünü atıyor o da. Real Madrid'e karşı olduğu ilk golü unutamayacağı bir an Iseta'nın. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Muneira'dan. Real Madrid sezona galibiyetle veda ediyor. Real Madrid 4, Bilbao 2 maçın sonucu.
1: İşaret geliyor. Barcelona Mestalla'da karşılaşmaya başlayan taraf. İşte Carlos Corberan, Jose Gaya, Copete, Mukhtar Diakabi ve Renzo Saravia. Diğer eksikler. Şimdi Valencia atağı, top dışarı gidiyor. Pepe Lu. Şimdi Vazquez. Diego Lopez kendini göstermişti. Vazquez içe doğru hareketlendi. Lopez'e bırakıyor. Diego Lopez yaptı ortayı. Hugo Duro dışarıya. Ferran'ın pası. Guerra araya girmişti. Top yine Barcelona'da. Gavi sağda bir boşluk. Oraya doğru. Rashford. Şimdi onun ortası. Lewandowski geçti. Nunez karşıladı. Ferran Torres. Ferran Torres yerde. Oyun devam ediyor. Bernal'de yerde kaldı. Balde'ye geldi. Bir Verkaç. İyi Verkaç. Balde çaprazda yanalar. O topu kazandı Gavi. Olmo. Yerden Gavi'ye. Gavi bir an dribling hakimiyetini kaybetti. Şimdi karşı atak. Valencia adına 4 oyuncu ile geliyor.

0: Savunmada iki kişi Barcelona'da. Sağda boşluk. Orada Javi Guerra var. Pas geldi. Javi Guerra hemen döndü. Şut dışarı gidiyor. Savunmaya da çarpıyor ve dışarı gidiyor. Diego Lopez'in vuruşu. Altı oyuncu ceza sahası içinde, orta geldi. Ceza sahası dışından çok sert. Szczęsny. Rashford kullandı bir kez daha. Kafa vuruşu direkten döndü. Bu arada oyunu durduruyor hakem. Bir sakatlık var. Pepe Lu yerde kaldı. İşte pozisyon. Dimitrievski çıktı. Lewandowski kafayı vururken Dimitrievski takım arkadaşına vuruyor. Marcus Rashford. Nunez karşısında Rashford'ın. Gavi. Gavi'yi ortaya yaptı. Pepe Lu vurmuştu. Çok ilginç bir pozisyon ve top ağlarda. Ferran Torres kötü vurdu ama Lewandowski buldu o top ve Lewandowski ile golü buluyor Barcelona. Son maçı Barcelona formasıyla Robert Lewandowski Mestalla'da golü atıyor. Bu arada hata Xavi Espart'tan. Guerra, Javi Guerra! Beraberlik golü Javi Guerra ile geliyor. Genç oyuncudan burada bir hata ve gol Javi Guerra. Oyuna girdiğinden beri, ikinci yarının başında oyuna girdiğinden beri ciddi anlamda bocalıyor Xavi Espart. Burada da Valencia'nın golüne sebep oldu. Atak sürüyor. En uzak tarafta Lewandowski var. Pas Xavi Espart'a. Xavi Espart. Xavi Espart. Kaleyi denirdi, dışarı gitti. Ramazani. Ramazani kaleyi düşündü. Szczęsny iki hamlede. Vázquez. Ramazani. Vázquez solda, onu koşu yoluna doğru. İyi top geldi. Vázquez iyi çevirdi o da ama vuruş Christensen'den dönüyor. İkinci pozisyon. Şimdi Rioja. Valencia öne geçiyor. Rioja'yla. 61. dakikada 1-0 geriye düşmüşlerdi ama 10 dakika içinde 2-1'i yakaladı Valencia. Christensen içeriye doğru pası verdi ama araya giren ve topu kazanan Vázquez. Bir de çalım düşüncesi. Vázquez yerde. Ceza sahasının dışında mı? Hayır, şimdi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltıyı gösteriyor. Maçın hakemi Vázquez. O da ikinci yarının en önemli isimlerinden biri oldu ve penaltıyı kazandırdı takımına. Frikik işareti dışarıda diyor. Sarı kart. Bernal'e çıktı. Ramazani frikiği kullanıyor. Kaleye doğru dışarı gitti. Rashford. Ön direğe doğru sekti. Arkaya bir vuruş kaleci. Dimitrievski müthiş bir kurtarış. Valde'den orta kafa vuruşu, dışarıya gidiyor top. Rioja çevirdi. Umar Sadık'ı geçen top. Arkada Cancelo'nun müdahalesi. Şimdi şut ve gol. Guido Rodriguez. Valencia 3-1 buldu. Avrupa kupalarının dışında kalıyorlar. Getafe ve Rayo Vallecano'nun kazanmasıyla Valencia dışarıda kaldı ama onlar da sezona Barcelona'yı mağlup ederek nokta koyacak. Evet, şimdi maçı bitirdi Adrian Cordero. Valencia 3-1 kazanıyor.
1: Oh. Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ve Stuttgart Berlin'de

0: karşı karşıya. Bayern atakta. Olise'den ortağı Harry Kane pozisyonun içinde, top dışarıda. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Olise yaptı ortasını. Kafa vuruşu Harry Kane'den. 1-0. Olise'nin ortasında Kane'in kafası yeniden ekranda. Kompany'nin sevinci görüntüdeydi. Beraberlik arıyor Stuttgart. Fürich yaptı ortayı. Kafa top dışarıda. Korner beklentisi var Stuttgartlı oyuncuların. Harry Kane. Harry Kane sert vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Luis Diaz. Diaz'dan pas, Harry Kane, harika kontrol, durum 2-0. Bir gol daha Harry Kane'den. Olise ayağının dışıyla yaptı ortayı. Savunmanın müdahalesi sonrasında karar penaltı. Elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı var. Harry Kane hat-trick yapıyor. Bayern Münih, Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oluyor. Portekiz Kupası finalinde Sporting 2. Lig ekibi Torense ile karşı karşıya. Korner kullandı Torense, arka direkte golü atan Kevin Zohi. Konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arıyor Sporting. Şut pozisyonu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Sporting. İkinci yarıdayız. 54. dakika, Luis Suarez 1-1. Suarez de maça denge getirdi Sporting. Karşılaşmada normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümündeyiz. Torense atakta. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Maximiliano Araujo'ya kırmızı kart çıkıyor. Sporting 10 kişi. Tavares stopira geliyor. Stopira ve gol. Torense yeniden önde. İkinci lig ekibi Torense Sporting karşısında 113. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalıyor. Beraberlik çabaları var Sporting'de. Kaleci de geldi. Kale boş. Gole gidiyor Torense. Vuruş, top dışarıda. Rui Silva kalesine dönüyor. Maçta son düdük geliyor. Torense tarih yazıyor. İkinci lig ekibi Torense, Portekiz'in büyük kulüplerinden Sporting'i 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nın sahibi oluyor.
1: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karvani'nin ortası, kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes'le Mokyo'nun müdahalesi var ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax ataktı. Mokyo bir vuruş, top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor.

Ajax serbest vuruş kullanacak. Götze içeri gönderdi. Boşta kalan top bir vuruş ve top ağlarda. 96. dakikada Ajax golü buluyor Klaassen'le. Playoff finalinde uzatma bölümünde Ajax öne geçiyor. İşte Klaassen sol ayağıyla skoru 1-0'a getiriyor. Ajax bir kez daha Klaassen'le geliyor. Klaassen havalandırdı topu. Götze'nin önüne doğru. Götze bir vuruş, top direkten geri geliyor. Farkı 2'ye yükseltme şansını değerlendiremiyor Ajax. İşte kalecinin de bir müdahalesi var. Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta. Havadan gönderilen top. Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top. Zekiel vurdu ve gol. Utrecht 106. dakikada Zekiel'la beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu. Ve golün tekrarı ekranda. Zekiel kaleciyi çaresiz bırakıyor ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu, direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Martin Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karouani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor.

0: ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaş. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Milli Maç Özel'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Paraguay karşısında 90+1'de 1-0 gerideyiz, +7 işaret edildi. Hala golü bekliyoruz. Uzun bir süredir golü bekliyoruz. Turnuvanın başından bu yana golü bekliyoruz ve maalesef o golü bulamazsak da kupaya veda edeceğiz. Şu anda bir oyuncu değişikliği var Paraguay'da. Oyun durmuş durumda. +7 işaret edildi ama muhtemelen çok daha fazlasını izleyeceğiz. Bakalım neler olacak son anlarda, hep birlikte göreceğiz ama hepimiz için çok keyifli bir sabah gibi görünmüyor açıkçası. Cem Pamiroğlu, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Merhaba.
5: Hoş bulduk yayınlar.
2: Teşekkürler. Yani Avustralya maçının bir kopyasıyla, yani kötü bir kopyasıyla beraberiz. Neredeyse yine 30'a yakın şut. Üst üste kornerler, Avustralya'dan yediğimiz ikinci golü bu kez maçın başında yedik. Kopya bir gol. Toplu oynamada da %80'e %20 şeklinde top bizde ama üretkenlik anlamında yine sınıfta kaldığımız bir maç şu ana kadar. Bir gol atarsak ümidimizi en azından değerli izleyenler Birleşik Devletler maçına taşıyacağız.

0: golü bekliyoruz açıkçası. Tabii ki kazanmak isterdik öncelikli olarak ama şu anda puan almak demek en azından turnuvanın son maçına umut taşımak demek ama bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. İbrahim seninle başlayalım. Tabii yani maç bitince daha geniş bir değerlendirmede bulunacağız ama açıkçası şu an için oldukça sıkıntılı bir durumla yani karşı karşıyayız.
1: Tam olarak biraz önce anlattığın gibi yani benzer oyun. Yine topa sahip olma konusunda ciddi bir üstünlüğümüz var. İşte atılan şut, yapılan ortalar. Tabii burada farklı olarak Deniz'i denedi. Yani Deniz'i sahaya gönderdiğinde aynı zamanda Erin de sahaya gönderdiğinde tamamen oyunculara mesaj yüksek oynayacağız düşüncesiydi. Ama yine burada belirleyici olan aslında içeride maçı izlerken de sohbet ederken benzer yorumu yapıyorduk. Burada en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri de sakinlik, sabır. Çünkü o belirleyici oluyor. Yani bu telaş maalesef çabuk oynamayla telaş karıştırılıyor ve bize bu çok bizim gelmiyor. Lehimize olan bir durum değil.
0: Evet, bir atak daha ama Paraguay savunması uzaklaştırdı. Yani hep aynı senaryoyu gördük. Çok da zorlanmadı bugün Paraguay bizi karşılarken. Çok doğru dizildiler açıkçası.
2: Çok, çünkü onların dengelerini bozamadık. Yani çok rahat dediğin gibi ve hani çok da üst seviye bir takım değil. Savunma becerisi konusundaki ABD maçında gördük. Aslında onların seviyelerini bir anlamda bir test maçıydı. Ya üzücü tabii, umarım hani kalan süreçte golü buluruz ama turnuva öncesi herhalde kimsenin düşünmediği, aklının ucundan bile geçirmediği bir senaryoyla şu an karşı karşıyayız. Acaba liderlik mi olur diye düşünürken son maça elenip çıkmak herhalde bizim için en kötü şey.
0: Yani şunu hep konuştuk, hani bu gruplar öyle gruplar ki dengeli bir grup olduğu için hani bir de olursun dört de olursun diye ve gerçekten o bizim için kötü ihtimal gerçek olmak üzere.
2: Ya şunu ben hani dile getirmiştim, o anlamda söyleyebilirim. Yani hep insanlara şey geldi. Ya grup zayıf grup ama rakip profillerinin bize ters gelebileceği çok netti. Yani bizim ne kadar çözüm bulacağımız biraz belirleyecek bir durumu. Hiç çözüm bulamadık Ömer yani.
1: Gerçekten... Aslında bu maç çok özür dilerim. Yani bizim için avantaj olabilirdi. Avustralya maçı sonrası
2: bir Paraguay
1: teknik direktörü aslında şunu söylemişti. Avustralya maçını izledik. Aslında o oyun bizim lehimize olabilir ama bizim çok alışık olduğumuz oyun değil. Bunu denemeyeceğiz. Oyuna talip olacağız. Bu bizim için avantajdı aslında. Ama erken golü bulmaları ve yaslanmaları, ondan sonraki süreç tamamen Avustralya maçı. Aslında onların maç öncesi çok talep etmedikleri oyun erken buldukları golden dolayı yine onların lehine oldu.
0: Doğru.
1: Yani bizim tabii istatistiğin de aslında hep istatistik üzerinden oyun okunuyor ya. İstatistiğin de burada ne kadar yanıltıcı olduğunu da görüyoruz değil mi? Topa sahip olma, atılan şut, yapılan orta. Çünkü bizde özellikle ligimizde teknik direktörler bunu hep olumlu istatistik olarak anlatıyorlar. Topa çok fazla sahip olduk. Çok şut attık, çok orta yaptık. Demek bu tek başına çok sağlıklı bir hadise değilmiş yani.
0: 90+5 ama artık yani moralimiz çok bozulmuş.
2: Tamamen şu an düşmüş durumdayız.
0: Düşmüş durumdayız. Organize de olamıyoruz açıkçası. Ya birkaç fırsat yakaladık ama yani tıpkı Avustralya maçı gibi hani net bir şans diyebileceğimiz bir pozisyon ben hatırlamakta zorlanıyorum. Yani Can'ın işte vurduğu bir top var birkaç dakika önce. Onun dışında çok bir şey bulamıyoruz ve ileri de gitmekte şu an çok zorlanıyoruz.
2: Tamamen mental bir çöküş var şu an ne yazık ki.
0: Yani +7 işaret edildi. Muhtemelen 8'i 9'u göreceğiz ama yani maalesef Dünya Kupası'nın dışında kalmaya birkaç dakika kadar yakınız. O golü çok acil bulmamız gerekiyor. Ama işimiz de kolay görünmüyor. 90+6'dayız değerli izleyenler. Bir atak şansımız daha olacak. Kazandık topu. Sol kanadı kullanacağız. Top Can'da. Can'dan pas Kenan'a. Kenan ceza sahasında. Kenan vurdu ama maçın başından bu yana.
1: Ne benzer.
0: Yani resmen şutlarımız duvardan dönüyor. Çok iyi kapanıyor Paraguay ve biz de ekstra hiçbir çözüm üretemedik.
1: Ya Paraguay bize mesaj veriyor. Yani bana şut atarsan benim lehimi olur. Çünkü bu top bana çarpacak yani. Şut atacağın alan zaman yoksa bu doğru bir eylem değil. Ve sen hala aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekliyorsun. Bir önceki başta da benzer durumu yaşamışsın. 30 şut atmışsın, 12 blok. Yani 30 şutun 12'si...
3: O şutlarda 12'si... neticelenmemiş yani. İşte evet. Sonuçlanmamış.
1: Yani hocam 12 blok diyor ki yani attığın 12 şut tamamen telaşla atılan şut yani. Bloğa çarpmış. O 12 attığın şutu...
3: İşte
0: bu arada
3: hadi ya.
0: Top dışarı gitti. Meri'nin vuruşu çok az farklı dışarı gitti. Bu da son

0: şanslarımızdan bir tanesiydi önemli açıkçası. Bir önemli bir fırsattı.
1: Hakikaten önemliydi ya. Git yanağa takıl ya.
0: Yani offside de yok. İyi bir kafa vuruşu ama maalesef top dışarı çıktı. Saniyeler var. 90+7'nin tamamlanmasına. Bakalım ne kadar oynatacak Ivan Barton, göreceğiz. Yani şans çok yaratamadık ama yarattığımız şanslarda da şans bizim yanımıza pek değildi.
1: Ya aslında yarattığımız da şans da olmadı Ömer. Bakma yani biz mesela evet rakip alanda oynuyoruz yüzdemiz fazla. Ve 10 kişiye karşı oynuyoruz. Belki bugüne kadar oynadığımız maçların içerisinde bu kadar rakibin yani sayısal olarak arkada kaldığı ve de düşmüş olduğu bir oyunda şimdi şu anda tamamen mesela kendi sahasına kapanmış bir takımla oynuyorsun. Ve sen bu oyunu zaten içselleştirmişsin. Böyle bir oyun var. Ama bir türlü çözemiyorsun. Geçen Avustralya maçını oynamışsın. Harika bir senin önünde ders alman gereken bir maç var. Şu korneri seyredelim bari de bakalım hiç olmazsa.
0: Evet 96-8 ama savunma karşıladı.
1: Yani
0: şansımız
1: hep
0: daha
1: dakikaları
0: olacak
1: lehimize çevirmemiz gerekir diye konuşurken işte önümüzde bir ikinci yarı var. Önümüzde bir işte 55 dakika var. Önümüzde bir 40 dakika derken son bir dakikaya kadar gelebildik. Son bir dakikadan medet ummaya çalışıyoruz. Belki de bu
2: son top olabilir.
1: Duran top olabilir. Bu duran top da belki de Dünya Kupası'ndaki devam mı tamam mı topu olarak da adlandırabiliriz bunu.
0: Gerçekten de öyle bir serbest vuruş. Tamamen nefesimize tuttuk. Hadi Uğurcan da geldi.
1: Uğurcan da geldi. Bir gol olsun ya. Hadi.
0: 90+9. Arda yaptı ortayı. Kaleci şut şansı olacak. Hakan Çağlanoğlu vurdu ve top herkesin bakışları arasında dışarı gitti. Sanıyorum bu son şansımızdı ve evet.
1: Bitirdi.
0: Ivan Barton maçı bitirdi. Dünya Kupası'na veda ediyoruz değerli izleyenler. İki maç sonunda veda ediyoruz. Gol atamadık. Avustralya ve Paraguay'a mağlup olduk ve bizim için ya büyük heyecanlarla, büyük umutlarla başladığımız Dünya Kupası hayallerimizin çok erken sona erdiği, çok erken tükendiği bir Dünya Kupası oldu. Maalesef çok üzgünüz. Biz de bütün oyuncularımız gibi stüdyoda çöktük kaldık açıkçası. Bunu hiç beklemiyorduk. Oyuncularımız çok üzgün ve maalesef Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Onur, Avustralya maçı, Paraguay maçı. Yani burada aslında son bir ayda çok konuştuk. Bu bir puanın yani alınabilecek bir puanın, bu maçları daha doğrusu kazanmak bizim için önemli olacak. Evet biz bu takımlara karşı favori çıkacağız ama bu maçları eğer kazanamazsak da puan almanın önemini. Çünkü 8 evet. tane en iyi üçüncünün çıktığı noktada işi son grup maçına taşımanın önemini hep konuştuk. Biraz bence küçümsedik Avustralya ile Paraguay'ı. Yani buna basın olarak diyebilirsin. Belki bilmiyorum oyuncu grubu, teknik heyet bilemiyorum yani ama geldiğimiz noktada maalesef kupaya iki maç sonunda veda ettik. Şu an veda eden iki ülke var turnuvaya. Biri Haiti, biri de Türkiye.
3: Ya çok hani kolay cümleler kurabileceğimiz bu durumda değiliz. Bir iflas yaşıyoruz şu anda çok net. Çok büyük bir hüsran, çok büyük bir hayal kırıklığı. Hiç beklemediğimiz bir senaryo. Yani Dünya Kupası öncesi ülkedeki en kötümser insanı da bulsanız getirseniz Türkiye son maç öncesi elenir demezdi büyük ihtimalle. Hani biraz daha olumlu bir tablo çizerdi diye tahmin ediyorum. İşin üzücü taraflarından bir tanesi şu. Yani turnuva öncesi hep yayınlar yaptık burada. Hep en zayıf karnımızın ne olduğunu anlattık. Kapanan rakipler, işte onları aşma konusu 9 numara problemimiz. Ve o noktada yaşadığımız hüsran daha da üzücü. Yani bu ne kadar çalışıldı bunun üzerine? O ayrı bir tartışma konusu. Onu biraz sonra açarız. Ne kadar buna hazırlanmışız, ne kadar bunun üzerine kafa yormuşuz. Çünkü rakiplerin çok net bir ev ödevi vardı bize karşı. Topu Türkiye'ye ver, geriye yaslan ve hızlı hücuma çık. Tamamen çok basit aslında baktığımız zaman ve çok da zorlanmadan rakiplerin bunu yapması beni daha da üzdü. Çok net söylüyorum ve daha da ötesi Avustralya ve Paraguay gibi iki ülkeye karşı bunu yaşamak, gol atamadan bunu yaşamak, çok fazla pozisyona girmeden, üretemeden bunu yaşamak Hani dediğim gibi kimsenin turnuva öncesi aklında, fikrinde, zihninde, beyninde olmayan bir durumdu. Tabii bundan sonrasına dair de mutlaka konuşuruz az sonra, ama hani bugüne dair Avustralya maçı sonrası hep şunu konuştuk. Gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor. Gerekli dersleri alalım. Çünkü Avustralya maçı evet çok kötü bir maç, ama eğer olumlu dersleri çıkarabilirsek bundan sonrası için bir avantaj da olabilirdi bizim için. Çünkü nasıl oynanması gerektiğini bize gösterdi Avustralya. Bizim buna bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Turnuva sonrasına dair, bundan sonraki maçlara dair o çözümü de bulamadığımızı gördük. Yine benzer oyunculardan kurulu bir 11. Yine 60 dakika yaklaşık bekleyen bir teknik direktör kenarda. Yani işte en basit yaptığı şey Barış Kerem değişikliği 46'da. Ama oyun aynı. Oyunu değiştiremediğin sürece bunun değişmeyeceğini altını çizdik. İşte Deniz Gül ve Can Uzun oyuna girdikten sonra biraz daha üretmeye, biraz daha doğru yerleşmeye, doğru oynamaya başladık. Ama yetmedi. Açık söylememiz gerekiyor. Mutlaka bunun bir faturası olacaktır. Bu kime olur onu konuşuruz. Yani oyuncu grubunun mutlaka kendini sorgulaması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey de var. Gerçekten 26 oyuncumuzla gittik oraya, oynayan oyuncularımızı değerlendirmemiz gerekirse tamamı beklentinin altında kaldı. Tamamı. Hani şunu diyemiyoruz ya, şu oyuncumuz da hani iyi oynadı.
0: İyi oynadı da diğerlere eşlik edemedi diyeceğimiz bir oyuncumuz.
3: Tamamı oyuncularımızın kendi kalitesinin, kapasitesinin çok çok altında kaldı. Ve şunu da altını çizelim. Fiziksel anlamda ciddi problem yaşadık turnuvada. Hani bunu şeye bağlayabiliriz belki, turnuva öncesi sakatlıklar, ama değil, o da değil tamamen. Yani iki maçlık oyuna bakıyorum. Dünya Kupası'ndaki tüm maçları şu ana kadar bir şekilde izleme şansı bulduk. Ne yazık ki turnuvanın en kötü 5 takımından biriyiz şu an oyun anlamında. Bak ne yazık ki. Hani Haiti'nin bile dönem dönem bizden iyi oynadığı sekanslar olmuştur büyük ihtimalle.
0: İskoçya maçı ne oldu mesela?
3: Yani işte Kurasao'nun bile bizden iyi oynadığı sekanslar oldu. Yeşilburun bizden daha iyi oynadı.
0: Kurasao'nun golü var, bizim
3: golü
0: yok.
3: Golü var. Yeşilburun bizden daha iyi oynadı. Yani ne kadar bizim turnuvacımızı küçümsediğimiz, burada ne işi var dediğimiz takım varsa %90'ı bizden daha iyi oynadı.
0: Euro 2020 dejavusu yaşıyoruz şu anda.
3: Biraz da 90 96 dejavusu da olabilir.
0: O da var.
3: Ama o çok acemiydik.
2: Orada yine belki, yani oyuna falan talip oluyorduk. Hani evet, Hırvatistan maçını falan aynen, hatırlayalım.
3: Aynen. Bu hiçbir şekilde yani oyun anlamında bir şeyler koyamadığımız sahaya bir mücadele. Ve şunun altını çizelim, bir ders, büyük bir devasa bir ders. Bir tokat bizim için. Yani sadece takımın için değil, hepimiz için bir tokat. Demek ki neymiş? Kendimizi olduğumuz yerin dışında bir yerde görmeyecekmişiz. Ayaklar yere sağlam basacakmış. Yani sen turnuvaya final hedefiyle gidersen ve bunu yaşarsan, dediğim gibi mutlaka bunun sonunda bir şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok üzgünüz tabii ki. Konuşuruz. Yani çok da fazla kelime yani yapmak istiyoruz şu anda.
0: Konuları da kelimeleri de seçmek kolay değil. Cem Hocam, yani hiç beklemediğimiz bir yere geldik. Yani bir hafta içerisinde turnuvaya veda ettik ve bundan sonraki süreçte açıkçası iş kolay olmayacak.
1: Ömerciğim, biz burada yayından evvel konuştuğumuzda Avustralya maçını oynadıktan sonra bir takım derslerin alınması gerektiğinin işaretlerini beklemiştik. Bekliyorduk da, onu konuşmuştuk zaten yayından önce. Ama maçın sonuna baktığında bu dersle ilgili en ufak bir kırıntı bile yok. Hep beraber maçı seyrettik. İşte hop oturup hop kalktık. Ama akılda kalan bir pozisyon da yok. Mesela bizim rakip alanda oynuyoruz ama bitirici eksikliğimiz var. Değil mi? Yani bak, bitiremiyoruz yani. Şutlarımız kötü gidiyor, olmuyor, rakibe çarpıyor. İşte 16-17 tane şut atmışın, 53-55 kere rakip ceza sahasında olmuşun. Bunların verimliliğini şöyle bir ayırdığın zaman, bir elediğin zaman elde kalan bir şey yok. Sen oyunda güçlüsün yani bakıldığında. Ve zaten yani Türk milli takımını bugün dünyadaki bu futbolun içerisindeki kimle konuşsan, topu hakim olan, yetenekli ayakları var. Bu işte ritmi düşük ama fizik kaliteyle bunu ezebilirsin. Temaslı oyuna çektiğin zaman Türk milli takımını durdurabilirsin. Zaten bu zaten birkaç tane parametreyle bu Türk milli takımını çözmek çok kolay. Şimdi mühim olan buradaki planları değiştirebilmek, senaryoları değiştirebilmek önemli. İlk maçta mesela Montella bunda hakikaten çok yetersiz kaldı. Ha, ikinci maçta, bugünkü maçta da evet yaptı. Hadi biz dedik ki der arasında bir tehdit, en azından bir değişikliği bekliyorduk. Barış Alper'le yaptı. Oyunun ilerleyen dakikalarında işte Can Uzun'u attı, Deniz'i attı. İşte Orkun'u risk etti, Abdülkerim'i çıkararak. Eren'le Ferdi değişikliği. oyuna bir sürü bir hamleler kattı.

0: Yani dedim ki eyvah, bizim işimiz gerçekten çok zor. Çünkü bizim maalesef mental ve fiziksel olarak çok hazır gelmemişiz biz Amerika'ya. Yani bu Dünya Kupası'nı kendimizi iyi hazırlayamamışız. Ne mental olarak, ne odaklanma, ne de fiziksel olarak. Ve bunun da çok bariz göstergesinde işte yaşadığımız maçlardaki pozisyonlardan, bitirememezlikten. Ya rakip bugün 10 kişi kalmış ya, düşünüyorsun 10 kişi kalmış ve zaman zaman da 9 kişi oynanan dakikalar olmuş. Bir kişi işte sakatlandı, dışarıda bir dakika bekledi, bir kişi daha bekledi. İki kere de baktım şimdi, iki kere de 9 kişi kalmış. Yani bir dakika çok önemli zaman, zaten dikkat etmeye baktığın zaman 5 saniyede geçiyorsun, karşı tarafa çıkıyorsun. Bu süre içerisinde en az 4-5 kere de atak tazelemişiz ve o ataklardan da hiçbir netice alamamışız. Ya yani 9 kişi kalan rakibe karşı. Şimdi bu kadar, yani senin her şeyin istediğin gibi gidecek olan bir rakibe karşı sen bunu çözemiyorsan, ne bireysel bir oyuncu performansı olarak, ne kenardaki bir teknik adam performansı olarak sen bu oyuncuları buraya monte edip çözemiyorsan, büyük bir sorun vardı. Büyük bir sorun var.
1: Hocam şimdi Avustralya maçı 100 dakika oynanmış. Bu maç 109 dakika. 209 dakika oyun oynandı. Biz bir Avrupa takımıyız.
0: Ya gol atamamışız ya Ömer ya.
1: Asya var mı? Güney Amerika takımlarına karşı 209 dakikada, ki yani Güney Amerika derken şimdi Paraguay bir ne bileyim, şimdi Uruguay değil, Kolombiya ile oynamadık mesela. Hani bunu da biraz ayırt etmek lazım.
2: Brezilya Arjantin.
1: Tabii orayı hiç karıştırmadım bile zaten. Yani 209 dakikada bu takımlara karşı gol atamadık. Şu da olur bu arada. Yani inanılmaz pozisyonlar kaçar. Penaltıyı kaleci çıkarır. Hani vurursun girmez falan. İşte iki tane direk var. Ama hani hiçbir şey üretememek bizi herhalde, değil mi, en çok üzen nokta.
0: Ömer aslında özür dilerim araya giriyorum ama yani bakıldığında Güney Amerika takımlarının içerisinde biz oynadığımız takım baş altı takımlarından bir tanesi.
1: Öyle öyle zaten.
0: Yani şey bir takım da değil. Yani işte Brezilya, Arjantin, hatta işte Uruguay, ne bileyim Kolombiya ya, hocam, bak gene de baş altı takımlar.
1: Şili düşüşte olmasa buraya gelebilecek bir ülke değil zaten hani baktığımızda. Zaten Güney Amerika'dan 6 takım direkt çıkıyor. 7.si playoff oynuyor. Bolivya elendi playoff'ta. Hani Paraguay tamam. Bu arada şunu söyleyeyim. Dünya Kupası'na Paraguay attığından fazlasını yiyerek gelen tek takım. Ki bugün de bir şey yapmadılar. Yani ilk dakikada gol buldular maçın hemen başında. Ondan sonra tamamen işte geri çekildiler.
0: Ya, Allah aşkına bizi golü yani mağlup duruma düştükten sonra kaç tane maçı çevirebildik? Yani bir bakmak da lazım. Yani bizim takımımızın oynadığı oyunda eğer sen golü yediğin zaman biz yapamıyoruz. Biz golü attığımız zaman daha rahat, daha keyifli, oyuna hakimiyetimizdeki, oyundaki istekliğimizi, oyunu domine etmemiz daha güç kazanıyor. Ama bunun dışında özellikle de geriye düştüğümüz anda mümkün değil, tekrar döndüremiyoruz. Peki, o döndürecek hamleleri de yapamıyoruz.
1: Konuşmak lazım. Şimdi İbrahim sen sahanın içinden gelen birisin. Keza hocam da öyle de. Yani şunu ben çok anlamadım. Bence bizi bu noktaya getiren de bu oldu diye düşünüyorum. Yani iki gün geçmişti Avustralya maçından, iki ya da üç gün geçmişti Samet'in açıklaması vardı. İşte Uğurcan'ın açıklamaları vardı. Ben hep söylemiştim yani bu açıklamalar hani biraz beni korkutuyor Paraguay maçı içinde. Çünkü işte antrenmanda rahat edemiyoruz. İşte şöyle olmuyor, böyle olmuyor. İşte Vincenzo Montella geçti mikrofonun başına, o dedi ki işte Türkiye'de kaos var. Hani biz bir türlü bu Avustralya maçını geride bırakamadık. Yani sanki dünyanın en büyük hani mücadelesini kaybetmiş gibi. Oysa ki turnuva devam ediyordu. Bir tane maç kaybetmiştik sadece. Her takımın başına gelebilirdi. Biz o psikolojiden çıkamadık. Paraguay maçının içinde de bence o psikolojiden çıkamadık aslında.
2: Ya bu genel aslında yani toplum olarak bence kültür olarak sorunumuz. Yani oraya giderken en ufak işler kötü gittiğinde oyuncular hemen üzerimizde çok ciddi baskı var, nasıl davranacağımızı bilmiyoruz, sosyal medyada yazılanlar gibi sözler söylüyorlar. Şimdi eleştiri de övgü de bu işin bir parçası. Yani buna direnç gösterebilen oyuncuları oraya göndereceksiniz. Yani ben orada Samet Akaydın'ı basın toplantısında gördüğümde şöyle bir yorum yapmıştım. Yani bu bile aslında bir mesajdır. Oraya duygularını en iyi ifade eden insanları çıkarmanız lazım. En güçlü insanları çıkarmanız. Evet, yani şimdi biz toplum olarak orada milli takımın en önemli sınavı öncesi bir oyuncumuzu dinliyoruz ve diyor ki biz baskı altındayız, antrenmana çıkarken sosyal medyada bize ne derler acaba?

0: Galiba o görüntüden dolayı rahat değiliz. Şimdi buna direnç gösteremeyen bir oyuncu şu karşılaşmada ya bir grup nasıl direnç gösterecek? Nasıl biz onlardan sakinlik bekleyeceğiz? Yani genel olarak bizim problemlerimizden biri. Aslında ben Montella'yı biraz anlamaya çalışıyorum. Yani şöyle, neden santraforla oynatmadığı o oyunları? Şu, yani Hırvatistan maçıyla göreve geldi 2024'te. O günden bu organizasyona kadar bir İspanya deplasmanı hariç tamamını o santraforsuz dediğimiz düzenle oynadı. Yani gezen oyuncular dediğimiz düzenle oynadı. Doğru. Şimdi bu kadar böyle tekrarı olan, bu organizasyonu tekrarı olan bir teknik direktörden zaten çok kısa sürede net statik bir santraforla oynamayı beklememek lazım. Yani anlaşılabilir bir durum ama teknik direktörlük de şurada devreye giriyor. Her teknik direktörün maç önü bir analizi vardır. Maç başladıktan sonra işte teknik direktör farkı ortaya çıkıyor. Çünkü planınızın tam dışında bir organizasyonla karşılaşabilirsiniz ki bence Avustralya maçı da bu maçta tam anlamıyla böyle bir karşılaşma oldu. Yani neredeyse 20 metreye kadar düşen bir oyun mesafesi ve %78-80'lere varan topa sahip olma organizasyonu. Montella'ya itiraz ettiğim konu da şu. Bu oyunlarda bu kadar orta yapılmaz, bu kadar şut atılmaz. Burada belirleyici olan çabuk oyun ve sürekli gezen oyuncularla oynanan bir oyun. Sizin teknik direktör olarak müdahale etmeniz gereken konu, bir önceki karşılaşmada 30 şut atmışın 12'si savunmaya çarpmış. Yani bu istatistik sana şunu söylüyor. Atmaman gereken 12 tane şut atmışın. O attığın 12 tane şut out'a gidiyor ya da oyun duruyor. Her duran oyun rakibin avantajındadır. Yani momentumu kaybediyorsunuz.
1: En az bir dakika olarak, değil mi?
0: Dönüyor sana şimdi. Niye bunu heba ediyorsun? Sen teknik direktör olarak burada müdahale etmen gerekiyor. Yani diğer hadiseyi anlayabiliyorum. Ya bütününe baktığında tabii şöyle. Ya pozitif tarafından da bakmaya çalışıyorum. Evet, bir organizasyonu kaybettik ama bizim bence temel önce halletmemiz gereken şu. Biz her turnuvaya katılan bir ülke olmak zorundayız. Biz önce o işi halledeceğiz. Tabii ki şampiyon olalım, finale gidelim, onda bir problem yok. Hepimiz onu talep ediyoruz ama bence ülke olarak önce oyunculardan da teknik direktörden de talep etmemiz gereken her Avrupa Şampiyonası'na, her Dünya Kupası'na katılan ülke. Çünkü bu ülkede bu kadar genç nüfus var, bu kadar altyapılara değer veren, önem veren, yatırım yapan kulüpler var. İşte buralarda da biraz bizim de kendimizi check etmemiz lazım ülke olarak. Mesela ben bu organizasyonda net bir santraforun olmamasının sorumlusunun Montella olduğunu düşünmüyorum. Başka bir ülkeden gelmiş biri. Bu bizim sorunumuz. Ya bu kadar genç nüfusta bir tane santraforu 2 senede yetiştirip bu organizasyona katamıyorsan bu senin sorunun. Deniz senin coğrafyanda, senin altyapında yetişmedi. Ve geç geldi.
1: Evet.
0: Şimdi burada da bu kadar tesise yatırım yapıyorsan bir öz eleştiri yap. Ben mesela bir kulüpte altyapı hocası olsam, yatırım yapan, buraya itiraz ederdim. Kendi kendime de üzülürdüm. Nasıl oluyor da ben şu organizasyona bir tane, bu sadece milli takımın sorunu değil mi? Kulüplerde de benzer sorunları var. Yani en azından bundan sonraki organizasyon için evet eleştirileri yapalım ki eleştiri de bu kadar böyle şey durumda değildir ya. Yani insanlar birbirlerini anlamaya çalıştığında ya da bir katkısı olacaksa eleştiri bu kadar kötü bir hadise de değil. Yani tabii biz de eleştiriye bu kadar kapalı olmamamız lazım. Eğer bize bir faydası varsa bir de karşı tarafı da dinlemek lazım bence. Yani ne demek istiyor diye anlamak lazım. Yani altını dolduramayacağımız bir konularda da hemen yıkmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü evet bu turnuva bitti, çok üzgünüz ama Avrupa Şampiyonası'ndan katılıp orada final ya da yarı final oynarsak ya da neyse 16'ya kalırsak şey mi olacak, daha değersiz mi olacak? Yok. O yüzden burayı iyi analiz edelim ama her turnuvaya katılan bir milli takım yaratmamız lazım. Ben de özellikle milli takımlarda teknik direktör tekrarının çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Asla teknik direktörden vazgeçmemeleri gerekiyor. Çünkü güçlü organizasyonlara baktığınızda başarı ancak öyle geliyor. Teknik direktörün oyuncularla milli takımda geçirdiği süre çok kısıtlı. Yani mesela fiziksel problemi tek başına Montella'dan anlatamazsınız. Çünkü onun oyuncularla geçireceği zaman çok kısıtlı. Bir teknik direktörün fiziksel anlamda bir takımı yukarı çıkarabilmesi için minimum 4 ile 6 haftaya ihtiyacı var. Onun öyle bir zamanı var. Oraya da dikkat etmek gerek diye düşünüyorum ben.
2: Tabii biz şimdi burada yani şu gitsin şu kalsın diyebilecek konumda değil. Zaten çok sıcağı sıcağına bir durum. O yanlış olur zaten
3: tabii
2: ama.
3: Ki, tabii.
2: Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi iyi teknik direktörlük başka bir şey, büyük teknik direktörlük başka bir şey. İkisi arasındaki farkı ne belirliyor? Kriz anlarında yaptıklarınız. Yani kriz çözebiliyor musunuz? Yeni bir çözüm üretebiliyor musunuz? Montella bence bu anlamda sınıfta kaldı turnuvada.
1: Maalesef.
2: Yani iyi bir teknik direktör olarak geldi turnuvaya ama büyük teknik direktörlük kısmına bence geçemedi. Ha, bu şu an için. Bundan sonrasını konuşuruz. İlk Avustralya maçı oyuna hamleleri inanılmaz geç oldu. 11

0: Birini eleştirmiyorum ama sonrasındaki hamleleri, geç teşhisi, oyuna çok geç müdahale etmesi büyük bir soru işareti. Ardından sanki hiç ders çıkarılmamış gibi benzer bir 11, benzer bir oyun yine. Yani sanki biz Avustralya maçını hiç oynamadık. İlk maçımız Paraguay maçıymış gibiydi sanki. Hani hafızamızdan biz o maçı silmişiz. Hiçbir ders yok. Hiçbir çıkarım yok o maça dair. Hiçbir değişiklik yok oyun planımızda, oyunumuzda, oyuncu grubumuzda bir değişiklik yok. Yani hiçbir şekilde Montella'nın farklı bir şey yapmadığını gördük. İkinci yarıda işte yine geç gelen değişiklikler. Bence o bir de turnuvada eleniyoruz psikolojisiyle yapılan değişikliklerdi. Bak emin ol. Biz bugün yenilsek, son maçımızı ABD maçına taşıyor durumda olsak, bence yine Can Uzun da Deniz Gül de bu kadar erken oyuna girmezdi. Bak yine girmezdi. Geçen ben şunu söylemiştim. Dünya futbolunda sistemine aşık hocaların mezarlığı var. Bak, sistemini geliştireceksin, üzerine duracaksın, çalışacaksın ama sistemine aşık olmayacaksın. Artık futbol öyle bir noktaya geldi ki her takım sana önlem buluyor, önlem alıyor. Her takım sana çözüm üretiyor. B, C, D, E, her takımın planı var. Sen eğer sisteminin çalışmadığı, sisteminin iflas ettiği noktada yeni bir şey koyamıyorsan ortaya, işte o zaman o büyük teknik adamlık seviyesine erişemiyorsun. Montella çok önemli bir şekilde buraya getirdi bizi. Önemli bir sistemi inşa etti. Fakat sisteminin işlemediği, rakiplerin önlem aldığı noktada sınıfta kaldı. Yani sistemine aşık bir hoca görüntüsü verdi. Ne yazık ki. O esnekliği gösteremedi Montella turnuva boyunca. Bu da dediğim gibi onun hanesine bayağı büyük bir eksi yazdı. Oyuncu grubuna eksi yazdı tartışmasız. Yani burada en kolaycılık nedir? İşte hoca kabahatli, hoca sorumlu. Tabii ki o da sorumlu. Ama oyuncu grubunu asla es geçemeyiz. Yani burada şimdi Arda ne oynadı turnuvada? Kenan ne oynadı? Hakan Çalhanoğlu ne oynadı? Barış Yunus ne oynadı? Yani tamamını sayalım takımımızın. Bakın tamamını sayalım takımımızın. Ya bakın bu işler, hep söylüyorum, burası Dünya Kupası. Büyük sloganlarla olmuyor bu işler. Ya biz aslanız, biz kaplanız, biz şunu yaparız, biz bunu yaparız demek de olmuyor bu işler. Hep altını çiziyoruz. Ortaya bir önce akıl koyacaksın, bir sistem koyacaksın. Herkes bunu yapıyor. Yani tabii ki hepimiz istiyoruz başarılı olmayı ama dediğim gibi bizim sürekli büyük sloganlarımız var. Sürekli. Biz aslanız, biz kaplanız, biz şöyle yaparız. Oyuncular da sürekli bakın. İzleyin basın toplantıları, oyuna dair hiçbir şey yok.
1: Yok, evet.
0: Bak saha içine dair hiçbir şey yok. Bak, ya.
1: Bir cümle vardı Samet'in kullandığı. Ya bu arada hani tek oyuncu eleştirmek istemiyorum.
0: Değil,
1: da,
0: oyuncu,
1: hani basın toplantısına o çıktığı
0: aynen,
1: için.
0: Aynen.
1: Hani ondan örnek veriyorum yani. Bence kaptan da çıkabilirdi gayet. Samet şunu söyledi. Ya biz dedi hani o kadar duygusalız ki bazı anlarda dedi. Böyle hani bıraktık dedi teknik taktiği dedi. Mesela ben o anda şey oldum.
2: Teknik taktiği.
1: Nasıl dedim ya. Hani bir oyuncu nasıl teknik taktiği bırakabiliyor yani.
2: Ama.
1: Şimdi duygusal millet olmakla teknik taktiği bırakmak yani tamamen ayrı şeyler yani.
0: Şu ayrımı da yapmamız gerekiyor artık. Şimdi biz ABD'ye giderken aslanlar kaplanlar diye gittik. O zaman her şey güzel. İşte bir de kötü skor geldiği zaman bunun bir eleştiri kısmı var. Yani sadece övgülerle olmaz bu iş. Yani çok önemli paralar kazanıyorsunuz. Baskıları da kaldırın bir zahmet yani. Ben bunu anlamıyorum. Üzerimize çok büyük baskı var. Olacak tabii ki. Olacak tabii ki yani. Bu işi yapıyorsanız bu olacak.
1: Bu arada Paraguay'ın üzerinde baskı olmadığını falan yani mı düşünüyor?
0: Kimin üzerinde baskı? Kimin ya, üzerinde baskı?
2: Aslında söylediğin çok önemli, çok değerli ama o tek başına bugünün sorunu değil. Yani
1: tabii, tabii.
2: Şimdi İsmail Kartal yeni göreve geldiği için söylüyorum. Bir teknik direktör iletişimin teknik ve taktikten önemli olduğunu söylediği zaman o çocuk da onu söylüyor. Çünkü onun teknik direktörü onu
3: ondan alıyor çünkü o.
1: Doğru.
2: Aynı şey Okan Buruk da duyguların iletişimin teknik ve taktiğin önüne geçtiğini söylerse senin oyuncun da o işin öyle olduğunu zanneder, öyle anlatır yani.
1: Ama bak,
2: o tek başına onların sorunu değil.
1: Orada ekranda
2: yani.
1: Var. Az önce söylemiştim de bir kez daha dile getireyim. Türkiye'de, Haiti'de şu ana kadar gol atamadı ki Dünya Kupası'na veda eden iki ülke. Haiti bizim maçtan önce veda etti. Biz de Haiti'nin arkasından gittik.
3: Genelde mesela teknik adamlarda basın toplantılarını yaptığı zaman ona gelen veriler sosyal medyadaki haberlerden gelerek ona bağlı bir şey yapılıyor. Yani basın toplantısı.
1: Hocam Arda'nın sözleri gelmiş. Şimdi tabii açıklamaları da geçeceğiz. Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz. Utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar okuyamamıştım tam ama neyse, hemen keşke değiştirmeseydiniz. Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok. Sadece sahada istediğimizi yapamadık. Gol atamadık. Özür dileriz demiş Arda Güler. Yani şöyle tabii, yani böyle bu
2: aslında
1: açıklamalar
2: tam
1: gelecek.
2: Olarak anlattıklarımız. Niye utanıyorsun? utanacak bir şey yapmadın ki yani, burada utanılacak. Çok

0: Büyük şey takımlarda yok. Oynuyoruz. Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Az önce okuyamadığım bölüm.
1: Aynen. Bu dil yanlış bir dil. Yani. Ama bu kelime utanç değil. Onu da değil. Anlıyorum. Ben genç mil takımların alt yaş kategorisinden olimpik mil takıma kadar yani 87 kez mil takımlarda oynadım. Bize o yaşta da öğretilen şey oydu hocam. Yani turnuvalara gittiğimizde, elendiğimizde, beklentinin altında kaldığımızda sürekli özürle, utançla anlatıyorduk. Kafamızı öne eğiyorduk. Çünkü bize eğer kafanı öne eğmezsen üzülmediğin ve insanlar bundan rahatsız olur. Üzül. Aslında içinde öyle bir duygu yok. Yani dışarıya bunu yansıt ve içeri girdiğimizde gayet eğleniyorduk. Şimdi bence bu çocuklara bunu öğretmek lazım. Niye utanacaksın ki, sen turnuvaya gitmişsin. Bak şahane bir anı bırakmışsın. Bize de şahane bir anı bıraktın. Şimdi kaç defa böyle bir şey nasip olacak bize, sabahın altısında bir araya geleceğiz. Bir organizasyon izleyeceğiz ve yayın yapacağız yani. Ya işin bu tarafından bakalım. Tabii ki kendi adınıza olumsuz analiz anlamında onu not al ama... Özür ve utanç olur mu yani? Niye
2: her şeyi diyorsun? Duygular üzerinden anlatıyoruz. Evet. Yani değil, böyle bir şey değil yani. Şey, kazanınca kahraman oluyorsun. Tabii. Kaybedince utanç duyuyorsun. Değil yani, böyle bir şey yok. Yani oyunun bir doğruları var. Baktığımız zaman artık peki, dünya futbolunda herkesin bildiği bu doğruları sahada yapacaksın.
0: Şu değil yani, şu da olabilirdi şunu, açıklama. Yani biz Avustralya maçından farklı şunu denedik. Ama şey, yine de başaramadık ama gibi bir açıklama görseydik daha doyurucu olurdu.
2: Çok
0: pardon
2: hocam. Şunu söylemek istiyorum sadece. Yani bunu hocamız da yapıyor. Biz hep dedik ya, Montella bizden biri oldu artık. Fazla bizden biri olmuş. Yani doğru. İtalyan teknik direktör, bakın kariyerini Roma'da geçirmiş. İşte Milan'ı çalıştırmış, Sevilla'yı çalıştırmış bir insan. İtalyan futbolunun en önemli isimlerinden bir tanesi çıkıyor diyor ki ben kaos çıkaranlardan fazla Türk'üm. Ya bunu Fatih Terim diyebilir, Şenol Güneş diyebilir, Mustafa Denizli, içimizdeki İrlandalılar demiş zamanında. Montella'da şey diyecek herhalde, içimizdeki Paraguaylılar diyecek herhalde maçtan sonra. Onu bekliyorum şu anda. Ya tamam hocam, bizden biri oldun da bu kadar bizden biri olma ya. Bu kadar bize benzeme. Montella'ya çok benzedin bize yani.
0: Sert bir basın toplantısı.
2: Bak şunu der ya, içimizdeki Paraguaylılara yenildik bugün. Ben bunu bekliyorum bugün Montella'dan. Herhalde yani. Çünkü onu diyen bunu da der.
0: Bir de şunu söylemiş Arda. Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok. Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık. Özür dileriz.
2: Bak, hep buradaki eleştirileri yanıtlar işte. Ne konuşuluyorsa bu da ona yanıt veriyorlar. İşte dendi ya işte Hakan Çalhanoğlu takım kuruyor. Hakan'ı sevmiyorlar. Hep yanıt veriyorlar ona. Ya gerek işte yok böyle şeylere.
3: Biliyor musun? Hakikaten milli takımın iletişim departmanının bu işlere inanılmaz bir şekilde el atması lazım. Sosyal medyayla çok ilgililer. Demin işte konuştuk sevgili Onur. Yani bunlar antrenman bittikten sonra, İşte sen de sahanın içinden geldin, ben de, hepimiz de biliyoruz. Çıktıktan sonra odalarına gidiyorlar hemen telefonla. Ne dedi, ne yaptı, ne etti, nasıl etti, ne oldu? Yatıyor tek kişilik odalarındalar. Hepsi aynen televizyonlar, o telefonlar, işte çeşitli iletişim ağlarına girdi. O ne dedi, bu ne dedi, benim hakkımda, bunun hakkında. Ya bunlarla vakit geçiriliyor ve bunları ister istemez bir yere yazıyor. Ve bu yazdıklarında maçın gidişatına göre maçtan sonra sana bir replik olarak önüne düşüyor. Bunların üzerinden sen bir konuşma hazırlıyorsun ve bunları anlatıyorsun, duygularını yansıtıyorsun bunlarla birleştirerek. Şimdi milli takım tarafına geldiğimiz zaman da milli takımın hocasının bir utanıyorum, üzülüyorum, özür dilerim gibi ifadeler tabii ki bizim yani ananelerimizde var. Özür dilemek, utanmak, arkasından sahip çıkma duyguları. Fakat bir takımda siz bir profesyonel olarak bir iş yapıyorsunuz ve başarısız oldunuz. Bunun üzerinden insanları yürütmekle bunu gitmek lazım. Yani bu duyguları Arda'nın dediği gibi, Arda çok duygusal, naif. Ama Arda sen yapamadığın şeyler, ben bugün bunu yapamadım. Bunun için tamam ama biz önümüzdeki yaşımız daha çok genç ve önümüzde yapacağımız çok şeyler var. Biz bunlara hazırlanacağız. Ve önümüzdeki bizden sonraki nesillere de bir şeyler bırakacağız gibi bu tip konuşmaları yapmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bugün işte biz sahanın içerisinden gelen kişiler olarak zaman zaman takımlarımızın başında olduğumuz zaman bizler de çok mağlubiyetler yaşadık.
0: Bizler de hatalar yaptık. Çalhanoğlu'nun açıklaması gelmiş. Şu an kelime bulmak kolay değil, zor. Buraya kadar biz getirdik, iki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor, şanssızlık yani. Adamlar ilk şutta golü buldu. Ben de bu açıklamayı kabul etmiyorum.
1: İşte yani, vurma,
0: ben bu açıklamayı
1: vurma.
0: Kabul etmiyorum. Ya zaten kesinlikle böyle ya bir burada, açıklama burada, milli takımın kaptanı bence
1: ya,
0: yapmamalı.
1: Ömer burada bak, vuruyoruz olmuyor. Denemişsin ya bir önceki karşına. Olmamış ya. Yani burada bir sebebi var. Ya bir problem var. Niye analiz yapıyorsunuz siz? Daha önce vurmuşsun, olmamış.
2: Kaç şutumuz var biliyor musun?
1: Ve devamında
2: 65 şutumuz var iki maçta.
1: 65 şut atan bir takım zaten yanlış oyun oynamıştır ve orada sen 65... ki

0: bunu şut nedir ya?
1: Uluslararası en deneyimli oyuncu olarak böyle anlatırsan ya nasıl çıktı diğerler an? Şanssız hocam, ve finalde klasik en çok sevdiğimiz şey şanssızlık.
2: Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi ben çıkıyorum
0: programa. Denedik olmadı.
2: Ben çıkıyorum burada sizlerle birlikte programa. O kadar böyle hani şey bir program yapıyoruz ki ilgi çekmeyen falan böyle kısık tonda hani böyle sessiz sakin falan çok aldırışla etmiyoruz. Sonra diyoruz ki biz niye izlenmiyoruz? Aslında çıktık diyoruz programı ama neden izlenmiyoruz diyoruz. Çünkü farklı bir şey yapmıyoruz. Yani böyle bir analiz varsa eğer zaten biz Paraguay'da kaybederiz. Biz Birleşik Devletler'de kaybederiz. Yani bizim kaybetmemiz zaten sürpriz değil. Böyle
3: bir maç son eridi.
1: Şurada da çok özür dilerim Onur. Ya bak ilk attıkları şutla gol oldu diyor. Ya oyun başlamış denemiş. Onlar sonra senin yaptığın hatayı yapmamış ya. Golü bulmuş ve bir analizin peşinden gitmişler. Sonra oturursun tartışın o ayrı adı. Ya bir tane vurdu gol oldu. Yani tamamen artık sığındığın konu şu. Şanssızlık diyorsun. Ben sana bir sürü istatistik sayarım. Bu kadar topa sahip olan takımlar. Ya bu gezegende Guardiola benzer oyunları City'ye oynatmıyor mu? City'ye gelen takımlar benzer. Sen görüyor musun Guardiola'nın takımında bu kadar orta yapan, bu kadar şutan ki Haaland diye bir oyuncuları var orada.
2: Devam var. Biz genç takımız daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası. Herkes üzüldü, kahroldu. Denedik olmadı. Herkes için tecrübe oldu demiş Hakan Çalhanoğlu. Kendimize gurur duymalıyız. Buralara kolay gelmedik. Nerelerden nerelere geldik. Elenmek kolay değil. İnsan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkarmalıyız. Bir şutta yine maçı kaybettik demiş. Yani şöyle Hakan yani yıllardır en üst seviyede oyun oynayan milli takımın da en saygın isimlerinden bir tanesi. Milli takımın kaptanı, en önde gelen oyuncularından bir tanesi. Ben kesinlikle Hakan'dan çok daha iyi bir analiz beklerdim. Çok büyük bir hayal kırıklığı bence bu açıklama.
3: Ben şey demiştim, Samet'le Uğurcan'ın bas toplantısı niye Hakan çıkmadı? İyi ki çıkmamış Hakan yani. İyi ki çıkmamış. Ben kaptan sorumluluk alsın demiştim ama...
1: Sen Onur orada diyor ki nerelerden geldi bu dünya üçüncüsü oldu ya Avrupa'da başarısı var eğer bir yerleri konuşacaksan niye sen onu görmek istemiyorsun yakın tarihte bir önceki başarısızlığı bana yani onu anlatıyorsun değil mi yani şimdi nerelerden deyince ben şeyi saymayayım mı dünya üçüncülüğünü ya da abi. Avrupa şampiyonasını saymayayım mı yani bu ülke oraları gördü ya sen niye orayı şey yapmıyorsun kriter olarak almıyorsun niye bana son başarısız olduğun dönemi Kuntz dönemine söylüyor muhtemelen nerelerden dediği evet, o.
2: Oraya atıf var.
1: Ama tamam o zaman da buralar da var.
3: Ay o zaman İbrahim turnuva öncesi insanlar final denine çıkıp Hakan diyecekti ki arkadaşlar biz nerelerden geldik ne finali diyecekti o zaman.
2: Tabii.
3: Yani sen final hedefine ses çıkartmıyorsun o zaman nerelerden gelmedik. Takım elenince nerelerden geldik
2: oluyor.
3: İlk maç analizi neydi Hakan'ın? Domine ettik demişti ilk maçı. Avustralya maçında. O bu kadar yanlış analizler olur mu ya? Bu kadar.
0: Ya bir şey
3: şunu duymadık hocam bakın. Biz sahada neyi yanlış yaptık? Bak tek cümle sahada neyi yanlış yaptık? Ya bir Allah'ın kulu çıksın bunu söylesin.
2: Yani neyi Montele yanlış çıksın desin. Bir açıklama yok.
3: Hakan çıksın desin. Üzüldük, kahrolduk, utanç duyuyoruz, şanssızlık, denedik olmadı. Ya bu nedir? Ya
1: aynı noktaya geliyor.
3: Nasıl bir iletişim
1: aslında,
3: tarzı bu?
1: Ülkede insanların da bu işi duyguyla idare ettiğini bildiği için yani teknik bir yorum yapıldığında çok karşılığı olmayacak. İlk savundukları, sığındıkları liman ne? Özür ve utanç üzerinden anlatırsak bir de yakın tarihte Kuntz'u da anlatırsak
3: kimse yani, şey demez bir şey bize
1: evet,
3: bir kimse bir şey.
1: Yani bir kendinize gelin Kuntz'taki dönemden buraya getirdik biz sizi. Yani eyvallah bu değersiz demiyorum bu arada çok kıymetli ki ben de aslında doğru bulduğum sözleri de var devamında. Sürdürülebilir organizasyon bizim için
3: tabii çok önemli. Doğru.
1: Buradan o dersi al. Ama sakın o şanssızlığa ya da çok fazla şut attık olmadığı sığınma o zaman kendi analizinde de çelişirsin.
2: Hayır, şöyle bir durum var zaten. Şimdi biz Dünya Kupası'na giderken Romanya bir şut da kaybetti Dünya Kupası'na gitme hayalini. Kosova yine bir şut da kaybetti aynen. Dünya Kupası'na gitme hayalini. Yani bir şutta maçı kaybettik diye bir analiz kesinlikle olmamalı. Ayrıca çok şunu konuşmamız lazım.
0: Kolaycı.
2: Hocam ikinci maçta Matt Calf'ın şutu bugün işte ikinci dakikada yediğimiz gol. Tamam bir şut da kaybediyoruz da o şutları niye vurduruyoruz mesela biz bunu hani duyalım ya da bunlar konuşulsun.
3: Yok yani sahaya dair hiçbir analiz yok şu anda.
2: Sadece bir şut mu yani bizim turnuvaya veda etmemiz sağlayan?
0: Ömerciğim sahaya dair hiçbir analiz yok. Sahaya dair aslında ya rakip 10 kişi kalmış. Rakip 10 kişi kalmış o 10 kişi kalmanın getirmiş olduğu kolay oyunu adamlara teslim etmişin.
2: Uğurcan'ın da sözleri var. Bütün ülkemizden özür dileriz. Beklentinin altında kaldık. Onları gururlandırmak istedik ama başaramadık demiş Uğurcan Çakır.
0: Yani o analizlerin hepsinin altında kalmış. Yani demin de söyledik. 9 kişi kaldığı dönemler olmuş. Bir dakika gerçekten çok önemli bir zaman dilimi. O 9 kişilik bir oyun diliminde kalan bir takımın Yani orada sen bütün avantajlarını kullanman lazım ve doğru hücumlar, doğru oyunları oynayamadık o süre içerisinde. Ve bunlara seyirci kalanda bir Montella'ydı. Gerçekten izledik. Ya diyeceksiniz ki yani Montella işte Onur da söylüyor. Fazla Türk olarak Türkleşten bir basın toplantısındaki cümlelerini sarf ettiğini görüyoruz. Ya ben şimdi şunu hep karşıyım. Yani maçtan sonraki konuşmalarda o özellikle maçın atmosferiyle, o maçın işte yaşanmışlıklarıyla, o duygusuyla hala insanın maçın içinde olduğunu hisseden bir maçtan sonraki konuşmaları bence çok daha dikkatli olması lazım. Bunun ismi ne olursa olsun, ne kadar tecrübeli olursa olsun da o cümlelerde bir zafiyet olduğunu hissediyorum. Şimdi Montella'nın da maçtan sonra daha bize doyurucu, daha bizden, daha bizim ikna edici bir şeylerin söylemesi lazım. Mesela kısaca işte biz layık olamadık gibi, utanıyorum veyahut da affedersiniz gibi duyguların yerine, konuşmaların, cümlelerin yerine bize daha çok ikna edici kelimelerle oyunu biraz daha anlatarak şunu şöyle yaptık, olmadı, bunu böyle yapmalıydık ve de ben oyuncu değişikliklerini yaparken şunu düşünerek yaptım. Ben Kerem'le devamlı bir oyun oynamaya çalışırken benim oynama alışkanlığım olduğu için bu takım bu oyunu içselleştirerek buraya geldiğini ve bununla da başarılı olduğumuz için bu oyuna devam etmek istediğim gibi daha bir teknik adam bir lügatıyla, lisanıyla bunları anlatmasını, bizi ikna etmesini beklerken o tamamen işin duygu yoğunluğu tarafından ve hissettiği şeyler. Alıcı var
2: şey, bir de bir virgül koyalım burada, araya gitmemiz lazım. Aranın ardından da özet sizlerle birlikte olacaklar bizde.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Evimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
11: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo Reklam.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Reklam. Spor Radyo
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %74,3'e çıktı.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler, kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar, seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar, kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
1: Reklam.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics'te.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor Radyo.
1: Dünya Kupası'nda grubunda ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. İki teknik adam Montella ve Alfaro ekrana yansıdı. Maçta henüz ikinci dakika. Galarza topla buluştu. Galarza topu ağlara yolluyor. Paraguay Galarza'nın golüyle erken bir dakikada 1-0 öne geçiyor. Milli takımımız beraberlik arıyor. Hakan kullandı. Mert'in kafası top direklere çarptı ve oyun alanına geri döndü. Büyük bir şanssızlık. Mert Müldür. Top böyle yöneldi kaleye. Önce üst sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim maçın hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. İki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik sonrasında VAR'dan bir inceleme uyarısı geliyor. Barton'a Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı konuşuyor ve yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. Pozisyonu açıklıyor. Barton, Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Hill başarılı. Pozisyonun devamında sonuç gelmedi. İkinci yarıda beraberliği arıyor. Amili futbol takımımız. Kenan ceza sahasında soluna çekti. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu Deniz'den. Kaleci ilde kaldı. İkinci yarıda oyuna dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim etkili bir orta. Kaleye yönelmişti. İlçelci. Maç boyunca önemli kurtarışlara imza attı. Kaleci Hill. Maçta son bölümler. Paraguay serbest vuruşu kullandı. Uğurcan başarılı. İkinci gole izin vermiyor. Uğurcan Çakır. Barış sağdan ortaladı. Kale önünde önemli bir şans ama son dokunuşu yapamıyor. Deniz Gül. Beraberlik aramaya devam ediyoruz. Barış Alper ceza sahasına o çevirdi. Önemli bir şans. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı pozisyonun devamında Deniz topu dışarı gönderdi ama top ağlara gitseydi de bir inceleme olabilirdi. Bu pozisyondan da Merih'le sonuç çıkmıyor. Milli takımımız Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Kupaya veda ediyor.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Savunmadan çıkıyoruz. Henüz ikinci dakika, top kaybı. Galarza. Galarza'nın vuruşunda top ağlara gidiyor. Paraguay Galarza'nın golüyle ikinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Hakan Çalhanoğlu serbest vuruşu kullandı. Mert Müldür'ün kafası direkler gole izin vermiyor. Büyük şanssızlık. Mert direğe takıldı. İşte burada önce üst direk, sonrasında yan direk topağlarla buluşmadı. Uzaktan bir vuruş, savunmadan döndü. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim oyunu durdurdu. El Salvador'lu hakem İvan Barton. Sonrasında sahada tansiyon yükseliyor. Bir VAR incelemesi. Barton pozisyonu izliyor. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzını kapatarak konuşuyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart ve Almiron'a pozisyonu açıklıyor. Sonrasında da kırmızı kartını gösteriyor İvan Barton. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Uzaktan Merih vurdu. Hil başarılı. Pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan Yıldız. Kenan soluna çekti, yaptı ortayı. Kafa Deniz'den, kaleci ilde kaldı. Abdülkerim baktı içeriye. Etkili orta. Kaleye yöneldi. Bir kez daha kurtarışı yapıyor kaleci Hil. Paraguay serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşunda Uğurcan Çakır başarılı. Son anlar maçta. Beraberliği aramaya devam ediyoruz. Deniz kale alanında dokunuşu yapamadı. Barış ceza sahasında çekti topu. Barış bıraktı, can vurdu. Kaleci Hil gole izin vermedi. Devamında Deniz Gül sonuç alamadı. Önemli bir şans daha kaçıyor. Arda'nın ortası, Merih'in kafası, bu pozisyonda da top ağlarla buluşmuyor. Milli takımımız Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda ediyor. Özeti, maçı hatırladık değerli izleyenler. Maalesef 1-0 kaybettik. Tabii açıklamalar geliyor. Aynı zamanda oyuncularımızın açıklamaları, Montella'nın açıklamaları. Vincenzo Montella da çok üzgünüm ve kader bizden yana değildi diyor. Puan tablosu bir yandan ekranda, veda ettik gruba. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir prestij maçına çıkacağız. Ben de bir yandan açıklamalara devam edeyim, Montella'nın açıklamalarına. Bizim de beklentimiz büyüktü. Futbol Federasyonu adına da çok üzgünüm. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım diyor Vincenzo Montella. Normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi. 2 maçta 65 şut var. Topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi demiş Vincenzo Montella. Sanıyorum açıklamaların devamı da gelecek değil mi arkadaşlar? Devamı var. Devam edebiliriz. Okudum zaten bu kısmı. Devam edelim arkadaşlar.

0: arkadaşlar.
1: Geldi.
0: Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi. Herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef. Devamı var açıklamaların. Barış Alper Yılmaz'ı soktuk. Sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performansla alakası yok. Her şeyi bir santrafor değiştirirdi demek kolaya kaçmak olur. Oyuncularıma karşı olumsuz düşüncem yok. Herkes çok çalıştı ve bu yüzden daha da üzgünüm. 65 şut var. Rakipler çok az pozisyonla kazandı. Bir sayfa daha gelecek. Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremediysek o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi. Bir tane atsak daha farklı olurdu. Vincenzo Montella'nın açıklamaları bu şekilde. Bu kadar mı arkadaşlar? Evet, şimdilik bu kadar. Zaten basın toplantısını da az sonra ekranlarınıza yansıtacağız.
1: Nasıl sevgilim abi?
0: Valla şöyle hemen tabii bırakacağım sana ama Onur şöyle söyleyeyim. Biraz şöyle ya, hani biz maçı kendi aramızda izlerken işte yanımıza arkadaşlarımız giriyor. Hani beraber hani izliyoruz. Odaya giren oluyor, çıkan oluyor falan. Böyle hani gayet gündelik yorumlar hani yapılan. Hani bir tane atsak farklı olurdu. İşte 65 tane attık, olmadı.
1: Ah be, bu da yani şanssızlık şöyle söyleyeyim, falan.
0: Şanssızlık, kader, kısmet değilmiş gibi yorumlar. Valla bu yorumları Vincenzo hani Montella yazmasa şu anda ya da izlemesek bu yorumları yaptığını, hani herhangi dışarıda gitti arkadaşlarımız, sokak röportajı oluyor, bir röportaj yaptılar. Hani
1: daha hiç çıkardım
0: vatandaş düşüncesi gibi düşünebilirdim. Çünkü ben başka şeyler bekliyorum Vincenzo Montella'dan, başka açıklamalar bekliyorum ama çok ilginç. Yani tamamen kader ve hani istediğimiz olmadı. 65 şut, bir tane attılar, kazandılar minvalinde değerlendirilen bir maç.
1: Ben hani spor basınının bir çalışanı kimliğimin dışında söylüyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en başta merak ettiğim bir nokta var. Biz niye elendik? Değil mi? Yani hepimizin aklında soru bu. Biz niye elendik?
0: Demek ki Montella da aynı şekilde
1: şimdi
0: düşünüyor.
1: Şimdi çok iyi oynadık. Değil mi? Çok iyi mücadele ettik. Çok denedik. Çok pozisyona girdik. Az pozisyon verdik. Takımdaki mücadele üst seviyedeydi. Oyuncular arasında bir problem yok. Peki ne oldu? Hani niye elendik biz? Hani ben açıkçası bununla alakalı bir şey duymak istiyorum. Bak, Montella'nın açıklamalarının tamamı ne biliyor musun? Federasyonumuz çok iyi çalıştı. Onlara da çok mücadele verdi.
2: Oyunculardan memnun.
1: Montella bundan sonrasında yatırım yapmış basın toplantısında. Bak, net söylüyorum. Hani eğer Türkiye Futbol Federasyonu'nda herhangi bir yetkilinin İbrahim Hacı Osmanlı'nın kafasında biz Montella'yı acaba göndersek mi, devam etsek mi diye bir soru varsa eğer, Montella diyor ki bizde her şey sorunsuz. Biz her şey yaptık Sayın Başkanım. Çok iyi mücadele ettik, çok iyi plan yaptık, çok iyi oynadık, çok iyi denedik. Ne oldu? Şanssızlık. Yapacak bir şey yok.
2: Kabahat ne? Şanssızlık.
1: Şanssızlık. Yani şunu demek istiyor. Biz üzerimize düşeni yaptık bu turnuvada. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Kader, kısmet. Ne yapalım artık? Bir sonraki turnuvaya bakalım diyor. Yani resmen Montella'ya diyorum ya, bizden biri olmuş. Daha da eminim şu anda. Yani Montella şu anda bir Türk. Yani ya gözünü seveyim hocam, oyuna dair bir şey söyle. Biz neyi eksik yaptık o zaman ya? Ceza sahasına da girmişiz çok güzel bir şekilde. Onda da sorun yok. Ya bir tane olumsuzluk bir şey söylüyor. Biz neyi yanlış yaptık saha içinde o zaman? Hani ne oldu? Bir duymak istiyorum şu anda yani. Bizim problemimiz neydi bu turnuvada?
0: Mesela problemi, 10 kişiye niye hücum edemedik hani, mesela?
3: Aslında yani problemi
1: yok yani. 9'a demedik, 10'a edemedik, 11'e demedik.
3: Problemi olumlu istatistik üzerinden anlatmış. Esas problem o yani, attığın 65.
1: Olumlu bir şeymiş gibi.
3: Olumlu bir istatistik değil, evet yani. Maçı izlemeyen biri o iki maçta sadece istatistik üzerinden bir şey okusa, evet haklı hoca. Yani topa sahip olma ve, ama bu anlatıldığı gibi değil bu hikaye. Senin attığın 65 şutun zaten yarısından fazlası problemli. Hiç gerek yoktu ona. Ya da yaptığın orta. O yüzden sevgili, yani sevgili istatistik çok yanlış okumuş.
1: Sana çok
3: yani
1: kısa bir şey sorayım. Biz topa sahip olduk değil mi? Peki topa nasıl sahip olduk? Yani kaybedilen topların tamamını geri kazandık. Önde baskı yaparak mı? Hayır, rakip zaten oynamadı topla.
3: Yaslanan takımlar genelde.
1: Al sen de topu al sen de oynarız zaten bize.
3: Genelde şöyle oluyor zaten. Şimdi

0: oluyor. Yaslandığın zaman kazandığın toplarla şey anlaşılabilir bir durum mesela. Avustralya'nın bize oynadığı oyun. Evet. Ya ben kalabalık savunmayla beklerim. Kazandığım toplarla da onun iki tane ağır stoperin arkasında problem çıkartırım. Yani oyunu böyle planlarım. Şimdi iki tane rakibinde benzer oyunu oynamış. Yani topa sahip olma hadisesi tek başına senin oyunu domine etmenle alakalı bir durum değil. Onların planı bu işe çok uygun. Yaslanmış, önde de topu tutamamış. Hele hele 10 kişi kaldıktan sonra zaten tamamen o plan ortadan kalkmış. Yani istatistik tamamen yanlış okunmuş. Mesela ruh üzerinden bir şey anlatıyor. Yani ruh üzerinden anlatırsan bu hani 50 maçta bir denilen hadise sonra seni 50 turnuvaya götürmez yani. Bu analiz götürmez. Yani şimdi bir teknik direktör aslında bugüne kadarki süreci en sağlıklı anlatması gereken insan. Şimdi sen teknik anlamda neden başaramadığını anlatabileceğin bir sürü de argüman var elinde yani. Bunu da söyleyebilirsin. Biz oyunculardan bunu talep ettik. Mesela ben ilk maçta Montella'ya çok itiraz etmemiştim. Çünkü oyuncuların maç sonu söyledikleri aslında teknik direktörün analiziyle ilgili bir problem olmadığını söyledi. Nedir o? İsmail Yüksek'in stoperlerin arasındaki varlık sebebi neydi? Yenilen golde de hatırlayalım. Çabuk bir oyuncuyla orada iki stoperin arasında duralım. Diğer oyuncuları daha önde kalabalık becerisi yüksek oyuncularla halledelim. Ama orada eksiklik neydi? Arda'yı kenarda başlatıp Arda'nın merkeze çok fazla girmesi Orkun'la ilgili orada bir problem yarattı. Yani bunu sağlıklı bir şekilde teknik olarak analiz ederseniz kimsenin itirazı olmaz. Ama ruh ya da şanssızlık üzerinden anlatırsanız bunun size bir faydası olmaz. Bir sonraki turnuvada olamayız. Bu düşünce bizi götüremez.
1: Yok yani. Ben bence faydası olacağını düşünüyor. Yani şu anlamda düşünüyor. Takım içinde kendisi için faydası. Bunu demişler. Hocam Türkiye'de işler böyle yürüyor. Sen de şanssızlık, kadersizlik, kısmetsizlik. Her şeyi doğru yaptık ki yani senin hakkında kötü düşünen varsa onların kafasındaki soru işaretlerini kaldırsın bu şekilde demiş büyük ihtimal. Ya bir İtalyan teknik direktör diyorum ya İtalyan futbolu kültürünü almış bir isim.
0: O eğitimde bir maç sonu böyle de bakalım ne oluyor yani. Bir konuş bakalım yani. Duygulardan şanssızlıktan anlat da.
1: İmkanı var mı öyle bir şey yani?
0: 65 şut attım de Milan'da da bak ne oluyor ondan sonra.
1: Yani imkanı yok. Demez zaten. O da biliyor dediğinin saçma ve doğru olmadığını ama işte dediğim gibi ne yapıyor?
0: Alıcı var.
1: Alıcı.
2: Şut atılır ki ya. Şut istersen 200 tane atıyor. Yani hani verimsiz, efektif olmayan bir şekilde o şut attıktan sonra.
1: 65 tane orta yapmışız iki maçta. Hocam bunu açıkla. Santraforumuz yok. 65 tane ortayı biz niye yaptık? Hani söyle. Bu mu doğru oyun? La doğru oyun bu mu?
0: Bir de mesela orta da artık günümüz futbolunda değişime uğradı mesela. Orta dediğin hadise de artık pas.
1: Evet pas.
0: Yani orta belirsiz bir yere top atılmak sağlıklı.
1: Biz öyle yapıyoruz ama.
0: Artık pastır. Hani pasla yaptığın zaman evet anlaşılabilir bir durum.
1: Bir de
0: bizim o son dakikalarda Deniz'i de oyuna aldıktan sonra tamamen o çaresizliğe oyunu teslim ettik. Yani bulan topu yükseğe kaldırsın orada bir şey çıkar mı? Bazen evet işini görebilir ama uzun vadede bu senin işini görmez. Sen bir oyun inşa ediyorum diyorsun. Şimdi oyun inşa eden düşüncede aslında bir problem yok bugüne kadarki süreçte. Ama nasıl Samet Akaydın kalabalığa direnç gösterme hadisesinde teslim olmuş. Sen de teknik direktör olarak teslim etmişsin. Çünkü anlattığımda bambaşka bir hadise ortaya çıktı.
1: Ya bir de şuna çok kızıyorum ben Ömer. Yani ruhumuz var. Çok inandık. Çok mücadele ettik, savaştık. Ya herkes bunu yapıyor zaten. Herkesin ruhu var turnuvada. Turnuvada ruhu olmayan takım var mı? Haiti'nin de ruhu var. Kurosawa'nın da ruhu var. Ya bu bir açıklama değil ki. Ruhun tabii ki olacak. Tabii mücadele edeceksin. Dünya Kupası'na gelmişsin. Hani mücadele etmemek söz konusu olabilir mi zaten? Hani bu açıklama değil. Bu övgü değil. Şöyle zannediliyor. Ya övelim bu çocukları bakın ruhumuz var mücadele ettik. Ya edeceksin tabii ki ya. Hani aksi düşünülemez zaten. Bu sorun değil ki. Bu övgü de değil. Bu olması gereken sıradan bir şey. Her takım bunu yapıyor. Her takım mücadele ediyor. Ya inanılmaz ya. Akıl tutulması gerçekten şu an.
2: Bu kadar hani ön plana çıkmaması gereken bir şey.
1: Ya değil ya bu. Tamam, bu söylenecek bir şey değil ya. Vallahi değil. Bu normal bir şey. Olması gereken standart bir şey zaten bu. Bir takım Dünya Kupası'na gidiyorsa ruhu olacak. Mücadele edecek. Savaşacak. Ne oynuyorsun? Bana onu anlat. Ne oynadın? Ne yapmak istedin? Hani onu anlatman gerekiyor. Ben dinliyorum. Ne oyuncularımızdan duyuyorum. Ne hocamızdan duyuyorum. Biz neye eksik yaptık ya? Ben cidden hani merak ediyorum ve bunu sormak istiyorum. Biz neyi kötü yaptık? Yok şu ana kadar kaç kişi konuştu? Bir tane olumsuz yaptığımız bir yok. Şey yok turnuvada.
0: Soyunma odasında teknik direktör bu dili kullanırsa oyunculardan farklı bir şey bekleme zaten yani.
3: Onurcuğum ya bak bizim en büyük problemimiz aslında bu analizleri falan yaparken hocanın da şöyle bir bakması lazım. Ya biz geriye düştüğümüz maçları kazanamıyoruz abi.
1: Sen sordun hocam onu. Yok herhalde bir kere baktık.
3: Ben baktım evet. Şimdi siz konuşurken.
1: Ona mı bakıyordun?
3: 5 tane maçta geri düşmüşüz. 4'ünde mağlup olmuşuz. Bir tane beraber. De İspanya maçında da berabere kalmışız. Beraber.
1: Şey, o da şey.
3: 2-2'lik maç.
1: Formalite maçı.
3: Sonra evet 2-2 formalite maçı. Bu maçlarda

0: Sıkıntı ya. Şimdi bir kere bunun bir analizini yapmak lazım. Şimdi siz bu maçlarda geriye düşüyorsanız bir kere takım kırılganlaşıyor. Yani daha çok reaktif değil de proaktif olmamız lazım bizim mesela. Daha yükseğe çıkmamız lazım. Biraz biz yükseltmemiz lazım.
1: Tam tersi oluyor ama.
0: Tam tersi oluyor. Takımda bir düşüş, bir moralsizlik ve normal herkes performansının ve yeteneklerinin altında oynamaya başlıyor. Yani bir kaotik bir görüş başlıyor. Şimdi öyle değil mi? Mesela geri düştüğümüz iki tane Avustralya maçı ve şu maça baktığımız zaman da ya golü yiyoruz. İşte Avustralya maçında 29'da golü yedik. Şaşırmaya başladık. İlk devreyi 1-0 bitirdik ve arkasından 70. dakikada da 2-0 oldu. Tam bütün her şey analizler, istatistikler, her şey lehimiz olmasına rağmen biz mağlup olduk. Şimdi zaten demin sen de çok güzel bir şey söyledin İbrahim. Yani bazen analizler çok şeydir, bazen de hiçbir şeydir abi. İşte bu bizim Türk milli takımımız için bu analizlerin hiçbir değeri yok bence. Gerçekten hiçbir. Hani veriyi alırsın, bakarsın ama sen bu verilere bakarak önündeki bir maçı programlayıp planlayıp stratejini geliştiremezsin. Bu geçmiş maçın yapmış olduğunuz analizidir. Ve sen önümüzdeki oynayacağın maçın planını ona göre yapacaksın. Ve mesela biz ne diyoruz? Tek santrforla veyahut da 4-6-0'ı içselleştirmiş bir Montella modeli çıktı değil mi? Ama bu maçlar onu istemiyor. Peki ne yapacaksın? Mesela bu maçlar onu istemiyor. Olmuyor çünkü. Yani bakıyorsun analizlere falan. Karşındaki işte Avustralya maçı. Adamların boy ortalaması 1.95. 3 kişi. Sen hala oraya 1.70'lik Kerem'le mi çıkacaksın? Veya bunu içselleştir. Hocam. Tamam kabul ederim oynarsın. Ama baktım ki gitmiyor değil mi İbrahim'ciğim? Gitmiyor. Ne yapacaksın? Hani işte bir yola gidiyorsun. Kötü bir yol olmuyor. Başka bir yol deniyorsun. Yani araba kullanırken veya bir yere giderken.
2: Tabii burada bu da öyle. Çok önemli şey, çok önemli hocam. Yani hani bizim burada tabii genel olarak yani bu işin antrenmanla alakalı olduğunu, bu işin de biraz tekrarla alakalı bir durum. Yani bu işte tamamen tekrara muhtaç bir durumdur. Yani şimdi tabii Montella'nın anladığım kadarıyla hocam bu oyunlarıyla alakalı. Tabii biraz geçmişe de gittiğimizde hani kime talip olduğumuzu da bilmek lazım. Adana Demir'de de Zuban'ın olduğu dönem bile Belanda ile oynamayı düşünen. Yani aslında teknik direktör davranışı olarak da önde gezen oyuncularla oynamayı da çok talep eden bir teknik direktör.
3: Ekranda direktörü. Şimdi istatistikler var. Bir önceki sayfaya dönebiliyor muyuz arkadaşlar? Bir daha bakalım oraya. Şimdi iki maçta toplam 62 şut. 13 isabetli. Mesela bu bence konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Toplam 3.46 gol beklentisi. 20 korner, 68 orta ama gol 0.
2: Mesela korner organizasyonlarında konuşurken değil mi, içeride de. Hocam bir tane
0: başka bir şey.
2: Evet, denemedik yani. Hani klasik gönderdik Arda'yı topun başına. Meri'yi öne gönderdik, uzun oyuncuları tek vuruşla. Yani mesela olmuyor ya. En azından bir pasla, yani o pasın amacı nedir? Ya bu savunma dengesini bir bozalım. Bunları bir öne çıkartalım. Tekrar orada başka bir organizasyonla adam alan konusunda onların bir dikkatini dağıtalım değil mi?
3: 20'sini de aynı şekilde kullan.
2: Yani hepsini aynı kullanır mı bir takım? Biz İlk maçta da benzer
0: böyle,
2: durum yani.
0: Duran toplar da öyle. Mesela koyuyorsun ters ayaklı. Ya biri orta atacak ya da işte normal ayaklı. Biri içeri kabis olacak. Şimdi o zaman sen başka bir şey dene. Yani en azından bir Montella diyelim ki bir duran top çalışması yapmış. Antrenmanını Kesinlikle. Yapmış. Uyguladın. Bir tanesini yap bari. Veyahut da kenardan rakip ceza sahasına yakın yerlerden taç kazanın. Uzun taç at. Veyahut da uzun taçta başka bir şey dene. Adamlar geçen ilk maçta, birinci maçlarda işte uzun taçta gol attılar. Ya bir en azından yani Montella'nın bence oyuna elinin değmesi. Bir tek şey var, buraya gelene kadar içselleştirdiği bir oyun, yetenekli bir takım, jenerasyon, bunu kullanmak tamam ama bunun dışında kendisiyle katkı yapacağı, oyundan oyuna geçişi veyahut da senaryolar, skor senaryolarına göre hamleler, oyunu tutmalar, risk etmeler, nasıl hücumlar, bunlarla ilgili çok sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum.
3: Yani
2: Çok güzel.
1: Yine, 29 şeye bakıyor şimdi.
2: Yine çok mesela o açıklamada var, onun hayat aslında gibi diyor. Bence de tam anlamıyla hayat gibi. Aynı hatayı yapıp farklı sonuç beklersen hayatta seni cezalandırır. Cezalı. Oyun da cezalandırmış.
1: Yani tercüman öyle çevirmiş ama nasip değilmiş falan da demiş Montelli yani.
4: Nasip değilmiş demiş mi?
1: Yani tercüman öyle çevirmiş.

0: öyle değil mi? Top bizdeyken rakip topu bize bıraktığında, geride derin bir şekilde savunma yaptığında biz üretemiyoruz, biz zorlanıyoruz. Buna kafa yormamız gerekiyor bizim. Ve tüm idman programını buna uygun yapmamız gerekiyordu. Yani rakiplerimizin profilleri de belli, ne oynayacakları belli. Yani çalışmamız gereken net bir nokta var. 10 idmanın 9'unda buna kafa yormamız gerekiyor. Rakip derinde savunma yaptı, biz ne yapacağız? Duran top setleri, hücum setleri, geriden oyun kurma setleri. Yani bu kadar net bir şekilde problemli olduğumuz bir noktada bu kadar büyük sorunlar yaşamamız, herhalde biz ne çalıştık, ben onu merak ediyorum. Yani 29 Mayıs'tan beri idmanlarda biz ne yaptık, neye kafa yorduk, başka takımlara mı çalıştık, bilemiyorum. Hani
1: mesela şöyle,
0: insanı bu da üzüyor ya,
1: bir açıklama var. Yani sadece bence son birkaç cümlesini okuyayım ki bütün konuda o zaten. Olmayınca olmuyor. Kısacası buna bağlıyorum. Bundan farklı ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Çok zaten problemi de anlatmış. Ne diyeceğini bilmemesi bir şey üretememiş zaten yani. Oyun da aslında tam olarak onu anlatıyor. Yani aslında o kadar öğretici bir basın toplantısı ki, yani neden Montella ile bu kampı, yani geçmişte yaptıklarına ki ben devam edilmesinden yanayım. İstikrar her zaman belirleyici olur. Çünkü ya o da bir şeyler, o da bir şeyler öğreniyor. Onu da ilk Dünya Kupası teknik direktör olarak bir şey öğreniyor. Ama mesela hayat gibi diyor ya, evet hayat gibi. Bir yanlış yaparsan benzer sorunu yaşarsın değil mi? Mesela hayat, yani yaptığın yanlışlarla sonra seni ödüllendirmiyor. Benzer bir durum. Yani aynı hatayı yapıp farklı sonuç bekleme. 30 tane şut atıyorsan atma 30 tane şut. Aynı sorunu yaşayacaksın yani.
1: Şu olamaz
3: ama
1: mıydı
3: işte
1: mesela?
3: İbrahim şimdi güzel söyledin. Bak hayatta aynı şey, ama hayatta sana bir şey öğretiyor ama, değil mi?
2: Kesinlikle hocam yani. Ama o, işte orada finalde de öğrenmemesi üzücü yani. Işte ona üzüldüm
3: onu
2: yani.
3: Oraya getirecektin. Evet. Sana hayat bir şey öğretiyor ama sen o hayatın öğrettiği şeyden alamıyorsan, evet, bir şeyi, o zaman işte bu açıklama çıkıyor karşımıza o zaman.
2: Ya buna üzüldüm mesela. Tabii. Ben Montella'yı bu anlamda hani hem dilini hem davranışını, evet, çok beğenirdim geldiği günden beri. Hatta bugün senle de konuşurken, maçı izlerken ben Montella'yı mesela ilk defa hocam kamerayı ekrana yansıdığında gözlerinden, beden dilinden o huzursuzluğu gördüm.
1: İlk
2: yani.
1: İlk yarıda bir görüntü vardı. Ben de o esnada hatta Onur'a da söyledim. Yani çok kötü bir vücut dili, çok kötü bir görüntü. Hani panik resmen diyorum. Evet evet, yani ben ne yapacağım gibi bir görüntü ki Montella hiç görmemiştik.
0: Yani mesela şu şey açıklamalar bile ne biliyor musunuz? Benim diyecek bir şeyim yok aslında açıklaması. Benim 12 yaşında oğlum var mesela. Yaramazlık yaptığında bir şey yaptı, benim tepki göstereceğim. Gidiyorum yanına mesela, oğlum niye böyle yaptın diyorum. Ne diyor biliyor musun? Özür dilerim baba diyor. Anlatacak bir şey yok çünkü. İzah edecek bir noktası yok. Aynı bu. Bak yani o kadar çok şey var anlatacak ama anlatacak bir durumu yok Montella'nın.
2: Özür dilerim dedikten sonra ne? Mesela benim de yeğenim var, özür dilerim diyor, 2 dakika sonra benzer şeyi yapıyor.
0: Tabii ders çıkartmıyor.
2: Ders çıkartmıyor.
1: Avustralya maçından sonra. Yani.
0: Yani. Özür diliyoruz.
3: Avustralya maçından sonra da buna benzer cümlelerle işte, özür diledi.
0: Ama değil mesela. Bu işte. O kadar
3: yine aynı şeyi yaparak biz farklı bir başarı bekliyoruz.
1: Beni üzen nokta yani, inşallah ne olursa olsun prestij maçı da olsa Birleşik Devletler maçından hani iyi bir sonuç alalım, yani gol atalım, puan alalım, kazanalım hatta. Ama öyle olursa da şu olacak muhtemelen yani. Hele erken bir gol bulursak, işte o 62 şut girmedi. Bak olduğunda nasıl oluyor yani, gördünüz mü? Ya kazandık
2: mesela
1: biz.
2: O da
1: gibi bir anlatı çıkacak ortaya.
2: O da
1: yani
2: bizim adımıza şöyle planlanması lazım. Yani bizim için organizasyon bitmiyor. Biz de mesela genelde bu dili çok kullanıyoruz. Normal olarak teknik direktörler bunu söylüyor. İddiamız yok diyor mesela. Ya iddiasız maç olabilir mi ya?
3: Tabii.
2: Ligin son maçı olur. Dikkat et, bizim Türkiye'de Süper Lig'de teknik direktörlerin büyük bir çoğunluğu iddiamız yok diyor. İddia biter mi ya? Senin oynadığın bugünkü karşılaşma bir sonraki organizasyonun hazırlığıdır.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi bu maçta bizim için öyledir. İddia bitti diye bir şey yok. Bu organizasyon Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının ya da Avrupa Ligi'nin ilk hazırlığıdır. Çünkü tekrar belirleyici olacak. Ya da Deniz Gül'le de artık bir oyun oynama düşüncemiz var. Evet, o oyuna da geçiyoruz. Bu oyun, bu karşılaşma bir sonraki organizasyonun sistem anlamında da bir değişikliği olması gerekiyor
3: artık
2: diye düşünüyorum.
3: Artık biz orada şöyle, artık biz orada santrfor bölgesinde bir santrforla oynayacağız.
2: Evet, bir oyun modelini artık buradan başlıyoruz.
3: Oraya
2: yani
3: artık entegre olmaya çalışmamız gerekiyor ki bize de dünya futbolunda, bugün geldiğimiz Dünya Kupası'ndaki bütün takımlarında bir santrforu var. Arkasından planları var. Geriye düştüğünde, beraberlikte, mağlubiyette hepsinin senaryoları var ve bunları da oynuyorlar. Ve bunları da bizim de oynarken bu hamleleri de hazır her türlü oyuncu modelimiz de var aslında. Mühim olan bunların hepsini o planın içerisinde dahil edip stratejiyi iyi uygulamak.
0: Ama mesela bugün Deniz Gül girdikten sonra da hani çok aşırı üretemedik. 10 kişi rakibe, evet, karşı.
2: Çünkü
0: demek ki tek problem
2: işte orada belirleyici olan, aslında Montella'ya katıldığım konu yok öyle bir tekrar. Yani belirleyici olan antrenmandır. Yani bu

0: Şimdi sahada deneyimlemiş bir insan bunu daha iyi anlıyor. Mesela ben üçlü dörtlü savunma konusunda üçlü de oynadım, dörtlü de oynadım. O geçiş dönemini çok iyi hatırlıyorum. Hani yeni üçlüden dörtlüye çok bocalamıştık. Çok zaman kaybettik onunla
1: sen
0: ilgili.
1: Sen de bireysel olarak bocalamadın mı?
0: Çok bocaladım hocam. Şimdi onu bildiğim için yani kendi bir teknik olarak. Direktörün mesela Tedesco bunu yapmıştı ilk geldiğinde. Dedi ki ben hem üçlü hem dörtlü oynatırım, bu bir zengin. Zenginlik değil. Bir teknik direktör bir sezonun içerisinde hem üçlü hem dörtlü oynuyor. Yok dünyada bunu bu şekilde yapan. Çünkü üçlü dörtlü dediğin hadisede bir oyuncuyu öne göndermek ya da geriye göndermek çok ciddi tekrara muhtaç ki herkesin hafızasında bence Fatih Terim'in o 4 senelik seriyi yakaladığında.
1: Senin dediklerini kuvvetlendireyim. Guardiola bile over şey sistemde üçlü mü dörtlü mü derken çok savruldu.
0: Çok bocalar. Yani
1: çok savruldular.
0: Ve o yüzden hani hocayı anlıyorum, Montella'yı. Evet bu model oynanır ama çok tekrar isteyen bir durum. Yani bu 4-6-0 dediğin hadise de bir anda ortaya çıkmadı. 18 tane resmi maçtan bahsediyoruz. Düşünebiliyor musunuz bunun tekrarı? Çok belirleyici olacak yani.
2: Ya çok izleyicimiz yazıyor. Bu arada Saffet Hoca'ya selam olsun. O da bizi izliyormuş. Saffet İşler Hoca da söylüyor. Birçok izleyici de yazıyor. Şimdi Montella acaba formayı adaletli dağıtıyor mu diye. Valla bence çok hani forma dağıtım konusuna gelecek gibi değiliz. Yani öncesinde bambaşka bir sorunlar var. Ya, ama zaten bizim ilk 11'imiz aşağı yukarı 9-10 oyuncusu belli olan bir ilk 11 yani.
0: Büyük bir çoğuna itiraz etmeyiz herhalde.
3: Adaleti dağıttı mı dağıtmadı mı şöyle söyleyeyim. Dünyadaki tüm teknik adamların çok güvendiği ya da daha az güvendiği oyuncular vardır. Bu çok net. Yani her teknik direktörün böyledir. Bazı oyunculara daha fazla güvenir, inanır, onlarla yola çıkar, onlarla yola devam eder. Ya Montella da buraya kadar getirdiği, kendisini getiren oyuncularla turnuvaya başladı. İtiraz yok ama Avustralya maçı sonrası bugüne dair bence bazı oyuncuların 11'de olmaması, bazılarının daha fazla süre alması gerekiyordu. Bu adaletsizlik mi, değil mi?
1: Aslında
3: hocanın görüşü mü?
1: Lafını unutma. Mesela milli takımlarda forma adaletsizliği diye bir şey olmaz, biliyor musun? Kim yani oyunun genel profiline uyuyorsa,
3: kimi istiyorsa,
1: maç kimi istiyorsa teknik adam onu koyar. Yani mesela o formanın adaletli olması bir cümlesi var ya, genelde takımlar için daha geçerlidir. Çünkü bütün bir hafta çalışıyorsundur. O bir maçta oynamıştır hemen 3 gün önce, bir antrenman maçındadır. Ya bakarsın ona göre bu benim hakkımdı diyebilir futbolcu. Ama milli takımlarda işin rengi daha farklıdır. Şimdi, seviye farklı olduğu için bu daha çok oynamayla ilgilidir.
2: Bu fiziksel mücadeleye dayalı bir istatistik. İkili mücadele kazanılan 69-58 Paraguay. Kazanılan hava topu 19-15 Paraguay. Başarılı çalım ki topa %80 bir sahip olduk. 13-11 Paraguay. Top kapma 15-12 Paraguay. Zaten her alanda yenilmişiz.
0: Evet, şahane bir istatistik aslında Montella mesela.
2: Paraguay, çok teşekkür
0: Montella ederim.
1: Önüne bunu koyacaksın.
0: Tabii bunu koyacaksın yani. Senin şanssızlıkla anlattığın attığın 65 şut ve topa sahip olma hadisesini bir de bence bu istatistikten de oku. Bir bakalım o anlattığın gibi bir de buradan bir bak oyuna demek lazım bence.
1: İkisini de koy bakalım. Yok istatistikleri karşıya buna göre bizim.
0: Bunu yok sayıyorsun mesela. O istatistiği satın alıyorsun. Çünkü yok, onun bir alıcısı var. Ama bunu yok sayıyorsun mesela. Bu istatistik de çok değerlidir. Çünkü belirleyici olan da bunlar oluyor ya.
1: Evet, detaylarda bu çok
0: bunları
1: değerli.
0: Bunları görmek istemiyorsun ya.
2: Bu arada bizim grubumuzda Amerika Avustralya maçına tamam sakatlıklar da vardı ama ilk maç oranla daha farklı bir 11 ile çıktı. Avustralya Amerika karşısına yine aynı şekilde ilk 11'den değişiklikle çıktı. Bugün Paraguay bizim karşımıza ilk maçtan 2 değişiklikle çıktı. Bizim grupta kadrosunu değiştirmeyen, yani Mert vardı gerçi, hani Orkun da gitti. Biz de değiştirdik ama bence efektif anlamda değiştirmeyen tek takım biziz diyebiliriz herhalde.
3: Ve o kadar kötü oyuna rağmen.
2: Evet.
3: Yani ABD çok farklı bir galibiyet sonrası. Evet, Pulisic sakattı. Onun yerine Pepe oynadı galiba, değil mi?
2: Pepe oynadı, evet.
3: Ama orada biraz çift 9 gibi de oynadılar dönem dönem. Avustralya çözüm bulma amaçtı. Yani insanlar bakın çözüm üretmeye çalışıyor. Bir şeyleri deniyor. Rakibe karşı farklı bir oyun. Yani hep aynı oyun
1: rakibe
3: üzerinden.
1: Rakibe karşı tabii.
3: Tabii rakibe karşı farklı bir şey yapılıyor. Şimdi bakın emin olun bizim grubumuzda yani çok daha belki güçlü takımlar olsa kağıt üzerinde biz belki daha başarılı olacaktık. Çünkü hep biliyoruz ki biz topla oynayan takımlara karşı daha etkiliyiz. Hep Montella döneminde bunu yaşadık. Ne zaman sorun yaşadık? İşte topla %70 oynadığımız zaman bize eyvah diyoruz yani. Bizim problemimiz işte diyorum ya, ya çalışmamız gereken yerden bizim bir şekilde sınıfta kalmamız beni çok fazla üzüyor. Yani buna kafa yormamız gerekiyordu. Nasıl yormadık bunu? Nasıl buna çözüm bulamadık? Bu kadar çaresiz kaldık. Ve hani karşımızda müthiş savunma takımları da yoktu ne yazık ki. Avustralya ve Paraguay.
1: Bir tek onu oynayan takımlar vardı. Yani bu oyunu daha iyi oynayan takımlar bize karşı başarılı oldular. İşte zaten demin konuştuğumuz gibi yani biz bir de psikolojik olarak da geriye düştüğümüz zaman, çok çabuk da üretemediğimiz zaman, bir Avustralya maçına gelmeden önce ya dünyadaki bütün futbol otoritelerine baktığın zaman Türkiye ne oynar, bu maç nasıl şekillenir, aynen, ve Avustralya ne oynar, Avustralya Türkiye'ye karşı nasıl bir oyun stratejisi? Ya bunu çok yani alim olmaya da gerek yok, biliyor musun? Zaten herkes bunu biliyor, böyle oynanacak bu oyunu biliyor. Burada zaman zaman ne belirleyici olur? Maçın içerisindeki ufak ayrıntılar, detaylar bu planları, stratejileri bozar lehine veya aleyhine. Biz onları iyi kullanamıyoruz. Geriye düşüyoruz, öne geçemiyoruz. Geriye düştüğümüz zaman senaryoları doğru çizemiyoruz. Stratejimizi doğru kuramıyoruz. Ve de bir de tabii çok demin aslında aramızda konuşurken de lafı da geçti ya, biz bireysel performanslarımız hiç istediğimiz seviyeye çıkmaz.
3: Bir tane iyi oyuncumuz
1: yani
3: olur mu?
1: Yani 10 üstünden herkes 6 falan oynadı abi.
3: Çok 6 oynasa yani, hocam bence çok 6, iyi niyetlisiniz yani. 6-5
1: falan yani en iyi diyebileceğimiz 6-5 falan oynadı. Yani dediğin gibi çok gerilerde kaldık. Yani biz bireysel performans.
3: Hani insanların anlattığı, bizim anlattığımız işte Arda Güler. Yani nasıl konuştuk turnuva öncesi? Ya şimdi sıradan bir oyuncu gibiydi saha içinde, kabul edelim. Yani Kenan Yıldız bile bugün şey çok çaresiz ya, kaldı sahada.
1: Yani belki biraz ironi olacak ama yani veteran topçular gibi ağır öyle oynuyor böyle. Hani çok eskiden vardı ya İbrahim'ciğim, evet, baba evet, topçular vardı hani böyle evet, beklersin yani, ona atarsın bir uzun top atacak falan.
3: Bu işlerin kartvizit de olmadığını da gördük bir kez daha. Bu işler kartvizit de olmuyor ne yazık ki.
1: Ya mesafe kat etmiyorsun.
3: Ya mesela bugün rakipte işte Enkiso var. Maçtan önce konuştuk. Ya Strasbourg'da oynuyor Fransa'da. Kariyeri düşüşte bir oyuncu baktığımız zaman. İngiltere'den oraya indi, Brighton'dan. Arda Güler mi Enkiso mu dersin? %90 Arda Güler'den ama sahada bugün başka bir şey vardı. Kartvizit de olmuyor bu işler işte.
0: Yani biz mesela, biz de klasik mesela rakipler için de söylüyoruz. Avrupa'da bir takımla eşleşiyoruz. Hemen kadroda tanıdığımız oyuncular aynen, var mı yok. Yoksa biz
4: yani kadro değerleri üzerinden.
0: Öyle olmuyor yani.
1: İsimler şimdi üstünden.
0: Bir de sen şimdi Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu diyorsun ama onlar bir organizasyonun içinde var oluyor evet, yani. Sen hemen onu, o organizasyonu burada halledebileceğini, bireysel anlamda halledeceğini zannediyorsun. Olmuyor, yok artık yani. Sen şimdi Kenan Yıldız Juventus'ta orada topla buluştuğunda hep ona birkaç opsiyon çıkıyor. Bırakıyorlar ama sonunda ona ya özgür alan bırakıyorlar.
3: Birebir kalıcı organizasyon oluşturuyorlar.
0: Sonlandıracağı pozisyonu da veriyorlar. Aynen. Benzer durum Arda ya da Hakan için de geçerli. Ama burada şey diyorsun yani, sen en iyi organizasyondasın, gel çöz benim problemimi.
3: Kenan'a biz veriyoruz. Olmuyor. Karşısındaki kişi hadi Kenan çöz oradan bir şey diyoruz. Tamam.
1: Ama yani orada mümkün mü öyle bir şey? Mesela Juventus'te rakibi Kenan'ın nasıl oynadığını bilmiyor mu? Biliyor.
3: Ama işte birebir bıraktırıyorlar işte orada.
1: Ama senin oynamış olduğun Juventus takımı ona oradaki iklimi yaratıyor. Tabii. Kenan'ın daha iyi oynaması için veyahut da o alanı ona
0: opsiyon veriyor. Yani opsiyon topla buluştuğundaki hani bizde genelde işte bence en büyük onu, o problemi yaşayan oyunculardan biri İlkay Gündoğan'dı. Yani Galatasaray'a geldiğinde çünkü tabii, City oyunlarında özellikle topla buluştuğunda o organizasyonuna birkaç opsiyon çiziyor. Onun becerisi belirleyici oluyor. Şimdi burada daha çok problemi kendin çöz oyunu olduğu için o zorluğu yaşadı.
1: Oyuncu transferlerinde de öyle değil mi İbrahim'ciğim? Alırsın oyuncuyu, harika oynuyordur. Gelirsin getirsin tabii, ya buna tanımaz ne oldu? Hale... Ama adam o organizasyonda o iyi kesinlikle oynuyor. Hocam. Yanındakiyle öyle oynuyor. Oradaki dizilişte, oradaki oyun gücüyle öyle iyi oynadığı için beğenip alıyorsun sen buraya. Başka bir organizasyonun içerisine getiriyorsun buraya.
0: Tanımaz hale geliyor oyuncular ve çok fazla var böyle.
1: Diyorsun ki ya biz bunun sahtesini mi aldık, bunu mu aldık diyorsun.
0: Acaba bunlar... bizde problem olur mu demiyoruz. Bizim tabii, öyle bir sorunumuz var hocam.
1: Ya yani bugünkü maça da gelince mesela bizim fizik kalitemizden hep sıkıntılı olduğumuz gün gibi aşikar değil mi? Yani şöyle bir hafızamızı yoklayalım. Abi kaç tane sprint atıldı bizim oyuncular tarafından?
3: Barış gelince yani biraz attı ama onu
1: hani şöyle bir 20 metrelik patlayıcı bir sprint. Ne bileyim 25 metrelik biraz 30 metrelik. Böyle bir sprint yok. Çünkü zaten o alanda oynadığımız evet, için o sprinti atacak yer yok. Yer bulamıyorsun.
0: Genelde zaten hocam başarılı organizasyonlarımızda onun biraz önce söylediği gibi Onur'un biz daha çok oyuna talip olan rakiplere karşı hep problemi çözdük. Yani bu oyunculara oynama alanı zamanı verildiği zaman yani daha çok bizim domine topa sahip olma tabii, anlamında domine ettiğimiz oyunlarda bir problemimiz problem var. Yaşadık. Aklıma hep Arjantin'in Messi'nin attığı gol geliyor. Bir sosyal medyada bir gol öncesi hazırlığı gördüm. Mesela şahane
3: ilk golden bahsediyorsun.
0: Evet ya yani biz Messi'nin direkt şutuna ilgileniyoruz. Hatta biz de Bence o da problem.
1: Gelişi değil mi onun?
0: O da problemli. Mesela Premier Lig'de maç izlerken hocam gol önce

0: hikayesi bayağı bir geriden başlanıyor değil mi? Yani evet. O golün tek başına şutlu olmadığını izletiyorlar insanlara bir organizasyonla. Şimdi bizde genelde öyle bir şey olmadığı için biz direkt vuruşla ilgileniyoruz. Hazırlığı gördüm, şahane bir organizasyon. İki tane oyuncu önce bir alan açıyor ve tabii orada beceriyle iki blok kırıyor. Yani
1: yapalım pası.
0: Evet, o pas şahane bir pas ama onu bir planla yapıyor. Biz şimdi orada hemen şöyle okuyoruz. Messi varsa problemi çözmüyor işte. Orada Messi'ye o topu getirmek de bir organizasyonla. Kesin. Sendeki temel sorun da buydu. Teslim oluyorsun. Bak hepimiz izlerken ne diyoruz? Şuralarda Arda ya da Hakan'a gelse de bir şut atsa problemi çözse. Yani
1: öyle olmuyor işte.
2: Şimdi bu arada Montella'nın Ozan Kabak'la da ilgili açıklaması var. Ozan Kabak'a saygı duyuyorum. Arkadaki iki stoperin birbirine destekli olması lazım. Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ile uyumlu oynuyor. Ozan Kabak da olabilirdi. Başkası da oynayabilirdi. Bir yapı oluşturuyoruz. Bu da bize iyi sonuçlar getirdi. Genç oyuncular var ve olgunlaşıyorlar. Sürekli yeni ve genç oyuncuları süreçte tutarak çekirdek kadro geliştireceğiz. Bundan sonraki turnuvalarda olmak istiyoruz demiş. Herhalde cümle şu: Merih Demiral Abdülkerim Bardakçı ile uyumlu oynuyor. Yani Abdülkerim Bardakçı Merih Demiral'la uyumlu oynuyor. Daha doğru bir cümle olurdu çünkü Abdülkerim orada ilk sıraya yazılan isim.
1: Ya Ömer, yine bak yanlış okuyoruz. Ya, oyuncu tercihleri problem miydi? Problemdi. Daha doğru olabilir miydi? Bu görecedir bu arada. Herkes için değişir. 100 kişi toplayalım. 100 kişiden bir doğru 11 çıkartalım kağıt üzerine. Sonuç değişir miydi? Bence değişmeyecekti.
3: Bence de
1: değişmeyecekti. Yani örnek veriyorum, ilk maçta Kerem yerine Deniz Gül oynasa belki daha çok üretebilirdik. Ya da bu maçta Ozan Kabak oynasa işte yine değişmeyecek. Yani bizim ana problemimiz o değil, hep yanlış adam. Bu problem mi? Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Hatalar var mıydı? Vardı. Ama sorun Montella'nın 11'leri değildi hiçbir zaman. Ya da şu oynadı şu oynamadı değildi. Hem İbrahim'in söylediği işte organizasyon kısmında net problemleriniz var. Çözemediğimiz noktalar var, bunu aşamadık bir türlü ve 2 yıldır aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani top bizde kaldığı zaman ayağımıza çözemiyoruz. Bunu bir türlü halledemedik ne yazık ki. Duygularımızı kontrol edemiyoruz. Çok duygusal davranıyoruz ve işin yani agresiflik kısmında sanki oyuna agresifliğimiz yok da yapılan yorumlara karşı bir agresif yanıtlar var. İşte bugün 9 faul yapmışız. İlk maçta 4 faulimiz var.
3: Evet.
1: Yani biz topa agresif olmalıyız. Rakibe agresif olmamız gerekirken biz medyadaki eleştirilere agresif oluyoruz. Arizona'daki kampta. Yani hep yanlış, enerjimizi yanlış şeylere yönlendiriyoruz biz baktığımız zaman. Yani milli takımımızın eleştirileri yanıt vereceği yer sahadır. Kamp tesisleri, basın toplantıları değildir. Çıkar oynarsa oyununu dersin ki bak nasıl yanıt verdi çocuklar, helal olsun deriz.
0: Orada
1: biz
0: şey eksikliğini de gördük. Yani tabii teknik taktik kıymetlidir ama işin yani davranış kısmıyla alakalı. Oyuncuların en azından daha sakin ortamda psikolojik anlamda bu işi idare etmede. Çünkü psikoloji de bu işin önemli bir parçası.
3: Kesin.
0: Yani orada da sanki değil mi eksiklik olmuş, yani iletişim eksikliği de olmuş. Mesela Samet Akaydın'ın o basın toplantısına çıkması ciddi anlamda. Aynen. Söylemlerinden sonra özellikle yani bu iletişim eksikliği psikolojik anlamda orada destek konusunda bir eksiklik. Yani o tarafı da yok saymamak lazım. Teknik taktik evet önemlidir ama psikolojik konuda da çok ezilmişiz. Mesela Uğurcan Çakır'ın maç önünde biz bitti demeden bitmez, evet seviyoruz slogan atmayı ama Bu tarz davranışlara gerek yok. Yani oyuncular oraya çıkarken de bir şeyden geçmeleri gerekiyor değil mi? Yani birileriyle oturup bu konuda destek almaları gerekiyor.
1: Ama bu en baştan başlıyor. Mesela hep söylüyoruz, federasyon başkanımızın iletişim şekli çok yanlıştı. Yani ülke futbolunun bir efsanesi var değil mi? Bu efsane takımdaki futbolcuların %80'inin çok tanıdığı, sevdiği, birlikte çalıştığı bir isim aynı zamanda. Yani kavga ortamına gerek yoktu orada. O tondan bir açıklamaya da gerek yoktu. Şu takıma bir şekilde olumsuz yani da yansıyabilir.
0: Yine İsmail Yüksek'in şimdi aklıma geldi. Avustralyalı oyuncu maç önünde bir açıklama yaptı. Bizim daha fazla uluslararası deneyimimiz var. Onların 26 oyuncusunun hiç deneyimi evet. yok. Ama Türkler çok tutkuludur, onurludur, güzel şeyler
3: söyledi. Güldük falan demişti değil mi?
0: Güzel şeyler söyledi. Onu bile yanlış anlamış. O kadar artık odaklanmış ki ve çok sert bir ifadeyle onlar da bütün dünya bizim kim olacağımızı görecek gibi bir şey. Şimdi burada işte psikoloji çok önemli. Çünkü eğer psikolojini sağlıklı idare edemezsen çok basit eylemi yapamazsın. O çok rahat attığın 5 metreye topu atamazsın. O da o işin bir parçası yani.
2: Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro'nun açıklaması: en kötü yenilgi kendine olan inancını kaybetmektir. Oyuncuların bugün hazırdılar ve bir finale çıkacaklarını biliyordum. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve oyuncular bana antrenörlük kariyerimin en güzel gecelerinden birini yaşattılar. Gustavo Alfaro'nun cümleleri böyle mutlu tabii Paraguay tarafı.
0: Daha çok oyuncu üzerinden anlatmış çünkü gerçekten hani bu planın dışında bir oyundu. Çünkü

0: Teknik direktörü bir gün önce böyle bir oyundan bahsetmedi. Bu bizim alışık olduğumuz bir oyun değil dedi. Topa sahip olup oyuna talip olmamız gerekiyor dedi. Ama atılan golden sonra tabii içgüdüsel de bazen değil mi hocam? Oyun oraya gitti.
1: Tabii oyun buraya geldi.
0: O yüzden oyuncular üzerinden oyunu tamamen okumuş.
2: Bu çok enteresan değil mi hocam? Şimdi biz hep 60 şut, işte 65 şut. İşte onlar bir kere geldi, gol attı üzerinden bir anlatı oluşturuyoruz.
3: Biz nasıl geldik buraya?
2: İşte zaten hani onu da konuştuk ama mesela bugün baktığınızda hangi takımın daha iyi bir planı vardı? Mesela Paraguay tamam kapandı ama onların bir planı vardı yani. Biz plansız bir şekilde tamamen saldırmaya çalıştık ve olmadı.
1: Ömer bak, bizim şimdi tabii ki bir oyun planımız var. Oyun planımızla beraber bir stratejimiz de var. Ama oyunun içerisinde skora göre bir senaryo üretmezsen burada başarılı olmak çok zor. Şimdi ikinci dakikada gol yedin. Senin bir senaryon var değil mi? Kuruyorsun takımını, 11'ini. Diyorsun ki biz topa sahip olacağız. Biz oyun oynayacağız. Yani ben golü yersem veyahut da berabere giderse veyahut da 55-60'da risk almam gerekiyorsa gibi bir takıma taktik konuşmasında böyle bir şey anlatmazsın ki. Öyle değil mi İbrahim?
4: Tabii tabii.
1: Yani sen oyuncusun, ben sana hocanım, anlatıyorum. İbrahim'ciğim işte şöyle oynayacaksın. İşte şunu yapacağız. Arkadaşlar bize... Ama golü yersek İbrahim bunu yapacaksın demem, diyemem, öyle bir zaten şey yok. Ama bu teknik adamın kafasındadır. Yani bunu bir program olarak kendisinde tutar ve sen hamleni ona göre yaparsın. İşte bence Montella'nın burada zayıf kaldığı tek yer burası. Şimdi sen ikinci dakikada golü yiyorsun. Peki kardeşim, hocam ikinci dakikada golü yedin. Sonraki şey nedir?
3: 0-0 aynı oyun oynamıyor artık sahada.
1: Olabilir mi? Çünkü sen maç dönüşmasında, maç taktiğinde oyuncularına anlattığın şeyin bambaşka bir yerine artık evrildi oyun. Orada ne yapılacak? Orada ne olacak? Orada Arda ne yapacak? Yunus hala içeri mi kat edecek? Oyun sol tarafta oynanırken sağ tarafa dönecek. Bir baktık Yunus içeri girmiş. Ya sahada kimse yok mu diyoruz mesela. Yani buradaki savrulmayı önleyecek bir şeyler yapman lazım. Ve senin de hem takımın içerisindeki oynayan oyunculara orada bir yapmış olduğun hamlelerle daha oyuncu değiştirmeden oyun değişikliği ne hem oradakilere hissettirmen hem de bize hissettirmen lazım. Ve bunu yapmadın ki. Ne Avustralya maçında yaptın.
3: Ne
1: orada hiç yapmadın.
2: Hocam ben burada da hiç yapmadım. Devamı var. Oyuncularımın nasıl oynayacaklarına dair en ufak şüphem yoktu. Birleşik Devletler maçından sonra gün gün çalıştık. Şimdi ise grupta bir final maçına çıkacağız diyor. Onlar bu arada 4-1 kaybetti. Çok farklı kaybetti.
3: Çok ağır yenildiler.
2: Paramparça oldular. Tabii. Hani baktığımızda sahada. Tabii. Yani biz 1-0 kaybettik. 2-0 kaybettik Avustralya'ya. Ve hani en azından top bizdeydi. Biz denemeye çalıştık. Öyle söyleyeyim. Yani Paraguay baya farklı bir şekilde kaybetti. Hem oyun olarak hem skor olarak. Ama işte ne diyor Alfaro? Gün gün çalıştık diyor. Onlar hemen mentali toparlayıp bizim maça çıktı. Biz geri dönemedik.
3: Ama bir rakam vereceğim. Çok pardon.
1: Tabii.
3: Hemen baktım. Euro 2022-24 bizim en son oynadığımız turnuva. 16 turundaki Avusturya maçının rakamlarını söyleyeceğim size. %60 top oynamış Avusturya. Biz %40 oynamışız. Onların 20 şutu var, bizim 6. 3 isabetli şutumuzun ikisi gol olmuş. Şimdi bu maçtan sonra Montella şey dedi mi? Rakip çok şanssızdı. Çok iyi mücadele etti. Çok denedi. Biz şansımızla kazandık dedi mi?
2: Yok.
3: Hayır demedi. Çünkü biz o gün için doğru planı yapmıştık.
1: Evet, tabii.
3: O maçın doğru planı oydu.
1: Ben de aynı şeyi.
3: Doğrusunu yaptık ve kazandık. İki tane duran toptan Merit Demiral atmıştı galiba.
2: Tabii, doğru.
3: Kazandık. Bu kadar basit pek. O maçtan sonra dedim Montella. Ya rakip saygı duyuyorum. Vallahi, çok iyi oynadı. Çok şanssızdı.
1: Bak hep işte yine başa geliyoruz. Gerçi onu da yayın arasında söylemiştik. Ben ilk daha turnuva başlamadan evvel ilk Amerika-Paraguay maçını seyredince ya o Amerika'nın iştahlı oyunu, yani bilmiyorum hatırlayabiliyor musunuz? Nasıl baskı o Paraguay falan var ya, yani hakikaten sahadan sildi desek yeridir. Kafasını kaldıramadı Paraguay. Dedim ki yani çok bambaşka bir seviyede bir Dünya Kupası'na geldik milli takım olarak. İnşallah bu seviyelerde bu oyunlara cevap verebilecek bir milli takımımızı tekrar Avustralya maçında görürüz dedim. Hakikaten korktuklarım başıma geldi. Çünkü o maçı görünce, grubumuzdaki o ilk maçı görünce Amerika Birleşik Devletleri hakikaten çok farklı bir takım. Fizik kalitesi, oyunun doğrularını oynama açısından, oyun iştahı, odaklanma, yani hakikaten çok beğenmiştim.
2: Hocam biz aynı şekilde yenilsek ki dediğim gibi hani biz 2-0 mağlup olduk. Biz aynı

0: şekilde yenilsek ben düşünemiyorum
1: Ömer, bak
0: bile.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Eleştirileri şekilde, düşünemiyorum bile yani konuşulanları.
1: O Avustralya maçı gibi bir oyun oyna, o şekilde yenilmen mümkün değil biliyor musun? Yenilmezsin abi.
2: Bir de hocam şimdi fiziksel ve mental yorgunluk bambaşka iki hadisedir yani. Hani ben muhtemelen fiziksel yorgunluk mu mental, oyunculara fiziksel yorgunluğu halletmek daha kolaydır. Yani dinlendirirsin, biraz daha süreyi uzatır ama mental yorgunluk hadisesi biraz problemlidir ki bence fiziksel yorgunluktan çok mental yorgunluk bizi bayağı bir yıpratmış ki o basın toplantısı aslında maç önü toplantıda tam olarak onu anlatıyor. Yani mental yorgunluk hadisesi öyle dinlenmeyle ya da belli süreyle halledebileceğin bir hadise değil. İşte orada güçlü, dirençli karakterlere, oyunculara ihtiyacın oluyor. O sayıyı arttıracaksın. Onu da her organizasyona katılarak halledebilirsin. Yani biz bu bir sonraki Dünya Kupası'na gittiğimizde ikinci Dünya Kupası oynamış oyuncu sayımız olması önemlidir. Ya da işte üçüncü Avrupa Şampiyonası. Ancak o şekilde halledebilirsin. Çünkü onlar da ilk deneyimi, yani şimdi bu bahsettiğimiz oyuncuların tamamının ilk Dünya Kupası
1: İbrahim,
2: deneyimi.
1: İbrahim, bir şeye de dikkat etmemiz lazım. Mesela zihniyetler de çok önemli. Ben mesela Paraguay'ın Amerika maçından sonra 4-1 mağlup olduktan sonra ağır bir yenilgi ve de kötü bir oyun. Arkasından acaba oyuncuların sosyal medyayı takip ederek etkilenip böyle bir beyanat veyahut da bildiri veyahut da işte bir röportaj verdiklerini, bu tip şeylere değiniyorlar mı? Bence değindiklerini düşünmüyorum. Bakmadım ama yani biz bunlardan etkilendik. Bak bize işte Paraguay'da atıyor bilmem ne gazetesi bunu söylemiş. İşte oradaki YouTuber bana bunu demiş gibi şeylerle ilgilendiklerini hiç düşünmüyorum.
0: Yok.
1: Ama biz maalesef yani bizim takımın futbolcuları bu tip şeylerle çok meşguller ve bunlara cevap veren bir basın toplantısı yapılıyor.
2: Hiç gerek
1: yani
2: yok.
1: Yani hiç gerek yok.
2: Her şey gibi.
1: Kendimizi
2: çok doğru hocam. Hatta orada mesela saçları ve imajları ile alakalı hemen vazgeçmeleri de aynısı.
3: Niye?
2: Yani onu vazgeçtiğin an şunu kabullenmiş oluyorsun. Evet, biz saçımız ve imajımız yüzünden oyuna konsantre olamadık diyorsun. Yapma, niye yapıyorsun yani? İşte, tam tersi. Aynen. Toplumu sen ikna edeceksin. Konunun onunla alakalı olmadığını, yok, tamamen planlama, taktiksel sistemle alakalı olduğunu anlattın. Zaten büyük bir çoğunlukla ikna olacak yani.
1: Hiç oralara dokunmayacaksın bile. Hiç oralara dokunmayacaksın bile. Biz bir de zaten millet olarak da yani bir mağlubiyetin üstüne konuşabileceğimiz gözünün üstünde kaş var misali, bu tip şeylerle çok araştırıp, çok irdeleyip bunlar üzerinden de yorum yapmayı seviyoruz ama... bu yorumlara cevap olarak da milli takım futbolcuları bunun üzerine durarak da bir basın toplantısı yapmamaları lazım.
2: Orada iletişimcilere bir ders olur diye.
0: Yeni kural bizi yaktı diyorlar da yani zaten.
1: Hangisi yeni kural?
0: İkili averaj uygulanmaya başlandı hocam ama zaten
1: yok, ağız kapamadan da atılan yeni kural, o da yeni esas
3: genel,
1: o yeni kural
3: üzerinden zaten yani
0: genel de olsa bizim farklı şekilde mağlup etmemiz lazımdı Birleşik Devletleri.
1: Eğer yeni kuralları konuşacaksak, yeni kuralı adamcağız farkında olmadan ağzını kapattı, atıldı da 10 kişi kaldı. O yeni kural işte ne güzel, bizim lehimize işleyen bir yeni kural. Oradan yürüsene o zaman.
0: Zaten bu arada 64 dakika İşte aşağı yukarı duraklamalarla birlikte hani bir kişi de fazla oynadık.
3: Hissettik
0: hiç,
3: mi?
0: Yok.
1: Hiç hissetmedik.
0: Hatta sahanın bazı bölümlerinde maçı izlerken kendi aramızda da konuştuk. Yani sanki ya dengede oynanıyor ya da hani eksik olan bir taraf varsa o da biziz yani. Gibi bir...
1: Ya 9 kişi yani kaldıkları dönemde o bir dakikalık sürelerde hiç hissetmedik ki sevgili.
3: 64 dakika 10 kişi oynamış rakibe karşı topa sahip olmamız üzerinden biz övgü düzmeye çalışıyoruz oyunumuzu.
1: Evet.
3: Ya da şut denemeleri olacak tabii ki, o kadar da olsun, adamlar zaten 10 kişi kapanmışlar, ne olacaktı yani başka yani.
1: Şut denemelerinin kaç tanesi verimli olduğunu söyleyebiliriz?
3: Hocam çok düşük yani. Rakam
1: yani kaleci
3: düşük bu anlamda.
1: Kaç tanesini kurtardı? 5. Veyahut da 5 tanesini. Kurtarış mı yani gerçekten gol olabilecek şekilde?
3: Yok
1: ki.
3: Yok.
1: Bir de onu da bir...
3: Bir tane Abdülkerim'in ortasını güzel çıkardı.
0: Evet.
3: Yani Can Uzun'un şutu üzerine gitti.
1: O, bak o 50 tane şut teşebbüs. Kaleciye giden şut 5.
3: Evet.
1: Onun verimli hale yani kurtarıldığına baktığın zaman da 1 veya 2.
3: Ya da 2.
0: Zaten sevgili İbrahim bence çok iyi bir noktaya değindi. Yani 12 tane engellenen şut var. Şimdi merkeze gidiyoruz, duvara vuruyoruz. Gidiyoruz duvara, gidiyoruz duvara. Yani bu 12 kere oldu bu maç.
1: O ne biliyor musun? Bilmiş kenardan falan mesela oyuna girerken derler. Onu vursana, denesene. Vardır ya İbrahim. Denesene falan derler. O vuruşlar biliyor musun? Yani
3: biraz baskı, çaresizlik
1: ve baskı altında. Ya biraz da şut deneyin. arkadaşı söyler maça girerken, atıyorum Samet ya Yunus'a bıraktım masa

0: Arkadaş falan yapıyor devrasına girerken omuzuna falan böyle. Ona güzel şeyler söylüyordur büyük bir ihtimalle tabii ki. O diyor ya içeri gir sol ayağınla vur biraz, dene biraz, mesela yap biraz.
1: Melih'in attığı o iki şut, üç ya da üçüncüyü de denedi herhalde. Mesela o tamamen çaresizlik.
2: Evet.
1: Yani şimdi oyun biraz da futbol, basketbola da benziyor. Bu sumaları da oraya doğru gidiyor ya. Artık koçlar bir hücum organizasyonu çiziyor değil mi? Mesela basketbolda var mı öyle? Ben iyi hissettim kendimi, atacağım, dış atış yapacağım diye bir şey yok değil mi? Yani çok sıkıştığında anca yapıyorlar.
3: Şöyle var.
2: Süre doluyorsa anca.
3: Var da hani şöyle söyleyeyim. Mesela bir 5 numara üst üste 3 tane üçlük denemez yani kolay kolay.
1: Başa göre
3: çok
1: değil.
3: Çok iyiyse yani.
1: Değil mi yani öyle?
0: Eli ısınık değilse.
1: Şimdi oyun buraya gidiyorsa senin bu attığın 3 tane şutun bir de zaman olarak bir de rakibe verdiğin soluklanma anlamında önemli. Ya Ömer şeyi merak ettim biraz önce gördüm de Paraguay teknik direktörü tam anlamıyla çalıştığımız bir oyunla ilgili bir şey söyledi. Ben şeye çok dikkat ediyorum bu teknik direktörlerin maç önü maç sonu söyledikleri, çünkü bir teknik direktörü anca öyle anlayabilirsin. Dün basın toplantısında bizim DNA'mıza uygun bir oyun değil, kapanarak Avustralya oyununu izledik ama bize uygun değil dedi. Sanki burada da biraz önce altyazıda öyle bir şey okudum. Yani tam anlamıyla planladığımız gibi bir oyun oldu gibi bir şey söyledi de. Demek ki bu davranışlar sadece bize özel değil hocam, oralarda da.
3: Bu hocam açıklama Türkiye topa ve oyuna sahipti ama bunu fırsata çevirmelerine izin vermedik. Oyuncularımla çalıştığımız her şeyi yerine getirdik.
1: Dün de farklı bir ifade kullanıyor. Avustralya maçı bir analizi var diyor ama bize DNA'mıza uygun bir oyun değil diyor. Belki biz o oyunu kabul etmeyeceğiz
2: belki
1: diyor.
2: Belki de oyun 1-0 olunca bir plan değişikliği de olmuş olabilir.
1: Ama birinci dakikada.
2: Ha yani öne olmuş. Geçince başka yani bir oyuna geçmiş olabilirler
1: çok
2: yani.
1: Çok erken.
2: Ya belki 0-0 gitse daha yani şeyden üretken bir Paraguay görebilir.
0: Galibiyetten dolayı bu kurduğumuz oyun strateji İstediğimiz gibi gelişti gibi.
1: Yani bu da bir sanki hocam şeye döndü hani bizim o, burada.
2: Şey
1: yani skora göre konuşalım gibi o geldi bana ya. Yani uymamış o anlattığınla bir gün önce anlattığınla bir gün söyle sonra anlattığın hadise
0: maça örtüşmüyor. Göre. Maça göre.
3: Ama bizden daha tutarlı bir takım vardı karşımızda yani onu söylemek lazım.
1: Yani ben enerji anlamında.
3: Evet enerji. Çok, fiziken bu arada yani, çok.
0: Evet, hani, çok fizikli bireysel temasları çok.
2: Eldeki malzemeden verim konusunda bizden çok daha iyiler.
0: Yani bizden daha kalitesi bir malzeme. Sevgili onu iki maça da baktığında Avustralya maçına bu maça da baktığında biz temas konusunda çok iyi değiliz.
2: Hocam işte ilk maç 4 yani, puan bir maç 9 puan yaptık bir de yani.
0: Hayır şeydi temaslarda yani. Temaslarda, hocam, oyunculuk ayakta kalma
1: oyunculuk vardır ya. Karakterine baktığında ya, Arda ona uygun değil. Hakan ona uygun değil. Yunus ona uygun değil. Kenan ona uygun değil. Eldeki oyuncuların da Kerem ona uygun değil.
3: Şimdi müziği de duyuyoruz. Kapanış için az sonra karşınızda olacağız ama öncesinde araya gideceğiz. Sevgili İbrahim Yavuz, Onur Özkan, Cem Pavlinoğlu teşekkürler. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Sonrasında kapanış için karşınızda olacağız.

0: aus vom Radio.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa Kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibariyle gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montre Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücretlerin son yıllarda kademeli olarak artırıldığını hatırlattı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Şimdi bir kez daha maçın özetini hatırlayacağız. Milli takımımız Dünya Kupası'nda grubunda ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. İki teknik adam Montella ve Alfaro ekrana yansıdı. Maçta henüz ikinci dakika. Galarza topla buluştu. Galarza topu ağlara yolluyor. Paraguay Galarza'nın golüyle erken bir dakikada 1-0 öne geçiyor. Milli takımımız beraberlik arıyor. Hakan kullandı. Mert'in kafası top direklere çarptı ve oyun alanına geri döndü. Büyük bir şanssızlık. Mert Müldür. Top böyle yöneldi kaleye. Önce üst sonrasında yan direk. Topallarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim maçın hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. İki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik sonrasında VAR'dan bir inceleme uyarısı geliyor. Barton'a Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı konuşuyor ve yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. Pozisyonu açıklıyor. Barton, Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Hill başarılı. Pozisyonun devamında sonuç gelmedi. İkinci yarıda beraberliği arıyor. Amili futbol takımımız. Kenan ceza sahasında soluna çekti. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu Deniz'den. Kaleci ilde kaldı. İkinci yarıda oyuna dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim etkili bir orta. Kaleye yönelmişti. Hill çeldi. Maç boyunca önemli kurtarışlara imza attı. Kaleci Hill. Maçta son bölümler. Paraguay serbest vuruşu kullandı. Uğurcan başarılı. İkinci gole izin vermiyor. Uğurcan Çakır. Barış sağdan ortaladı. Kale önünde önemli bir şans ama son dokunuşu yapamıyor. Deniz Gül. Beraberlik aramaya devam ediyoruz. Barış Alper ceza sahasında o çevirdi. Önemli bir şans. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı pozisyonun devamında Deniz topu dışarı gönderdi ama top ağlara gitseydi de bir inceleme olabilirdi. Bu pozisyondan da Merih'le sonuç çıkmıyor. Milli takımımız Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Kupaya veda ediyor.
2: Şimdi araya gidiyoruz değerli izleyenler.

Spor Radyo. Sporun Radyosu. Sporun

Radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. A-Spor Radyo.

0: değerli izleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Güne ne yazık ki kötü başladık. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. D grubu ikinci maçında Paraguay'a mağlup oldu Türkiye. Ve turnuva defterini, Dünya Kupası defterini ne yazık ki ikinci maçın sonunda kapatmış oldu.
1: Milli takımımız Dünya Kupası'nda grubunda ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. İki teknik adam Montella ve Alfaro ekrana yansıdı. Maçta henüz ikinci dakika. Galarza topla buluştu. Galarza topu ağlara yolluyor. Paraguay Galarza'nın golüyle erken bir dakikada 1-0 öne geçiyor. Milli takımımız beraberlik arıyor. Hakan kullandı. Mert'in kafası top direklere çarptı ve oyun alanına geri döndü. Büyük bir şanssızlık. Mert Müldür. Top böyle yöneldi kaleye. Önce üst sonrasında yan direk. Topallarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim maçın hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. İki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik sonrasında VAR'dan bir inceleme uyarısı geliyor. Barton'a Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı konuşuyor ve yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. Pozisyonu açıklıyor. Barton, Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Hill başarılı. Pozisyonun devamında sonuç gelmedi. İkinci yarıda beraberliği arıyor. A milli futbol takımımız Kenan ceza sahasında soluna çekti. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu Deniz'den. Kaleci ilde kaldı. İkinci yarıda oyuna dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim etkili bir orta. Kaleye yönelmişti. Hill çeldi. Maç boyunca önemli kurtarışlara imza attı. Kaleci Hill. Maçta son bölümler. Paraguay serbest vuruşu kullandı. Uğurcan başarılı. İkinci gole izin vermiyor. Uğurcan Çakır. Barış sağdan ortaladı. Kale önünde önemli bir şans ama son dokunuşu yapamıyor Deniz Gül. Beraberlik aramaya devam ediyoruz. Barış Alper ceza sahasına o çevirdi. Önemli bir şans. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı pozisyonun devamında Deniz topu dışarı gönderdi ama topu ağlara gitseydi de bir inceleme olabilirdi. Bu pozisyondan da Merih'le sonuç çıkmıyor. Milli takımımız Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Kupaya veda ediyor.
0: Evet değerli izleyenler, çok üzgünüz. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. İlk olarak onu söyleyelim. 24 yıl bekledik. En kötü ihtimalle bir çeyrek final görmeliyiz dedik. Ama ne yazık ki ikinci maçın ardından Dünya Kupası'na veda ettik. Bu gerçekten bizim için kolay kabullenilecek bir tablo olmayacak. 68 orta, 62 şut ve 0 golden bahsediyoruz. Haiti ile birlikte Dünya Kupası'na veda eden ilk takımlar olmak bizim adımıza gerçekten çok acı. Turnuva öncesi bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile muhtemelen son maçı grup birinciliği için oynarız derken şimdi ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin son maçını bizim açımızdan bir hazırlık maçı olarak görecekleri, bizim için de bir formalite mücadelesine dönüşen bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Ne yazık ki 24 yıllık bekleyiş sadece 193 dakika sonra sona erdi bizim adımıza. Son mücadelede sabah saatlerinde nasıl kalkacağız diye düşünürken, herkes alarmlarını kurarken büyük bir heyecan.

ile başlayalım. Büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'ndan büyük bir hayal kırıklığıyla geri dönüyoruz. Yani son maç bizim için formalite maçı haline geldi. Onu maalesef özellikle söylememiz lazım. Şimdi tabii birçok şeyi konuşmamız lazım. Birçok konuya temas etmemiz lazım. Özellikle söyleyeceğim şu, yani kimin söylediği önemli değil ama aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmeye çalışmanın ne kadar yanlış bir düşünce, yanlış bir felsefe olduğunu burada söylememiz gerekiyor. Neden söylemem gerekiyor? Yani işte Albert Einstein söylemiştir, yazar Rita Brown söylemiştir. Çok önemli değil ama söylenen sözün ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bizim hocamız aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar almak için büyük bir çaba sarf etti. Bunu bir tırnak içinde söylüyorum, bir ısrar, hadi biraz daha abartayım, bir inat olarak yapmaya devam etti. Ve sonuç olarak da biz senin de söylediğin gibi 24 yıl sonra kavuştuğumuz Dünya Kupası'na maalesef 193 dakikada veda etmek durumunda kaldık ve ilk veda edenlerden biriyiz. Bir de yanılmıyorsam Kuruçao da gol attı, biz gol de atamadan dönüyoruz. Yani böyle bir durum söz konusu. Gerçekten üzücü. Tabii sahanın dışında işte mental konular çok, ben yayını da izledim. İşte Onur, Cem, yani İbrahim, yani onlar da yayında mental konuyu çok fazla öne çıkarttılar. Ama işin sadece özeti mental hazırlığın yetersiz olması mı ya da oyuncuların mental olarak çok fazla aşılanması mı? Ben o konuda biraz daha ikinci planda mental durumu bırakıyorum. Mental konuyu biz saha içerisindeki hazırlık noktasında ciddi bir sıkıntı yaşadığımızı çok net bir şekilde gözlemledik. Mesela Avustralya takımını çok çok iyi tanıdık. Sadece hocamız değil, yani Montella değil, hepimiz çok iyi tanıdık. Ama en ufak bir önlem alma konusunda başarılı olamadık. Ya da işte gerekeni yapabilecek eylemleri gerçekleştiremedik. Paraguay maçı keza öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani rakiplerin bize nasıl hazırlandıklarını söylemek açısından bunu öne çıkartmak istiyorum. Çünkü hani bizde şöyle bir durum var. İşte ya mental olarak hazır değildik. Tamam, mental olarak hazır değildik de rakipler de o kadar iyi hazırlanmış ki. Dikkat ettin mi Ezgi? Kenan'ın içeriye devrilip çektiği şutlardan sadece bir tanesine fırsat verdiler. O da çok orada bile savunma karşısındaydı, çok çapraza gitti. Arda'nın aldığı her topta Arda'yı geri döndürecek hamleleri yaptılar. Her topta. Yani iki kanat beklerine top attığınız zaman, yani gerek Yunus için söylüyorum, gerek Kenan için söylüyorum, iki kanada doğru top attıklarımızda iki kanat bekleri yardımlaşmalı savunma yaptı. İkili, üçlü. Yani bunlar demek ki bunlar bir hazırlık. Biz bu hazırlıklardan sınıfta kaldık. Yani işi sadece mental olarak yorgunduk. İşte çok gaza geldik, çok istekli davrandık, işte o isteği sahaya yansıtamadık meselesi değil. Bunun ötesinde sahanın içerisinde biz hazırlıklarımızı çok iyi yapmadık, çok iyi çalışmadık. Montella bana göre burada sınıfta kaldı. Şimdi şöyle bir şey var, şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki işte oyuncular, evet oyuncuların da bireysel hataları var ya da daha doğrusu kendi oyun performanslarının üzerine çıkamadılar. Çıkmaları gerekiyor, burası bir Dünya Kupası ama oyuncuları da sevk ve idare konusunda doğru yaptık mı, ona da bakmamız lazım. Yani onu da gözlemlemek lazım. Hani şöyle söyleyeyim, 1-4-6-0 inadı başladı Montella'da. İlk günden beri biz bunu eleştirirken o ısrarla 4-6-0. Hala 4-6-0 oynuyoruz. Yani 4-6-0'a devam ediyoruz. Yok efendim santroforumuz Kerem. Ya Kerem eğer santroforsa ben de yarın futbola başlamam lazım o zaman. Yani eğer o santroforsa. Yani o acil durumlarda oynayabilecek durum oluşur. Yani Barış için de öyle, Kerem için de öyle. Ya sizin kenarda Deniz Gül diye bir santroforunuz var. Yani vazgeçtim, hiçbirini almadınız. Tamam, aldınız santrofor olarak. Bari onunla oynayın. Yani birinciyi oynamadınız, ikinciyi oynayın. Yani ilk 45 dakika rakip 10 kişi kalıyor. Bizde en ufak bir sistemsel değişiklik yok. Hiçbir, mesela savunmayı üçlemek, Mert stoper de oynayabiliyor. Üçle savunmayı, orta alanı kalabalıklaştır, çift santrofora dön gibi hiçbir planımız yok böyle. Yani hoca da kollarını bağlayıp izledi. Oyuncular da
onu da söylememiz lazım. Çok yavaş top çevirdiler. Bu tür

0: savunmaları açmak için half space paslar dediğimiz iç koridor paslarına çok ihtiyacımız varken onları atma konusunda başarılı olamadılar. Son bölüme girdiğimizde bir iki tane Orkun Kökçü attı. Böyle yine savunma sırtı toplar attı. Yani bunun dışında baktığımızda oyuncuların da böyle kıskıvrak yakalandığı bir ortam izledik. Öyle söyleyebilirim.
1: Şimdi özellikle 4-6-0 inadı veya takıntısı diyoruz Montella için, ama şimdi aynı sistem, aynı oyuncu grubu bir taraftan da Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya da imza attı aslında. Artık yavaş yavaş bir sistem oturuyor dedik. Bu oyuncular güzel bir jenerasyon oldular, birbirlerine alıştılar, güzel bir arkadaşlık da yakaladılar dedik. Burada bir de Avustralya maçı gibi bir yol kazası yaşadık. Buradan da dersler çıkarılacak dedik. Yani her şeyin aslında yeniden toparlanmasını, yoluna girmesini, düzelmesini beklerken aynı senaryoyla karşılaşmış olmak Paraguay mücadelesinde şu an için açıklanamaz bir senaryo. Yani bunu nasıl acaba değerlendireceğiz? Burada bir tıkanıyoruz sanki.
0: Şimdi bu 4-6-0'da ya sıkandığımızı aslında Kosova maçında, Romanya maçında falan gördük biz. Aslında Kuzey Makedonya maçı bize olumlu bir sinyal vermişti. Artık 4-6-0'da oraya bağlı kalmayacağız. Santroforlu bir oyunda oynayacağız. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bir duvara karşı oynadığınızda, biz iki maçta duvara karşı oynadık. Bir kere bunu söyleyelim. Duvara karşı oynadığımızda sizin bir santroforunuz topu göğsüne alacak. Arkadan gelen oyuncular şut pasları oluşturacak ya da alanlar açacak. Yapabilecek oyuncumuz var mı? Kerem mi yapacak? İlk maçta 4 kez topla buluşmuş Kerem. Hani burada bak, Kerem'i suçluyorlar ama Kerem'in suçu yok. Kerem'i oraya gönderende suç bir kere önce. Yani Kerem'in o pozisyonu birinci maçta oynayamadığı görüldükten sonra ikinci maçta tekrar koymak büyük bir hataydı. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani işte kader vesaire, yani hani böyle cümleler kullanılıyor, özellikle söyleniyor kader kader. Ama kader meselesi sadece bu değil yani. Hani bir de şarkı var, kader diyemedim ben kendim yazdım diyor. Yani kaderi kendin yazıyorsun biraz da. Onu da özellikle söylemem lazım. Yani ben evet, daha önceki maçlar başarılar, ama bu arada bizim kapanan takımlara karşı yaşadığımız sıkıntıyı görmezden gelmek de bir başka önemli nokta. Yani onu da özellikle söylemek lazım. Biz görmezden geldik kapanan takımlara karşı, iyi savunma yapan takımlara karşı. Ve biz bunu Avrupa Şampiyonası'nda evet çok iyi yerlere geldik ama daha iyisini yapabilirdik. O da onu bir kenara yazmadık. Onun için yani benim düşüncem şu, yani Montella bu turnuvaya evet rakip analizi olarak hazırlanmış olabilir ama kendi takımını aynı şekilde analiz yaparak hazırlayamamış. Bunu bir kere söylemem gerekiyor. Ve oyuncuların da evet mental olarak bazı yorgunlukları, bazı problemleri olabilir ama oyuncuların da çok ciddi bir şekilde burada oyuna konsantre olamadıklarını, pozisyonel olarak yapılan hatalardan dolayı ve tabii bir başka şeyi daha söylemek lazım. Bu konu mental olarak bize bir yorgunluk oluşturdu mu? Onu çok net söylemek istemem ama bir gerçek var ki hani federasyon başkanımız giderken dünya şampiyonu olacağız, dünya kupasını alıp geleceğiz dedi. Evet. Yani biraz da ayağımızı yere basmak gerekiyor ya galiba. Oralarda da büyük hatalar yaptık.
1: Peki biraz bekleteceğim Haldun Domaç. Hemen bir Amerika'ya gidelim. Serhan Türk de bizleri bekliyor. Şimdi sıcağı sıcağına tabii mücadelenin ardından orada da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını taraftarlarımızca tahmin edebiliyoruz. Serhan, neler paylaşacaksın?
2: Ya söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani gerçekten üzgünüz, çok üzgünüz. Buraya gelen taraftarlarımız, ekranlarda milyonlarca taraftarlarımız, milli takımımızın coşkusuna ortak olmak isteyen taraftarlarımız üzülerek maçı izlediler. Yani herkes sabah köründe kalkıp maçı izlemek istedi. Milli takımımıza destek vermek istedi. Dualarla destek vermek istedi. Maçtan sonra herkes uyumaya başladı. Çünkü Montella da maç içerisinde uyudu. Gerçekten kötü bir maç oldu bizim için. Hani sloganımız vardı. Biz bitti demeden bitmez demiştik ya. Gerçekten bittik. Yani biz burada bittik. Oyuna baktığımız zaman Paraguay bizim rakibimiz değildi. Avustralya bizim rakibimiz değildi. Grubun favorisi olarak biz gözüküyorduk. Amerika ile belki berabere kalırız diye hesaplar yapıyorduk. Turnuvaya gol atamadan veda eden Haiti'den sonra

0: şahitinin nerede olduğunu haritada bilemeyen insanlarımız vardır. Ama Türkiye'nin nerede olduğunu çok iyi bilenler vardır. Hani Sayın Montelli Hoca diyordu ya, ben Türk gibi hissediyorum. O bize yazanları eleştiriyorlardı. O kadar çok konuşmak kolay hocam. Ama saha içerisinde konuşmak daha kolay olması lazım senin için. Maalesef saha içinde konuşamadan veda ettik. Çok sinirliyiz, çok üzgünüz. İlk maçta kırık kalpler bıraktık. İkinci maçta yerine öfkeye kadar götürdük. Yani çok konuşacak aslında bir şey yok. Yani neden bir şey yok? Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. Sözün bittiği yerde olduğumuz yerde Montelli Hoca'yı buraya kadar getirdiği, bu kadar yaptığı şeyler için çok övdük. Çok alkışladık. Ama burada da eleştirmemiz lazım. Eleştiri yaparken de şapkayı hocanın önüne koyması lazım. 55 dakika, ikinci yarı 40, ilk yarının sonuna doğru bir kırmızı kart yedi Paraguay takımı. 10 kişi oynayan Paraguay'a karşı sürekli pozisyon bulmaya çalıştık. Bir tane gol atamadık. Paraguay dedi ki pozisyonları siz bulun, topu siz bulun, top sizde olsun. Maçı ben kazanayım dedi. Biz top aldık, ülkemize geri dönüyoruz. Turnuvanın topuyla ülkemize geri döneceğiz artık.
1: Ne yazık ki öyle. Şimdi biraz maç değerlendirmesi yaptın Serhan. Bir taraftan da biraz izlenimlerini de almak istiyorum. Çünkü sen de uzun zamandır milli takımı takip ediyorsun. Ve maç sonrası hem Montella'nın açıklamaları özelinde hem belki oyuncularımızın maç sonrası reaksiyonları özelinde neler paylaşabilirsin?
0: Ya üzgünler. Ama şimdi onların üzgünlüğü bizim için tabii ki çok önemli. Ama bizim üzgünlüğümüz daha fazla. Yani milyonların üzgünlüğü var. Ya düşün, yeni bir jenerasyon yakaladık dedik, 24 sene sonra Dünya Kupası'na geldik dedik. Artık bu Dünya Kupası'nda fark yaratacağız dedik. Sayın Federasyon Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu New York'tan döneceğiz dedi. Kupayı alacağız, geleceğiz dedi. Biz daha gruptan çıkamadık. Yani bir realist olmak lazım. Gruptan çıkamadık. Oyun oynayamadık. İlk baş dedik ki Avustralya maçı. Onun pardonu olur. Yani turnuvaya yeni başladık. Dünya Kupası'na yeni geldik. Tecrübesizlik dedik. Paraguay şu an kimsenin bu grupta çıkamaz dedi. Paraguay'a maçı kaybettik. Burada veda ettik. Senin de söylediğin gibi biraz önce yayının başında. Amerika maçına biz kafa kafa oynarız. Kim çıkar hesabı yaparken bir antrenman maçına çıkacağız Amerika için. Yani gerçekten çok acı bir durum. Yani burada oyuncularımız üzgün olabilir. Melih Demiral çıktı, özür diledi. Kerem Akgürkoğlu özür diledi. Hoca da dedi ki 65 tane şut çektik. Hocam 65 tane şut çekmen önemli değil. Gol atabildin mi? Hangi oyuncularla vedalaşabildin? Hangi oyuncuları oyun içerisine atabildin? Hangi oyunculara bu kadar çok ısrar ettin? Hangi oyuncuları oynamasını gerektiğini kabul etmedin? Yani aslında şapkayı önümüze koymamız lazım. Ama bu sefer kendini Türk hisseden Montella'nın şapkayı önüne koyması lazım. Ya da şapkayı artık çıkartıp adios demesi lazım. Geldiğimiz noktada gerçekten çok üzgünüz. Çok öfkeliyiz. Kırık kalplerle beraber öfkeyi üstümüze taşıyoruz. Ben de gecenin vaktinde şu an üstümde milli takım forması var. Bugün çok güvenerek, çok isteyerek ve çok arzulayarak böyle göğsüme gere gere San Francisco sokaklarına dolaştım. Türklüğümle gurur duya duya. Herkes bize sarılıyor. Yolda geçenler Türkiye, Türkiye'de tezahürat yapıyor. Şu formanın ağırlığı o kadar önemli ki, şu forma o kadar kutsal bir forma ki, bu formayı geri layığını veremedik. Bu formaya layık olamadık bugün. Maalesef olamadık. Ben bu maçtan sonra göğsümü gere gere San Francisco sokaklarında dolaşmam lazım gerekirken, üzgün bir şekilde şu an statta en son kalmış Türk olarak veda edeceğim. Bu da geldiğimiz nokta. Gerçekten biz turnuvaya veda ettik. Ama kötü oynayarak veda ettik. Gelecek vaat etmeyerek devam ettik. Üzgün olarak devam ettik. Hiç söyleyecek bir şey yok abi.
1: Peki, hayal kırıklığımızı aslında çok güzel özetledin Serhan Türk. Çok çok teşekkür ediyorum. Sana mesainde de kolay gelsin diyeyim. Görüşmek üzere.
0: Güzelim ben.
1: Evet, şimdi Serhan Türk'ten biraz oradaki atmosferi de izledik. Elbette herkes üzgün ki bu da çok anlaşılabilir bir şey. Öyle olmak da lazım zaten. Haldun Domaç, şimdi az önce sizin bıraktığınız yerden devam etmek istiyorum. Biraz tabii Montella'yı konuşurken bireysel performansları da değerlendirmek lazım. Şimdi biz bu jenerasyonu yakaladık derken işte bir oyuncumuz Inter'de, bir oyuncumuz Real Madrid'de, bir oyuncumuz Juventus'ta diye hep kendi kadromuzu tanıttık ve parlattık diyelim aslında. Şimdi her ne kadar size teknik direktörünüzün verdiği bir taktik olsa dahi

0: bazen de inisiyatif almak lazım. Bazen de bir şey yapmak ve oyunu değiştirmek lazım ki işte kalitenizi bir noktada konuşturabilin. Buralarda da çok yetersiz kaldık.
1: Şimdi Ezgi, dünya futbolu artık çok farklı bir yere doğru geldi. Bunu bir kere söyleyelim. Dünya futbolunun geldiği noktada birincisi atletizm çok öne çıktı. Artık atletizm olmadan bu iş olmuyor. İkincisi hız çok öne çıktı. Üçüncüsü fizik kondisyon. Dördüncüsü mücadele. Sonrasında teknik kapasite tabii ki çok değerli. Eğer bunlar yoksa sizin teknik kapasiteniz öne çıkmıyor zaten. Bak çıkamadı işte. Yani fizik gücü, mücadelesi olan bir takıma karşı, yani atletizmi olan bir takıma karşı başaramıyorsunuz. Ki sizin elinizdeki teknik kapasite Kenan'da, Arda'da, Can Uzun'da, işte Hakan'da olan teknik kapasite o karşı takımda yok. Ama aradaki farkı kapatan unsur işte bu söylediğimiz noktalar kapatıyor. Şimdi oyuncuları, evet, oyuncularla ilgili söyleyeceğimiz cümleler olabilir ama bu noktada benim söyleyeceğim, yani bu tür durumlarda öncelik liderdedir. Yani lidere yazar bir kere. Lider kim? En tepedeki lider TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bir, ona yazar. İki, Montella. Bizim teknik liderimiz Montella. İkincisi, ona yazar. Yine söylüyorum. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmek için bir beklentiye girmek büyük bir hatadır, büyük bir yanlıştır. Ve biz bunu yaptık. Ve biz Montella hocamız, ya aynı golü yedik Ezgi. Yani aynı golü. Fotokopi gol yedik ya. Yani oyuncuya uzak duruyoruz. Yani ama bunu söylemek sadece oyuncuların yapacağı iş değil. Kenardaki teknik adamın bu konulara dikkat etmesi lazım. Yine söylüyorum. 10 kişi kalmış rakibe karşı biz hala santrofor orijini olmayan bir takımla oynamaya devam ettik. Yani bu inat, bu ısrar anlaşılabilir gibi değil. Evet, oyunculara da söyleyelim. Arda, beklentilerin altında mı? Evet. Kerem, beklentilerin altında mı? Evet. Uğurcan hatta, beklentilerin altında mı? Evet. Yani evet diyebilirler ki işte ya ne yapsın? Yani ne yapsınlık bir durum değil yani. Merih beklentilerin altında mı? Evet. Sayarız yani. Hani bir iki oyuncuyu ayırırız. Geri kalan oyuncuları hepsini aynı çizgiye koyabiliriz. Yunus beklentilerin altında mı? Evet. Ama yani bir de bir gerçek var ki, yani demek ki bunların beklentilerinin altında kalmasının nedeni sadece kendilerinden kaynaklı olamaz. Bir oyuncu beklentinin altında kalırsa o kendisinden kaynaklı olabilir. Ama ilk maçta Arda'yı sağ açık oynatmak, Barış'ı sol açık oynatmak, Kerem'i santrofor oynatmak, sanki oradaki yanlışı 85 dakika devam ettiğiniz yanlışı ikinci maçta Kerem'i yine santrofor oynatmak. Yani bunlar kabul edilebilir durumlar değil. Bunları sadece oyuncuları suçlayarak çözemeyiz. Yani onu özellikle söyleyeyim. Yani oyuncular burada hata yaptı. Tamam, hata yaptı. Oyuncular iyi oynamadı. Öyle değil mesele. Bu noktalara bakmamız lazım. Oyuncu değişikliklerinde, oyunun başlayan 11'inde, bitiren 11'inde Montella'nın çok büyük hataları var. Sen de söyledin. Az önce işte Serhan da söyledi. Yayını izledim. Cem Hoca da söyledi. Birçok kişi söyledi. Yani öyle futbol öyle bir oyun değil. Yani 68 tane topla temas ettim. 65 tane şut çektim. Futbol öyle bir oyun değil. Yani futbolun o özelliği gitti. Artık topun sizde olması bir şey fark etmez. Hatta çoğu zaman bunu rakip takımlar bir strateji olarak ortaya koyuyorlar. Topu sana verip kapanıp geçiş oyunu oynuyorlar. Bu bir strateji olmaya başladı. Bizim böyle bir stratejimiz de yok. Yani biz topu alıp bir kaos futbolu oynuyoruz. Net bir şekilde bir kaos futbolu oynuyoruz. Al, sağa at, sola at, sağa at, sola at. Yani oradan Kenan bir kaçıracak. Barış Alper ikinci yarı girdikten sonra biraz daha etkili oynadı içeriye doğru. Ama yani bunlar yeterli olmaz. Yani biz bu turnuvada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Yani ülkeye büyük bir hayal kırıklığı yaşattı bu ekip. Yani sadece oyuncular değil, bunları yönetenler de dahil olmak üzere. Ve bu işten şöyle sıyrılmak mümkün değil. Yani Montella'nın söylediği gibi işte 68 kez topla buluştuk. Ceza sahası içerisinde 65 tane şut çektik. Bu bir şey ifade etmiyor. Bir anlam ifade etmiyor. Efektif oyunumuzun olmadığını gördük. Ve rakiplerin de bize...

0: karşı hazırlanırken çok doğru bir stratejiyle hazırlandığını gördük ve biz o doğru stratejilere karşılık verecek planları ortaya koyamadık. A planı, B planı, C planı hiçbiri yoktu. Evet. Doğal olarak da işte son maçı böyle hayal kırıklığıyla oynamak durumunda kaldık. Ben ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyorum Ezgi. Şöyle, seninle de konuşmuştuk sanıyorum. Ben çeyrek final hesabı yapıyordum. Yani çeyrek finalden yukarısı olmaz. Dünya futbolunda öyle o kadar kolay değil diye düşünüyordum. Şu andaki olay tamamen bir hüsrandır. Tamamen bir yıkımdır. Türk futbolu adına hani o cümleyi kullanmaktan kaçınmaya çalışıyorum ama gerçekten büyük bir utançtır yani. Bu yaptığımız, bu gruptan çıkamamak bir utançtır. Bu utancın faturasını kim üstüne alacaksa alsın ve yanıtını da versin, öyle isterim.
1: Evet, gerçekten çok büyük bir hüsran, çok büyük bir hayal kırıklığı. Elbette üzerine konuşacak da daha çok şey var ama şimdilik biz burada tamamlamış olalım. Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ne kadar güzel olabilirse ama sizin için güzel olsun diyelim.
0: Ben teşekkür ederim. Evet ki pek güzel olmayacak ama yine de ne yapalım, hayat devam ediyor diyerek yolumuza devam edeceğiz.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, milli takım haberlerine, değerlendirmelerine şöyle bir virgül koyalım ve kulüp haberleriyle şimdi devam edelim. Ama tabii ki Aspor ekranlarında gün boyunca milli takımla ilgili haberler, değerlendirmeler, yorumlar devam edecek. Saat 12'de Yaşasın Hafta Sonu programında Reha Kapsal'la, Ender Bilgin'le yine milli takımı, Türkiye-Paraguay mücadelesini, Dünya Kupası serüvenimizi detaylıca konuşacağız, değerlendireceğiz. Biz ayrılmayın. Şimdi biraz yurt içine dönelim. Acaba kulüplerde neler yaşanıyor? Biraz oralardan gelişmeler paylaşalım sizlerle. Şimdi Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör İsmail Kartal hiç vakit kaybetmeden mesaisine başladı.
2: Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal görevine başladı. Deneyimli teknik direktör Başkan Aziz Yıldırım'ın daveti sonrası kulüp binasına giderek bir yıllık sözleşmeye imza attı. İsmail Kartal kulüp televizyonunda katıldığı yayının ardından hızlı bir şekilde Samandıra Canbartu tesislerine gitti. Kartal, Samandıra ve Topuk Yaylası'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgi aldı. Deneyimli teknik direktör, futbol direktörü Oğuz Çetin'le de transfer ve kadro planlamasına dair detaylı toplantı yaptı. İsmail Kartal, takviye yapılacak mevkilerle ilgili fikirlerini Oğuz Çetin'e sundu. Tecrübeli teknik direktör, bir stoperin yanı sıra Archie Brown'un durumuna göre sol bekede transfer yapılması gerektiğini ifade etti. İsmail Kartal 22 Haziran'da ekibiyle birlikte Samandıra Canbartu tesislerinde çalışmalara başlayacak. Sarı lacivertliler 24 Haziran Çarşamba günü Topuk Yaylası'na geçerek kampa girecek. Fenerbahçe kafilesi yurt dışı kampı içinse 5 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek.
1: Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç sözleşme imzaladıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
3: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde'nin ayrılması halinde alternatif isimler de belirlendi.
4: Fenerbahçe'de savunma hattı için yeni bir isim gündeme geldi. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Sarı Lacivertlilerin Jadon Osterwolde'nin olası ayrılığına karşı alternatifini belirlediği iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli savunmacı Santiago Ramos Mingo'yu transfer listesine aldı. Haberde Osterwolde'nin ayrılması halinde Arjantinli futbolcu için resmi girişimlere başlanabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Santiago Ramos'a İspanya'dan Celta Vigo ve İtalya'dan Udinese'nin de ilgi gösterdiği öne sürüldü. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 12 milyon

0: Milyon euro değer biçilen Arjantinli savunmacı bu sezon 22 karşılaşmada görev yaptı.
1: Fenerbahçe stoper içinde girişimlerini hızlandırdı. Sarı lacivertlilerin bu mevki için listesinin ilk sırasında Malang Sarr bulunuyor.
2: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktörlük için İsmail Kartal açıklandıktan sonra Vedat Muriç de İstanbul'a getirildi. Kosovalı santrfor 2020 yılında ayrıldığı Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra geri döndü. Forvet hattına Vedat'ı alan Fenerbahçe'nin transferi tamamlamak istediği ikinci mevki ise stoper. Sarı lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Malang Sarr transferinde ısrarını sürdürüyor. Bonservisi elinde bulunan Fransız futbolcunun temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli ekibin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Futbol kariyerine Nice'in altyapısında başlayan Sarr 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu 2 sezondur Lens'te forma giyiyor. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sarr 1 gol atarken 4 de asist yaptı.
1: Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Torreira sosyal medya hesabından Icardi ile bir restoranda çekildiği fotoğrafı paylaşarak "kalıyor" notunu düştü. Lucas Torreira'nın paylaşımı sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı, ancak futbol severlerin aklına 2017 yılında yaşanan benzer bir olay geldi. O dönemde Gerard Pique Neymar için "kalıyor" paylaşımı yapmış, Brezilyalı yıldız kısa bir süre sonra Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. İtalyan basını Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kepren Turam'ın önceliğinin İngiltere olduğunu duyurdu.
3: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray orta sahaya yıldız takviyesi yapmak için mesai harcıyor. Sarı kırmızıların listesindeki isimlerden birisi de Juventus'ta forma giyen Kepren Turam. Ancak Fransız futbolcunun çok sayıda taliplisi bulunuyor. Tutto Sport 25 yaşındaki futbolcunun Juventus'tan ayrılmaya artık çok yakın olduğunu, ancak Galatasaray'ın opsiyonlar arasında olmadığını ifade etti. Haberlere göre Kepren Turam Premier Lig ekiplerinden gelen tekliflere pozitif bakarken yıldız futbolcunun temsilcileri Liverpool, Newcastle ve Aston Villa ile görüşüyor. Juventus'un Turam için 40 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu ifade ediliyor.

0: 2024 yılında Nice'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tutan Thuram, geçen sezon 38'i ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 4 gol 4 asist katkısında bulundu.
1: Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Ersin Destanoğlu'na Hull City'den bir teklif geldi. Ersin'in kararı bekleniyor.
0: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu belirsizliği sürüyor. (Gülüyor) 30 Haziran'da siyah beyazlı kulüple sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki file bekçisi için Premier Lig'e yükselen Hull City devrede. İngiliz ekibi Ersin Destanoğlu'na resmi teklif yaptı. Ersin, Alaçatı tatilinde Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersin Destanoğlu'nun kısa süre içerisinde son kararını Beşiktaş yönetimine iletmesi bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2018-19 sezonundan bu yana A takım formasını giyen Ersin, kariyerinde siyah beyazlı ekibin dışında başka bir takımda oynamadı.
2: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
0: Başkan Serdar Adalı'nın Ersin Destanoğlu ile yola devam etmek istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Beşiktaş kariyerinde biri altyapı olmak üzere 6 kupa sevinci yaşayan Ersin Destanoğlu geçen sezon 32 müsabakada görev aldı ve 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
1: Transferin hızlı takımı Trabzonspor genç forması giyen Kenan Harun için bir kez daha girişimde bulundu.
3: Trabzonspor orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekibin gündemini

0: de bulunan isimlerden biri de Belçika'da Genk forması giyen Kenan Harun. Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan 19 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinin bir kez daha girişimde bulunmasının ardından fikrini değiştirdi. Transfer İzleme Komitesi'nin uzun süredir yakından takip ettiği Kenan Harun'un gerçekleştirilen son temaslarda Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Bordo Mavililer yeniden başlayan görüşmelerde hem genç kulübüne hem de genç oyuncuya teklifini sunup beklemeye geçti. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan Kenan Harun'un Genk'le 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Genk altyapısında görev alan Türk kökenli Belçikalı futbolcu, geçen sezon Challenger League'de 18'i ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıktı ve 1 gol 2 asist katkısı sundu.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i geçti ve şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko üst üste 3. kez Süper Lig'in en büyüğü oldu. Sarı lacivertliler Beşiktaş Gain'i Tarık Biberovic'in bitime 1.9 saniye kala attığı üçlükle 77-75 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu. Şimdi maç sonu açıklamaları birlikte izleyelim.
2: We're very happy. Obviously we're very tired. We're very happy. I think it's
3: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda çok yorgunuz. Herkes artık Avrupa basketbolunda maç fikstürünün değişmesi gerektiğini düşünüyor. Sezonlar daha uzun ve daha zorlayıcı oluyor. Bu tip durumlar için çok fazla şey söyledim. Rakiplerimiz için de bunu hissediyoruz. Türk basketbolu için güzel bir durum var. Güzel ve medeni maçlar olabiliyor. Her ülkede bunlar olmuyor. Binlerce insanın içinde bana veya zemine bir bozuk para atılmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu güvenlik görevlilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir histi. Taraftarlar sadece geldi ve takımlarını destekledi. Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Son birkaç yılda neler başardıklarını gördüm. Onlara büyük saygı duyuyorum.
4: We will play with Beşiktaş 6 finals and we schedule 7 to final.
5: 3 yıl önce buraya geldiğimde Beşiktaş ile 6 final oynayacağımı söyleseler inanmakta zorlanırdım. Türk basketbolunun en tepesindeyiz. Bu kulüpteki herkesle gurur duyuyorum. Finallerde takım olarak gerçek bir karakter ortaya koyduk. Geçtiğimiz 3 sene bunu inşa etmeye çalıştık. Ne olursa olsun pes etmeyen bir takım olmaya çalıştık. Fenerbahçe'yi tabii ki de tebrik ediyorum. Şansımız vardı ama sonda enerjimizi kaybettik. Sarunas Seskevicius bence Avrupa basketbolunun en önemli koçlarından bir tanesi. This is a real character of our team. This is something that we build.
6: Zorlu bir sezon ama sonunda 3 kupayla bir tane de Final Four'la bitirdik. Önümüzdeki yani geçmiş sezonda tabii tarih yazmıştık Euroleague'de alarak. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu. Ama tabii ki burada Beşiktaş'ın bir kere daha tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz mücadele ettiler. Sonuna kadar bırakmadılar. Bugün de gördük. Onları bir kere daha tebrik ediyorum gerçekten. Göstermiş oldukları performanstan dolayı. Biz de mutluyuz. Artık önümüzde güzel bir yaz sezonu var. Dinleneceğiz, tatil yapacağız. Çünkü bu takım gerçekten bunu hak etti. Bütün sezon göstermiş olduğu performanstan, başarılardan dolayı. Bir kere daha tarih yazdık diyebilirim. Tüm taraftarımıza armağan olsun, camiamıza. Aziz Başkanımız geldi. Ona da hayırlı olsun. Armağan olsun diyoruz. Aynı zamanda Saadettin Başkan'a teşekkür ediyoruz. Cem abiye teşekkür ediyoruz çünkü gerçekten herkesin bizde emekleri çok.
7: I'm really happy we won the...
8: Benim için harika bir anda. Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum. Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. Şimdi gelecekten keyif almaya bakmalıyız. Biraz dinleneceğim. Hayatın tadını çıkaracağım. Basketbolu çok seviyorum. Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Baş antrenör olmak isterim. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.
7: My family, my friends are here, so you know it's a great moment.
6: Yani çok mutluyuz. Çünkü bu sezon 3. kupamızı aldık. Final Four'a kaldık. Uzun bir sezondu. Gerçekten çok inişli çıkışlı bir sezondu. Ama yani dediğim gibi sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey. Fakat Fenerbahçe için her zaman alıştığı, her zaman da hak ettiği şey. Yani bu armanın, Fenerbahçe'nin ağırlığı çok büyük. Bu formanın ağırlığı çok büyük. Sahaya çıktığınızda her zaman kazanmalısınız. Aynı zamanda dünyanın en güzel taraftarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz.
9: Evet, şampiyon olmak her zaman çok güzel. Biz yeni yönetim olarak çok kısa bir süre önce göreve başladık. İşte takımımıza gittik, yönetim kurulu olarak başkanımız, hem destek verdik, başarılar diledik. Zaten bu takım çok önemli başarılar kazandı. Biz de yanlarında olduk. Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle burada emeği olan, bundan önceki başkanlar, şube başkanları, yöneticiler, yönetim kurulları, hepsine teşekkür ediyoruz. Güzel bir takımımız var. Biz de bunu şimdi onlarla oturacağız bu şampiyonluktan sonra. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Tekrar Final Four şampiyonlukları, lig şampiyonlukları için hocamızla, genel menajerimizle oturacağız. Elimizden geleni yapacağız yönetim kurulu olarak. Bir şampiyonluk daha basketbola, hem ayağımızın tozuyla da bizim için de güzel oldu. Çocuklara da, oyuncularımıza, hocamıza, teknik ekibe teşekkür ediyoruz.
10: Bu mutluluğu bize yaşattıkları için özellikle sporcularımıza ve teknik ekibimize, eski başkanlarımıza ve eski yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Mevcut yönetim kurulu olarak biz sadece burada böyle bir şerefe nail olduk. Sayın Ömer Onan bizim efsanemiz. Kendisinin forması asılı. İnşallah o çok daha büyük başarılara bize katkı sağlayacaktır. Tebrik ediyorum.
1: Evet, biz bu haberle Sabah Sporu'nu noktalayacağız değerli izleyenler. Ancak bizden ayrılmayın. Saat 12 itibarıyla Yaşasın hafta sonu programıyla yeniden milli takıma döneceğiz ve bağlantılarla, değerlendirmelerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: yağsı po radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol

0: kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Reklam.
8: Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
12: Genel izleyici için uygundur.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözle rakipte penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!

0: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top, Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Ne yok? Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
1: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
0: Bellingham çıktı o kalabalıktan. Bellingham yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı, offside yok. Mbappe bekledi, Vinicius boş. Vinicius kontrol, Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi, Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi yalnız Arda.
1: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
0: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika, Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
1: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde. Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
0: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş, gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından golü de atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
1: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
0: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham, kaleci Mbappe. Offside.
1: Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu olabilir düşündüm. Reji, Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Valde, Rashford, Camavinga. Camavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı, son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sektiğini düşündüm de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Sotogradu izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogradu. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezni kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezni inanılmaz çıkarttı. Şezni'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezni nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
1: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
0: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı, bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Camavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1, El Clasico'nun sonucu. La Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip, maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayena savunma arkasına kaçtı. Alex Bayena gidiyor. Bayena karşı karşıya. Alex Bayena topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayena için. İzleniyor şu anda pozisyon.
2: Gol geldi.
0: Ve Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayena ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayena golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha atışını. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
1: Pasta Pedri'den geldi. Ya bu hikayede adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
0: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayena hareketlendi. Bir hata Bayena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo. Yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal, iyi top geldi kafa ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevince devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi Almada.

0: Kurtuldu Almada, karşı karşıya kalabilir Almada. Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Korner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
1: Neyse, Hansi Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
2: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico González. Pası. Şimdi Bayena çevirdi içeri. Gol pozisyonu. Antoine Griezmann. Gerçi offside bayrağı havada ama.
3: Bitiremiyor mu?
2: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol. Giuliano.
3: Gol olması lazım.
2: Giuliano Simeone 1-0.
3: Muhteşem bir gol.
2: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet. Hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford. Rashford pası Olmo. Rashford tekrar. Gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi. Barcelona'dan 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap. Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamin Yamal geliyor. Lamin Yamal geliyor. Lamin Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
3: İşte tehlike.
2: İzleyecek.
3: Ya da evet.
2: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
3: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
2: Evet.
3: Onu izletmişler.
2: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstehsi bir gülüş ama yine gidiyor.

0: Yamal, Gavi, Gavi, Pedri'ye, Pedri, daha da sola, Cancelo, Cancelo yine attı çalımı, Cancelo, ooo bir çalım daha, Cancelo şov, gol Lewandowski, gol Lewandowski, şans golü
1: acayip
0: Lewandowski için ama
1: acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı, golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor. Büyük sevinç var kaptanda. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanı alanda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vinicius. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı,

0: ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez. Fermin ceza sahası için Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşu yaptı, savunma arkasına pas, ona doğru. Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata, savunmada Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmayalım. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: başka yere taşır Toyota.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler, kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar, seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar, kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Bir reklam.
11: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Benim bankam İş Bankası.
10: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
14: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.
7: İ-Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
8: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
7: İ-Finans günün tasarruf ipucunu sundu. Bir reklam.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ayaklarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklara bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz getir. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
3: hissi. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Çevirdi Martinez. Direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya, Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru, bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay! Of. Scott McTominay! Müthiş vurdu, müthiş! Yan Sommer'in uzanamayacağı yere tek vuruş. Bu tarz gollerin hastasıyız. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
7: Bambaşka bir şey denemişti orada.
6: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu. Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zamboangissa'ya. Zamboangissa, Spinazzola boşan. Zamboangissa kendisi gitti, açtı önünü. Zamboangissa! 3'ü de buluyor Napoli. Zamboangissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zamboangissa.
7: Yani yine David Neres'e bir parantezi açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
6: 3-1. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot, Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını. Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro!

0: kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrian Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Menia'nın üzerine gidiyor bu şut. Leo bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salemakers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faul yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Menian kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu Mike Menian. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Menian uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Menian. Yani açık bir şekilde kendi sona daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye arka direkt Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Christian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco'ya da Öylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola atağa destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize hatağında belki de golü buluyor.

0: uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
1: Bakar mısın McTominay'e?
0: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Höylund kendisi vurdu, Jans Omer.
1: İnisiyatif olarak yaptı bu baskıyı.
0: Pas Barella'ya. Nicolo Barella, kabisli top, Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Yan Bissek çekti, vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor.
1: Oh.
0: Savunma arkasına şimdi Höylund. Tıska gelince Höylund pozisyonun içerisinde. Höylund çaprazdan vurdu. Höylund direğin dibinden dışarıya. Yan Bissek sağ kanada. Luis Enrique, Mkhitaryan, Mkhitaryan önünde kaldı top, sonrasında Thuram, topukla pas, Di Marco vurdu, savunmada Bokema, ardından Bastoni dışarıya.
2: Il numero 13 del Napoli commette fallo in...
0: Evet, faul yaptı Amir Rahmani, penaltıyı kazanacak Inter, dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları... Doveri gitti kenara, izledi, penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi?
3: Conte.
1: Demir haklıydı, kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
0: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu! Direğine çarpan topağlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Son ikinci kez Mario Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola. McTominay araya girdi, Bastoni. Seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı. Kafa vuruşu bir sekten gelmiyor. Lang çevirdi McTominay. Inter'in belası oldu Scott McTominay. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enric Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
4: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiaso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an Juventus için, bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiaso... Dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiaso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Vuruş Jelinski'den. Savunmada Bremer. Golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor. Inter. Önce kaleci Di Gregorio. Sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'a top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan. 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKenny vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den

Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir gol de Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.

0: Merhaba değerli izleyenler, Yaşasın hafta sonuna hoş geldiniz. Programımızın adı Yaşasın ama ne yazık ki çok bu hisleri taşıdığımız bir hafta sonunda değiliz. A milli takımımız Dünya Kupası'nda ikinci grup maçında Paraguay'a mağlup oldu ve ne yazık ki henüz üçüncü mücadeleye çıkmadan turnuvaya veda etti. Tüm detaylara bakacağımız bir program olacak değerli izleyenler. Birazdan özeti izleyeceğiz. Sonra Reha Kapsal'la değerlendirmeler yapacağız. Ve bir sonraki saat başından itibaren de A-Spor yayın koordinatörü Ender Bilgin stüdyo konuğumuz olacak. Tüm detaylarıyla milli takımı ve Dünya Kupası'nı konuşacağız ama önce A milli futbol takımımızın Paraguay'a yenildiği karşılaşmayı bir hatırlayalım.
1: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor.

0: Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası, kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Evet, şimdi maç sonuna gideceğiz değerli izleyenler. Milli takım futbolcuları Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Her iki futbolcu da çok üzgün olduklarını belirtti.
2: Herkes çok üzgün ya gerçekten. Hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Montella bize ilerlemez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi. Hani bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah yeni şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız.
3: Tabii ki çok üzgünüz. Hem milletimizin hem de bizim. Çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon önce, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta

0: istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Turnuva öncesi hakemler geliyor, bize kuralları, yeni kuralları anlatıyor. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz söyleyeceğini düşünerek, genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söylersin veya ırkçılık yaparsın. Biz de orada Mert'e küfür etti galiba. Tam ben uzaktaydım ama Mert ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk tabii ki. Vardan da kararda doğru şey çıktı. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerdi. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva, Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.
1: Ülkece büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir hüsran yaşıyoruz değerli izleyenler. Şimdi A milli takımın Dünya Kupası performansını, aslında sadece iki maçlık performansını değerlendireceğiz. Reha Kapsal A-Spor yorumcusu ve teknik direktör Reha Kapsal'la bir değerlendirme yapacağız. Şimdi hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi hafta sonları, iyi programlar Ezgi.
1: Çok teşekkürler. Size de iyi hafta sonları diliyorum. Evet, gerçekten çok üzücü bir gün başlangıcı oldu bizim için. Avustralya mağlubiyetinin ardından dersler çıkaracağımızı düşünerek çıktığımız bir Paraguay mücadelesi çok büyük bir hayal kırıklığı, çok büyük bir hüsranla tamamlandı. Mağlubiyetin öncelikle sebeplerini konuşalım, sonra tabii ki detaylara gireceğiz.
2: Ya birçok parametre var. Siz bir şey söylediniz girişte, dersler. Montella'nın maçtan sonra konuşmalar oldu. Bir ders çıkarmış gibi bir hali var mıydı Ezgi sence?
1: Öyle bir izlenim görmedik, özellikle çıkan kadrodan ve oyun anlayışının değişmemesinden dolayı. Tam tersi, ders çıkarılmadığı yönünde bir izlenim aldık hepimiz.
2: Şimdi amili takım teknik direktöründen bahsediyoruz. Bu teknik adam, şimdi Montella'yı ben de yeri geldiğinde övdüm. Avrupa Şampiyonası'nda 20 gün kaldık biliyorsun, o zaman seninle de burada program yaptık. A Spor'a, Haber'e bağlandım, ATV, bütün bizim hem de Fotomaç, Sabah Gazetesi'nde yazılarımda tabii ki hakkını verdik. O günkü performanslar ve de oyun şekliyle ilgili, mücadeleyle ilgili. Ama sonuçta şimdi amili takım teknik direktörü bir başarısı olduğu zaman da bunu doğru bir şekilde ulusumuzu anlatması gerekir. Ya futbol terminolojisi, futbol diliyle anlatması gerekir. Şimdi maçtan sonra, az önce dersler deyince onun için söyledim. Diyor ki kader bizden yana değil diyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi bakın, burada esasen çok büyük sıkıntı var. Ben şöyle bir örnek vereyim Ezgi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u biliyorsun. Yani 6 Nisan 1453'te kuşatma başladı biliyorsun İstanbul'un fethinde. Ve de 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldı. Şimdi yaklaşık 53 gün ne yaptı? Ya işte Haliç'e direkt böyle gemileri indirdi karadan. Doğru askerleri bir şekilde konumlandırdı. Aynı şekilde topları belirli yerlere, nasıl işte o gedik surlarda açılacaksa, İstanbul alınacaksa oralara bir şekilde top atışları ve mesafesini ayarladı. Bunu niye söylüyorum? Yani 53 günlük bir kuşatma ve doğru plan, bir strateji, bir kurgu vardı. Ya düşünebiliyor musun? Milli takımda 3 yıl çalışıyorsun sen. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bir plan, bir strateji, hiçbir şey yok. En büyük sıkıntı bu. Ya koskoca İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han alırken 53 gün bunun hazırlığını yapıyor her yerden, karadan, denizden, her türlü. Ya bir amili takım teknik direktörü 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda iki maçta gol atamadan, puan almadan artık formalite maçı, üçüncü maçı Amerika ile oynayacağız. Bu duruma geliyor. Evet, bununla ilgili de herhangi bir şeysi yok. Hiçbir derdi yok. Onun kafasında işte Avrupa Şampiyonası'nda ben Avrupa başarılı oldum. İşte başarılı oldum, nasıl olsa onun kredisini yerim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Futbolda amili takım antrenörlüğü pardon olmadı, etmedi, özürle mözürle olmaz. Yani bu işler bunu karıştırmasınlar. Burası performans yeridir. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Mesela en temel olarak Montella ile ilgili oyuncuları bir kere bu milli takım olarak bu turnuvaya bir teknik adam hazırlık maçlarını evet biz de verdik. Orada olumlu çizgimiz de vardı. Ben de dile getirdim hatta Kuzey Makedonya maçında. Ama Amerika'ya gittikten sonra ilk maç Kanada, sonra Amerika. Yani buraya hazırlığı doğru olmadığını gördük. Niye? Ve de maçları doğru okumayan bir Montella var. Maçtan sonra bir antrenör bunu nasıl der ve de işin tuhafı orada arkadaşlarının da sorması gerekir dedi. Ne dedi orada? Ya dedi ki 65 tane şut attık dedi. Bu kadar orta yaptık dedi. İşte geçen maç 53 kere rakip ceza sahasına girdik. İşte 80'e yakın total 2 maçta rakip ceza sahasına girdik vesaire gibi. Değil mi? Bize parametreler, istatistikler sundu Ezgi. Şimdi bu niye oldu? Çünkü rakibin durumu, konumu, rakibin planı buna itti bizi. Şimdi biz İspanyollar gruplarda oynadık. Mesela şöyle, bizi izleyenler şöyle anlasın. İki tane İspanya maçında topu vaat eden ve kalitesi olan takım kimdi? İspanya milli takım. Topa istediği gibi hükmetti. Biz topla özellikle 2-2 İspanya'da kaldığımız, berabere kaldığımız oyun ne oldu? Topa az hükmettik. İşte geçişi yaptık. Ucum geçişi. Çok doğru, duran topları doğru kullandık. Ve de ne yaptık? Hataya zorladık. Biz topa sahip olarak oynamadık. Yani seni rakip buna itti. Burada karıştırıyor Montella. Yani biz çok iyi oynadık falan değil. Avustralya milli takımı da. Aynı şekilde Paraguay'da bunu itti. Çünkü oyun felsefeleri bu. Paraguay 18 tane maç oynadı. Güney Amerika elemelerinde %37 topa sahip olarak oynamış. Düşünebiliyor musun? Yani hep topu rakibe bırakmış. Zaten böyle bir stratejisi var. En son İsviçre ile oynamış. Senin Avustralya milli takımı beraber kaldı. Aynısını o da İsviçre'ye topu bırakarak oynamış. Yani size genelde baktığında takımların felsefeleri buna uygun. Şimdi saha içinde hep söylüyorum en iyi sistem değil, en uyumlu sistem kazanır. Bu en iyi uyumlu sistem nedir? Bir, ne oynuyorsan bir kere oyunla ilgili bir felsefen varsa teknik adamın ve rakibin de özellikle saha içinde nasıl sana bir durum yaratacaksa buna göre bir kere yani oyuncu tercihlerin buna göre olmalı. Dizilişler buna göre olmalı. Yani şimdi biz böyle okuyoruz ya işte. Santraforumuz yok, işte şu oldu, yok şu saçını boyattı, şu da oldu vesaire. Ya biz buradan zaten bu magazinle beslenen maalesef Avrupa'da bu programların olmayacağı insanlar burada program yapıyor. Ya. Türkiye'de ondan sonra da milli takımla ilgili, şahıslarla ilgili hangi takımı tutuyorsa rakip takımdaki baktığında milli takım oyuncusunu yerden yere vurmalar. Oyunla ilgili milli takım antrenörü bir şey konuşmadı, insanların bir şey konuşmadı, ülkede bunu değerlendirecek. En acısı bir merci olmadığından herkes bir şekilde konuşuyor ya. Yani milli takımın niye şimdi biz yetenek üzerine ya yeteneklisi kulüplerden bir kere bilelim. Kulüpler ne yapıyor? Ezgi daha yeteneklisini alıyor. Daha parası var. Evet alıyor. İşine gelmediğinden. Niye gelmediğinden? Şimdi oyuncu gelişimine inanmıyor. Eğitime inanmıyor. Güncellenen işte baktığımızda kulüp yapılarına nasıl oyuncu kazanılır, nasıl emek verir, nasıl çalıştırılır. Bununla ilgili bir fikir olmadığından işte kulüpler kendi maddi güçleri var. Evet onunla ilgili yabancı alalım daha yeteneklisini alalım. Milli takımda da aynı şekilde işte Can'ı ben de evet uzunun girmesini oynamasını istiyordum. Yeteneği var tamam ama bu iş organizasyon içinde olmadı. Ya adamlar 21. yüzyıl artık yani neredeyse 1/3'üne doğru gidiyoruz. Hani bir çeyreği geçtik 1/3'üne gidiyoruz. Adamlar pozisyonel oyun diye bir şey söylüyor. Konumlanma diye bir şey söylüyor. Arda Güler geçen maç oynuyor. Arda yetenekli, iyi niyetli bir futbolcu. Evet. İçeri kat ediyor. Sağ çizgi bomboş. Zeki tek başına o kanadı kullandı. Ve de artı aynı şekilde bu. Bu maçta topun önündeki 10 numara oynadı. Sonra derine geldi oyun kurucu ama fiziksel de hazır değil. İyi değil. Aynı şekilde Kenan 62. dakikada bir daha maçı tekrar izleyenler baksın bir aksiyona girdi yoruldu çıkması gerekir. Bizde böyle bir milli takım antrenörü yok ki bunları okuyacak müdahale edecek. Adam ondan başarılı veya bir başarılı olursa doğru bir şekilde yapıyor. Ne yapıyor? Cole Palmer'ı almıyor. Phil Foden'ı almıyor. İngiltere milli takımına hani almıyor. Niye almıyor? Diyor ki ya ben farklı bir oyun istiyorum Tuval ve de diyor ki Tuval'in kafasındaki futbola uymuyor. Bizde Arda ve Kenan'a yazık bu çocuklar. Yetenekli bizi buralara taşıdılar ama hani bu oyunculara değişik hamle yapmalısın. Aynı şekilde yani saha içinde bir pozisyonel oyunda kimin nereye girdi etti. İsmail 6 numara diyoruz. Ya öyle böyle çocuk var ya belki 5-6 kere denedi dip koşu yaptı. o stoperlerin beklerin arasına o buluştu, sürpriz koşu yok.

0: kimin nereden hücum edeceği bir fikri yok. İşin tuhafı bak, set hücumu da zordur milli takımlarda. Çünkü set hücum başka maharet, başka tekrar, pratik ister. Bunlar kulüp takımlarda rahat olabilir. Milli takımda zordur, anlarım. Ama denersin bir şeyleri. Çünkü rakip bunu senden anlamını talep ediyor. Yani iki takımda baktığımızda böyle derin bir savunma. Hele bir de Paraguay erken gol attı. Sen buna karşı bir şekilde çözüm üretirsin, üretmezsin. Bir şeylerde değişiklik yaparsın. Yani bununla ilgili yalnız işte söyleniyor Avustralya milli takımı ya böyle bir yorum olmaz diye geçen gün gördüm. İşte iç koridora koşacakmış bekler Ferdi Zeki o maçta. Misal işte 8 numara koşusu. 8 numara koşusu diye bir şey çıkardı. O koşu nasıl yapılır? Hangi ne zaman 8 numara koşusu? Ya bunlar enteresan. Ülkede diyorum ya. Ya bir şekilde izler birbirine karıştı ya. Sapla zaman birbirine karıştı. Yani kimin ne dediği ettiği falan. Yani diyorum ya bununla ilgili bir merci yok. Herkes konuşuyor ona buna sallamam. Sonuçta bu oyuncular bizim. Bu oyuncuları biraz daha doğru bir şekilde korunması gerekir. Tamam. Montella'da bir şey söyleyeyim mi? Hesap vermesi gerekir. Niye? Federasyona teşekkür etti. Futbolcuya teşekkür etti. O zaman Montella buradaki sorumluluğu üzerine alacak.
1: Yani burada en dikkat çeken nokta şu zannediyorum Reha Kapsal. İki maçın da ardından sanki Montella'nın da futbolcuların da açıklamaları biz çok iyi bir performans sergilemişiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmışız, hatta daha fazlası yapmışız da sanki sadece direklere takılıp şanssızlık yaşamışız gibi bir senaryo var. Aslında bu biraz ileriye dönük baktığımız zaman da tehlikeli bir bakış açısı değil mi? Yani sadece bu işi şans, kader gibi cümlelerle açıklamak ve biz en iyisini yaptık demek, elimizden gelenin en iyisi buysa zaten bu da başlı başına bir problem.
0: Tam fiyasko. Yani çok doğru söylüyorsun. Yani bu kadar mıdır öz eleştiri? Yani bu, yani öz eleştiri bu. Demek ki elimizden en iyisini yaptık ettik. İki maçta Haiti ile beraber 48 takım. İkisi 40, düşün 46 takım bir ümidi var. Bizim ikimizin yok. Ya Katar öyle böyle 6 tane yedi. Evet, baktığımızda Kanada'dan. Bir maç önce İsviçre takımına karşı hem gol attı uzatmalarda hem de bir puan aldı ya. Yani ben kimseyi küçümseme falan için söylemiyorum. Yani onlar ne kadar başarılı olduğunu, bir şeyler ne istediğini. Yani şimdi bununla bir milli takım antrenörü bununla okur mu ya? De dikkat et ya. Ben yorumlara bakıyorum. Eski antrenörler şunlar bunlar. Allah aşkına ya. İşte hep mental, işte yok topu aldık, pas yaptık, şunu yaptık, bunun oynaması gerek. Turnuva böyle, tecrübe falan. Hiç oyunla ilgili bir konuşulmaz mı? Stratejiyle ilgili az önce işte İstanbul'un fethiyle ilgili bir örnek verdim. Bir takım bir stratejisi, bir planı, iki tane ayrı. Yani ayrı oyunda, ayrı oyuncularla ayrı nasıl hücum yapacak, nasıl ikili oyuncular, nasıl üçüncü boş oyuncuyu bulunacak, nerede aşırı yüklenme yapılacak, nerede sayısal üstünlük. Bununla ilgili hiçbir şey yok yani. Yani en üzücü de bu. Yani bunu da bir de kabullenmişlik gibi, şanssızlık olgu bilmem ne. Yani özür diliyor milli takım oyuncuları zaman da özür o yani özür değil. Esas elinden geleni değil, gereğini yapılması gerekir. Bu turnuvada ülkede 85 milyon bu ve de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızla beraber 90 milyon küsur bu turnuvayı bekledik biz. Yani bu kadar olur mu? En önemli bir kere bir de şu var, şunu altını çizmek gerekir. Bir yerde adalet olur. Adaletin olmadığı yerde başarı olmaz Rizki. Şimdi niye? Adalette bir kadro seçimi olmadı. Yani Muhammed öyle bir yani iyi kaleci. Başakşehir konferans ligine giriyor. Beşinci bitirmiş ligi. Bu adamı üç kaleciye almıyorsun ya. Üç kalecide bir şey olsa hani sakatlanırsa diye götürüyorsun. Yani böyle bir şey olur mu? Ya yani öyle böyle daralan becerisi olan bir oyuncu alırsın. Hep dile getiriyorum. Adil, çok. Yani Konya'da mükemmel işler yaptı. Türkiye Kupası finali oynadı ama çok iyi işler yaptı. Lider, savaşçı, duran toplarda etkili. Ya sen takımlarında Salih Özcan Almanya'da oynamıyor. Kaan Ayhan oynamıyor. İrfan Can Kahveci bir tane gol attı, hiçbir şey oynamadan sezonu bitirdi. Ya Samet iyi, hoş çocuktur ama ya milli takım performansları ayrı. Şimdi Yunus'u oynatıyorsun ilk 11. Bir tane birebir adam geçmiyor. 60'lı bu oyuncuyu çıkartıyorsun. Adana Demirspor yani... Tabii saygı duyulacak Türkiye'de önemli kulüplerimizden, yüzüklü kulüplerimizden biri ama Montella Adana Demirspor'u çalıştırmıyorsun, milli takımı çalıştırıyorsun. Yani orada bu oyuncuları sevebilirsin, Samet'i kadroya alayım, Yunus'u ilk 11 olmaz. Barış Alper niye kesiyorsun ya? Barış Alper yani ikinci yarı birebir adam eksilten, savunma arkası koşu yapan, yani adam Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel oyun oynadı, milli takımda oynayamıyor. Kerem'i tutturmuşsun, Kerem'le hani bireysel eğildiğimiz için söylüyorum. Yani çocukların ikisini de zaten kaos ortamına soktun. Hem Deniz'i hem de Can Uzun'u.
1: Evet.
0: Yani Can Uzun'u sen nasıl ilk 11 oynatmazsın yani o kalite.

0: vesaire. Yani çok iyi belki top rakipteyken pres yapan bir oyuncu değil ama sen rakip yarı alanda oynuyorsan böyle yerden oyun tekniği, oyun bilgisi, görüşü üst seviyede olan bir oyuncu. Yani bir tane pozisyon geldi evet kötü vurmuş olabilir. Bir pozisyona canı bir şekilde bağlanmaz yani. Ama sen hazır olmayan oyuncularla oynuyorsun. Hakan oynuyor. Arda kafasına göre oynuyor. Bak hepimizin sevdiği insan olarak hem iyi oyuncu kafasına göre oynuyor ki yakaladığı yerden şut atıyor geçen bu maç. Ya topun peşinden Veron işte örneğini de verdim. Arda topun peşinden her hiçbir konumlanması rakip ceza sahası içinde koşusu yok. Devamlı topun peşinden koşuyor. Olmaz. Bunu düzeltecek edecek sonra şanssızlık senin dediğin gibi işte şanssızlık oldu. İşte böyle futbolun adaleti yok iki maçta vesaire. Mesela sen şimdi buralardan bakarsan yani yanlış milli takımda bir şekilde evet iyi bir arkadaşlık var. Ama saha içinde de bir disiplinin daha fazla olması gerekir. Geçen maçtan sonra Avustralya milli maçından sonra Hakan bunu söyledi. Disiplinimiz daha iyi olması gerekir. Ne demek istedi orada biliyor musun? Herkes kafasına göre oynuyor. Bunu montajla düzeltmesi gerekir. Ben bunun altını böyle doldururum.
1: Evet. Peki Reha hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir de son bir şey
1: Tabii ki,
0: söyleyeceğim.
1: tabii
0: Ezgi
1: ki.
0: sonra bir önceksen. Ya bu maçı bir kere adamların 60 kişi 60 dakika 10 kişi oynadığı bir maç başka yerden okunmaz. 10 kişi oynadı adam. 60 dakika. Bunun yok bilmem ne yok topa sahip olduk vesaire bana. Rakip böyle hem oyun planı hem 10 kişi oynuyor. Ya sen yani düşün yıldızlarınla beraber sen sınıfta kaldın. Eli açık hücum yapıyorsun oyuncu değişikliklerin belli seni rakipler çözmüş. Ya sen yani şimdi ümit veren bir takımla oraya gittin. Yani bu kadar fiyasko ve de bu kadar yani yalnız bu Avrupa Şampiyonası dünyaya da bir şekilde yani bizim milli takımımıza ilgili olan insanlar da var. Onların bakışı da değişti. Yani milli takım şu hallere düşecek hal mi? Sen onun için Montella yani son Amerika maçı vesaire falan yani futbolla ilgili bir şey konuşmadan etmeden işte kalayım ben burada falan. Yani bu Türklük falan bunlar ya Allah aşkına yapmayın ya. Yapmayın bu kimin ne o. Ya biz yani yapmayın lütfen ya. Sen 3 milyon euro alacaksın. Profesyonelsin. Burada yatırım yaptın mı? Profesyonelsin. Evet çalışıyorsun. Başarılı oldun Avrupa Şampiyonası ama ya Türklük falan. Bu Türklüğü biz hepimiz biliriz. Ya. 85 milyon dışarıdaki Türk vatandaşlarımız herkes bilir ya. Bu topraklar sınırları kanlarla çizilmiştir ya. Ya bu kolay da sen sonra gideceksin İtalya'ya tamam. Burada bu kadar madem öyle Türk çok teknik direktör arkadaşımız var. Bu yani ciddi anlamda para almadan bile yapacak milli takımı çalıştıracak. Teknik direktörler var. Madem almasan 3 milyon euro bundan sonra başarısız oldum. Evet ben Türkiye'yi de seviyorum. Öyle çalışırsan profesyonelsin. Gayet de doğal. Buna bir şey demiyorum. Ya insanların böyle duygularına falan buraya şey yapmayın ya. Bir başarısız bir ortam var. Sen başarı için hazırlık yapmamışsın. Montella başarısız tabii ki olacaksın. Bahane üreterek değil, maharet üreterek sen burada kaldın. Niye Avrupa Şampiyonası'nda biz bunu gördük? Senin hakkında verdik. Ama şimdi işte bahane öğretme şuraya, buraya, kadere, şanssızlığa falan değil. Kendi yaptıklarından gerekli bir geri bildirim yap ya. Geri bildirim hiçbir şey yok. Ya bir de performans antrenörlüğü dediğim gibi bu kadar meblağlara çalışıyorsan bunun pardon falan olmaz. Büyük takımlarda da olmaz. Geleceğin şampiyon olamıyorsan gidersin. A milli takımda Dünya Kupası'na gidiyorsan sen Haiti ile beraber ilk elene ikinci maçtan sonra ülke oluyorsan bunun bir sorumluluğu olur. Bunun sorumluluğu yerine getirirsin. Federasyon buna karar verir. Ama bu pardonla, özürle, şöyle böyle işte hikayeler anlatarak bu işler böyle yürümez yani. Biraz daha burada saha içinde o kadar cesur olmadın, korkakça davrandın, yanlış oyuncu değişiklikler geç yaptın. Yani orada riski almadın. Hayatta da böyledir. Riski almazsan riske girersin. Bunun için riski alman gerekir. O zaman Montella almayacaksın, riske giriyorsun şimdi. Şimdi bakalım kararı Futbol Federasyonu verecek. Ya bu kadar da ama yani bu kadar da futboldan yani futbolla ilgili bu kadar yani yatıp kalkan bir ülke basın toplantısından sonra bunlar hiçbir şey olmamış gibi oldu. Futbolda var bunlar bu başarılı şu bu. Ya bunları biz hak etmiyoruz.
1: Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanacağını tabii ki bekleyip göreceğiz. Reha Kapsal çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum size.
0: Ben de size teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, A milli takımın performansını Reha Kapsal'la değerlendirdik. Şimdi milli takıma Bir virgül atacağız sadece. Bir sonraki saat başından itibaren Ender Bilgin'le birlikte yaklaşık bir saat boyunca milli takımı ve Dünya Kupası'nı konuşacağız diyelim. Ve gelin şimdi akışımıza şöyle bir dönelim. Biraz kulüp haberlerine göz atalım birlikte. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından ilk açıklanan isim de Vedat Muriç olmuştu. Vedat Muriç geldi, sözleşmeyi imzaladı ve imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
2: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hiç vakit kaybetmeden mesaisine başladı.
3: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevine başladı. Deneyimli teknik direktör Başkan Aziz Yıldırım'ın daveti sonrası kulüp binasına giderek bir yıllık sözleşmeye imza attı. İsmail Kartal kulüp televizyonunda katıldığı yayının ardından hızlı bir şekilde Samandıra Canbartu tesislerine gitti. Kartal, Samandıra ve Topuk Yaylası'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgi aldı. Deneyimli teknik direktör, futbol direktörü Oğuz Çetin'le de transfer ve kadro planlamasına dair detaylı toplantı yaptı. İsmail Kartal, takviye yapılacak mevkilerle ilgili fikirlerini Oğuz Çetin'e sundu. Tecrübeli teknik direktör, bir stoperin yanı sıra Archie Brown'un durumuna göre sol bekede transfer yapılması gerektiğini ifade etti. İsmail Kartal 22 Haziran'da ekibiyle birlikte Samandıra Canbartu tesislerinde çalışmalara başlayacak. Sarı lacivertliler 24 Haziran Çarşamba günü Topuk Yaylası'na geçerek kampa girecek. Fenerbahçe kafilesi yurt dışı kampı içinse 5 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek.
1: Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşın alternatif isimler belirlendi.
4: Fenerbahçe'de savunma hattı için yeni bir isim gündeme geldi. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Sarı Lacivertlilerin Jadon Osterwolde'nin olası ayrılığına karşı alternatifini belirlediği iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli savunmacı Santiago Ramos Mingo'yu transfer listesine aldı. Haberde Osterwolde'nin ayrılması halinde Arjantinli futbolcu için resmi girişimlere başlanabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Santiago Ramos'a İspanya'dan Celta Vigo ve İtalya'dan Udinese'nin de ilgi gösterdiği öne sürüldü. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 12 milyon euro değer biçilen Arjantinli savunmacı bu sezon 22 karşılaşmada görev yaptı.
1: Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor değerli izleyenler. Listenin ilk sırasındaysa Malang Sarr var.
3: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktörlük için İsmail Kartal açıklandıktan sonra Vedat Muriç de İstanbul'a getirildi. Kosovalı santrfor 2020 yılında ayrıldığı Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra geri döndü. Forvet hattına Vedat'ı alan Fenerbahçe'nin transferi tamamlamak istediği ikinci mevki ise stoper. Sarı lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Malang Sarr transferinde ısrarını sürdürüyor. Bonservisi elinde bulunan Fransız futbolcunun temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki futbolcu Sarı lacivertli ekibin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Futbol kariyerine Nice'in altyapısında başlayan Sarr 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu 2 sezondur Lens'te forma giyiyor. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sarr 1 gol atarken 4 de asist yaptı.
1: Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Torreira sosyal medya hesabından Icardi ile bir restoranda çekildiği fotoğrafı paylaşarak kalıyor notunu düştü. Lucas Torreira'nın bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı ancak futbol severlerin aklına 2017 yılındaki benzer bir olay geldi. O dönemde Gerard Pique Neymar için kalıyor paylaşımı yapmış, Brezilyalı yıldız kısa bir süre sonra Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. İtalyan basın

0: Basını Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kefren Turam'ın transferde önceliğinin İngiltere olduğunu yazdı.
1: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray orta sahaya yıldız takviyesi yapmak için mesai harcıyor. Sarı Kırmızıların listesindeki isimlerden birisi de Juventus'ta forma giyen Kefren Turam. Ancak Fransız futbolcunun çok sayıda taliplisi bulunuyor. Tutto Sport 25 yaşındaki futbolcunun Juventus'tan ayrılmaya artık çok yakın olduğunu ancak Galatasaray'ın opsiyonlar arasında olmadığını ifade etti. Haberlere göre Kefren Turan Premier Lig ekiplerinden gelen tekliflere pozitif bakarken yıldız futbolcunun temsilcileri Liverpool, Newcastle ve Aston Villa ile görüşüyor. Juventus'un Turan için 40 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu ifade ediliyor.

0: 2024 yılında Nice'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tutan Thuram, geçen sezon 38'i ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 4 gol 4 asist katkısında bulundu.
1: Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Ersin Destanoğlu'na Hull City'den bir teklif geldi. Şimdi Ersin'in kararı bekleniyor.
0: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu belirsizliği sürüyor. Ah! 30 Haziran'da siyah beyazlı kulüple sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki file bekçisi için Premier Lig'e yükselen Hull City devrede. İngiliz ekibi Ersin Destanoğlu'na resmi teklif yaptı. Ersin, Alaçatı tatilinde Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersin Destanoğlu'nun kısa süre içerisinde son kararını Beşiktaş yönetimine iletmesi bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2018-19 sezonundan bu yana A takım formasını giyen Ersin, kariyerinde siyah beyazlı ekibin dışında başka bir takımda oynamadı.
2: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
0: Başkan Serdar Adalı'nın Ersin Destanoğlu ile yola devam etmek istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Beşiktaş kariyerinde biri altyapı olmak üzere 6 kupa sevinci yaşayan Ersin Destanoğlu geçen sezon 32 müsabakada görev aldı ve 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
1: Beşiktaş'ta da bir yandan kaleci arayışları sürüyor değerli izleyenler. Çok fazla aday olduğunu biliyoruz listede. Gündeme gelen son isimden hemen bahsedelim. Bayern Münih'in kalecisi Alexander Nübel'i gündemine aldı siyah beyazlılar. Hatta resmi temaslarında başladığı söyleniyor.
3: Beşiktaş yeni sezonda kaleyi tartışmasız bir isme emanet etmek istiyor. Siyah beyazlı ekibin gündemine gelen isimlerden biri de Bayern Münih forması giyen Alman kaleci Alexander Nübel oldu. Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki file bekçisi için Bayern Münih'le temaslara başladı. Nübel'in temsilcisinin 10 Haziran'da Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'ta yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Bayern Münih'le 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Nübel, halen Almanya milli takımının Dünya Kupası kadrosunda bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart forması ile Bundesliga'da 34 maça çıkan Nübel, 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Başarılı performansıyla Almanya milli takımına da davet alan deneyimli kaleci, Beşiktaş'ın transfer listesinde üst basamaklarda bulunuyor. Kariyerinde 3'ü Bayern Münih, 1'i Stuttgart olmak üzere 4 kupası bulunan Nübel, daha önce Monaco, Schalke ve Paderborn formalarını giymişti.
1: Transferin hızlı takımı Trabzonspor bir girişimde daha bulundu değerli izleyenler. Genk forması giyen Kenan Harun için bir kez daha girişimde bulundu aslında doğru ifadeyle. Daha önce Türkiye'ye gelmeye soğuk bakmıştı oyuncu. Ancak genç orta sahanın fikrini değiştirdiği ve görüşmelerin yeniden başladığı bilgisi var.
4: Trabzonspor orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekibin gündeminde bulunan isimlerden biri de Belçika'da Genk forması giyen Kenan Harun. Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan 19 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinin bir kez daha girişimde bulunmasının ardından fikrini değiştirdi. Transfer İzleme Komitesi'nin uzun süredir yakından takip ettiği Kenan Harun'un gerçekleştirilen son temaslarda Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.

0: Bildi. Bordo Mavililer yeniden başlayan görüşmelerde hem genç kulübüne hem de genç oyuncuya teklifini sunup beklemeye geçti. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan Kenan Harun'un Genk'le 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Genk altyapısında görev alan Türk kökenli Belçikalı futbolcu, geçen sezon Challenger League'de 18'i ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıktı ve 1 gol 2 asist katkısı sundu.
1: Premier Lig ekibi Fulham, Trabzonspor'da oynayan Vivu için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor değerli izleyenler. Bordo Mavili yönetim ise Nijeryalı savunmacının transferiyle ilgili net bir duruşa sahip.
2: Trabzonspor forması giyen Chibuke Vivu için Fulham'ın ısrarı sürüyor.
3: Bu defa sol tarafı kullanacak Tümosan Konyaspor. Diego Vivu yerde kaldı.
2: Premier Lig kulübünün geçtiğimiz sezon devre arasında Wolfsberger'den Bordo Mavili ekibe katılan Nijeryalı stoperi renklerine bağlamak için yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Fulham'ın menajerler aracılığıyla ilettiği teklifi 20 milyon euro bandının üzerine çıkarmayı planladığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi ise oyuncuyu satmama kararında geri adım atmıyor. Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Karadeniz ekibi takımın omurgasını bozmak istemiyor. Bordo Maviller sadece kulüp tarihine geçecek rekor bir bonservis teklifi gelirse 22 yaşındaki Vivu'nun satışını değerlendirecek. Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'la 2030'a kadar kontratı bulunan Vivu, geçen sezon 21 müsabakada 3 gol 1 asist katkısı sundu.
1: Evet, Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi dün oynanan karşılaşmalarla birlikte C grubunda oluşan puan durumuna birlikte göz atacağız. Dün oynanan maçlarda Fas İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. Brezilya da Haiti'yi 3 golle geçmeyi başardı. Hatırlayacaksınız, Brezilya beraberlikle başlamıştı turnuvaya ve bu galibiyetle birlikte puanını 4 yaptı. Aynı şekilde Fas'ın da şu anda 4 puanı bulunuyor. İskoçya 3 puanla grubun 3. sırasında. Haiti de bildiğiniz gibi bizimle birlikte Dünya Kupası'na veda eden ilk takım oldu. Grubun son sırasında puanı bulunmuyor Haiti'nin. Aynı şekilde golü de bulunmuyor. C grubunda oluşan durum bu. Hemen günün programına da göz atalım. F ve E grubunda maçlar oynanacak. F grubunda saat 20'de Hollanda, İsveç, 07'de Tunus, Japonya maçları var. E grubunda da 23'te Almanya, Fil Dişi Sahili ve 03'te Ekvador, Curaçao karşılaşmalarını izleyeceğiz. Dünya Kupası'nda günün programı da bu şekilde. Dünya Kupası'na 3 puanla başlayan Norveç milli takımı galibiyetin yanı sıra milletvekillerinin verdiği destek ve özel beslenme uygulamasıyla gündem oldu.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası I grubunda mücadele eden Norveç ilk maçında Irak'ı 4-1 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Ancak Vikingler lakaplı ekibi gündeme taşıyan konu galibiyetten çok sosyal medyada viral olan görüntüler oldu. Norveç milletvekillerinin milli takıma destek vermek için parlamentoda oturuma ara vererek gerçekleştirdikleri organize kürek gösterisi beğeni topladı. Meclis başkanının talimatlarıyla başlayan performans Norveçlilerin simge hareketi haline gelmiş durumda. Norveç milli takımının gündem olmasının bir başka nedeni de futbolcuların beslenme programıyla ilgili gösterilen azami özen. Özellikle Kuzey Amerika'daki gıdaların kalitesine güvenmeyen Norveç Futbol Federasyonu, kampa yaklaşık 1000 kiloluk gıda stoğu ve özel aşçı ekibini de götürdü. Yaklaşık olarak 300 kilosunun somon balığından oluştuğu öğrenilen stokta çeşitli deniz ürünleri, peynir, organik meyve ve sebze de bulunuyor. Norveç gruptaki ikinci maçında pazar gecesi Senegal'le karşı karşıya gelecek.
1: Inter şampiyon teknik direktörü Christian Kibu'yla sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Serie A'nın son şampiyonu Inter, teknik direktör Christian Kivu'yla sözleşmesi

0: 2028'e kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Gurur, sadakat ve interizm. Christian Kivu'nun hikayesi diğerlerinden farklı. Tutku ve fedakarlık dolu, eşsiz olayları ve anları kapsayan bir destan. Bu hikaye teknik direktörün tüm hayatına işlemiş renklerimizle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. 21. Lig şampiyonluğu ve 10. İtalya Kupası ile kazandığımız muhteşem çifte zafer Rumen antrenörün imzasını taşıyor. Christian Kivu futbolculuk döneminde Ajax ve Roma'nın ardından aktif kariyerine 7 yıl görev yaptığı Inter formasıyla veda etmişti. Sağ kenarında ilk olarak UEFA analisti olarak çalışmaya başlayan başarılı teknik adam 6 yıl Inter altyapısında görev aldı. Kısa bir süre parmayı çalıştıran Kivu, 2025 yılından bu yana Inter A takımının başında. Yunanistan ekibi PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı.
1: PAOK'ta ikinci Razvan Lucescu dönemi 5 yıl sürdü. Yunan ekipten yapılan açıklamada 57 yaşındaki çalıştırıcıya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek Razvan her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda Rumen teknik direktörle görüşmüş ancak sonuç çıkmamıştı. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan teknik direktörlük kariyerinde Romanya milli takımının yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, Erceiş, Petrolul, Ploiesti ve Şanti'yi çalıştırmıştı. Razvan Lucescu 2017-2019 ve 2021-2026 yıllarında çalıştırdığı PAOK'la ikişer lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. PAOK geride kalan sezonuysa 3. sırada tamamladı. Selanik ekibi tarihindeki 4 şampiyonluğun ikisini Razvan Lucescu ile elde etti.
0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu değerli izleyenler. Sarı lacivertliler final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain'i 77-75 ile geçti ve zafere uzandı.
2: Potanın en büyüğü Fenerbahçe Beko oldu.
3: Airball attı. Jonah Matthews uzun menzilli bir pas. Tarık Biberovic.
2: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff finali 4. maçında Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Beşiktaş Gain'i Tarık Biberovic'in son saniye üçlüğüyle 77-75 mağlup ederek kupayı üst üste 3. kez müzesine götürmeyi başardı.
3: Tarık zor bir şut. Tarık Biberovic.
2: 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi Wade Baldwin olurken Birleşik Amerikalı guard final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Sarı lacivertlerin sezon başında transfer ettiği Yantunen ise en iyi 6. oyuncu ödülünün sahibi oldu. Son 20 yılda 12. kez lig kupasını kazanan Sarı lacivertliler kulüp tarihinde 13. şampiyonluğuna ulaştı. Koç Saras Yasikevicius da adını altın harflerle Fenerbahçe tarihine yazdıran isimler arasına girdi. Litvanyalı çalıştırıcı Fenerbahçe Beko'yu 2016, 2017, 2018'de üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan Obradovic'den sonra bunu başaran ikinci koç oldu.
4: Fenerbahçe Beko İstanbul, the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Champions.
0: Şimdi de gelin şampiyonluğun ardından yapılan açıklamaları birlikte izleyelim.
5: Yeah, we're very happy. Obviously, we're very tired. We're very happy. I think it's
6: şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda çok yorgunuz. Herkes artık Avrupa basketbolunda maç fikstürünün değişmesi gerektiğini düşünüyor. Sezonlar daha uzun ve daha zorlayıcı oluyor. Bu tip durumlar için çok fazla şey söyledim. Rakiplerimiz için de bunu hissediyoruz. Türk basketbolu için güzel bir durum var. Güzel ve medeni maçlar olabiliyor. Her ülkede bunlar olmuyor. Binlerce insanın içinde bana veya zemine bir bozuk para atılmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu güvenlik görevlilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir histi. Taraftarlar sadece geldi ve takımlarını destekledi. Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Son birkaç yılda neler başardıklarını gördüm. Onlara büyük saygı duyuyorum.
0: Thank you.
7: 3 yıl önce buraya geldiğimde Beşiktaş ile 6 final oynayacağımı söyleseler inanmakta zorlanırdım. Türk basketbolunun en tepesindeyiz. Bu

0: kulüpteki herkesle gurur duyuyorum. Finallerde takım olarak gerçek bir karakter ortaya koyduk. Geçtiğimiz 3 sene bunu inşa etmeye çalıştık. Ne olursa olsun pes etmeyen bir takım olmaya çalıştık. Fenerbahçe'yi tabii ki de tebrik ediyorum. Şansımız vardı ama sonunda enerjimizi kaybettik. Sarunas Seskevicius bence Avrupa basketbolunun en önemli koçlarından bir tanesi. This is a real character of our team. This is something that we build.
1: Zorlu bir sezon ama sonunda 3 kupayla bir tane de Final Four'la bitirdik. Önümüzdeki, yani geçmiş sezonda tabii tarih yazmıştık Euroleague'de alarak. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu. Ama tabii ki burada Beşiktaş'ın bir kere daha tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz mücadele ettiler. Sonuna kadar bırakmadılar. Bugün de gördük. Onları bir kere daha tebrik ediyorum gerçekten. Göstermiş oldukları performanstan dolayı. Biz de mutluyuz. Artık önümüze güzel bir yaz sezonu var. Dinleneceğiz. Tatil yapacağız. Çünkü bu takım gerçekten bunu hak etti. Bütün sezon göstermiş olduğu performanstan, başarılardan dolayı. Bir kere daha tarih yazdık diyebilirim. Tüm taraftarımıza armağan olsun, camiamıza. Aziz Başkanımız geldi. Ona da hayırlı olsun. Armağan olsun diyoruz. Aynı zamanda Saadettin Başkan'a teşekkür ediyoruz. Cem abiye teşekkür ediyoruz çünkü gerçekten herkesin bizde emekleri çok.
2: I'm really happy we won the...
3: Benim için harika bir anda. Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum. Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. Şimdi gelecekten keyif almaya bakmalıyız. Biraz dinleneceğim. Hayatın tadını çıkaracağım. Basketbolu çok seviyorum. Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Baş antrenör olmak isterim. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.
2: My family, my friends are here, so you know it's a great moment.
4: Yani çok mutluyuz. Çünkü bu sezon 3. kupamızı aldık. Final Four'a kaldık. Uzun bir sezondu. Gerçekten çok inişli çıkışlı bir sezondu. Ama yani dediğim gibi sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey. Fakat Fenerbahçe için her zaman alıştığı, her zaman da hak ettiği şey. Yani bu armanın, Fenerbahçe'nin ağırlığı çok büyük. Bu formanın ağırlığı çok büyük. Sahaya çıktığınızda her zaman kazanmalısınız. Aynı zamanda dünyanın en güzel taraflarında mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz.
5: Evet, şampiyon olmak her zaman çok güzel. Biz yeni yönetim olarak çok kısa bir süre önce göreve başladık. İşte takımımıza gittik, yönetim kurulu olarak başkanımız, hem destek verdik, başarılar diledik. Zaten bu takım çok önemli başarılar kazandı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam. A Spor Radyo. Bir reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
3: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: hale geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Reklam.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bambaşka yere taşır Toyota.
2: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Demeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den. Top kaleci İlde kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim. Ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hil. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hil başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
2: Evet, çok büyük hayaller kurarak başladığımız bir turnuva. Neden bu kadar erken? Çeyrek finaller ve ötesini hayal ederken Ender Bilgin, neden elendik?
3: O zaman ben bu programda şöyle küçük sorular soruyorum. Bugün de sana sorayım. Geçen programda Demet vardı. Bunlar ne sence?
2: %29, 23, 29 ve 22. 4 istatistik.
3: Evet. Sen soruyorsun ya ajansla.
2: Evet. Şu an düşünüyorum ne olabilir acaba diye. Toplu oynama olamaz. Çok düşük.
3: Bunlar toplu oynama yüzdeleri. Şimdi neden?
2: Ama rakiplerimizin.
3: Bunlar Paraguay milli takımının toplu oynama yüzdeleri. Nerede biliyor musunuz? Brezilya, Arjantin ve Uruguay maçları. Güney Amerika elemelerinde Brezilya ile Arjantin ile Uruguay ile oynadığı ve üçünü de kazandığı maçların yüzdeleri bunlar. Mesela Arjantin %23, 2-1 kazanmıştı hafızam beni yanıltmıyorsa. Brezilya %29, 1-0 kazanmıştı. Şu da bizim maç bugünkü. Hop,
2: %22.
3: Bir kişi eksikler tabii burada bir de. %22. Neden kazanamadık biliyor musun? Geçen hafta burada demiştik ki ya biz bugünden ders alırsak, doğru analiz yapabilirsek Paraguay'ı yenmememiz için bir sebep yok. Ama doğru analiz yapmak ve dersimizi doğru çalışmak kaydıyla. Şimdi Paraguay, bak ben bir Paraguay milli takımı hatırlıyorum Ezgi. 15 yıl önce falan. Roque Santa Cruz, Esti Garabia, Lucas Barrios. Şimdi bu takım oynuyordu. Yani böyle bugünkü gibi Allah'a yatıp böyle otobüsü çekip savunma yapmıyordu. Bu takım oynuyordu. Hatta biz vermiştik Copa America'da final oynadılar Uruguay'la. Yanılmıyorsam 2011-12 olabilir. Şimdi bu başka bir Paraguay'dı. Bugün başka bir Paraguay var ve Paraguay'ın ne oynadığını herkes biliyor. Herkes biliyor Paraguay'ın
2: ne
3: oynadığını.
2: Az önce paylaştığınız istatistikleri i̇şte Montella'nın şimdi, görmemiş olma ihtimali
3: var mı canım? Şimdi bu ortadayken, şu durum ortadayken, bak yine aynı şeyleri yapıyoruz. Artık klişe oldu, hep söyleniyor ya aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklenemez diye. Biz bekliyoruz. Yine bir de 65. saniyede geri düştük. Bak biz bu turnuvada uzatmalarla beraber aşağı yukarı 200 dakika oynadık şu ana kadar. Hiç öne geçmedik. Zaten gol atamadık
2: zaten
3: da.
2: Şimdi
3: bizim milli takımımız gol atsa başka bir şey vaat edebilir. Başka bir oyun. Çok daha bizim milli takımımızın yapısına uygun bir oyun. Ama gol atamayınca, bıraktım 0-0'ı, geride oynamaya başlayınca bu milli takımın set oyununda çözümleri çok sınırlı. Çok sınırlı. Bunu daha önce de gördük. Bugün de gördük. Şimdi

0: Bunu bu milli takımların, yani biz kurallar çekildiği zaman Avustralya'nın da Paraguay'ın da ne oynayacağını sokaktaki çocuk bile biliyordu, tahmin ediyordu. İşte şunu da gösterdiğim gibi herkes işte ne bileyim Avustralya'nın 1.94 stoper ortalaması vardı. 98, 94 falan, kalecisi yine keza öyle. Şimdi biz onları havadan orta yaptık bir 45-50 dakika. Sonra bunların, bu adamların topu olduğu gibi, Avustralya da bıraktı da bu derece bırakmadı. Onlar da bıraktı. Şimdi bir de eksik kalınca olduğu gibi bırakacağını bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Her iki takımın da birbirine yakın oynayacağını. Bu adamlar bir de üstüne bayağı sert oynuyorlar. Şimdi bunların hepsi malum. O zaman çözüm üreteceksin. Çözüm üretme makamı da Montella'ydı. Ben şöyle düşünmüyorum. Bir kere benim penceremden bakınca ben Montella'yı ya da bu turnuvalara arka arkaya katılan milli takımı başarılı buluyorum. Hı hı. Bak bu başka bir konu.
1: Evet.
0: Bu milli takımın bu turnuvalara arka arkaya katılması lazım. Önemli olan bir kere temel başarı bu.
1: Burada bir istikrar lazım.
0: Biz bunu başardık. Yani bir başarı istikrarı yakaladık. Biz finallerde olmalıyız. Gel gör ki finale gitmişsin. İyi de kura çekmişsin. Neden biz mental olarak ve fiziksel olarak yeteri kadar hazırlanamadık sorusunu bir haftadır herkes kendisine soruyordur. Şeyi kabul ediyorum. Yani oradaki arkadaşlar söylüyorlar. Arizona'daki kamp tesislerinin sıkıntısını, hava sıcaklığının gündüz 43-45 derecelere çıktığını, nemin çok yüksek olduğunu. Biz playoff'tan katıldığımız için bize orası düştü falan deniyor ama buna bilmiyorum bir şekilde itiraz etme imkanı yok muydu ya da bu playoff'tan katılan tek takım biz değiliz bildiğin gibi. Dolayısıyla orada belki eş düzeydeki yerler arasında bir seçim yapma imkanı olabilir miydi? O şartların zor olacağını öngörmek de lazımdı. Gitti ekibimiz oraya, ben biliyorum, bir iki ay kadar önce. Oralarda işte bir keşif yaptı, oraları, kamp tesislerini, gidilecek yerleri falan inceledi. Bayağı da bir kaldılar. Evet, uzak yollar, yolculuklar var, gitgeller var. O İran milli takımında Meksika'dan gidip geliyor maçlarına bakacak olursan. Bunların hepsi herkesin malumu. Benim zaten başından beri bu Dünya Kupası ile ilgili böyle kafamda hep bir takım olumsuzluklar taşıyorum. Onun sebeplerinden biri de bu. Yani bazı şehirler arasında bile saat farkları var.
1: Evet.
0: Uzun yolculuklar yapıyorsunuz. Hava sıcaklıkları, stadyum atmosferleri, açık tribünler, 70-80 bin kişilik genellikle NFL stadyumları falan. Çok bizlik değil de buna rağmen biz mesela gece oraya göre akşam oynadık maçlarımızı.
1: Evet.
0: Görece daha hafif sıcaklıklarda oynadık falan.
1: Yalnız Montella bunların hiçbirini bahane olarak kabul etmeyeceklerini söylemişti. Hatta bizzat kendisine şöyle de bir açıklaması vardı. Şimdi bu kadar zorluğa rağmen bu ortama en iyi adapte olan takım aslında başarıya ulaşacak diye. Buradan anlıyoruz ki Montella ve ekibi buraya adapte olamamış.
0: Olamadığı gözüküyor. Ya da adapte olma konusunda hazır değildi kafaca milli takım. Ben milli takımın bir kere performanslarının çok altında kaldığını hepimiz kabul ediyoruz herhalde, oyuncuların. Yani öyle ki hani kim iyi oynadı deseniz belki parmakla gösterir miyiz? Pek emin değilim. Yani kendi vasatına erişebilen bile sayılı. İşte bence sıkıntı sevgili Ezgi o noktada başlıyor. Montella bir şey yaptı. Aklıyla duyguları arasında kaldı. Ne demek aklıyla duyguları arasında kalmak? Ben fotomaçta geçen hafta içinde yazdım bununla ilgili bir köşemde. Yola çıktığı oyuncular var. İşte Hakan Çalhanoğlu gibi, Zeki gibi vesaire vesaire, Kerem gibi. Böyle yola çıktığı oyuncular var. Bunlardan vazgeçmeyi istemedi. Ben bu oyuncularla yola çıktım. 3 yıldır başarıları bu oyuncularla sağlıyorum dedi. Yani bakacak olursanız bunu gayet normal, doğru karşılıyorum. Bu işin duygu kısmı. Yani işte Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Kupası'na gittik. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne, A kategorisine yükseldik. C'deydik ya.
1: Evet.
0: C'den A'ya yükseldik falan. Bunların hepsi bu oyuncu.

0: grubuyla sağlandı. Fakat şimdi bir de realiteden bahsetmek lazım. Günün gerçekleri diye bir şey var. Bazı oyuncuların sakatlıktan yeni çıkmış, fiziksel olarak iyi durumda olmadığı, mental olarak yeterince güçlü gelmediklerini görüyorsanız o havuz içinde bulundurursunuz yola beraber çıktığınız isimleri, ama bazı değişiklikler yaparsınız. Biz bugün yani tek tek oyuncular üzerinden gitmiyorum ama yani herkes işte bakıyorum sabahtan beri Kerem Aktürkoğlu'nu örnek veriyor. Evet, orada rakip ceza sahasında toplam ilk yarıda topla buluşma sayısı 7 idi. Yani bir forvet yani çok sıkıntılı bir sayı ama ona göre de oynamıyoruz. Onu da kenara koyayım. Hı hı. Fakat kötü oynuyor Kerem. Kötü oynadığı için de çıkarıldı. Ama bizim göz bebeğimiz, hepimizin çok sevdiği Arda Turan ne oynadı?
1: Güler.
0: Arda Güler ne oynadı pardon? Ne oynadı? Ya şimdi yere göğe koyamıyoruz. Çok da seviyoruz. Ben özellikle kendisiyle de hani tanışmışlığım falan daha çok severim. Bizim kupa maçlarında çıktı biliyorsun, hı hı, ön plana. Ama bu başka bir şey. Çocuk hazır değil. Bunun gibi hazır Hakan Çalhanoğlu.
1: Ama neden hazır değil? Yani Real Madrid'de çok iyi bir sezon.
0: Sakatlıklar yaşadılar. Hakan Çalhanoğlu da sakatlıktan çıktı. Biliyorsun son 2-2,5 ay oynamadı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu dediğimiz oyuncu 32-33 yaşında. Hakan fiziksel kalitesi çok üst düzeyde olmazsa sıkıntı yaşayabilecek profilde, hı-hı, bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu ne oynadı? Şimdi ne oluyor ama Montella çıkartamıyor Hakan Çalhanoğlu. Duygularıyla aklı arasında kalıyor. Ve duygudan yana, vefadan yana çözümler demeyeyim de tercihler yapıyor. Eğer böyle yapmasanız diyebilirsiniz ki ya ben işte burada sıkıntı yaşadık. Hakan'ı çıkartıp daha önce Orkun'u kullanabilir miyim? Yine benzer bir şekilde ya Arda'yı belki son bölümde çıkartayım. Ha şunu da anlayabilir, o Arda size bir şut atar.
1: Evet.
0: Sonucu bir anda değiştiriverir. Arda için belki çok uzun konuşamayabilirim ama mesela Kerem Aktürkoğlu'nu çıkartayım ya da hiç ilk yarıda başlamayayım, Deniz'le başlayayım, bu böyle bir takıma karşı oynuyorum diyebilir. Bunun gibi aslında pek fazla örnek var sayılabilecek. Bunların hepsini düşünebilirdi. Aklıyla duyguları arasında kaldı ve duyguları ağır bastı Montella'nın. Ama günümüz futbolunda eğer siz aklınızı rehber olarak almazsanız sıkıntı yaşıyorsunuz. Fizik kalitesi biraz iyi olan takımlar sizinle potansiyel olarak aynı seviyede olmasalar dahi, işte gösterdiğim Brezilya, Arjantin, Uruguay maçlarını nasıl kazanıyor ki Paraguay? Şu Paraguay'da ne var Allah aşkına ya? Şimdi demiş ki adam, biz Türk milli takımını, hocaları, Arjantinli hoca, biz Türk milli takımını nasıl yeneceğimizi biliyorduk demiş. Biliyorlar.
1: Avustralya'da aynı şeyi söylemiş.
0: O da aynı şeyi söylemiş. Çünkü onlar dersini çalışmış. Yani biz, top bizdeydi, 62 tane şut attık. Ya adamlar izin verdi.
1: Ben Montella'nın analizini açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü siz de hatırlarsınız, Kerem Aktürkoğlu maçlar başlamadan önce basın toplantısında şöyle bir ifade kullanmıştı. Montella o kadar fazla analiz yapıyor ki biz artık sıkıldık ve bunaldık. Yani o analiz acaba nasıl yapıldı iki rakibe karşı? Ve oyuncuları bunaltacak kadar bir analiz sahada nasıl bu kadar etkisiz kaldı?
0: Ben Montella ve ekibinin yanlış analiz yapacağını düşünmem, düşünmek de istemem. Ama ben şu az önce söylediğim noktanın orada etkili olduğunu düşünüyorum. Yani siz analiz yapıyorsunuz da yaptığınız analizi hayata geçirecek, yani planı eyleme geçirecek şeylerde, uygulayıcılarda sorun var, seçtiğiniz uygulayıcılarda. Yani bir planınız var, işte şöyle yapayım. Ya ilk maçtaki planı da çok anlayamadım da, bir kanadı yoktu. Zeki oradan ileri geldi, Arda içeri girdi falan. Bir kanat eksik oynadık Avustralya'ya karşı. Bugün bakıyorum, yani bir tür kaos futbolu oynuyoruz. Şimdi bu çok kötü bir görüntü. Bundan kurtulmuştuk biz. Yine bir tür bir kaos futbolu oynuyoruz. Yani ben işin uygulanma tarafında sorun olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani şu veriler vesaireler falan Montella ve ekibinin kolaylıkla analiz edebileceği, ne olduğunu görebilecekleri, buna karşılık da çözüm üretebilecekleri şeyler. Bunu yapamayacaklarını düşünmek abes olur. Şimdi ne oluyor ama biliyor musun Ezgi? Biz dedim ya, çok yoğun yaşıyoruz biz her şeyi toplumca. Şimdi sabahtan bu yana şeyler başladı. İşte

0: Bunlar milli takımın bir seviye atladığını gösteriyor ama mevcut potansiyelimizi bir doğru kullanamıyoruz. İki, Montella da maalesef aklıyla duyguları arasında bir yerde kalırken, savaş verirken gerçekleri göz ardı ediyor. Ha, burada ona o milli takımın yöneticileri içinde ya da o futbol aklı içinde, orada da bir futbol aklı olmalı. Montella ile de konuşan görüşen yok mu? Kimdir bizim milli takımımızın yönetiminde futboldan sorumlu olan kişiler? Onlar ya oturup konuşmaları gerekir. Bunun üzerine bir karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları gerekir. Bunu yapmazlarsa da işte o zaman bu şekilde faturalar kesilir.
1: Günün sonunda Haiti ile aynı kefeye girmiş olmamız aslında bizim için çok üzücü. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman 68 orta, 62 şut, 20 köşe vuruşu, 102 kez rakip ceza sahasında toplu buluşma ve sıfır
0: ne
1: gol.
0: Ne olur? Ne yani?
1: Sıfır gol.
0: Şimdi
1: bir taraftan da arkadaşlarımızdan rica edelim, maçın istatistiklerini de ekrana getirebilirsek onlar üzerinden de belki biraz okumalar
0: bu
1: yapabiliriz.
0: Bu istatistikler rakipler bize bu konuda izin verdiği için oldu. Yani rakip milli takımlar Avustralya'da, Paraguay'da şu, bak ekranda ben görüyorum, ceza sahası içi ve ön çizgisi civarında oynadı.
1: Evet.
0: Yani biz bunun için çaba sarf etmedik ki yani. Oyunu rakip alana yıkmak için varyasyonlar yaptık, genişlettik, oralara indik, şunu yaptık. Yok. Biz sıradan set oyunu oynamaya çalışan, ona da çalışan, iyi yapamayan, bunu iyi uygulayamayan bir görüntüdeydik.
1: O zaman Fatih Terim'in söylediği toplu oyalandık cümlesine
0: çok
1: mi geliyor?
0: Çok doğruydu. Toplu oynamadık, toplu oyalandık, özellikle ilk maçta. Burada biraz daha hızlı oynamaya çalıştık. İlk maçta ya Ezgi, Kaan'ı gibi top çevirdik, Kaan'ı. Yani bu kadar yavaş oynanmaz. Yavaş düşünüyorsun, yavaş oynuyorsun. Burada bir tık daha arttırdık ama burada bir sıkıntı da şuydu. Daha doğrusu bizim adımıza büyük bir avantajdı. İkinci yarının tamamını 10 dakikada uzatma, 55 dakikayı bir kişi fazla oynadık. Hatta iki kere 1 dakika cezası aldı rakipler. O bölümleri 2 kişi fazla oynadık. E ne oldu? Sette hiç yokuz. Ülkemizde de hani kendimizi yere göğe koyamıyoruz ama marşlar yaptık, şarkılar yaptık, onlar yaptık, bunlar yaptık, reklamlar, pazarlama unsurları çok güzel olsun da arada aynaya bakmak lazım. Bizim ülkemizde nasıl bir futbol oynanıyor? Bizde neden santrafor çıkmıyor? Bak yabancı sayıları falan filan konuşuyoruz. Biz bir tane golcü bulamadık ya yıllardır. Burak gitti, geçmiş olsun.
1: Evet.
0: Çıkartamıyoruz da, şans da vermiyoruz. Şimdi Deniz Porto'da 44 maç oynamış. E oynasın, o kaçırsın. O kaçırsın. Yani mesela bugün kaçırdı. Gerçi offside'di bu arada. O kaçırsın ya, genç çocuk kaçırsın. Ama yerli yerinde oynasın. O pozisyonun doğru isimleri oynasın. Dediğim gibi üzülmemek elde değil. Benim gördüğüm, bayağı da maç seyrettim, en kötü 3-4 milli takımdan biriyiz şu ana kadar maçlarda. Ne oynadığımız, ne oynamaya çalıştığımız çok belli değil. Şu rakamlar kimseyi aldatmasın. Bu rakamların, buradaki rakamların aldatmaması gerektiğini, bunu yanlış analiz edersek, yanlış okursak ikinci maçta hüsrana uğrayacağımızı geçen hafta şurada nacizane pazar günü Demet'le program yaparken söyledik. Yani çok da hani atomu parçalamadık bunu söyleyerek. Belliydi. E böyle oldu. Üzücü oldu yani.
1: Ama bu tablo belli ki milli takımı biraz aldatmış. Çünkü ilk maçtan sonra da ikinci maçtan sonra da yapılan açıklamalar hep biz elimizden geleni yaptık. Çok topa sahip olduk. İyi oynadık. Kafamızdaki oyunu sahaya yansıtabildik. Şans yanımızda değildi. Direğe takıldık gibi açıklamalardı. Bir öz eleştiri görememek de sanki biraz şu anda insanları öfkelendiriyor.
0: Montella
1: gibi
0: da öyle dedi değil mi?
1: Evet.
0: Kader bizi
1: kaderdi.
0: İstemedi. Kader,
1: evet.
0: O talih diye kullanıyor aslında onu da. Kaderli şey var, güzel bir söz var biliyorsun, Latince, o iyi bilir onu. Kader cesurları sever diye. O cesur olmadı işte. Yani duygularından yana hareket etti. Cesaretle hareket edip örneğin Hakan Çalhanoğlu'nu çıkaramadı. Örneğin Kerem Aktürkoğlu yerine Deniz Gül'le başlayamadı. Yani tercihleriniz kadar

0: varsanız evet risk bu tercihler. Beraberinde riskleri getiriyor. Ama o tercihlerin hayata geçmesinde o aldığınız risklerin karşılığında var olabiliyorsunuz.
1: Gerçekten risk mi peki Can gibi, Deniz gibi iyi bir sezon geçirmiş oyuncuları?
0: Tutmazsa oyun üzerinden bak. Bizim ülkemizde eleştiri genellikle hele sosyal medyadan sonra hakaret şeklinde algılanıyor. Ya eleştirmek sadece olumsuz da olmaz. Bir kere eleştiri kavramını da yanlış oturtuyoruz yerli yerine. Sadece olumsuz eleştiri de olmaz. Ama eleştirirken o şöylesin bilmem ne de böyle, o da şöyle. Ya arkadaş, mesela hocayken ya da futbolcuyken ne olup ne olmadığını bildiğimiz insanlar Allah neler söylüyorlar. Arkadaş biz frene basın ya. Yani eleştirin tabii ki her kurumun olduğu gibi milli takımında, milli takımı yönetenlerin de eleştirilme gibi bir gerçeği var. Bir kere onu söyleyeyim. Eleştireceğiz, hepimiz Türk'üz. Bu milli takımın milli takıma gönül vermiş insanlarız. O milli takımda doğru ya da yanlış gördüğümüzü, görevleri bu olanlar eleştirecek. Ama hakkınca, hukukunca, yani öyle hakaret ederek, yani aşağılayarak, küfre yakın. Ben neler gördüm ya bugün şu ana kadar, yarım günde. Dolayısıyla evet, buradan mutlaka şey çıkacak. Bir kelle avı çıkacak deyim yerinde.
1: Öyle mi dersiniz? Keşke
0: çıkmasa. Bak ben tekrar söylüyorum. Ben sistemde istikrardan yanayım. Ama oturup konuşsunlar. Milli takımda bu işlerle ilgili bir oraya bir futbol aklını koysunlar. Oturup konuşsunlar ama o futbol aklı da kafasında başka şeyler olan bir futbol aklı olmasın. Takımdaşlık değil, kırmızı beyaz üzerinden hareket etsin. Yani ya da böyle bir şey oluştursunlar. Milli takımın çok önemli eski hocaları, oyuncuları var. Yani Montella ile otursunlar, konuşsunlar. Ha, bugün Montella'yı yollayabilirsiniz. Tabii ki yollayabilirsiniz. Yani işte az önce söyledim. Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na sizi katılmanızı sağlamış. Uluslar Ligi'nde A kategorisine yükseltmiş bir milli takım hocası var. Ülkesinin milli takımı 2'dir Dünya Kupası'na gidemiyor.
1: Evet.
0: Yani kaç kez İtalya'nın Dünya Kupası'nı kazandığını biliyorlardır herhalde bizi izleyenler. İki Dünya Kupası'nda yok o İtalyanlar. Şimdi böyle bir adam var. Tamam, eleştirelim. Hataları var çünkü. O hataları ama ehil insanların anlatması lazım. Sakin kafayla. Şimdi değil. Şimdi duyguların iyice tavana çıktığı zamanlar. Allah kahretsin. Herkes şu anda diyor ki biz niye kalktık ya diyor sabahın köründe. Herkesin gözler böyle. Sabahın 6'sında 7'sinde kalkmış.
1: En çok düşündüren Amerika maçıydı o 5'te çünkü.
0: Tabii şimdi oraya,
1: şimdi
0: pek
1: oraya
0: kalkmaz.
1: Muhtemelen evet. Kalkmayacak.
0: Bakıyorum şimdi sokakta arabayla giden herkes böyle bakıyor birbirine. Gözler gitmiş.
1: Biz alışkınız yani.
0: Evet. Ama dediğim gibi her şeyi dozunda yaşamak lazım.
1: Peki acaba bu baskılar gerçekten biraz mental olarak da özellikle Avustralya maçından sonra etkiledi mi? Çünkü şimdi şöyle, 2002'de de 2008'de de biz eleştirilerin dozunu zaman zaman gerçekten çok yükselttik.
0: Tabii, tabii.
1: Bunu çok yapıyoruz ama işte o zamanlar böyle bir sosyal medya...
0: 2008'de vakit bulamadılar pek ona.
1: Evet ama bu kadar
0: o milli takım yine gitti.
1: Sosyal medyada böyle olmadığı için şimdi 2002'de konuştuklarımız oraya 3 gün sonra gidiyordu belki. Veya sadece gazete haberlerini okuyorlardı ama şimdi... Anlık olarak
0: gidiyordu,
1: kendileriyle...
0: Gidiyordu, yine gidiyordu da şimdi bu sosyal medyadan tabii, sonra tabii...
1: Anlık her şeyi kendileriyle ilgili okuyup öğreniyorlar.
0: Ya o zaman da Avrupa takımıyla oynamadan dünya üçüncüsü evet, olduk falan diyorlardı. Evet. O adı Dünya Kupası ya işte yani o yüzden. Evet. Bizim oynadığımız Avrupa takımlarını eledi o takımlar, öyle geldi. Yani o zaman hatırlasınlar, Senegal'le oynamıştık, Güney Kore falan. Onlar kimleri eleyerek geldi, evet, onları hatırlayabilirler. Vallahi dediğim gibi...
1: Ya mental olarak mı acaba... Biraz da fazla etkilendi oyuncular ve Montella.
0: Şimdi burada şimdi medya etiği dersi vermek istemem de 30 yıl önce görmüştük o dersleri hatırladığım kadarıyla. Ama biz hep temel şeyimiz şu, kötü iyidir. Ama biz burada hani şeyden bahsetmiyorum. İnsanın köpeği ısırması haberdirden bahsetmiyorum. Biz kaostan beslenip o kötüden

0: faydalanmaya çalıştıkça onu daha fazla beslemeye başladık. Yani biz sürekli onu besliyoruz. Daha çok izleniyoruz, daha çok reyting alıyoruz, daha çok okunuyoruz. İyi de bu kadar olmuyor biliyor musun? İyi de bu kadar olmuyor ama kötü oldu mu vur. Yüklen. Nasıl olsa çok kolay. Herkes senin arkanda. Hele bu iş bir de takım işi değilse o zaman topyekün arkanda. Tabii. Takımda bir tek o takım arkanda. Diğer taraftan hemen bir şey geliyor falan. O yüzden tekrar söylüyorum. Bazı noktalarda biz şeyi kaybettik. İpin ucunu kaçırdık biz. İpin ucunu kaçırdık. Buna bizler de bence bundan bir kendimize pay çıkarmalıyız. Ama bence önce bir toplumumuz çıkarmalı. Bu kadar değil ya. Biz bir yerlerde bizi biz yapan değerleri kaybettik bak. Hızlıca kaybediyoruz bir yerlerde. Kimse de bunun farkında değil. Bunu şimdi farkında olacak olanlar da o değerlere eskiden sahip olanlar. Onlar aktaracak yenilere. Bir yerlerde çünkü o iş koptu gidiyor. İyi yere de gitmiyor. Neyse şimdi toplum bilim dersi vermeyelim ama ez cümle milli takımımız bizim beklediğimizin çok ötesinde bir performans sergiledi. Olumsuz anlamda. Mutlaka bunun bir faturası olacaktır. Maalesef bu Montella'ya çıkar gibi gözüküyor. Ben tekrar söylüyorum milli takımımızın başarı istikrarı bu finallerde olmaktır. Özelinde bu turnuvayı çok kötü oynadık. Oyuncularımızın mental ve fiziksel hazırlıkları da çok kötüydü. Birçok oyuncumuz kendi performansının çok altındaydı. Ve hocamız da aklıyla duyguları arasında kalan kötü tercihler yaptı. İşin özeti bu.
1: 48 takımdan sadece 12'si gruplardan çıkamayacak. Yani aslında bu da bir başarı ters taraftan bakıldığında.
0: Tabii
1: yani
0: canım.
1: Böyle bir ortamda gruptan çıkamamak ki grubumuzdaki ülkelerden ikisinin birinci branşı ülkelerinde futbol değil. Evet. Yani futbola soccer diyen ülkelere şu anda elenmiş durumdayız.
0: Vallahi zaten o işte biraz daha üzüntü arttırıyor. Belki biraz önce söylediğim bu eleştirilerin dozunu eleştiriden hakarete vardıran şeyler de ondan çıkıyor ortaya. Çünkü düşündükçe hiddetleniyorsun. Hiddetlendikçe düşünüyorsun. Tekrar hiddetleniyorsun.
1: Hani İngiltere, Hırvatistan falan gibi bir gruptan.
0: Zaten onlara böyle oynamazdık.
1: Evet.
0: Yani orada böyle bir oyun çıkmazdı ortaya. Çünkü rakibimiz de farklı oynardı. Bizim hangi Avrupa'daki rakibimiz? Bak elemelerden geldik. Evet. Biraz Romanya öyle oynadı. Kosova bile öyle oynamadı.
1: Aslında tam şeyi de soracaktım. Yani aynı sistem, aynı oyun anlayışı, aynı oyuncular. Euro 2024'te, Uluslar Ligi'nde, elemelerde, her yerde tutup da orada burada bizim, tutmayan ne?
0: Orada bizim set oynamamıza imkan bırakacak maçlar çok azdı. Hı hı. Biz orada kimi zaman topu rakibe bırakarak, kimi zaman geçişle oynayarak yani daha farklı şeyler oynadık. Bizim oyunumuz bu değil. Yani rakibin böyle kapandığı, böyle sert oynadığı, savunmanın önüne otobüs çektiği durumlarda bizim mevcut kadromuzdan çözüm bulmamız bir hayli zorlaşıyor. Ama biz elemelerde öyle örneğin İspanya'yla imkan var mı? Oradaki maçı düşünsene 2-2'lik maçı. Adamlar atak yapıyor, ümlemle yapıyor. Sen bir geçiş yapıyorsun. İki iyi paslaşıyorsun. Pozisyon buluyorsun, gol buluyorsun. Dolayısıyla biz set oyununu pek oynayamıyoruz. İyi savunma yaptığımız da söylenemez. Bizim işte ağırlıklı olarak bireysel yıldızlarımızın ön plana çıktığı ve iyi geçiş yapabildiğimiz, eğer hızlı oynarsak, eğer oyuncularımız formdaysa bir şeyimiz var. Yani bir planımız var ama tek planımız var.
1: Evet.
0: İşte en kötü şey
1: B ve C planımız
0: tek planımız var. Tek planlı oyun bazen kulüp takımlarında falan olabilir ama hatta orada da olmaz ya. Düşünüyorum. Orada da uzun maratonda sıkıntı yaşarsınız. Milli takımda bak, milli takımda biraz daha işe yaradı. Neden? Çünkü sürekli oynadığınız takımlar yok ya karşınızda. Bir kere oynuyorsunuz, bir daha belki 10 yıl sonra çıkıyor karşınıza. O yüzden o tek planlı oyunlarla bir noktaya kadar geliyorsunuz. Turnuvalar biraz daha farklı şeyler tabii. Tekrar söylüyorum, yazık oldu. Böyle bir gruptan çıkamamak milli takımın imajı açısından da kötü oldu biliyor musun?
1: Evet.
0: Bak şimdi biz çok yakında

0: açıklayacağız. Yani güzel futbol severler için müjdelerimiz var. Ama şimdi önümüzde turnuvalar var. Milli takım orada belli bir seviyenin üstünde artık. Yani Ulusal Ligi'nde de A kategorisindesin. Rakiplerin içinde Fransa'yla, İtalya'yla. Herkes ona göre önem veriyor. İşte Türk milli takımının sıralamadaki yeri yükseliyor falan derken bir anda böyle bir şeyle karşı karşıya bıraktık futbol kamuoyunu. Şimdi bizim uluslararası imajımız açısından da çok kötü oldu. Ha, tabii ki bu bir süreçtir. Turnuvalar sürekli var. Yani bir başka turnuva başlayacak, bir başka turnuva başlayacak. Bu belki unutulacak, unutulmaması gereken, işte dediğim gibi bunu iyi analiz edip iyi ders çıkarmak lazım. Oraları unutmamak lazım.
1: Artık kapalı savunmalara karşı nasıl oynayacağımızı ve bir ölçüde netleştirmek lazım.
0: Yeni oyuncular bulmamız da lazım eski. Yeni oyuncular da bulmamız lazım. Yani farklı planları uygulayabilecek.
1: Şimdi o zaman biraz bireysel performanslar üzerinden de konuşursak, şimdi biz işler kötü gittiğinde bireysel performanslarla da öne çıkan bir milli takımız. Çok fazla yıldız oyuncumuz var. Hepsi de, ya hepsi demeyeyim ama birçoğu da genç oyuncular. İlk kez Dünya tabii. Kupası heyecanı yaşıyorlar tabii, tabii. Ki aslında bunun da bizim için bir avantaj olmasını bekliyorduk. O hevesin, o heyecanın da sahaya pozitif bir yansıması olmasını bekliyorduk.
0: Dezavantajlı oldu bazı durumlarda.
1: Evet, yani hani Real Madrid'den oyuncumuz var, Juventus'tan oyuncumuz var, Inter'den oyuncumuz var. Kendi kulüplerinde çok başarılı sezonlar geçiren oyuncular. Yani bir yerde hani tamam belki savunmayı açamadık ama az önce siz de söylediniz, bir şutla belki bir gol ve ondan sonra değişen bir oyun yapısıyla galibiyete gitmek gibi gibi planlar da hedefleniyordu ama onlar da tutmadı. Bir şöyle oyuncuların performansına da yine istatistikler üzerinden göz atarsak, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız aslında herkesin gözünün üzerinde olduğu isimler ve çok etkisiz kaldıklarını görüyoruz. İşte 6'da 0 şut Hakan'dan, 3'te 0 Arda'dan, 6'da 1 Kenan'dan ki ilk maçta zaten yedek başlamıştı.
0: Top kayıpları da ne kadar
1: top yüksek. Kayıpları da çok fazla. Hakan Çalhanoğlu 15, Arda 22, Kenan da 17 top kaybı yapmış. Bunu da sadece sakatlık dönüşüyle mi değerlendirmek lazım
0: biraz,
1: acaba?
0: Ben biraz fizik kalitesindeki düşüşe bağlıyorum. Yani bu oyuncular fizik olarak iyi olmadıkları zaman teknik becerilerini ortaya koyabilecek oyuncular değil. Bir yandan yani Kenan daha şeyde ancak oynayabildi ya. Düşünsene ilk maçın ikinci bölümünde. Hazırlık maçlarında bile oynayamadı.
1: Evet.
0: Keza Arda hazırlık maçlarında çok az süre alabildi. Sonra burada bir anda aldı.
1: Ve biz hazırlık Hakan maçlarında Çalhanoğlu. İyiydik.
0: Hakan işte orada da skor yanıltma şey Makedonya
1: Kuzey Makedonya maçı.
0: Kuzey Makedonya evet. Maçında iyiydik. İyi ama Makedonya tabii diyeceksiniz ki bu seviyelerde bir takım o da. Ben size söyleyeyim mi? Şu Paraguay'dan kötü takım değil ama Dünya Kupası'nda puan maçı oynamakla özel maç yapmak tabii ki, arasında tabii büyük ki. Bir fark var. Hakan çok kötü oynadı. Hakan 32-33 yaşına geldi. Yani onun iyi durumda olması. Uzun sezonlar yaşadı bu oyuncular. Şimdi Kenan Juventus'ta, Arda Real Madrid'de, Hakan Inter'de. Avrupaları da kat işin içine.
1: Tabii.
0: Kendi ligleri, zorluk dereceleri çok daha yüksek liglerden geliyorlar. Onların da etkisi var. Zaten Avrupa'dan gelen takımların ilk maçta biraz sallanmalarının nedeni de bence oydu. Amerika'ya adapte olma vesaire falan da derken. Ben bu oyuncuların bu kadar kötü oynamalarını temelde rakiplerin oyun sistemine, kendilerinin mental ve fiziksel olarak hazır olmamalarına bağlıyorum. Şimdi Arda'nın ne olup ne olmadığını da artık insanlar öğrendi. Başına adam dikiyorlar. Arda kendini kurtaramadı ki. Yani daha geriye geldi top almak için kimi zaman. Ama Arda da beden dili de mesela çok iyi değildi. Hakan güçsüz kaldı. Bir iki pozisyonda mesela adamlar bastı. Topu kaptırmamak için aşırı çaba sarf etti. Sonra ikinci topa koşamadı bir sonraki pozisyonda. Kenan uğraştı ama Kenan hazır değil. Yani bunların içinde yine mücadele edebilecek en iyi durumda olan isim Kenan Yıldız. Ama o da hiç yani fiziksel olarak bu kadar 90 dakika süre almaya hazır değil. Yani bugün mesela 70'lerde falan yorulduğunu net gösterdi. Hı hı. Gördük yani onu. Ama biz işte bilmiyorum değerler yani

0: İşte orada Montella giriyor işin içine. Orada tabii Montella
1: giriyor. Bunu da yönetmesi
0: giriyor
1: gereken sonuçta Montella. Yani evet, belki fiziksel olarak etkileniyor olabilir ama insanlar belki şunu da anlayamıyor olabilir. Çok genç oyuncular fiziksel olarak belki çok daha çabuk toparlanmalılar. Mental olarak yani, da onu desteklemeliler.
0: Mesela Aral Şimşir oynasa, burada olsaydı adam eksiltebilir. Tamam mı? Çalım atma becerisi var vesaire. Genç. Çok da iyi bir sezon yaşamış. İnsan ister istemez düşünemez. Aralda olabilirdi.
1: Tabii şimdi kadroya
0: diyor
1: alınmayanlar çok daha fazla şimdi tartışılacak.
0: Daha çok konuşulacak. Ha, milli takımda bu hep olur. Ama işte mesela Kaan Ayhan'ı niye aldı milli takıma? Samet Akaydın'ı niye aldı hoca? İşte dediğim, aklıyla duygular arasındaki seçimler var ya. Beraber yola çıktıklarımı alacağım dedi.
1: Evet.
0: Yolda bulduklarımla değil de onlarla. Futbolda o yok. Futbolda pek o işlemiyor. Zaman geçiyor çünkü. Futbolda
1: profesyonelliğin
0: hiç yok.
1: Hiçbir alanında yok aslında bu.
0: Yok.
1: Yani evet.
0: Yok. Hiç affetmiyor futbol. Hemen size cezayı kesiyor. Öyle oldu. Yani orada o oyuncuların yerine ya burada böyle bir oyuncu denesem. Ya sana çözüm üretebilecek oyuncu. Çünkü çok belli. Gelecek olan çok belli sana. Ne geleceği, neyle karşı karşıya kalacağın o kadar belli ki.
1: Buradaki talihsizlik tabii ki maçın çok başında gol yemiş olmak.
0: Rekor
1: ve ondan
0: kırdık
1: sonra,
0: 65.
1: Evet,
0: saniyede. İyi de ya bir topla çıkıyoruz. Hani pas değil de yani böyle al bilmem değil, orada top kaybı yapıyoruz çıkarken.
1: Orada da aslında rakiplere de biraz haksızlık etmiyor muyuz? Hep böyle gol yedik, gol atamadık ama karşıda da bir rakip var
0: çok
1: netice
0: iyi,
1: itibariyle.
0: Müthiş savunma yaptı.
1: Karşımızdaki
0: müthiş
1: takım gol
0: savunma
1: attı yani.
0: Ya gol atmaları mucizevi bir şey ama müthiş. Ha bak şey ikinci yarıdaydı yanılmıyorsam, not almış olmam lazım. Çok ciddi de bir fırsat kaçırdılar ha. En az bizim bulduklarımız kadar
1: evet,
0: önemli. Şöyle bir bakayım. Tabii 60'ta Enciso inanılmaz bir fırsat kaçırdı. İyi oyuncu da. Yani o olsa zaten iyice, yani diyeceksiniz ki ne fark eder ki eğlendik. Ya bu takım ya buralarda böyle 2-0'lar falan bu takımlara karşı inanılmaz kötü sonuçlar. Elbette bu takımların oynadığı oyunu da, o verdikleri çabayı da, döktükleri teri de göz ardı etmeyelim, haklarını teslim edelim.
1: Onlar
0: ama,
1: da güçleri dahilinde kendi çaplarında doğru bir oyun oynayarak aslında.
0: Ya beni en çok üzen
1: aldılar.
0: Şey, biz Türk milli takımının ne oynayacağını biliyorduk, zaafının ne olduğunu biliyorduk, onu kullandık ve kazandık diyen rakip hocalar, rakip oyuncular. Biz niye bilmiyorduk? İnsan o yüzden biraz üzülüyor ve bozuluyor.
1: Bir de acaba biz aşırı mı özgüvenliydik? Çünkü hep şu ifadeyi kullandık. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile son maçımızda grup birinciliği maçına çıkarız. Diğer maçlar zaten cepte. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bizimle bir üst tur öncesi hazırlık maçı yapacak gibi bir şey oldu.
0: Tabii şimdi çünkü ikisini de, Paraguay'da Avustralya'yı da yendiler. 6 puanları var. Buradan bir takım 6 puan bile kazansa ikili averajlar ikisinin de üzerinde oldukları için grup liderliği garanti
1: evet,
0: onların. Dolayısıyla onlar bizimle dediğin gibi neredeyse bir hazırlık maçı oynayacaklar. Ha, tabii ki her milli maç değerlidir. Keşke imkan olsa da orada kazanabilsek Amerika Birleşik Devletleri toprağında ama büyük ihtimalle rotasyon yaparlar. Biz de işte bu durumda, bu mental sıkıntılarla boğuşurken ne kadar oynayabiliriz bilemiyorum ama iyi oynamak lazım. Hiç olmazsa Amerika Birleşik Devletleri maçıyla iyi veda etmek lazım. Aslında biz iyi takımız. Bazı şeyleri yanlış yaptık ama biz bakın şöyle bir takımız diyebileceğimiz bir oyun oynamak lazım.
1: Hı hı.
0: Yani her maç yeni bir başlangıç. Her milli maçta da o formayı üzerine geçiriyorsan değer taşıyan bir maça çıkıyorsun demektir. Amerika Birleşik Devletleri maçını da Dünya Kupası'na ev sahibiyle oynuyorsun. O gözle oynamak, o göze bakmak lazım.
1: Peki, milli takımla ilgili son birkaç cümle varsa alayım.
0: Yani söylediğim gibi
1: dönüşte artık
0: mutlaka,
1: biraz bakacağız.
0: Mutlaka buna ilişkin fatura çıkacaktır. Ama milli takım bence bu turnuvalara katılarak bir başarı istikrarı sergilemiştir. Montella'nın hataları oldu. Ben yine de istikrardan yanayım.
1: Peki bakalım neler yaşanacağını göreceğiz. Şimdi bu bölümü tamamlamadan değerli izleyenler, biraz Fenerbahçe'de de malum hareketli günler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte yavaş yavaş

0: transferler de açıklanmaya başlandı. İlk açıklanan isim Vedat Muriç oldu. Şimdi bunu değerlendireceğiz ama öncesinde müsaadenizle bir Fenerbahçe Beko'yu tebrik edelim. Şampiyonluğa ulaştı, evet. Fenerbahçe Beko. Tabii bu noktada Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım. Gerçekten hem Avrupa'da hem de ligde önemli bir başarı imza attı ama Fenerbahçe tabii ki yine tecrübesi ve kalitesiyle zafere uzandı. Bir iki cümle buradan edip öyle
1: yani,
0: futbola dönelim.
1: 3 yıl üst üste şampiyon oldu Fenerbahçe. Saras'ın yanılmıyorsam 8. kupası. Fenerbahçe organizasyonu için işte kupayı alıyorlar, ligi alıyorlar, cumhurbaşkanlığını alıyorlar. Çok başarılı bir süreç yaşıyor Fenerbahçe Beko. Euroleague'de bu sene Final Four'da olmak yine çok önemli başarı. Dediğim gibi buradaki bence bizim Euroleague takımlarımızın çıtasının her sene Final Four'da, evet, olmak şeklinde belirlenmesi lazım. Tabii senin söylediğin çok doğru. Beşiktaş'ı Beşiktaş gelini de kutlamak lazım canı gönülden. Muazzam iş çıkarttılar. Muazzam iş çıkarttılar gerçekten. İnşallah gelecek yıl Euroleague'de olurlar. Şeyi var, oylaması var. Galiba bu ayın sonuna doğru. Onları da Euroleague'de görmek güzel olur. Her iki takım da tebriği hak ediyor.
0: Evet. Peki futbola dönelim. İsmail Kartal, herkes Aykut Kocaman ismini beklerken İsmail Kartal açıklaması yapıldı ve artık transferler de başlıyor. Buyurun.
1: Evet, yani biz geçen hafta Perşembe günü yanılmıyorsam ilk biz duyurduk. Hatta bize dediler ki ya yanlışınız var, öyle değil.
0: Emin
1: o.
0: Misiniz?
1: Ama doğru ve iyi yerlerden haber almıştık. Aslında daha önce de söyledim, hani hoca Aykut Kocaman'dı. Yani Aykut hocayla konuşulmuş, görüşülmüş, belli noktalarda mutabık kalınmıştı. Mutabık kalınamayan nokta yardımcı ekipti. Bunu anlattım ben televizyonda da, şey dedi. Ve orada keskin bir ayrım vardı. Bir türlü de bir araya gelmek mümkün olmadı, aynı noktaya gelmek. Yani çok farklı şeyler yazılıyor, çiziliyor da öyle değil o işler. Bayağı hani bildiğim için, içinde olduğum için söylüyorum. Kayıtla, hatta Volkan Demirel üzerinden bayağı bir net ayrım vardı. Bazı ekipteki Aykut Hoca'da kendi ekibiyle gelmek istedi. Bir duruştur bu, saygı duyuyorum. Ama kendisine söylenen teknik ekiple ilgili bir ayrım oldu. Çok net bir ayrım oldu. Yönetimin, başkanın istekleri oldu. Bir türlü ortak noktaya gelinemedi. Zaman geçti. Zaman geçtikçe önümüzdeki hafta 22'si 23'ünde sağlık taramaları var. 24'ünde kamp başlıyor.
0: Yapılacak.
1: Yok ki zaman. Yani zaman varmış gibi davranması insanların doğru olmadı. Aykut Hoca'ya da bunu söylemiş Fenerbahçe tarafı. Hem Oğuz Çetin hem yönetim. Yani bak yani geç kalıyoruz. Hı hı. Bu arada yurt dışında değil, şehir dışındaymış Aykut Hoca. Ben konuşurken yurt dışında demiştim. Ya da döndü şehir dışında, bilmiyorum. Ama işte bir mesaj geliyor. Telefon değil de bir mesaj. O mesaj sırasında artık zaten Fenerbahçe tarafı İsmail Kartal'la görüşmeye başlıyor. Yani Aziz Yıldırım da diyor ki benim artık dayanacak şeyim kalmadı. Bu kadar benim. Sınırım bu. Hı hı. Yani buraya kadar bekledik, bekledik, bekledik. Bir türlü bir araya gelemedik. Onun üzerine İsmail Kartal'la görüşülüyor. Bir gün önce zaten, çarşamba günü.
0: Yani Aziz Yıldırım imzasıyla bir önceki hafta yapılan kimseyle anlaşmadık açıklaması.
1: Doğru. Doğru ama şu var. Şimdi anlaşma yok da. Yani ciddi görüşme var ama anlaşma olsa zaten bitecek iş.
0: Evet.
1: Bitemiyor ki. Yani yardımcılar üzerinden çok net, keskin. Hı. Ama çok keskin. Ve çalışma disiplini açısından, çalışma planı açısından çok keskin bir ayrım var.
0: İpleri kopartacak kadar büyük bir ayrım belli ki.
1: Yani yanaşmıyor iki taraf göre birbirine. Yani bu taraf diyor ki yani şu isimler ekipte olsun. Hayır, ben bu isimlerle çalışacağım diyor hocada. Hı hı. Aykut hocada. Şimdi nasıl anlaşacaksınız o zaman? Siz bunları istiyorsunuz. İçinde, ya bunlar da olsun ama içinden bir iki kişi olmasın, şunlar olsun diyorsunuz. Çok da belli Aziz Yıldırım gibi ya da yeni görev yapmış yönetim ne diyor? Biz işin içinde olmak istiyoruz diyor. Bunu zaten belli, ayan beyan belli başından beri. Ama Aykut Hoca'nınki de bir duruştur, saygı duymak lazım. Fakat çok bekledi.

0: Bu kadar bekleyince de Aziz Bey de artık diyor ki hani dayın biz nereye kadar bekleyeceğiz? Vedat Muriç'le zaten şeyden önce de görüşmüşlerdi. Vedat gelmeye evet. hazırdı.
1: Maliyeti sadece biraz tartışıldı. Yıllık 5,5 milyon euroluk bir ücret. Ama artık sanki maaş bütçeleri de büyük kulüplerde vallahi oralara doğru
0: Liga'da
1: çekildi gibi.
0: 20'li hanelere gelmiş gol sayısı atan bir oyuncunun o kadar alması. Şimdi burada kimler ne rakamlar alıyor? Bilinenler, bilinmeyenler. O yüzden ona ben bir şey söyleyemiyorum. Burada bonuslar dahil 15 milyon gibi de bir bonservis olmuş galiba.
1: Evet.
0: 13,5 net, 1,5-2 gibi de hani çok zor olmayan bonuslar var. Yani ben Fenerbahçe'yi de, ligi de, rakipleri de bilen, gönlüyle oynayan iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum.
2: Golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Altın Yıldız. Bankam,
7: bank, kartıma bin. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Toyota.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen...

geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Oz på radio.
1: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmeti

0: faaliyetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Ev sahibi Nijerya'yı penaltı vuruşları sonunda 4-3 yenerek kupayı tarihinde 3. kez müzesine götürme başarısı gösterdi. Amerikan Futbol Ligi NFL'in final maçı olan Super Bowl adeta nefes kesti. Atlanta'nın Georgia Dome stadında 72.625 kişinin izlediği karşılaşmayı Tennessee Titans'ı 26-13 yenen St. Louis Rams kazandı. Bu müsabaka daha sonra NFL'in gelmiş geçmiş en iyi maçları listesine girmeye hak kazanacak ve asla unutulmazlar listesinin ilk sırasında yer alacaktı. Alp disiplini Kayak Dünya Kupası sezonu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zorlu şampiyonada erkeklerde Avusturyalı Herman Mayer 2000 puan toplayarak Norveçli Kjetil Andre Amod'un önünde zaferini ilan etti.

kadınlarda ise şampiyon bir başka Avusturyalı kayakçı Renati Göç ile oldu. Renati Göç'ün

Şubat ayının futboldaki en önemli olayı kuşkusuz Wembley Stadyumunda oynanan Lig Kupası finaliydi. Premier Lig ekibi Leicester City finalde Lig 1 temsilcisi Tranmere Rovers'ı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Leicester City ayrıca yıkımından önce orijinal Wembley Stadyumunda maç kazanan son takım olarak da tarihe geçti. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nı finalde Slovakya'yı 5-3 yenen Çek Cumhuriyeti kazandı. Profesyonel boksta iki dev adam Lennox Lewis ile Michael Grant kozlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Madison Square Garden salonunda paylaştı. Ortada WBC, IBF, IBO ve Lionel kemerlerinin bulunduğu maçı ikinci rounddaki knockout'uyla Lennox Lewis kazandı.

Son şampiyon Andrea Agassi'nin sürpriz bir şekilde ikinci turda elendiği Fransa Açık Tenis Turnuvası, Brezilyalı Gustavo Kuerten'in şampiyonluğuyla sonuçlandı. Toprak Kort'un başarılı ismi Kuerten, finalde İsveçli Magnus Norman'ı 6-2, 6-3, 2-6 ve 7-6 biten setlerin ardından 3-1 yendi ve kariyerinin ikinci Fransa Açık zaferine imza attı.

0: tek kadınlarda ise Frances Mary Pierce. İspanyol Conchita Martinez'i 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek evine kupayla döndü.
1: C'est terminé, bravo Marie Pierce, elle a gagné, elle l'a mérité. 1h52 en levant les bras au ciel. Et bien la voilà, cette belle victoire, son deuxième.
0: ...2000 senesi Türk futbolu açısından tarihi bir zaferin adıydı. Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan UEFA Kupası finalinde Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta, İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltı vuruşlarıyla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
2: Haydi oğlum!
0: Sarı Kırmızılı ekip Türkiye Süper Ligi'nde de 14. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Galatasaray için adeta zafer senesi olan yılda müzeye dev bir kupa daha geldi. UEFA Süper Kupa finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Real Madrid'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen Galatasaray tarihi bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşadı.
3: First UEFA Champions League final of the 21st century. In by Roberto Carlos. Headed away as far as McManaman. A moment of brilliance from Steve McManaman.
0: Aynı senede Şampiyonlar Ligi'nde zafer Valencia'yı 3-0 yenen Real Madrid'in oldu.
3: He has so much time and space around Madrid player. It's still Raul for 3-0. Miroslav Djukic on the line could not keep it out. Second UEFA Champions League title in 3 seasons. And Manuel Sanchez lifts it again.
0: Son derece çekişmeli geçen sezonun ardından FIBA EuroLeague'in finalinde Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibi Selanik'te bulunan PAOK Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Sahadan 73-67'lik skorla galip ayrılan Panathinaikos, tarihinin ikinci FIBA EuroLeague kupasının sahibi oldu. Temsilcimiz Efes Pilsen, üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştığı Barcelona'yı 75-69 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. NBA'de Los Angeles Lakers 12 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Phil Jackson'ın öğrencileri final serisinde koştuğunu Larry Bird'ün yaptığı Indiana Pacers'ı 4-2 ile geçti. NHL'de Stanley Cup sevincini yaşayan ekipse final serisinde Dallas Stars'ı 4-2 mağlup eden New Jersey Devils oldu. ...11. Avrupa Futbol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ortaklığında 10 Haziran 2000, 2 Temmuz 2000 tarihleri arasında düzenlendi. Şampiyona ilk kez iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği bir turnuva olma özelliğine sahipti. 16 takımın mücadele ettiği finallerde B grubunda yer alan Türkiye, bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle İtalya'nın ardından grubunu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Portekiz'de karşılaşan Ay Yıldızlılar, Nuno Gomes'in 44 ve 56.

dakikalarda attığı gollere engel olamayarak sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya veda etti. İtalya ile Fransa arasında oynanan şampiyonanın finali ise çok dramatik bir karşılaşmaya sahne oldu. Del Vecchio ile 56. dakikada öne geçen gök mavililer zafer turu için saniyeleri sayarken 90+4'te sahneye Fransa adına Vitor çıktı ve skoru 1-1 yaparak maçı uzatma dakikalarına taşıdı.

Uzatmada Trezeguet 103. dakikada kaydettiği altın golle ülkesine ikinci defa Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşattı. Tenis sezonunun en prestijli turnuvası Wimbledon'ı Birleşik Amerikalı Pete Sampras kazandı. Finalde Avustralyalı Patrick Rafter'ı 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-2'lik setler sonunda 3-1 yenen Sampras, kariyerinin 12. Grand Slam zaferini yaşadı.

0: seventh Wimbledon singles crown. It was Sampras's last great moment.
1: Tek kadınlarda iki Birleşik Amerikalı raketi karşı karşıya getiren maçta ise Venus Williams, Lindsay Davenport'u 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Senesinin yaz ayları 4 senede bir yaşanan bir spor şölenine Sydney Yaz Olimpiyat Oyunlarına sahne oldu. Olimpiyata 199 ülkeden katılan 4069'u kadın, 6582 erkek, toplam 10651 sporcu 28 spor branşında 300 kategoride yarıştı. Oyunların en başarılı sporcusu olan Rus jimnastikçi Alexey Nemov, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla toplam 6 madalya kazandı. Nemov, Atlanta Olimpiyatı'nda da en çok madalya kazanan sporcuydu. Onu 4 madalyalı Hollandalı yüzücü Inge Bruin, Avustralyalı yüzücü Jan Thorp, Hollandalı bisikletçi Leontien Zeelaert van Morsel ve Amerikalı yüzücü Jenny Thompson takip ettiler. Four. 17 yaşındaki Avustralyalı yüzücü Jan Thorp, 400 metre serbestte kendi rekorunu geliştirdi. 4x200 metre ve 4x100 metre rekorlarını kırdı. İngiliz kürekçi Stephen Redgrave, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana her olimpiyatta olduğu gibi burada da altın madalya kazandı. 2000 Sydney Olimpiyatı'nda birçok doping skandalı yaşandı. Alman serbest stil güreşçisi Alexander Leipold doping yaptığı ortaya çıkınca kazandığı altın madalyayı geri vermek zorunda kaldı. Amerikalı atlet Marion Jones, Sydney'de 3 altın ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

0: Türkiye Sydney Olimpiyatı'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Judo 66 kiloda Hüseyin Özkan, halter 56 kiloda Halil Mutlu ve Grokoremen güreş 85 kiloda Hamza Yerlikaya podyumun ilk basamağına çıkan sporcularımız oldu. Tekvando kadınlar 57 kiloda Hamide Bıçkın Tosun ve serbest güreş 76 kiloda Adem Bereket ülkemize bronz madalya ile döndü. Oyunların heyecanla beklenen müsabakası şüphesiz atletizm erkekler 100 metre finaliydi. Birleşik Amerikalı Marcus Green 9.87'lik derecesiyle Trinidad Tobago'lu Ata Walton ve Barbados'lu Obadele Thompson'ı geride bırakarak olimpiyat şampiyonu oldu. Oyunlarda Amerika 37 altın, 24 gümüş, 31 bronz toplam 94 madalyayla ilk sırada yer alırken Rusya 32 altın, 28 gümüş, 29 bronz toplam 89 madalyayla ikinci, Çin 28 altın, 16 gümüş, 14 bronz toplam 58 madalyayla üçüncü oldu. 2000 senesi motor sporları açısından da oldukça heyecanlı geçti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı Alman Michael Schumacher, Finlandiyalı Mika Hakkinen'in 10 puan önünde şampiyon oldu. Takımlarda ise Ferrari podyumun ilk basamağında yer aldı. Birleşik Amerikalı golfçü Tiger Woods, USA Open, British Open ve PGA şampiyonasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Woods, efsanevi golfçü Ben Hogan'ın ardından 1953'ten bu yana ilk kez bir takvim yılındaki 3 büyük turnuvayı kazanan ilk golfçü unvanını elde etti. Dünya Snooker Şampiyonası epik bir final maçına sahne oldu. Mark Williams, Matthew Stevens'ı 18-16 yenerek kariyerinde İlk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. New York Yankees, MLB'de Millennium'un ilk şampiyonu unvanını aldı. Yankees, dünya serisindeki dev derbide eseri rakibi New York Mets'i 4-1 ile geçti. The previously damaged left rib cage of Holyfield. Don't hold him. Ağır siklet boksun efsane ismi Evander Holyfield, WBA unvan maçında John Ruiz'i 12 round sonunda hakemlerin ortak kararıyla mağlup etti. Holyfield bu sonuçta kemerini 4. kez korumayı başardı. Evander, the real ridiculous. 2000 senesi bisiklette de izlemeye doyumu olmayan yarışlara sahne oldu. İtalya bisiklet turunu ev sahibi ülkenin sporcusu Stefano Garzelli kazanırken Fransa bisiklet turunda zafer testis kanserini yenip kazandığı kupalarla dünyanın en ünlü bisiklet yarışçısı haline gelen ancak doping yaptığını itiraf ettikten sonra tüm kupaları elinden alınan Lance Armstrong'un oldu. İngiltere Premier Ligi'nde ipi Manchester United göğüsledi. Sunderland'in başarılı futbolcusu Kevin Phillips 30 golle gol kralı oldu. Serie A'da Lazio ligi Juventus'un önünde bitirerek tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fileleri 24 kez havalandıran Milan'ın Ukraynalı golcüsü Andriy Shevchenko gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. La Liga yepyeni bir şampiyona merhaba dedi. Deportivo La Coruña ligi Barcelona'nın 5 puan önünde zirvede tamamlayarak tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Racing Santander'li Salva Ballesta 27 golle gol krallığında ilk sırada yer aldı.
1: İstanbul'da Liverpool'la Milan'ın kozlarını paylaştığı tarihi yıla gidiyoruz. 2005'te bu futbol organizasyonuyla ülkemiz yıllarca konuşulacak bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.

2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu.

2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı.

0: maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aimar'dan geldi. ...2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya... ...2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı... ...ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005 tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.
1: ...2008 yılı da yine futbolda unutamadığımız bir dönem oldu. Amili futbol takımımız Euro 2008'deki başarısıyla turnuvada dikkatleri üzerine çekti. Dünya sporundaysa atletizmin efsane ismi Usain Bolt Çin'de 3 kez altın madalya kazandı.
2: Hamit şimdi pas, Nihat,
3: olsun Nihat,
2: Nihat, Nihat!
4: Düştü. Orta. Emre karambol anı. Ceza var. Semih. 1-1. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. 1-1. İnanılmaz bir maç.
0: Türkiye için 2008 yılı bu görüntülerle hafızalara kazındı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda destansı bir oyun sergileyen milli takımımız belki şampiyon olamadı ama gönüllerde taht kurdu. Finalin kapısından döndüğümüz Euro 2008'de uzatma dakikalarına taşıdığımız heyecan bugün bile hafızalardaki yerini koruyor.
4: Evet, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da gol sevinci, sevgili seyirciler, tüm Türkiye ayağa kalkıyor Semih'in vuruşuyla.
0: Portekiz karşısında sonradan Türkiye'de forma giyecek Pepe ve Meireles'in golleriyle 2-0 yenik ayrılarak başladığımız grupta müthiş geri dönüşlerin ilkine ev sahibi İsviçre karşısında imza attık. Tanıdık bir isim Hakan Yakın'ın golüyle 1-0 geriye düştüğümüz maçta Semih'le eşitliği yakaladık ve 90 artı

0: 2'de Arda Turan'la gruptaki iddiamızı ortaya koyduk.
1: Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda! Ve gol! Müthiş bir gol! Arda atıyor ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz, gece Türklerin gecesi oluyor.
0: Grupta son maçta rakibimiz Çek Cumhuriyeti'ydi. 34'te ekoller perdeyi açmıştı ve dakikalar 62'yi gösterdiğinde Çekler Plasil'in golüyle 2-0 öne geçmişti. Ama 75'te Arda ile umutlarımız yeşerdi. 87. dakikada skoru Nihat Kahveci ile 2-2'ye getirmiştik. Maçın bitmesine kayıp zaman dahil sadece 7 dakika kalmıştı. Ve Nihat Kahveci 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Petr Cech'i ağladı.
1: Bir gol daha gelebilir. Hamit şimdi pas. Nihat hoşçakal. Nihat! Gol! Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz.
0: Milli takımımız artık çeyrek finaldeydi ve rakip Bilic'in çalıştırdığı Rakitic'ti, Modric'ti Hırvatistan'dı. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Klasic'in 119. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştüğümüzde birçoğumuz bu defa bitti diyorduk ki kaleci Rüştü'nün gönderdiği topu 120+2'de iki Hırvat oyuncu arasından ağlarla buluşturan Semih maçı penaltılara taşıdı.
2: Rüştü, Emre karambol anı, cezaları
0: Rakitic, Modric ve Petric penaltıları kaçırınca Türkiye bir kez daha bayram sevinci yaşadı. Artık yarı finaldeydik.
2: Güçlü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petric!
0: Yarı finaldeki rakibi Almanya olan Türkiye'nin başında çok büyük bir talihsizlik vardı. Sakat ve cezalı oyuncuların çok sayıda olması teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma düşürmüştü. Ama pes etmek yoktu. Öyle de yaptık. 90. dakikaya kadar skoru 2-2'de tuttuk ama son dakikalarda Philipp Lahm'ı durduramadık. Finalin kapısından döndük ama BBC'nin gözyaşları Türkiye için manşetiyle duyurduğu gibi gönüllerin şampiyonu oldu.
1: Tehlikeli gelişiyor atak. Kutlus Berger.
0: Milli takımımız tarih yazdığı Euro 2008'de 3. olurken finalde bize eleyen Almanya'yı 1-0 yenen İspanya 44 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Fernando Torres ve gol!
3: Şahane bir gol attı.
0: ...2008'de sadece milli takım düzeyinde değil, Fenerbahçe ile de tarih yazdık. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Inter, CSKA Moskova, PSV Eindhoven'ın yer aldığı grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükseldi. Üstelik grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan alarak Sarı lacivertlerin ikinci turdaki

0: rakibi dönemin en güçlü takımlarından Sevilla oldu. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmanda yıldızlar topluluğu İspanyol ekibi karşısında penaltılarla adını çeyrek finale yazdırdı. Bu defa da rakip yıldızlar topluluğu Chelsea'ydi. İlk maçı evinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda 2-0'lık mağlubiyetle kupaya veda etti.
1: More chronicling of the Chinese dynasties over the years, the Silk Road and the Maritime Silk Road depicted in this bit of stadium theater. The taking of Chinese culture to the Western world. Li Ning's lap around the stadium was elevated around the rim of the stadium. Then he touched his torch to the fuse that would light the Olympic cauldron.

2008 yılında dünya sadece Avrupa Futbol Şampiyonası ile değil, Pekin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları ile de büyük heyecan yaşadı. Dillere destan bir törenle açılışı yapılan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti 51 altın, 21 gümüş ve 28 bronz madalyayla ilk kez birinci olurken 8 altın madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps Pekin'e damga vurdu. Phelps, 1972 Münih Olimpiyatı'nda 7 altın kazanmış olan Amerikalı yüzücü Max Spitz'in rekorunu da 36 yıl sonra kırdı. Then this great champion Michael Phelps, he makes it 19 tonight and a 15th gold. It's a place that nobody's been to before and maybe we'll never get to again. It's the USA, France and China. What a moment. Not just for swimming, not just for Phelps, but for the Olympics in total. 36 dünya rekorunun kırıldığı Pekin'de yine Bolt rüzgarı esti. Jamaikalı atlet Çin'den 3 altın aldı.

0: Türkiye Pekin 2018'de bir altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla 37. sırada yer alırken, atletizmde Elvan Abelige ise bayanlar 5000 ve 10.000 metrelerde 2 gümüş madalya kazanarak oyunlar tarihinde atletizmde madalya alan ilk Türk bayan atlet ve oyunlar tarihinde bir olimpiyatta 2 madalya alan ilk Türk sporcu unvanlarına erişti.
1: Not on world record pace, not on an Olympic record pace, but this was a tactical race, and in the end, she pulls far ahead.
0: ...2008'de yüreğimiz ağzımıza geldi aslında. Bundesliga takımlarından Köln'ün takım kaptanı Ümit Özat maçta geçirdiği kalp spazmı nedeniyle futbolu ara verdi.
2: Hakem Sedye'yi oyun alanına davet etti. Ümit yerde ama baygın değerli seyirciler. Masajı yapılıyor. İnanamıyorum. Allah'ım. Şu anda Ümit Özat'a kalp masajı yapılıyor. Haydi Ümit, dayan. Haydi Ümit, dayan. Şu anda götürülüyor değerli seyirciler. Dili boğazına gitti, yerde kaldı. Mondragon ağlıyor.

ikinci haberi ben vermek istemiyorum. İnanamıyorum. Doğum da ağlıyor.

0: bir reklam.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Bir reklam.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bambaşka yere taşır Toyota.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen.

0: Çömbeye geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
8: Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bulacaksın. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı...

0: Türkiye'ye güvenliğe geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar kömbeye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes güvenliğe geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibariyle gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücretlerin son yıllarda kademeli olarak artırıldığını hatırlattı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Aspor Radyo. Merhabalar, spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Zafer Tüzün ve Mahmut Alparslan'la birlikte sporun gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş.
2: Nasılsınız diye adettendir.
3: Hoş gördük.
2: Sorayım.
4: Yani iyiyim demek de adettendir de.
3: Şükür ya bugün Allah'ımıza şükür.
4: Mağdurum, mağdur.
2: Ben de şaşkınım hocam.
4: Ben mağdurum, şaşkınım.
2: Yani
4: yorgun,
2: gerçekten
4: hepsi bir
2: ne olup bittiğini anlamakta biraz zorlandığım bir gün oldu. Eminim ki sizler için de aynı şey geçerlidir. Yani yaklaşık bir haftalık bir süre zarfı içerisinde 2026 Dünya Kupası heyecanı bizim için noktalanmış oldu bu sabah itibariyle. Konuşacağız tabii ki yansımalarını, neleri yanlış yaptık, neleri daha farklı yapmalıydık, bundan sonra neler olacak veya neler olmalı, hepsini çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Yorumlara başlamadan önce isterseniz bir özeti hatırlayalım değerli izleyenler. Bugün sabah saatlerinde D grubu ikinci maçında Paraguay'la milli futbol takımımız karşı karşıya gelmişti ve bu mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak milliler Dünya Kupası'na veda etmiş oldu. Maçın önemli anlarını bir hatırlayalım, sonrasında sohbetimize başlayacağız.
1: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hil başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hil'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası, kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hil.

0: El. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hil başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Evet, 1-0 kaybettiğimiz Paraguay mücadelesinin önemli anlarını bir kez daha hatırlamış olduk. Şunu kabul etmek gerekiyor herhalde Zafer Hocam. Beklenti konusunda bence berbat bir süreç yönettik tüm ülke olarak aslında. Final oynama beklentisiyle, hayaliyle gittiğimiz turnuvaya bir hafta içerisinde veda etmiş olduk. Altın jenerasyon olarak konuştuğumuz, adlandırdığımız oyuncu grubunda aslında teker teker isim ayırt etmeden bütün oyuncularımızın performanslarının çok düşük seviyelerde kaldığını gördük. Bir bütünüyle aslında ülke olarak iyi hazırlanmadığımız bir Dünya Kupası sürecini geride bırakıyoruz.
2: Şimdi öncelikli olarak taraftar gözüyle bakarsak en üzücü taraf şu olur. Nedir? 24 yıl bekleyip Dünya Kupası'na dönmek ve potansiyelinin tamamını sahaya yansıtamadan oradan ayrılmak. Ya bu jenerasyonun çok değerli, hem genç hem yetenekli bir havuza sahip olduğumuzu her mevkide söyledikten sonra taraftar gözüyle maalesef böyle. Ha, buna rağmen Ay Yıldızlı formanın geleceği konusunda umut veren bir oyuncu nesli olduğundan dolayı ama buna dayanarak da bu kadronun yeteneği grup aşamasında elenecek kadar düşük değildi. Ama Dünya Kupası'nda küçük hatalar maalesef çok büyük cezalandırılıyor. Evet. Biz de maalesef bu hatalar karşısında Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilgiden sonraki psikolojik eşiği atlatamadık. Futbol artık mental performans olarak çok önem kazanıyor ki ben milli takımın sorununun çoğu zaman sistem veya oyuncu kalitesi olarak düşünmüyorum. Bunlar önemli ama esas asıl mesele milli takımın oyun kimliğinin oturmaması diye düşünüyorum. Yani o yüzden de bu böyle bir yetenekli jenerasyondan daha iyi işler çıkarması gereken bir teknik direktör olması gerektiğini Montella'nın da hep söyledim. Ama şimdi baktığımızda Dünya Kupası'nda veya değişik turnuvalarda Almanya, İspanya, Fransa gibi takımların kötü oynadığında bile nasıl oynamak istediğini biliyoruz. Ama bizim milli takımımız ise maça rakibe göre ondan sonra çok farklı kimliklere bürünebiliyor. Ama sonucunda ne oluyor? Daha fazla bireysel yeteneklerle oyunu çözen bir gruba sahibiz. Bu gerçeği de unutmayalım yani. O yüzden bazen baskılı oynayan, bazen topa sahip olmak isteyen, bazen de geçiş oyunu oynayan bir milli takımımız var. Yani tam anlamıyla oturmuş bir kimliğimiz yok. Oyun kimliğimiz yok. Bu böyle olmamalı. Yani yetenekli oyuncularla sonuç elde etmek, evet, bir avantaj olabilir bu esneklik ama kritik turnuvalarda oyuncuların reflekslerini de zayıflatıyor. Tıpkı bu Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Ne Kenan'ımız Kenan'dı, ne Barış'ımız Barış'tı, ne Kerem'imiz Kerem'di,
1: ne Arda'mız Arda'ydı,
2: ne Hakan'ımız Hakan'dı.
1: Hocam bir tane bile iyi performans verdi diyebileceğimiz oyuncu yok. Yani hiçbirini ayırmadan konuşuyorum. Hani hiçbir oyuncuyu da hedef göstermek için söylemiyorum bunu aslında. Yanlış anlaşılmasın. Gerçekten kendi standartlarında, kendi seviyesinin yakınından bile geçebilecek performansı veren bir tane bile oyuncumuz yoktu.
2: Yok tabii. Yani şimdi bazı maçlarda üretkenlik ve son vuruş kalitesi beklentilerin altında kalıyorsa bunun sorumluluğu sadece aslında futbolcularımızda değil. teknik ekipte

0: aramak lazım. Onun için her şeye rağmen karamsar olmayalım diyoruz ama bizler, yani Türk futbolcusu duyguyla oynadığı zaman çok güçlü olan bir mantaliteye sahip bir takım bizim takımımız. Ama planla oynadığında zorlanan bir gruba sahibiz. Bu da diğerlerinden veya böyle Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda bizi birazcık daha nasıl derler ona, yani seviye olarak aşağıda tutuyor. Potansiyel olarak fazla ama seviye olarak aşağıdayız. Yani büyük maçlarda devleri yenebiliyorsun. Ama favori olduğun maçlarda da oyun üstünlüğünü kurmakta zorlanan bir milli takım görüyoruz. Şimdi bu eldeki mevcut kadrodan çok daha iyisi yapılabilir. Bu potansiyel var.
1: Şüphesiz.
0: Bu potansiyel olduğundan dolayı bu işler şimdi işte psikolojik olarak, mental olarak işte hazırlanamadı milli takım, olmadı. Avustralya yenilgisinden sonra psikolojiyi yok abi, öyle bir şey yok. Bu sadece motivasyon eksikliği falan değil. Ya oyunu sabırla oynayıp sabırla kontrol eden bir milli takım yok ki. Doğaçlama habire gidiyor. Bu alışkanlığın gelişmesi lazım artık milli takımda. Yani sabırla kontrol edeceksin abi. Adamın üstüne
1: tek
0: gidiyorsun.
1: Tek bir oyunu biliyoruz.
0: Efendim?
1: Tek bir oyunu biliyoruz.
0: Evet. Ya şimdi Kenan bireysel becerisiyle geliyor. Rakipler de çözdü. Kimse aptal değil artık. Geliyor. Biraz beke yakın bir stoper yaklaştırıyor ona. İki kişiyle marke ediyor. Bırak Elif seni geçirmiyor. Bunun haricinde kenarda alternatif fikir üreten teknik direktörün de yok. Ben onun için belki bana çok kızdılar ama dedim ki büyük takım hocası değil dedim bu Montella. Ya arkadaş sen şimdi bu alternatifli fikir üretemiyorsan, Avustralya'da kapandı, çözemedik. Ama değişik bir fikir çıkmadı kenardan. Bu maç öyle, adam Avustralya maçını görmüş. Bunlar daha agresif, daha seri. Ve bunların hocası Alfaro muydu? Rakip evet. Takımın temposuna Gustavo cevap veremedik Alfaro dedi. Hatırlıyor musunuz ilk
1: evet.
0: Maçta?
1: ABD maçı için.
0: Bizim maçta nasıl başladı? Futboldan başka her şey yok. Savaş vardı içeride ya.
1: Bir kavga vardı aslında.
0: Vardı. Ama ne oldu? İşte o düellolarda, birebir düellolarda ayakta kalacaksın. Bunu kabul edelim. Biz yetenek olarak belki çok Avrupa takımından üstün oyuncularımız var ama düellolarda ayakta kalmayı beceremiyor. Fiziksellik olarak hala hazırda bir gerideyiz yani. Onun için yani biz çok iyi, bak bir de yıllardır hakikaten çok iyi stoperler, çok iyi orta sahalar yetiştirdik. Yani yetenekli kanat oyuncularımız var. Delici yetenekli kanat oyuncularımız ama oyun sıkıştığı anda sorumluluk alıp da tek başına maça yön verecek, takıma kimlik kazandıracak, takıma coşku verecek oyuncu eksikliğimiz var. Aday var mı? Var Arda. Olmadı, gördük. Bana göre evet Arda biraz fiziksellikte kendini geliştirmiş ama Arda'nın var olan yetenekleri bu ara kaybolmuş. Sahanın kenarına gel. Eskiden bizde vardı o mantık. Geçen de söyledim ya. Kapalının gölgesine sığın, biraz dinlen, orada topu alıp ondan sonra böyle bir şey yok. Sen topu arayacaksın. Rakiple korakor mücadeleye gireceksin. Ayakta kalacaksın. Topla beraber çıkacaksın. Bu özelliklerinden takıma kimlik kazandıracaksın, coşku vereceksin. Bunlar da olmayınca ne oldu? Yani
1: Hocam Arda Güler bugün Paraguay maçında tam 22 top kaybıyla oynamış.
0: Arda Güler değil mi?
1: Evet.
0: Ben de onu söylüyorum şimdi. Farkında mısınız? Top hızlanamıyor Arda'ya geldiği zaman. Top hızlanamıyor Hakan'a geldiği zaman. Abi rakip böyle dirençliyken sen topu rakibe verdikten sonra orada savunmaya topu kaptığın zaman rakip defansı dengesiz yakaladığında hızlı oynamazsan bir manası yok ki. Adam gene geliyor, yerleşiyor yerlerine. Şimdi Hakan'ın bizim Hakan büyük oyuncu. Ama kulüple milli takım rolleri farklı. Olmuyor burada. Hakan'dan 10 numara olmuyor. Bunu gördük. Bunu gördük şimdi yani. Arda da diyoruz ki biz gelecekteki en büyük futbolcu adayımız diyoruz. Ama hem bu fiziksellikle hem bu mental performansla böyle olmaz. Sen Allah vergisi yeteneklerini

0: takımı adapte edip bu takımı ayağa kaldıracaksın böyle maçlarda. Öyle kenardan gelip suya sabuna dokunmadan pas al. Oradan oraya ver, böyle bir şey yok. Adamın işine geliyor bu. Adam zaten kapanıyor. Ya ilk 10 dakika adamlar öyle bir coşku başladılar ki.
1: Şimdi o zaman şöyle bir soru sorayım size. Tabii. Bu bahsettiğiniz konu Arda veya diğer isimler için de geçerli aslında bu konu. Oyunculara bunu anlatabilecek, aktarabilecek ya da öğretebilecek. Tabii milli takım aslında oyuncunun gelişim yeri değildir. Daha çok kulüpte vakit geçirdiği için milli takımda sınırlıdır belki bu durumlar, ama en azından Vincenzo Montella mesela sizce bu tespitleri yapmış mıdır?
0: Yapama bak. Ben şunu söyledim.
1: Bunu... Yani Arda'ya öyle değil de böyle yapman gerekiyor. Oyun içerisindeki aksiyonların öyle değil de böyle olmalı terkinlerinde bulunuyor mudur? Uyarılarında bulunuyor mudur?
0: Bulunması gerekir. Her şey olmalı. Ne dedik? Futbolcu teknik direktörünü dinlemez ama kopyalar. Onu taklit eder dedik. Demek ki sen bu çocuğa bir şey demiyorsun.
1: Evet.
0: Olmaz abi. A milli takım üst seviyedir. Asla üst seviye teknik direktör olamayacağını gösterdi bize şey Montella. Niye? Bu jenerasyondan daha iyisini yapmak istiyorsak, hiç kimse kusura bakmasın hani eleştirmeyelim falan diyorlar ya, jenerasyonu eleştirmem. Bu takımın potansiyelini eleştirmem. Bunlar bu seviyede değil. Onu söylerim. Bu eleştiri ise. Ama milli takımın başındaki hoca için dozunu aşmadan kibarca bunu söyleyebilirim. Eğer bu daha iyisini yapmak istiyorsak Montella'dan da, bu jenerasyondan daha iyisini çıkarmak istiyorsak Montella'dan daha iyisini bulmak zorundayız.
1: İşte hep şimdi örnek olarak vereceğim. Hep kıyaslıyoruz ya, hani işte sosyal medyada olsun, medyada olsun. 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğü çok hafife alan bir grup var bizde. Şenol Güneş'in o dönemki etkisinin hatta olmadığını, oyuncu grubunun o jenerasyonun bir başarısı olduğuna kadar o noktaya kadar geldi artık 2002 ile ilgili yorumlar, düşünceler. Ama işte bugün görüyoruz ki sadece oyuncu grubunun çok yetenekli olması yetmiyor. Yani bir yetenekli oyuncu grubunun doğru teknik direktörle buluşması da şart. Şenol Güneş ya da işte Fatih Terim ya da diğer isimler, Mustafa Hoca, Mustafa Denizli, isimlerden bağımsız söylüyorum. Bunu artık bu ezber cümlelerden de biraz kopmamız lazım.
0: Kopmamız lazım ama gerçeklerle de yüzleşmek de lazım. Şimdi bizim milli takım, biz bak duygusal bir ülke olduğumuz için, biz ay yıldızlı formayı taşıyan her futbolcunun arkasında milyonların duası ve desteği var. Biz böyle bir ülkeyiz. Biz ne dedik? Bir maçla Avustralya yenilgisinden sonra ne umutlar biter ne de dedik inanç azalır. Devam dedik çocuklara. Siz dedik bu ülkenin Dünya Kupası hayalini yeniden dedik gerçeğe dönüştüren bir nesilsiniz dedik.
1: Doğru.
0: Öyle değil mi?
1: Hocam biz bu arada hala bu çocuklara güveniyoruz. Güveniyoruz. Burada bir hani... bu güvende bir eksilme yok. Aslında bizim de yaşadığımız üzüntü biraz onların yaşamış olduğu bu hayal kırıklığına üzülüyoruz. Yani sonuçta kariyerlerinde çok önemli bir turnuva, çok önemli bir vitrin, futbol kariyerlerinde dönüp aslında gururla hatırlayabilecekleri bir turnuvayken çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Biz de aslında toplum olarak, yani basın veya kamuoyu olarak da yaşadığımız üzüntünün bu kadar büyük olmasının sebeplerinden biri de bu çocuklara yazık oluyor.
0: Ya şimdi Dünya Kupası'nda başarı sadece yeteneklerle olmuyor. Orada karakterle kazanıyorsun. Futbol karakteriyle. Şimdi bu karakter deyince yanlış anlasınmaz. Şimdi ne kadar yetenekli olursan ol, çocuklarımız o karakteri gösteremezse, o yürek, o inancı sahaya yansıtamazsa, o zaman böyle karşımıza üzücü skorlar çıkar. Yani futbol... Bu forma sıradan bir forma değil arkadaşlar.
1: Tabii.
0: Ya bu Çanakkale'nin, Kurtuluş Savaşı'nın, milyonlarca insanın gururunun simgesi bu forma. Onun için sahaya çıktığında 85 milyon yürek milli takımımızla birlikte attı. Birlikte atıyor. Birlikte mücadele ediyor. Onun için yani Dünya Kupası seviyesinde bazen iyi oynamak yetmiyor. Karakter koymak gerekiyor. O yüzden de millilerimiz evet oynadı gibi gözüküyor ama skoru rakipler alıyor. Yani onun için bana göre sadece

0: sahaya çıkmaya karşıyım. Ama böyle bir jenerasyon, yetenekli jenerasyon performans için sahaya çıkarsa istediği skoru elde eder. Ya bunlar detaylar. Birinin bıyığını kesmiş, öbürü saçını bilmem. Ya bunlar önemsiz şeyler. Bunlar kayda değer detaylar da değil.
1: Üstüne konuşmaya bile gerek yok.
0: De aslında. Gerek yok tabii ki. Ama şu topa sahip olma oranında, ondan sonra şut sayısında, oyun
1: kontrolünde. Hocam birazdan bakacağız. Hatta iki maçın da istatistiklerini beraber hazırladık. Hem Avustralya hem de Paraguay maçının rakamlarına bakacağız. Ama öncesinde Mahmut Alparslan'dan da bir neleri yanlış yaptık?
0: Hocam hakkını helal et. Ben biraz gerginim galiba.
2: Ben dinledim ya. Çok bir şey yok.
0: Vallahi yani. Ya.
1: Hocam sizin ilk yorumlarınız nasıl olur?
2: Şöyle bakıyorum, biz 3 mevkide değişiklik yapmışız oyuncularda. Rakip de tek bir mevkide forvet hattında yapmış. Hemen hemen aynı kadroyla oynamış. Kurallar çekildiği zaman nacizane olarak çok değişik oyun karakterlerine uygun takımlara karşı oynayacağız. Burada biz nasıl bir önlem alırız, nasıl oynarız? Bilhassa Paraguay'ı çok anlattım. Çok sert oynayan bir takım, çabuk çıkan takım, Allah'tan 10 kişi kaldılar. Biz şimdi bir şeyi karıştırmaya başladık. İki takım da Avustralya'da, Paraguay'da bizim bundan evvelki turnuvada oynadığımız gibi oyunlar oynadılar. Hepsi beklediler. Kontrataklarla çıktılar. Biz de hiç zamana kadar böyle bir takımlara karşı oynamadık, çok kapananlara. Romanya'ya karşı oynadınız, kendi ayağınızda değildi ama rakipler geldi, neredeyse oyunu verecek. Kosova'ya karşı oynadın, nasıl maçı kazandığımızı hepimiz biliyoruz. Biz de yetenek olarak diyoruz ama yetenekler sadece kendilerine az. Takım üzerinde yetenek önemlidir. Takımla birlikte yetenek önemlidir. Kolektif oyunu sunmak önemlidir. Fiziksel gücü siz buralarda alamazsınız. Bunlar takımla kaynaklanan bir şeydir. Geldiğiniz yerlerde bunları alacaksınız. Şimdi Kenan'dan bahsediyoruz. Hakan'dan bahsediyoruz. Oynadığı takımlarda yanlarındaki oyuncuların potansiyeline, oyuna katkılarına bakacaksınız. Bir de bizim kardeşlerimizin oynadıkları yerde, milli takıma geldikleri zaman gösterdikleri performans. Biz bir tane olumlu bir atak yaptık. Hatırlayın şöyle, o da 82. dakikada falan. Bir kornerdi, kornerden bir yakaladık, bir uzun top Barış'a attılar. Barış kesti sağdan, Deniz kaydı, olmadı kalenin içinde. Bizim oynadığımız evet. Futbol buydu şu
1: an. Bir de Can'ın değerlendiremediği pozisyon.
2: O başka, ben hücuma çıkıştan bahsediyorum. Kontratak oyunundan, biz şu ana kadar hep bunu oynadık. İlk defa biz takımı oyunu monte eder gibi gözüküyoruz. Oyuna hakim gibi gözüküyoruz. Ama rakipler her zaman o kapanıp kontratakları. Tekrar söyleyeyim. Eğer 11'e 11 oynamış olsaydık olay ne olabilirdi? Nereye evrilebilirdi? Ona bakmak lazım. Şimdi geçenlerde burada istatistikler geldi. Herkes birilerine kızdılar. İşte Barış'a kızdık. Kenan ne yaptı? O da aldı, çevirdi, aldı. Ki Kenan'ı ben stajist tek bahseden bir oyuncu. O kişiyim. Ama sen böyle devam edersen, Juventus'ta da böyle devam edersen düşüşü yakalarsın. Kolektife girmediğin zaman, takım oyununa girmediğin zaman senin o ferdi yeteneklerin belli bir yere seni taşırlar. Ondan sonra oradan düşersin Almanya'nın muhtelif takımlarına veyahut da Türkiye'ye gelirsin. Biz ondan sıçramayı bekliyoruz. Juventus'tan daha iyi yerler. Ama bu şekilde değil. Sen bir al, iki al. Zaten karşındaki rakip senin çok seri bir oyuncu. Rusya'da oynuyor. Sağ bekleri. Atıyorsun çalımı, tekrardan dönüyor geliyor. Veyahut da atıyorsun çalımı, bir daha çekiyorsun. Bu sefer ne oluyor? Rakipler oldu. Yani biz tabii her şeyi bir tarafa kızıyoruz. Hocalara falan kızıyoruz ama biraz da içeride de oyunu yönlendirecek kişiler. Ve burada kimler vardı? İşte Hakan'ın önünde 10 numara diye nitelendirilen kim oynuyor?
1: Arda
2: oynuyor. Yoklar. Nasıl çıkacaksınız? Bu sefer bu maçta biraz daha iyi olan neydi? Dışarıdan vurmaya çalıştık. Çözemedik oyunu. Çıkmıyorlar rakipler. Dışarıdan vurmaya çalıştık. Şimdi biz tabii genel bir bakmak
1: lazım. Hocam orada da mesela çalıştık ama Orkun 85'te oyuna girdi.
2: Şimdi bakın.
1: Şutu atan isimler. Burada. Hatta isim Merih oldu.
2: Sevgili kardeşim. Sadece. Orkun'un girip girmemesi önemli değil.
1: Hayır, şut gerekiyor ya hocam,
2: oyunun,
1: o yüzden diyorum.
2: Oyunun potansiyeli önemli. Oyunda sunduklarınız önemli sizin. Yerleşik savunmayı oynuyorlar mı, oynuyorlar. Bir kişi eksikler mi, eksikler. Adamlar bir kere bir daha çıktılar. İkincileri bir adam o şeyde oynayan, Salzburg, Strasbourg'da mı oynayan var. Açık saçlı bir girdi, sol ayağını vurdu uzun köşe. İki tane pozisyonları var. İsmi
1: Enciso.
2: Evet.

0: Yani şimdi adamların oyunları belli, sert oyunlar belli. Biz hiçbir zaman için sert olan bir milli takım olmadı ki. Şöyle bakın, hepsi teknik kapasiteleri iyi, güvenlerimiz iyi diyoruz. Ama bir türlü takım olgusuna, takım tekniğine, takım oyununa birlikte bu teknik kapasiteleri işi sunamadığımız zaman işte bize kandırmacalar yola çıkıyor. Güney Amerika rakipleri her zaman için serttir. Her zaman sert oynayan bir takımdır. Bunlara da biz önlemlerden ziyade içerideki oyuncuların da biraz oyuna, oyunun gidişatına, hakimiyetine ele almaları lazım. Her şey teknik direktörlerden olmaz. Teknik direktör okumuştur, size vermiştir, sunmuştur, konuşmuştur. Rakip neler yapıyor, nasıl çıkıyor. Şimdi şeyi seyrettiniz mi? Amerika Paraguay maçını. Sağ taraf anlaşma mı gibi dağıttı Amerika. Bütün goller de hemen hemen oradan geldi. Ama bu sefer ne yaptı? Adam pat diye kapattılar orayı.
1: Sizin şimdi bahsettiğiniz pozisyon bu değil mi?
0: Hangisi?
1: Bu Barış'ın ortası,
0: evet, evet,
1: ve Deniz'in bizim dokunamadığı.
0: Hani geçiş oyunu deniliyor ona şimdi. Kontrataktan bahsediyorum. Yaptığımız en doğru hareket buydu. Biz şu ana kadar gerek Avrupa Şampiyonası'nda gerek de böyle üst seviyesi olan takımlara karşı oynadığımız oyun oydu. Oyunu kurmada maalesef kurma şansın olmuyor. Bir de turnuva takımı olmak da çok farklı. Turnuva takımlarında göstereceğiniz performans, o çabukluk, o çabuk düşünme, seri oynama, aktif oynama, agresif oynama. Biz agresif bir takım değiliz ki. Biz yumuşak bir takımız. Biz kendimizi agresif zannediyoruz ama agresif değiliz. Agresif Paraguay gibi takımlar, Amerika gibi takımlar. Veyahut da ne bileyim, şimdi hemen hemen ben bütün maçları seyrettim Frasius. Sen de seyrediyorsun. Bana şu ana kadar oyunda ikinci gruplara geldik yani maçlara. En iyi takım hangisi?
1: Yani en iyi hazırlanmış takımlardan birisinin Fas olduğunu görüyorum.
0: O zaten.
1: Evet.
0: O yani zaten.
1: Böyle coşkulu.
0: Bak, Dünya Şampiyonası'nda kaç oldu? Kaçıncı oldu Fas Dünya Şampiyonası'nda?
1: 2022'de yine yarı finalde elenmişlerdi.
0: Değil mi? Ondan sonra Afrika şampiyonu oldular mı?
1: Evet.
0: Final oynadılar. Şimdi ne aradılar?
1: Aslında kaybettiler ama kupa onlara.
0: Final oynadılar. Evet, finale kadar geldi.
1: Doğru.
0: Şimdi ne oynuyorlar? Gruptan çakır takır takır top. Orada bir tane Boadi diye bir çocuk var 18 yaşında.
1: Orta saha.
0: Hani biz çok biliyoruz ya Avrupa'da genç oyuncular ki. O Lille'de oynuyor.
1: Evet, 17 yaşında. 18
0: Lille'de
1: yaşında
0: oynuyor. Var. Neredesiniz bak? Var mı şimdi?
1: Hangi takım? Milyon euro.
0: Hangi takımda var? Real Madrid alıyor.
1: Hocam Saibari var. İşte iki golü atan şu ana kadar turnuvada Fas'ta.
0: Şimdi,
1: o da Bayern Münih'e gidiyor.
0: Bakın şey sağ bekleri zaten dünyanın en iyisi.
1: Hakimi.
0: Hakimi. Yani şu anda birkaç seneden beri en iyi sahibi.
1: Ve teknik direktörleri kim biliyor musunuz? Yani isim olarak
0: giderken
1: hani CV olarak Fas'la birlikte U20 Dünya Kupası'nda Fas'ın U20 takımında görev yapıyordu. Orada dünya şampiyonluğu yaşıyorlar ve sonrasında takımın başına
0: zaten,
1: da
0: zaten genelinde o şekilde.
1: Şu anki takımdaki birçok oyuncuyla zaten U20'de
0: kardeşim,
1: beraber çalışıyor.
0: İspanyollar da bu işi yapıyorlar. Almanlar da bu işi genelde çok yapıyorlardı önceden.
1: Ya aşağıdan şimdi, yukarıya bir sistem var, onu anlatmak
0: şimdi
1: de, için.
0: Zaten
1: olarak
0: odur. Odur. Milli takım nedir? Kendi bünyesinden çıkanlar. Biz de ama milli takımlarda eğitim dairesi de değişir, başkanlar da değişir, hocalar da değişir. Sabit takımlarımızda nasıl sabit bir yer yoksa milli takımımız da o şekilde. Yani biz sadece her şeyi hocaya yüklememek lazım. Bizim içeride de oyuncularımız tecrübeli diyorsunuz. Bu çocukların %70'i nerede oynuyor? Avrupa'da oynuyor değil mi? Avrupa'da oyun modellerini
1: tabii
0: bilmiyor musun? Hem de öyle az buz eften piften takımı değil. Baba takımlarda top oynuyorlar. Burada oyun düzenleri, burada insafiyet almak, oyun içinde oyunu değiştirmek senin hoca değiştiremez ki. Bir yerde sadece nasıl değiştirirsin? Oyuncuyu değiştirerek değiştirmeye çalışırsın. Oyun çünkü değişmiyor. Rakip oturmuş, onu açmıyor, çıkmıyor adamlar. Hiç çıkmıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Devamlı topun da tüfeğine gidiyorsun. Daha fazla yoruluyorsun. Daha fazla efor sarf ediyor. O çünkü karşılıyor seni sadece. Bana atıyorsun topu, iki hareket yapıyorum, olmuyor, geri çekiyorum, yan pas yapı. Süreç de fazla uzuyor. Ama seyrettiğim Fas takımı mesela, üç pasta hemen rakip sahadalar. Hemen çıkıyorlar.
1: Çok hızlılar.
0: Bak, teknik kapasiteleri var, fizik kapasiteleri var, oyun bilgileri var, oyuna katkıları var, takım oyunu var. Bir çarpıda beş tane unsur sayıyor. Bizde ne sayıyorsun abi? Biz ne? Teknik hız. Yetmiyor sana teknik. Fizik mücadelen yoksa, oyun bilgin yoksa, biraz da bu seviyelere geldiğin doğru zaman senin de maalesef çocukların da şu var, Allah var yani, şanssızlıklar var. Bir tane çarpsa gol olsa sevineceğiz. Direğin dibinden geliyor, oradan geliyor.

0: vuramıyorsun dedim ama bu değil. Hocam. Hep karambol. Hep karambol oyunları. Bakın tekrar tek söylüyorum. Tek bir çıkış yakaladık. O da biraz evvel gösterdiğiniz
1: pozisyon. İki topumuz direkten döndü turnuvada. Birisi Abdülkerim'in şutu, biri de Mr. Mert'in bu kafası. Şimdi Montella da özellikle bu şanssızlık konusuna çok değindi şimdi maçtan sonra.
2: Bitirecek o
1: şans. Lütfen buyurun hocam.
0: Şimdi bizler hep böyle kişilerin üzerinden okuduğumuz için vatan millet Sakarya'ya gidiyor. Bir kimliğimiz yok, oyun kimliğimiz. Sen biraz evvelen hocaya sordun. 2002. 2002'li kesinlikle aynı tefeye koyamazsın bu takımı. Onlar çok çok güzel. Bir tane Tugay'ı mı var burada ya? Ya onlar çok üst seviyede bir oyuncular. Ve hepsi doğru. Çoğu da Türkiye'de yetişmiş oyuncular.
2: Hakan'a kim sıradan oyuncu diyebilir? Hakan doğru. Büyük oyuncu. Bak Hakan büyük oyuncu ama kulüple milli takım rolleri farklı.
0: Ama şimdi bak bir şeye gireceğim. Farklı. Bir, müsaade et bir bitireyim. Şimdi Hakan'a büyük oyuncu falan diyoruz ama Messi de bundan evvel bütün dünya kupalarında ne oldu? Yuhalandı değil mi?
1: Katar'a kadar evet.
0: Ne oldu? Takım oyununda bir sıkıntılar vardı. Onlar da beraber oynayamıyorlardı. Bir tek Messi de kurtaramıyordu. Hakan da o şekilde.
1: Ronaldo şu an tartışılıyor işte Portekiz'de.
0: Biz tartışılır abi. Herkes tartışır. Tartışmaya açık bir oyun oynuyorsun ama ne zaman takım oyununu kurduktan sonra birbirlerine oyun düzenini sağladıktan sonra ferdi yetenekler sonra geliyor. Kişisel yetenek. Önce takım oyunudur. O önde çok etkilisindir ama bu tarafta orta sahada müdafaada etkisizsindir. Müdafaada etkilisindir. Önde etkili değilsin. Topu öne taşıyamaz. Veyahut da hepsinden bir parçan vardır. Ağır aksak oynarsın. Çok fazla yan pasla. Neymiş top bizde kalsını. Var ya bizde meşhur o laf. Buraları kaldırmıyor öyle. Burada öyle bir can damarlar ki hem teknik kapasiteleri var hem fiziksel özellikleri var bir de takım oyunu var. Bizim eksiğimiz en başta takım oyunu.
1: Doğru.
0: Biz bu takım oyununu oturtmadığımız müddetçe Hakan'ı da eleştiririz, Bardakçı'yı da eleştiririz, Uğurcan'ı da eleştiririz, ne bileyim Kenan'ı da herkese eleştiririz.
2: Bir dakika hocam, tamam bak ben onu...
1: Ben şöyle bir ayağa kalkayım, şu Barko'yu alabiliriz Bora abi, rakamları görelim hocam, siz tamamlayın, sonra Barko'yu ben bir
2: şimdi
1: paylaşayım, aktarayım.
2: İstediği, tamam oyun kimliğimiz yok diyoruz ama bazen büyük oyuncular nedir biliyor musun? Takım oyun olarak düştüğünde takıma kimlik kazandırır yaptığı iki aksiyonla, aldığı bir pozisyonla. Şimdi bizim Hakan'da mesela ne var? Bu adamda patlayıcılık gelişmemiş. Arda'da da aynı. Bu adamın motorik şeyi geriliyor devamlı. Hayır. İlk başta oyuna biz de onlarla beraber korakor mücadele ettik ve adamlar sindiler, bittiler. İleri çıkamaz hale geldiler. Ayakta kalan bizdik. Ama bunun sonunda devamı gelmiyor. Sürekliliği yok yani. Yani daha bir kalıp oyuncuya döndü Hakan.
0: Ya sevgili hocam.
2: Kalıp oyuncuya döndü Arda. Hayır abi sen orada bireysel becerilerinle takım ayağa kaldıracaksın.
0: Şöyle Hakan hiçbir zaman için senin dediğin özelliklerde olmadı. Hiçbir
2: olacak
0: zaman.
2: Hocam.
0: Olmaz.
2: Ya olmazsa şimdi, burada olmayacak
0: sevgili
2: hocam.
0: Sevgili hocam bir dakika. Bu adam Inter'de oynuyor ya. Inter'de şampiyonluk. Nasıl öyle bir şey var mı ne yapayım
2: hocam,
0: diye.
2: Hocam milli takım performansına
0: bakıyorum. Ya bakın milli takımda bir tekrar bunu yaparken bunlar şahıslar etrafları da dinamik oyuncularla kurulu olması lazım. Hocam, takımın geneli dinamik olması.
2: O teknik direktörün işi.
0: Efendim?
2: O
0: teknik direktör elinde ne varsa onu getiriyorsan da teknik direktör bunları.
2: Elinde ne varsa mı?
0: Hocam teknik direktör bunları ne kadar çalıştırıyor?
2: Hocam her mevkide.
0: Sevgili hocam.
2: Alternatifli kadron
0: sevgili
2: var senin.
0: Sevgili hocam dinamik olması için bunlar 3 haftada olacak dinamik değil ki. Çabuk olacak bir oyun değil bunlar. Hocam. Bunlar kulüplerine bakın. Hakan da dinamik değildir. Arda da dinamik değildir. Olmamıştır da bunlar. Bunlar oyun zekalarını bu transferleri yapmışlardır.
2: Hocam fiziksellik gelişirken. Sen Allah vergisi yeteneklerini kaybediyorsan ben bunları
0: abi,
2: söylerim.
0: 33 yaşına kadar gelmiş adam Inter gibi takımda oynuyor.
2: Ya yaş futbolda daha değil hocam.
0: O vakit biz.
2: Ben performansa bakarım.
0: O vakit biz yanlış
1: hocam,
0: bir yerdeyiz.
1: Şöyle yapalım tamam. Bu tartışmayı
2: şimdilik ve virgül. Öyle değil Allah'ını seversen. Eğer yeterli değilse milli takımda oynamayacak.
0: Yeterli
2: abi.
0: Olmaz olur mu abi? Yeterli
1: hocam,
0: olmayan oyuncu mu?
1: Hocam yeterlilikleri daha sonra tartışırız. Şu rakamları bir konuşalım. Montella haklı mı? Şanssız mıydık? İki maçta da bir bakalım. Şut sayısı. Avustralya maçında 30 şut atmışız. Bugün Paraguay maçında 32 şut atmışız. İsabetli şutlar Avustralya maçında 8, bugünse 5. Toplamda 62 şutta 13 isabet bulabilmişiz 2 maçta. Gol beklentisi ilk maçta Avustralya maçında 1.36. Bugünse Paraguay maçında 2.10 seviyesine kadar gelmiş. Toplamda 2 maçta 20 köşe vuruşu kullanmışız. Tam 68 kenar ortamız var ve gol de göründüğü üzere 0-0-0.
0: Elde var 0.
1: Evet.
2: Yani Hakan'dan yani
1: şanssız
2: Arda.
1: Şanssız mıydık?
2: Fiziksel olarak hiçbir zaman savaşan, ayakta kalan oyuncu olmadığı için bir şey bekleyemeyiz mi diyeceğiz. Abi bak, böyle bir şey yok. Milli takıma en üst seviyedeki adamlar gelir. Değil mi? En üst seviyede performans verecek adamlarla da oyuna çıkarsın sen. Sen Hakan'dan mı faydalanmak istiyorsun? Bunun atletik özellikleri zayıf mı? Koymuşsun yanına İsmail'i. İsmail ne yapar? Onun etrafını temizler. Tamam, ona alan açar. Ön bölgede aksiyon yaratması için. Ne yaptı abi Hakan? Ne yaptı abi Arda? Sağ çizgiye çekti kendini, boş top alıp oraya git. Böyle olmaz abi. Arda'nın en büyük özelliği ne? Ceza sahası etrafında hem şutör özelliği, hem doğru, gol pas atması ve kendi gole girmesi.
1: Bizdeyken 3. bölgeden çok uzak bir Arda performansı görüyoruz. Yani
0: şimdi şöyle düşünüyoruz. Bak orada da şuna girelim. O kadar kurnaz bir oyuncu ki, o kalabalık alanlardan kendini kurtarıp dışarı attı, orada toplarla buluşup oyun kurmaya çalıştı. İsmail'le de Hakan arkadan pozisyonda. Kurnaz oyuncu. Hocam, baktı ki dar alanda sıkışıyor. 2 kişi 3 kişi var. Kendimi atayım oradan ben oyuna katkı. Zaman zaman yaptı bunu. Her zaman olmadı. Akıllı bir adam.
2: Real Madrid ne istiyor Arda'dan?
1: Hocam,
2: hem ofans hem defans.
1: 10 numaradan ziyade bir 8 numara oyunu görüyorum ben Arda izlerken milli takımda.
2: Olmaz ama.
1: Yani eski usul 10 numaralar gibi değil. Yani günümüzde
0: yok ki 10 numara,
1: daha iyi biliyorsunuz. Şimdi günümüzdeki Arda'nın 10 numaralar daha çok ceza sahasında koşu yapan, 3. bölgede daha aktif oyuncular oluyor genelde. Ama Arda'da biraz eksiklikler var o anlamda.
2: Abi defansif reaksiyonlarda ağır kalıyor. Kalıyor mu? Kalıyor. Gördük işte. Baskı temposunda zorlanıyor. Rakibe basarken böyle güçlü, dirençli, böyle ben bu topu alır giderimi göstermiyor rakibe. Düellolarda eksik kalıyor. Evet. Devamlılığı, dayanıklılığında gördüğümüz kadarıyla bir eksilme oldu. Böyle olduğu zaman ne faydası olacak ki bizim takımımız?
0: Şimdi bizim en büyük sıkıntımız da biliyor musun? Net bir santraforumuz yok. O toplar da gelmiyor. Mesela Kerem kayboldu.
1: Güzel. Kerem Barko'muzu görelim. Hocam mükemmel noktaya çok getirdiniz.
0: Efendim?
1: Çok güzel noktaya getirdiniz. Siz devam edin lütfen. Kerem Aktürkoğlu'nun da performansını görelim.
0: Bizim santraforumuz yok. Orada müdafalarla, hadi diyorlar ya işte sırtı dönük oynayacak, yok mücadele edecek. Yani öyle bir santraforumuz yok. Olmayınca da bütün toplar size tekrardan geliyor. Siz de oyun kurmaya çalışıyorsunuz. O sıkışık alanda o kadar çok kayboldular ki bizim forvetlerimiz. Bu sefer orta sahalardan biz verim beklemeye çalışıyoruz. İşte biraz evvel söylediğim gibi Arda çok kurnaz adam. Baktı iş orada gitmiyor. Kendini atıp orada topla daha fazla buluşmaya çalıştı. Ama maalesef yok. Ortada yapsanız adamlar süpürüyorlar. 2 tane stoperleri.
2: Arda niye yapıyor onu boşa kaçıp da top alıp? Defans arkasına Ferdi sarktı ya. Öyle koşu bekliyor. Sen şimdi Kerem onu atmazsa, Ferdi onu atmazsa, sol tarafta bizim Kenan atmazsa o da boşu boşuna onu oraya gitmiş olur.
0: Ama o topları bu atamazsın ki, bunlar hepsi çakıl oyunu. Avusturya'da hani kalabalık.
2: Hocam,
0: bizim en büyük en büyük özelliğimiz zaten oydu. Uzun toplar.
1: Hocam,
0: arkadan da şeyin onu... ne derler? Bardakçı'nın attığı uzun toplar vardı ya.
1: Evet.
0: 2 maçta da kullan. Çünkü çakıllılar. Çakılı. İşte en büyük eksik burada Kerem'in oynadığı bölge. Öyle
1: tam
0: bir santraforumuz.
1: Bu bölge işte. Santrafor olarak Montella'nın 2 maçta da tercih ettiği oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu oldu. Bugün 45 dakika sahada kaldı. Avustralya maçında 85 dakika oynamıştı. Yani toplamda 130 dakikalık Kerem Aktürkoğlu performansı. Gol beklentisi santraforumuzun bu turnuvada şu ana kadar 0.29. 2 maçtaki toplam gol beklentisi. Toplam şut sayısı 3. Sadece tek isabet bulabilmiş bunda Kerem Aktürkoğlu. Topla buluşma sayısı 28. Ceza sahasında topla buluşma sayısı ise 12. 2 maçlık performansından bahsediyorum Kerem Aktürkoğlu'nun. Bu Kerem'in bir kabahati olarak bence okunmaması gereken bir durum. Bu Montella'nın neden bu ısrarı Furkan'ım, ortaya koyduğunu, vazgeçemediğini tartışmamız gereken bir konu olduğunu
2: müthiş
1: düşünüyorum.
2: Müthiş bir öngörüde bulundun. Şimdi biz burada suçlu aramak için konuşmuyoruz
1: asla.
2: Ki. Şimdi ben diyorum ki oyunu okumak, oyuna sonradan müdahale etmek kimin işi? Benim işim mi? Montella'nın işi. Sen şimdi bunu göremiyorsan, sen forvette baskılı oynamana rağmen üretmeyi göremiyorsan, üretme olmadığını, alternatif fikirler üreteceksin.
1: İsmail, ne yapacaksın? Abi, bir bakabilir miyiz? Deniz Gül oyuna hangi dakikada girmişti Paraguay maçında?
2: İki tane hazırlık maçında Deniz'le oynamadı mı bu takım?
1: Evet.
2: Niye abi turnuvaya gelince Deniz'le başlamadık? Abi futbolda dün diye bir şey yok ki. Geçmişin geleceğini bağlamıyor. Bugünkü performansın var. Bugün Deniz daha faydalı olacaksa o zaman onunla başlayacaksın. Bu bir fikirdir. Bu bir fikir üretmektir.
1: Bence kafası Montella'nın gerçekten çok karışıktı. Bugün mesela Kerem Aktürkoğlu, teşekkür ederim İsmail abiye. Kerem Aktürkoğlu çıkıyor ikinci yarının başında santrafor olarak. Oyuna kim giriyor? Barış Alper Yılmaz. Deniz Gül kaçta girdi? 59. Yani madem 15 dakika sonra Deniz Gül tercihinde bulunacaktın, yani 15 dakikada insan ne değişti acaba diye, hani neyi gördü hoca sahada diye düşünmüyor değil. Neden 45'te Deniz'i tercih etmeyip 59'da Deniz'i tercih etti? Gerçekten ben hocanın çok çok çok formsuz bir turnuva geçirdiğini düşünüyorum.
2: Formsuz falan değil abi. Asla üst seviye teknik direktör olamayacak. Ya biz turnuvalarda son Romanya'da bilmem nerede pozisyon olmadan bireysel becerilerle kazandık, siz farkında mısınız?
3: Genelde öyle oldu bütün
2: maçlarımız. Evet hocam.
3: Genelde bütün maçlarımız.
1: Hocam biz de sonuç ya alıyorduk.
3: Biz de onları o kadar çok abarttık ki. Biz dedik ne de kontratak oyununu iyi oynayan bir milli takımımız var. Ama bu her maçta olmaz. Her takıma, rakibe karşı olma. Şimdi böyle rakipleri de çözmek gerekiyordu. Şimdi Paraguay, Brezilya, Arjantin maçlarını izledin mi sen?
2: Evet.
3: İzledin mi?
2: İzledim.
3: Yendiği maçları izledin mi?
2: Evet.
3: Grup maçlarında. Hı-hı. Paraguay aynı bu şekilde oynadı.
2: Aynen.
3: Bilmiyorum izledim
2: yine
3: mi?
2: Yine üst düzey mücadele.
3: Sabaha karşı oynanan maçlar Paraguay.
2: Özellikle baktım sonradan.
3: Grup maçlarını, o bölüm değil, ben ne canlı da hepsini izledim. Şimdi maçların aynısını oynayan bir takım vardı. Bu şekilde oynuyorlardı. Ve Brezilya'yı da yendiler. Paraguay'ı da yendiler. Arjantin'i de yendiler. Bakın Paraguay'dan bahsediyorum. Demek ki bu takım bu şekilde oynadığı zaman bizim de oyun felsefemiz...
2: Yok hocam bak.
3: Hocam hep
2: neye
3: böyle
2: sabır
3: gitti,
2: gösteririz biliyor musun?
3: Böyle
2: bu oyuncuların gitti, hepsi üst düzey oyuncular. Hepsi üst düzey takımlarda oynuyor. Öyle değil mi? Hepsi kaliteli oyuncular bizim oyuncularımız. Buna rağmen milli takımda hala bir oyun kimliği tartışıyorsak biz... Demek ki bu takımın hepsi üst düzey olmasına rağmen böyle bir kadroyla daha iyisini yapamıyorsan o zaman abi değişiklik gerekir. Bu milli takımımızın, ülkemizin menfaati açısındandır bu. Böyle olmak zorundadır. Bak her zaman yakalayamayabiliriz böyle bir jenerasyonu. Her mevkide hem yetenekli hem genç bir havuza sahibiz arkadaşlar.
3: Biraz,
2: yani
3: biraz yumuşak bir, diyebilir miyiz biz kendi milli takımımıza? Çok sert ikili mücadele koru değiller. Bizim bak tekrar söylüyorum, 2002 o takım mükemmel bir takımdı. Çok sert oynayan, agresif oynayan. Ondan sonra bir Avrupa şampiyonası yaşadık. Hatırlarsınız Nihat'ların, Hamit'lerin oynadığı
1: tam 2008.
3: 2000 Tuncaylar'ın. Sprinter oyuncumuz çok fazla, korokor oynayan oyuncumuz fazla. Oyunun her alanında olan oyuncu. Bizde bu takım da öyle değil. Bizde bölgelerde iyi oynayan oyuncular var. Bizim sıkıntımız burada. Takım olarak biz oynamıyoruz. Ne diyoruz? Kenan. Aa bu tarafta çok iyi. Arda nerede? Buradayı. Hakan burada. Hepsi parsellenmiş. Belli bölge, kendi bölgelerinde iyi oynar. Bu bölgelerinde hepsini bir arada tuttuğun zaman işte o vakit hep takımın akordeon gibi şimdi. 10 numara. Bakın şurada seyrettiğimiz bütün takımlar. Bütün takımları seyrettik. 10 numara yok artık takımlar. Yok öyle bir şey. Bunu bir zihnimizden çıkaralım. Sadece rakamsal olarak var 10 numara. Yok. Siz oyunu iki yönlü bütün oyunun genel, bütün oyun alanında oynayamıyorsanız, oralarda bulunamıyorsanız sadece sabit bölgenin oyuncusu olursunuz. Bizim handikaplarımızdan en başta gelen bir tanesi bu. Sadece bölgelerde kalmışız. Nedir? Ferdi bu bölgede iyidir. Tamam bitti. O gidecek gelecek. Önünde Kenan veyahut da kim oynarsa. Evet işte biraz Hakimi'den bahsettim ya. Bir bek nasıl oynandığını gösteriyorsa.
0: Bek mi oynuyor? Orta saha şey de öyle. Arjantinleri sağ beki de.
1: Molina.
0: Sağda oynuyor. Orta sahaya geliyor. Adamlar oyunla oynuyorlar. Oyun. Oyun içindeler. Biz de bölgedeyiz. Bölgelerimizde iyiyiz. Bir de tabii en büyük zaten benim kendi şahsi fikrim, herkesin de söylediği, bir santrforumuz yok. Maalesef yok. Santrfor

0: olmadığı zaman işte Kerem'i atarsın, oradan bulursa, aradan girerse yapar. İşte Deniz havadan gelirse vurmaya çalışacak. O sıkışık alanlarda ne kadar topla buluşturuyorsun, o da muamma. Hep karambole kalmış işim.
1: Yani
0: karambole.
1: Havuzda mı sizce yeterli santraforumuz?
0: Havuzdan değil, bakın bak.
1: Yok, Furkan, yoksa hani hocanın mı tercihlerinden dolayı?
0: Biz yetenek olarak yetenekteyiz ama bu yeteneklerimizi sahanın genelinde kullanamıyoruz. Takım olarak kullanamıyoruz. Kişisel olarak hakikaten yetenekli. Şimdi Arda dediğiniz çocuk Real Madrid'e nasıl gitti? Yeteneğinle oyun bilgisine gitti. Ama etrafında ve arkasının önünde yanında oynayanlara bakın. Siz de mecbur o tempo'nun içinde oluyorsunuz. Ama burada öyle değil. Burada bölgelerde kalıyorsun. Milli takımın en büyük zaafı bu zaten. Bu takımın. Herkes kendi bölgesinde. Pir, maşallah. Kenan iyi, Barış iyi. Ama işte o genelini kullanmak lazım. Kullanmadığınız zaman da hem takım oyunu çıkmıyor hem de oyundan çok çabuk düşüyorsunuz. Bir de turnuva takımı olmak çok değişik özelliklere sahip oluyor.
2: Hocam bireysellik derken mesela bak Arda'dan bahsedeyim. Real Madrid ne yaptı? Arda'ya fiziksel bir yapı yükledi değil mi?
1: Evet. Ama hatta Arda ilk transfer olduktan sonra bir sakatlık yaşadı bu sebepten dolayı.
2: Ama sonra fiziksel olarak gelişti. Yüklendi, evet. O fiziksel olarak yüklediler onu ama o yükleme Arda'nın bazı doğal yeteneklerini aşağıya çekti. Bizim Arda'mız bu mu? Değil. Bir kere Arda kendisi bireysel olarak temposunu artırmalı. Hakan da artırmalı. Orkun'u da buna dahil ediyorum. Abi futbolda hız, artık hız denen bir şey var ya. Zihinsel hız diye bir şey var. Toptan hızlı kim var? Kimse yok. Ama biz oyunun hızını, temposunu ayarlayamıyoruz. Bu tempoyu ayarlayacak bireysel yetenekli oyunculardır başta.
1: Doğru.
2: Onun için Arda, Hakan, Orkun gibi insanlar önce kendi bireysel temposunu ayarlayabilmeli. Geliştirmeli onlar. Onlar geliştirdiği zaman milli takıma o zaman adapte olurlar ve kimlik katarlar.
1: Doğru hocam, reklam saatimiz gelmiş. Konuşmaya devam edeceğiz. Daha konuşacağımız çok konu başlığı var. Maçın ardından yapılan açıklamaları değerlendireceğiz ama kısa bir ara ardından spor gündemi devam edecek.
3: Boyunca golleri istediğin yerden

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Smokin bizim işimiz.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen.

0: 11. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Bambaşka yere taşır Toyota.
7: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
6: Bambaşka yere taşır Toyota.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
9: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
10: Reklam.
11: A-Spor Radyo.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 20 Haziran 1877 Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
15: Bir reklam.
16: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
15: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Reklam.
18: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
19: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
20: Akakçe. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
21: Benim bankam İş Bankası.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
24: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
25: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne iş?

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
6: İyi finans. İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
8: Bir reklam.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa Kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
14: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil Budur hissi.
16: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
15: Benim bankam iş bankası.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
19: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Anahtar teslim, mutluluk.
9: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
8: Anahtar teslim mutluluk.
1: Reklam.
10: A Spor Radyo.
11: A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Öyle bir sıkıntı oldu, yoksa Can'ın normal Almanya'daki performansı bunu %100 gol yapar.
2: Burada açamamış ayağını yani, zaten kısa kalmış, bak dikkat et. Böyle hani derler ya, kalçadan sallayıp falan
3: şey
2: böyle
3: çok adımlamada kısa, mı acaba
2: kısa vuruş var orada.
3: Mı doğru
2: koridorda kısa, boş yalnız. Kısa plase vuruş var orada.
1: Bak görüyor musun, bak göbek koridor boş.
2: Top evet. Çok iyi gelmiş. Barış koridor çok boş. İyi çıkarmış onu. Sanki böyle ama sallamamış ayağı. Bak, dikkat et.
3: Soluna doğru, sağ köşeye evet, doğru.
1: Tabii yani. Top bak. En güzel gol vuruşu nedir biliyor musun? Kaleci kontrpiyede kalır. Hangi sağ taraftan top kesiliyorsa sağ ön direğe vurmaktır. Kalecinin soluna evet, yani. Ama hocam, soldan gelene de kalecinin sağına vurmak.
3: Bir detay daha işte hatta şu pozisyonda ceza sahası içinde 4 oyuncumuz var. Pozisyonun başlangıcında pası veren de Orkun. Evet. Yani aksiyondaki 5 oyuncumuzun 4'ü oyuna sonradan giren isimler. İşte Orkun, abi. Barış, Deniz ve i̇şte
1: ben
3: Can.
1: Ben onu diyorum abi. Şimdi bireysel becerin ne kadar kaliteli olursa olsun o günkü maçta performans veremiyorsa teknik direktör olarak neresi hemen hocam? Ne yapacaksın biliyor musun?
2: Geldi Barış'a geldiği İlk zaman bir dursunlar.
3: Hocam siz tamamlayın. Öyle Mahmut hocamdan da alayım yorumu. Biraz daha geriye alacağız Bora abi ama Zafer hocam siz tamamlayın lütfen.
1: Ne demiştin?
2: Şimdi ben? Tam orta yaparken. Şurada dursunlar. Sonra konuş hocam, ben başka bir şey söyleyeceğim. Bak ilk defa 4 kişiyi yakaladık.
3: Evet.
2: Gördün mü?
3: Eksik yakalandı onlar. İlk defa. 89 bu arada.
2: İlk defa yakaladık bunu. Bizim devamlı oynadığımız oyun tarzıydı. Milli takımımızın. Ve burada 3 kişi orada, 3 kişiyiz. Barış'la birlikte 4 kişiyiz. Arkadan da 2 tane boşluk var. 2 tane oyuncumuz boş geliyor. Ve burada pozisyon çıkardık. Oldu veyahut da olmadı. Bizim şu ana kadar milli takımın oynadığı oyun hep buydu. Kontratakta çıktığımız oyunlar. Ve yakaladık adamları. Bunu bize hiçbir zaman için bu alanı bırakmadılar. Burada vuruş, tekniği geride kaldı, açtı, açmadı. Bir de şeyim var biliyorsun. Güven Çöze'de yazmış onu söyle diye selamı var bize de.
3: Selamlar
2: Deniyorum'un
3: hocam.
2: Sıyırdığı kafa vuruşu var. Ama işte karambol bu. Bu ama tam bizim oyun kurgumuz bu.
3: Bir akıtalım bu pozisyonu burada.
1: Bak abi şimdi Can Uzun kalitesindeki bırak onu. Ay yıldızlı formaya layık görülen demek ki bilgi beceriye yeteneğe sahipsin demektir. Burada abi ayağını kapatıp çat diye gol atacaksın abi.
3: Maçtan sonra da çok üzüldü bu arada Can. Hatta gözyaşlarına hakim olamadı. Henüz 20 yaşında ama gerçekten bunu çok rahatlıkla abi, çok gol boş. Yapabilecek bir oyuncu olduğunu biliyoruz.
1: Bak penaltı noktasının orada hemen bak.
3: Evet.
1: Bak şimdi önü de boş. Bak. Göbek
2: Barış
1: boş.
2: Barış da çok iyi çıkarmış.
3: Orada Deniz offside'da dönen topta yani offside
1: gol olsa da verilmeyecek
3: olduğunu düşünüyorum ama orada da mesela Deniz'in de gol vuruşu korkunç.
2: O anlık reaksiyonu.
1: O çünkü bak pozisyon bak santifor var ya Furkan'cığım. Koşusunu tamamladıktan sonra top geliyorsa gol olma ihtimali sıfırdır %. Santiforu koşu halinde yakalarsan gol attırırsın ona. Şimdi şu bak şu pozisyonda ilk pozisyonda rakibin önünde olsa Barış kesse Deniz onu gol yapar.
3: Değil
1: ama
3: mi?
1: Bak Deniz koşusunu tamamladı. Durdu. Evet. Durduktan sonra santifordan gol bekleme abi.
3: Doğru.
1: Olmaz. Santifor'u kanat oyuncuları koşu halinde yakalayacak. Koşu halinde yakaladığı zaman o zaman santifor gol vuruşunu rahat yapar. Ve golü de yapar.
3: Peki.
1: Ama Can burada çok yani bu daha net vuruş olmalıydı yani. Can'ın kalitesindeki bir adam bunu çat diye ayağın içiyle sert bir vuruş direğin dibine atacak.
2: Şeyi kalmış orada Zafer Hocam. Kısa kalmış ayak. Açmamış ayak.
1: Ayarlayacaksın hocam.
2: İşte açmamış. O koşuda gelirken şimdi bak. Açmamış bak. Şey hani top arkada kaldı deriz ya az buçuk tam çok alamamış önünde iyice.
1: Şimdi topa yaklaşırken adımını küçülteceksin. Orada o sen onu ayarlayacaksın. Şimdi sen
2: şunu
1: milli takım oyuncusu olarak onu ayarlayamıyorsan.
2: Diyelim ki 110 dakika oynadık değil mi? Bir kere yakaladık ya. Böyle bir onları bu kadar eksik bir kere yakaladık. Ya düşün bizim oyunumuzdan ne kadar uzaktayız. Daha doğrusu
1: vuruş, bak.
2: Rakip bize o oyunu oynatmadı.
3: Doğru,
2: hep çakılı kaldıkları için.
3: Yani özgüvenle yapılmış yok. Bir vuruş değil.
1: Değil, ülkek vuruş değil. Bu. Yani burada özgüvenini performansına yansıtacaksın abi. Burada gideceksin çat diye önde. Bak kaleci topun geldiği tarafa, ön direğe, kalecinin solundaki direğin dibine vursan kımıldayamaz ya. Çünkü bu tarafa, sağa doğru hareket ediyor kaleci.
3: Evet, burasında böyle kalecinin...
1: Penaltılarda solunda... da nedir Furkan? Kaleci ilk bastığı ayağının ya, o tarafa, o köşeye yuvarladığın zaman ikinci hamleyi aynı köşeye yapamaz. Şimdi bu tarafa geliyor. Bak, önde o kadar boş ki. Çat diye vur girsin.
3: Ya bu gol neyi değiştirebilirdi? Son maça iddiamızı koruyarak gidebilirdik. Hani belki dakika 89-90 hani bu gol olsa ne olacaktı diye düşünenler de olabilir. Veda etmemiş olacaktık Amerika maçını.
1: 10 kişi 80 küsürü 88 dakika direnen takım var. O golden sonra yaklaşık konsantrasyon çünkü, kaybolurdu. Belki bir gol daha bulurduk.
3: Hocam artı 7 işaret etti hakem ama yaklaşık bir 10 dakika oynandı, 10 dakika zaten. Oyun çok buldu çünkü.
2: Sakatlıklar falan olunca.
3: Yani sağlık olsun. Bir de yediğimiz gole bakalım mı? Tabii. Orada da çünkü yani orada da yine çok yanlış bir pozisyon alma, Abdülkerim'in çok iyi uzaklaştıramadığı top. Yani burada nasıl açıklarız bu golü?
2: Burada zincirleme. Ha?
1: Bak nasıl açıklarız bunu? İşte görüyor musun? Bak bak. 90 dakika oyunun içinde olacaksın. Böyle basit hatalar, bilhassa defans. Yani
3: maça resmen 1-0 geride başladı.
1: Birinci bölgede çocukluktan bile ne öğretilir bize? Orada risk alma.

0: Öyle bir şey yok. Bak defans dengesiz yakalandı. Ya Uğurcan kalitesindeki kaleci de buna en azından bir hamle yapabilir.
1: Zaten 3 şut kaleye geldi. 2'si gol oldu ya.
2: Evet. 3 gol oldu. 2 maç boyunca aynen. Kalemize gelen
1: 3 tane top geldi. 3'ü de gol oldu.
2: Var neredeyse.
0: Bak görüyor musun şimdi bak.
1: Şu göbekteki abi, boşluğu böyle, görüyor musun bak? Abi. Bak bir daha o tarafa getirsene bardakçının oraya topu.
2: Başlangıcı görelim. Tekrar.
0: Bak. Görüyor musun? Beklenmeyen top kaybı olduğu için Hakan ben ve Arda da bak önündeki oyunculara yakın
1: şimdi
0: değil.
1: Şimdi burada duralım sonra, bir.
2: Duralım.
1: Bak. Top kaybını yapalım kalsın. Bak. Orta
2: biraz daha görelim.
1: Orta sahadaki boşluğa bak. Bak orada.
2: Aynı 1-2-3
1: 4 kişi oradayız.
0: Arda nerede bak. Şimdi bak, Hakan koşacak.
2: En alttaki Arda.
0: Santfor bölgesinden akan oyuncuya Hakan basmaya çalışacak önce bak.
1: Bak, onlar hepsi 4 kişi orada kalmışlar. Buradaki eşleşme bak, tamam.
2: Hocam burada kaybettikten sonra Hakan. Da aslında iyi kapanamıyoruz da yani.
1: İşte orta sahadaki boşluğu gördün.
0: Abi bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Stoperin arkasında santfor var mı? Yok. Niye çıkmıyorsun topa abi? Arkanda adam yoksa çık öne. Adama şut attırma, senin görevin ne? Stoperin görevi ne? Şut attırmamak, kanatlarını orta yaptırmamak. E şimdi bak, nereye bak şimdi bak.
2: Şurada bir bak, duralım, duralım. Bak. Biraz daha geri alabilirsek eğer, tam vuruş anına gelebilirsek. Teşekkür ediyorum rejideki arkadaşlarıma. Hocam şimdi burada gösterebiliriz de.
0: Evet.
2: Kim, nerede durması gerekiyor?
0: Şimdi beklenmeyen bir top kaybı olduğu için rakibi önüne almayan bir orta saha var. Kabul. Santfor'da adam olmadığı için o giden oyuncuya Hakan basacağını Merih onlar devam etse Mert de biraz daha sıkışır o zaman. Belki de adamı o zaman şut atma opsiyonunu kaldırırsın ortadan. Yani şuradan Hakan buradan geleceğine adama Merih burada adamla devam etse
2: Mert de, şut
0: Mert de bunun kademesine girse bu gelecek. Adam da şut atamaz. Senin abi savunma olarak görevin ne? Gol attırmamak.
2: Şurada Yunus geriye koşu yapıyor ama tabii çok...
0: Abi yapar. Arda da şimdi arka tarafta olası atak başlangıcı için geride kaldı. O da topun arkasında kaldı. Beklenmedik bir top kaybı.
2: İsmail kaydı. Yine çok doğru bir noktada yakalanmıyor bu pozisyonda. Aslında evet. İşte Avustralya maçında da konuşmuştuk İsmail'in.
0: Ama burada katil Abdülkerim. Sen böyle bir baş hatası yaparsan...
2: İlk onun tabii hatasıyla başlıyor. Doğru.
0: Furkan'ım yani, biz ne diyoruz?
2: Kabul etmek lazım.
0: Hata kalktığımızda bile defans güvenliğini güncellesin takım diyoruz değil mi? Şimdi burada daha atak başlangıcı olmadan bile senin defansın güncellenmemiş durumda.
2: Doğru.
0: Şimdi ne oldu bak?
1: Olay, defansı olay ne biliyor musun?
0: Etkisiz şey yakaladı.
1: Müdafadan kör top çıkabilir. Yanlış top çıkabilir. Ama oradaki yerleşim, orta sahadaki yerleşimler içler kimse kim oynuyorsa orada daha çok biraz kapatmaları gereken yani müdafadan önce onların oraya müdahale etmeleri ama o kadar çok lüzumsuz yerde olunmuş ki bardakçının ya, vurduğu anda 4-5 kişi oradalar. Yani kanattalar hepsi. Şurası göbek olduğu gibi boş. Burada yakalanmama şansı sıfır.
0: Hocam.
1: Yani şey kontrol edilemeyen bir top bu tarafa geliyor. Kör top diyorum ben ona ve burada aksiyon gerçekleşiyor. Çünkü bu orada senin stoperin de çıkar adamı karşılamak için. Bekin de çıkar. Ekarte olabilirsin.
2: Hocam biz rakiplere de sanki biraz mesafeli oynuyoruz. Abi. Kaybettiğimiz toptan sonra reaksiyon da veremiyoruz.
1: Biraz evvel neden bahsettim? Biraz evvel neden bahsettim?
2: Bir anda şut açısı bulabiliyor.
1: Sevgili Furkan'cığım biraz evvel niye bahsettim? Korakor oyunlarda yokuz. Sadece biz hücum aksiyonunu görmeye çalışıyoruz. Pozisyon oyunlarında yokuz. Korkun bakın mi? Bunlar hep yediğimiz Avustralya maçında da pozisyon oyunu var. Pozisyon oyundan gidiyoruz. Sonra biz müdafaya kızıyoruz. Beklere kızıyoruz. Ama senin pozisyon oyunun yok. Pozisyon oyunu olmayınca, sezgin olmayınca işte bu boşluklar geliyor. Bir kişi de bile olmuş olsa golü yapıyor. Vurdu adam orada. Olmayabilirdi. Ayağına çarpar, kornere gidebilirdi. Biraz şanslı ama bu pozisyonda yoksun. Ana pozisyonda yoksun. Hocam, esas hata bu.
0: Bu bireysel hata hocam. Bak adam 7 kişi.
1: Sevgili hocam bireysel bak, başladı. 2, 4, bak 6, nerede 6, başladı? Hocam bak hocam, bireysel orada başlıyor. Buradaki pozisyon oyununda neredesin?
0: Hocam bireysel hata olduğunda pozisyon almamış ki adamlar. Onu
1: hepsi orada.
0: Sana.
1: Senin orta sahanda orada.
0: Değil.
3: Hakan nerede? Burada. Buradan geliyor. Ha,
1: bir dakika, bir dakika.
3: Buradan kopan
1: şimdi
3: adama.
1: Bu bak o değil.
3: Arda arkalarında.
1: Burada değil mi? Burada değil. Bu geçmiş burada. Bu pozisyona girmiş artık. Daha bardakçının vurduğu anda neredeler? Burası bomboş.
2: Başlangıç kısmı.
0: Hocam orada tabii pozisyon alamaz.
1: Nasıl alamaz?
0: Gözünü seveyim hocam, nasıl alacak ya? Allah'ın aşkına adam buradan vurmaya çalışıyor. Buraya atıyor. Pas hatası yaptırıyor herife.
1: Senin orada zaten bak açığın orada. Hepsi orada. Sen de gidiyorsun oraya. Orta sahada hocam gidiyor. Kalıyorsun
0: bomba. Hücum aksiyonunda topun olduğu yerde kalabalık olursun da burada 6 tane adam olamazsın abi.
1: Bak.
0: Olamazsın dakika, burada 6
1: tane. Bak şimdi bak oraya bak. Bak kaç kişiler. Hakan orada, İsmail orada. Bütün herkes orada. Esas senin pozisyonun orta saha bu tarafları gelme. Şimdi hocam, diyelim ki bak.
0: Şurada İsmail'e top atılır mı?
1: Şurada Hakan burada topu kullandı.
2: Hocam burada Kenan'a kısa oynayabilir mesela Abdülkerim.
1: Bir dakika şimdi oynadın. Burada döndü adam geldi. Burada kim var abi, kimle oynayacaksın pası? Top nereye gidecek? Bir Allah'ın kulu yok. Hepsi buralara gelmiş. Kapatmışlar. Zaten bu uzun top kullansa gene geri gelecek. Gene atak yiyeceksin.
0: Hocam uzun kullansa gene paradını alabilirsin. Ama şurada hata yaparsan defans güvenliğin tamam yok işte, şu anda.
1: Adam orada zaten uzun top kullanıyor hocam. O top da kısa düşüyor. Çarptığı zaman da pozisyonu kaybettin işte. Pozisyon bak.
0: Allah aşkına devam ettirseniz de
1: şuraya baksana. Şurada oynatalım, hakem var ya. Oynatalım. Şurada hakem var. Hakem mi oyun kuracak?
0: Hocam, şuraya bak Allah'ın ne kadar boşluk var. Oraya top atılmaz abi.
2: Şu an fark ettim. Mesela Kenan gerçekten çok boş. Aslında daha rahat pas tercihi Abdülkerim için Kenan'mış burada. Ama İsmail'i tercih
0: topu
2: etti.
0: Topu taca burada daha iyi ya.
1: O İsmail'i de tercih etmedi. O uzun kullanmak istedi, top kısa düştü. Hocam, vuruşuna
2: burası,
1: bir bak.
2: Burası o pas kullanmıyor. Oynatalım Bora abi.
1: Pas kullanmıyor İsmail o.
0: Bak, hocam şu uzun oynamak mı ya? Gözünü bak, seveyim.
1: Uzun kullanmak istiyor. Buraya açığa. O top kısa gidiyor, İsmail'e çarpıyor. Esas açığa kullanmak için.
0: Benim güzel hocam rahat, bu açığa kullanılacak bir pas değil bu. Bu direkt İsmail'e atıyor ama yanlış pas
1: İsmail'e
0: atıyor.
1: İsmail'e direkt atmadı hocam, uzun kullanmak istedi.
0: O bunu pası mu uzun kullandı?
1: Tabii. O ya pası hocam, öyle vermez
0: Allah aşkına
1: o.
0: Bu nasıl uzun ya?
1: O top uzun kenara doğru kullanmak istedi ama
0: hocam, maalesef. Hocam uzun top havadan olur
1: dikkat
0: ya.
1: Dikkat et şimdi bak bir dakika. Ha. Bak arkada kim var? Bak arkada şuraya kenara doğru oynamak istedi. O topu
2: Kerem,
1: iyi vuramadı.
2: Kerem'in kutusuna
1: evet
2: doğru mu?
1: Evet.
0: Yerden 5 tane rakibin olduğu yerde yerden Kerem'e mi atmak? Kerem nerede ya? Kerem daha burada
1: Kerem'e
0: koşuyor.
1: Kerem'e demiyorum ben. Kenan'a diyorum. Kenan açıkta. Kenan veyahut da Kerem kimse yok orada.
2: Kerem hocam.
1: Çizgide olan.
2: Bir de vuruş bak anında. Kerem.
1: Bak dikkat et. Şöyle bak şimdi topu
2: şu
1: kaybetsin.
2: Şu koridorda birazdan Kerem bak, hocam bak, göreceksiniz. Evet. Muhtemelen oraya
1: oynamak istedim ama vuramadı topu.
0: Hocam Allah aşkına Kerem'in koşusunu görüyorsun. Tırıs koşu yapıyor. Kerem depar atmıyor ki Kerem atsın topu ya.
1: Hocam depardan ziyade bak gösteriyor bu tarafa doğru. O da vurmak
0: abi
1: istiyor.
0: Abi neyi gösteriyor? O bak topa, vurduktan sonra.
1: Bardakçı topa iyi vuramayınca o top da gitti. İsmail'in de hiç
0: hocam
1: beklemek.
0: Hocam başka maç mı seyrediyoruz? Gözünü seveyim. Şu Kerem'e atılan top mu bu?
1: Abi bak gösteriyor kendini. Oraya
0: hocam nereye gösteriyor? Tırıs koşu yapıyor. Göstermek nedir biliyor musun? Depardır ya.
1: Abi de öyle de atmıyor oraya depar. Açığa doğru gidiyor. Bak yanlamasına enlemesine gidiyor ya topa. Yani bardakçının orada şanssızlığından ziyade
0: şanssız falan değil ya.
1: İsmail'in büyük de şanssızlığı hata. Çocuğa şey gibi zehir atar gibi top geldi. Ama pas atmadı orada. İsmail ama atmadı o topu.
2: Avustralya maçında yediğimiz ikinci golü hatırlayalım ve yediğimiz bu gol bence burada savunma oyuncularımızın çok öne çıkmamasının da eksilerini ama görüyoruz. Bak, orada Abdülkerim
0: hazır
2: karşılamamıştı rakibi. Burada da bence Meri'nin bence
0: Furkan'ım
2: kısmen hatası
0: şimdi
2: var.
0: Şimdi rakip olgun atak yapar. Sen defans güvenliğini sağlarsın. Ama burada bireysel hata yapıyor. Burada kimse pozisyonunda değil. Bak Merih adama yakın değil. Oradan evet. Hakan gelmeye çalışıyor. Merih bak pozisyon alamıyor. Alan bilgisi yok.
2: Ya şurada Paraguaylı oyuncuyu 19 numaralı oyuncuyu karşılaması gereken oyuncu Merih'ken Hakan'ın o koşuyu yapmaması lazım aslında.
1: Geldiniz mi benim dediğime? Zaman bizler sadece
2: hocam,
1: pozisyon.
2: Sizin dediğiniz
1: şunu diyeceğim bir dakika. Pozisyonunda iyi oyuncularız. Ama ana kalıplarda genel takım pozisyonlarında yokuz. İşte bunlardan bir tanesini yediğimiz gol. Aynısını Avustralya maçında da yedik bu tarzda.
0: Evet, burada
2: çok bu arada birebir kopya şey goller ikisi de.
0: Burada savunma kurgusu çok bekleyemezsin. Pas hatasından gelen bir atak bu. Yani sen pozisyonunda değilsin.
2: Dağınık yakalandı.
0: İstediğin kadar alan bilgisi, pozisyon bilgisi olsun stoperlerin. Bak, onun uzun vuracağını zannediyor rahat. Bak sonradan müdahaleye gelmeye çalışıyor. Gördün mü? Arda takip edemiyor. Burada Mert basmaya çalışıyor.
1: O da çok
0: geç
1: geliyor zaten. Önceden gelmesi lazım.
0: Çünkü hazırsın.
2: Uğurcan kadraja girdiği anda da bir dondurabilir miyiz görüntüyü Bora abi? tekrar baştan akıttıktan sonra pozisyonu. Vuruş anında Paraguaylı oyuncu vuruşu

0: demeyebilirsin. Ama şimdi oradan geliyor. Buradan Merih basıyor. Olası topun bu köşeye gitme şansı biraz zor. Bunu da sezecek kaleci. Şimdi zaten bizim oyuncunun bacak arasından mı geçiyor?
1: Öyle öyle.
2: Aralarına. Evet evet, Merih'in geçiyor. Bacak arasından geçiyor. Hocam mesela Can'ın kaçırdığı pozisyonda işte orada Paraguaylı kaleci mesela ters ayakta yakalanıyor yani adımlarken, ama burada Uğurcan için aslında aynı bir durum söz konusu değil.
0: Ya, ve aslında hazır da gözüküyor bak.
1: Uğurcan evet. Bu pozisyonları uzardı. Hep uzadığını gördük, çok çıkardığını, ama ya dedim ya 3 tane top geldi, 3'ü de gol oldu ya.
0: Abi işte ya.
1: Ama şeyi biz şeylerde çok sıkıntımız var abi.
0: Normalde santiforlar diğer mevkilere göre her an 90 dakika boyunca hazır olması gereken nadir adamlardır. Onlar tabelaya oynadığı için, skora oynadığı için devamlı hazır olmak zorundadır.
2: Bak hocam, şimdi daha iyi bir açıdan göreceğiz. Valla teşekkür ederim rejiye. Aa, böyle çok spontane gidiyoruz ama teşekkürler arkadaşlarımızın emeklerine hocam, biraz, de. Hocam mesela ben, bu açıdan biraz daha Uğurcan'ı net görebiliyoruz. Aa, yani vuruş öncesinde. Evet. Biraz sanki
0: öbür köşeye yakınmış. Evet.
1: Sağ diğer tarafta.
2: Köşeye daha yakın.
0: Şimdi biz diğer pozisyonlarda sanki burada öndüreye yakın gibi evet. görüyoruz ama şimdi burada daha net gözüktü. Mesela uzakta kalmış.
2: Tam topa vuruş anı. Biraz daha geri alabiliriz Bora abi.
0: Pozisyon alamamış yani.
2: Biraz daha geri. Burada mesela.
0: Evet.
2: Kötü yakalanmış evet. Çok. Diğer köşeye daha yakın yakalanıyor burada Uğurcan Çakır.
0: İşte olgun atakta daha konsantre olabilirsin ama böyle ani top kayıplarında hem defans dengeni bozuk yakalar adam, hem de kalecinin daha pozisyon alamadan böyle.
2: Bu doğru yer değil ama değil mi? Değil. Bunda hemfikiriz. Yani tabii, doğru bir değil. Yerde beklemiyor Uğurcan.
0: Niye doğru yer değil biliyor musun? Atak sağ taraftan geliyor. Sen biraz daha sağ tarafa yakın duracaksın.
2: Doğru. Aslında bu köşeye daha yakın yakalanması lazım. Evet.
0: Ama işte beklenmeyen şeyler bunlar, pozisyonlar.
2: Hocam işte anların oyunu diyoruz şimdi, ama bu turnuvada hep anlar bizim aleyhimize işte, işlediğinde.
1: 23 nense. Numara değil mi gol atan?
2: Evet, 23 bu, numara.
1: Bir önceki maçta oynamadı. Doğru. Bu maçta oynadı. Tek değişiklik de hemen
2: santraforla beraber buydu. İki değişiklik.
1: Bu şey evet. Dışarıda oynanan, dışarıdan atıyorlar, arkadan getirdikleri. Adam bize karşı oyun attılar.
0: Ama bak
2: orada iyi oynadı.
0: Hem
2: yani.
0: İnanç.
2: Paraguay'ın da en iyi isimlerinden biriydi maç boyunca.
0: Hem inanç hem özveri adamlar. Ben maçlarda hep klişe bir laf vardır. %100 performansını sergilemeye çık. %100 performansı kimse veremez. Ama adamlar yaşam enerjisi hariç %10 desek o %90'ını verdiler. Hepsi bitti. Çıkarken kenara koşamadı.
2: Evet.
0: Geri dönerken bitikler.
2: Birçoğu kramp girdi ayağına ve çıkmak abi, zorunda kaldı.
0: Boş koridor yakaladığında topla gidemediler. Hep yorgunluk belirtileri oldu. Ama niye? Hep üst düzey. Hep 200-220 nabızla oynadı adamlar.
2: Hocam dakikayı yüksek hatırlamıyorum nabızlı. Ama bilmiyorum siz hatırlayacak mısınız pozisyonu? Enciso 19 numaralı oyuncunun bir tane sağ çizgiden tek başına alıp götürdüğü pozisyon var. 1-0. Yani maçın aslında orada da bizim adımıza çok bitebilirdi maç. Şey, inanılmaz bir pozisyon verdi. Yani
1: sol ayağına ama pozisyon verdiğinde adam hani tabiri caizse ambiyana içimizden geçti
2: hocam
1: onu.
2: Evet.
1: Yani öyle bir driptingle geçti.
2: Gelerek gitti
1: nerede? Ama bir şey vurmak istedi.
0: Bu ne?
2: Son vuruşu iyi yapabilse Volkan'ım orada bitebilirdi zaten bizim maç.
0: Girer. Adam o kadar çok uzun mesafe gitti geldi ki.
2: Evet.
0: Çok yüksek nabızda ne oldu? Anca oraya kadar gitti.
2: Katılıyorum.
0: Orada pil bitti.
2: Doğru. O yüzden son
0: daha diri yakalasaydı senin dediğin gibi
2: yapamadı.
1: Biz evet. Tabii şimdi şöyle bir de şunun bir ters tarafına bakalım. 10 kişi yani aşağı yukarı 60-70 dakika değil mi?
2: Evet.
1: 10 kişiye karşı oynadık. 11-11 olsaydı ne olurdu?
2: Bu da Avustralya maçında yediğimiz ikinci gol. Buyurun hocam.
0: Hemen hemen aynı.
2: Burada da Abdülkerim gecikiyor karşılamakta.
0: Çıkacak abi. Benim dediğim bu işte abi.
2: Burada da yine bir top kaybı. Yine bir...
0: Bak. Çıkacaksın abi. Abi stoper ne zaman santfor bekler biliyor musun kucağıma gelsin diye? Rakip merkezde set oyunuyla gelir sana. Santifor'da senin stoperlerinin kucağına kadar gelir. Ama burada abi santifor yok. E gelen rakibe çıkacaksın abi. Öbürü de kademesine girecek onun.
2: Durabiliriz. Tam vuruş anında yine bir Uğurcan'ı görmek istiyorum aslında.
1: Gene şeyi benzer gördük hatta... değil mi? Boşluğu gördük değil mi? Bak orta var. Sahada gene.
2: Evet hocam gerçekten yani bloklar arası inanılmaz boşluk var.
1: O kadar
2: var.
1: Çok pozisyon hatalarımız var ki.
0: Var.

0: Maalesef bunlarla bak, adam, yaşıyorsun sonra.
1: Bu açı adam, çok güzel.
0: Bak gör bak.
1: Tam vuruş anında durabiliriz. Burada duralım.
0: Şimdi bir daha geriden getirsenize bunu.
1: Bu biraz geri
0: bir
1: alalım.
0: Daha geriden getirin.
1: Geliyor, geliyor hocam.
0: Bak, süper. Şu, bak çıktı mı adam? En güzel pozisyon neresiydi biliyor musun? Gitse şuraya atsa.
2: Sol tarafa.
0: Sol taraf.
1: Soldaki boşta bak, ama hocam işte.
0: Bak ne kadar boş kalmış. Bak
1: köşeyi gördü.
0: Anlatmak istediğinle.
1: Yok katılıyorum.
0: Senin evet. Bekin gelmiş kademeyi doğru iş yapmış. Ama buradaki orada oynayan sağ tarafta oynayan kim var? Neredesin? Ondan sonra da.
1: Sanırım Yunus.
0: Ondan sonra da Yunus veyahut da kim varsa. Ondan sonra da bir boşluğu bak. Topu kazandığı yere bak adamın. Ne kadar orta sahamızda boşluklar var. Ondan sonra
1: hocam, müdafaa. Hocam dediniz ya. Meri çık kardeşim. Çık, sen çık. Mert de senin kademene girsin dediniz. Burada aslında Zeki doğru olanı yapıyor. Kademeye geliyor ama bravo. Yine burada stoperlerimizin çıkmadığını görüyoruz.
3: İkisi mi? Bak şimdi. Geldi değil mi? İki tane stoper. İsmail kovalıyor.
1: Ama geç
3: şimdi
1: kalıyor.
3: Olası, evet. Şimdi aslında
1: İsmail zaten bırak. Burada koşuya çok ciddi bir handikapla başlıyor bu arada.
3: Burada da Ferdi girecek.
1: Evet. Girsene Ferdi abi. Burada geç kalıyor doğru. Aradan efendim, mesela o opsiyon da var.
3: O da var. Bakın ama şimdi, adam ona bakmadan iyi bir vuruş
0: hocam,
3: yaptı.
0: Ben Ferdi'nin hak veriyorum kademelerine girmek. Çünkü dikkat edin oynadığımız maçların %80'inde Ferdi'nin onlar var. Çünkü o pozisyonu bilmiyor. Ofansa çok iyi. Ofansa Allah'a var yani. Bak Zeki doğrusunu yapmış. Bek oynadığı için biliyor.
3: Çünkü orijin bek. Ferdi orijin bek olmadığı için o hatayı yapıyor.
0: Dikkat evet. edin Ferdi bizim yediğimiz Avrupa maçlarında, Avrupa Kupası maçlarında yediğimiz golleri çoğu hep bu tarafta. Neden? Orijin olmadığı için. Evet. Pozisyon bilgisi olmuyor ama önde topla buluşturduğu zaman çabukluğuna laf var. Ama şimdi bak. Tekrardan gelelim bak burayı gene kapattı diyelim. E şurası nerede abi? Adam oraya oynamış olsa kim gidecek oraya?
3: Zeki dönüp çıkacak tekrar.
0: Neredesin? Oyun evet. bak. Ne oldu? İşte biraz evvel de dedim. Takım pozisyon oyununu bilmezsen bunlar başına gelir.
1: Bunun da başını görme şansımız var mı? Çünkü burada da evet, kötü yakalanıyoruz. Top kaybıyla beraber bir anda.
3: Kimden top kaybı geldi?
1: Yine çok basit bir top kaybıyla beraber bir anda tekrarında sanki biraz daha geriden burada evet. Hı. Burada mesela Kenan'la Kerem sanırım evet. anlaşamıyorlar. Top kaybı oluyor ve yine iki pasla.
0: Kenan yoktu galiba o dakikada ya.
1: Yok vardı hocam. Yedik. Sonradan girmişti zaten. Evet. Burada da zaten Kenan var
3: evet.
1: aksiyonda.
3: Evet evet. Bu da Kenan. Kenan girmişti hocam.
1: Yani çok üzücü tabii gerçekten. Hani şimdi maçlar oynandıktan bak, sonra herhalde. Yorum yapmak kolay ama.
3: Şimdi santfor özelliği nedir biliyor musunuz? Bak. Şimdi Kerem o da orijin santfor olmadı. Santfor Icardi mesela orada olacak. Ne yapar biliyor musun? Yatar. Yatarak vurur o. Şey ve gol olur.
0: Santrafor şimdi vuruş o, olur.
3: Öyle kalkıp tek ayakla kalkıp vurduğun zaman o topun 10 tanesinin 9'u kalecinin üstüne gider. Köşeyi bulamazsın. Ama yattığın zaman köşeyi bulursun.
1: Savunma kısmında sınıfta kaldık abi, bu turnuvada.
0: Ama bu bak, tekrardan söyleyeyim. Bir tek orayı yığmayalım. Takım savunmasında
1: yok, takım savunması olarak yani isimlerden genel, bağımsız
0: takım
1: söylüyorum.
0: Takım savunmasında bizim sıkıntımız var.
1: Oyunun savunma kısmını beceremedik.
0: Ha, ne var? Kişisel ferdi yeteneklerimize tamam hep övünüyoruz ama yetmiyor. Oyun sadece ferdi yeteneklerle giden bir şey. Bakın iki tane pozisyonu gördük. İki tane kaptırılan orta sahadaki pozisyonlarımızı gördük. Sonra ister istemez müdafaanız eksik kalır. Oraya atsan o girer. Öbürünü atsan o girer. Kademelerde yokuz. Şeyde yediğimiz Uruguay maçı, şey, Paraguay maçında Mert biraz da Mert diyorum. Ha Mert ki bek oynamasını bilen, stoper oynamasını bilen. Önceden gelmesi gerek. Sezgi
1: hocam, işte. Buyurun,
3: ona rağmen en iyi performans sergilen adamımız Mert'ti. Paraguay maçında. Bak. Belki yetenek olarak en kısıtlı adamımız olmasına rağmen niye? Çünkü doğru işi yaptı. İşi doğru yapmak değil. Doğru işi yapmak önemli. Mert doğru işi yaptı ve öne çıkan bir futbolcu oldu. Bizim Paraguay maçında.
0: Önde
3: yani.
0: De tabii. Aman.
3: Ya ne olursa olsun yani bir kere potansiyelin istikrarlı şekilde sahaya yansıtılması sorunu var milli takımımızın.
0: Sevgili hocam şeye gelmek gerekecek. Bizde en büyük sıkıntı tek bir düzeyde kaldık. Tek bir düzeyde oynuyoruz. İşte böyle oyun kurmaya geldiğimiz zaman da maalesef böyle kapalı savunmaları açamadık. Rakipler bizim oynadığımız dönem nasıl bizi açamadılarsa biz galip bitirdiysek maçları Burada da biz aynısını yaşıyoruz.
1: Hocam mesela bir istatistik şimdi bir arkadaşım benimle paylaştı. Teşekkür ederim. Rakiplerimiz geçiş oyunu oynayan takımlardı. Hem Avustralya hem de Paraguay. Zaten golleri

0: de öyle yedik. Fakat hiç rakip atağını kesmek için foul yapmamışız mesela iki maçta da.
1: Yani
0: geçişlerde o teması hiç sağlayıp foul dahi yapamamışız rakiplere. Yani kart bile görememişiz.
1: Ben hep niye söyledim? Kenan, Kerem, Barış, Yunus, bu oyuncuların kalabalığa girip topu kaybetme riski hep var. Orada savunmayı yapamadığın dakika sen koridorları boş bırakırsan rakip de gelir. Foul yapma şansın da kalmaz. Bunu düşünerek işte ben diyorum yani o mesela burada kapanan rakipleri düşünerek ondan sonra bu alternatifli fikri takıma monte etmesi gereken de teknik direktör. Şimdi böyle olmazsa bizim bu kadromuzun tavanı bu muydu? İki maçta elenmek miydi?
0: Asla değildi.
1: Ya ilk 16 bile değildi.
0: Asla hocam.
1: Yani doğru bir gelişimle.
0: Biz olası eşleşmeleri düşünüyorduk işte. Evet. Çeyrek finalde kim gelir? Son 16'da acaba hangi gruptan, hangi
1: takımla eşleşiriz? Hatta belki yarı final seviyesinde bu takımımız diye konuşurken ne oldu?
0: Golümüz yok.
1: Olmaz. Onun için şu bana göre kadar. Fiziksel tempo bizim takımımızda.
0: Bu arada bir istatistik daha az önce bahsettiğim konu. İki maçta iki sarı kart görmüşüz toplam. İlk maçta Yunus 86'da demek görmüş. Bugün de Eren gördü. Eren de zaten aslında oyuna girdi. Girer girmez bir hava topu mücadelesinde sarı kart görmüştü. Yani öyle çok temaslı, sertlik sonrası gördüğümüz bir kart yok. Yani yok. Hiç sertliği hiç hissettiremedik iki maçta da.
2: Agresiflik. Bu neyden
1: eksik demek bu.
2: Oyunu çabuk oynayacaksın, ikili mücadele gireceksin ve ayakta fazla kal. Biz yumuşak, biraz bahsettik, söyledik, yumuşak takımız. Yumuşak takımız, biz sadece bize dokunmasınlar, biz iş yapalım. Öyle giden, oynamak isteyen bir takımız. Maalesef biz belki bundan sonra gelecek yeni teknik direktör hatta devam ederlerse bir oyun modelinde değişikliklere gitmemiz lazım. Çok pozisyon hatası yapıyoruz. Hep biz oyunu hep şeylerden okuduk. İşte Kenan çok iyi, Hakan çok iyi, ne bileyim Arda çok iyi, süper buralarda oynuyor. Biz şöyle ama değil, takım oyunu. Bakın kaç tane pozisyon hatası var ya. İzleyin, Haiti'yi bir tarafa çıkarın bir iki takımda. Bütün takımlar akordeon gibi açılıp kapı. Hepsi Brezilya'da dahil. Hem ucunda varlar hem müdafada varlar. Biz onu oynayamıyoruz ki.
1: Paraguay'dan 3 tane adam sayın desek bizim futbol severlerimiz sayamazlar.
0: Bizim hani kendisini Avrupa'nın çok büyük kulüpleri olarak gören mesela büyük takımlarımız şu Paraguay'ın kadrosundan bir tane oyuncuyu kadrolarını almazlar.
2: Peki ben sana söyleyeyim. Takım kaptanları Palmeiras'ta oynuyor. Gustavo Milan'da oynadı.
0: Evet.
2: Milan'dan çıkma. Porto bir meşhur takımları var. Cerro Porteiro'dan çıkmadır. Oradan gitti. Kaç seneden beri
0: Brezilya'da da Palmeiras'ta oynuyor.
2: Palmeiras'ın takım kaptanı şu anda kaç tane şampiyonlukları var? Artı öbür stoperleri.
0: Bu arada Montella'nın eski öğrencisi Milan'da. Gustavo Gomez.
2: Öbür stoperleri adam Almanya'sı var. İspanya'sı var. En son İspanya Getafe'den şeye gitti.
0: Hocam kırmızı kart gören Almiron Newcastle'da oynuyordu.
2: Şeyde oynuyor. Southampton mı? Sunderland'da mı ne oynuyor?
0: Diego Gomez Brighton'da takım arkadaşı.
2: Sağ bekleri Rusya'da oynuyor.
0: Casares. Kalecileri Orlando Hill bu transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen adaylardan birisiydi.
2: San Lorenzo'da oynuyordu. Şeyde,
0: zaten Arjantin. En yetenekli oyuncuları Enciso. Strasbourg'da tamamladı sezonu. 19 şimdi, numaralı oyuncuları.
2: Bunları anlatırken.
0: Ama beğenmeyiz biz bunları
2: sevgili,
0: yani.
2: Sevgili Furkan'cığım, biz bunları anlatırken onların bizden üstün, biz onlardan üstünlük değil. Paraguay'ın oyunu buydu. Eğer siz grup maçlarındakileri bütün iyi alıp da bunların maçların ondan önce oynanmış maçları alıp da analize ettiğiniz zaman Paraguay nasıl çıktı ya? Son aşamada geldi Venezuela ile birlikte. Bolivya çıkıyordu. Bolivya hiç düşünmedikleri Bolivya geliyordu. Paraguay işte Venezuela'ya yenildi etti falan çıktılar. Ya bir 10 maçların ne şekilde oynandıklarına bakıp ondan sonra da dikkat edin, tekrar da söylüyorum. Haiti'yi bir tarafa bırakın. Bir takım daha var. Onu da bırakın. Hepsi gitgelleri çok iyi oynayanlar. Açıkları da kademeye giren, orta sahaları da kademeye giren, hücuma çıkan ama biz hep çok fazla stabil oynayan, bölgelerinde çok iyi oyunculara sahibiz kendimize göre. Ama maalesef takım oyununu soramadığımız zaman.
1: Bir de çok fazla konuşulmayan bir konu var bizde.
0: Buyurun hocam.
1: Hiç değinilmiyor yani. Bana göre Türk futbolunda Fiziksel tempo hala Avrupa'nın

0: çok gerisinde.
1: Bu zaten öyle belli.
0: Yani şimdi onun için oyun zekasıyla, teknikle, kalite farkıyla bunu kapatmaya çalışıyoruz ama yüksek tempoda 90 dakika aynı yoğunluğu sürdürme konusunda üst düzey ülkelerin çok gerisindeyiz.
1: Sevgili
0: yani
1: hocam,
0: onun için biz Dünya Kupası gibi platformlarda da böyle bu fark ortaya çıkıyor işte.
1: Senin
0: bak.
1: Söylediğin güzel de yani. Takımlarımızda kaç tane Türk oyuncu oynuyor? Söylediğiniz çıkacağız da hepsi yabancı, hepsi milli takımda oynanlar, yabancılar. Nasıl fizik kondisyonu olacak, nasıl çıkacaksın oraya? Şimdi söylediğin iyi güzel. Say bakayım kaç tane oyuncu yabancıyla oynuyorlar.
0: Hocam yapmasınlar bu
1: kadar. Olanlar yabancı. Burada işte. Olanlar bunlar. Bunların da yarısından çoğu yurt dışından gelen kardeşlerimiz. Ya nasıl o fizik kondisyonu nasıl kazanacaksın ya? Zaten seni taşıyan ligde de yabancılar.
0: Takımlarında oynamayan yok ki. Oynuyor hemen hemen hepsi.
1: Hepsi oynuyorlar. Oynamayan oyuncu yok ki. Ama nerede oynuyorlar? Yurt dışında bizdekiler. Şimdi seni söylediğin çıkarsak 8 tane 9 tane yabancıyla oynuyorsun. 2 tane 3 tane Türk oynarsa oynuyor. Ligimizde nasıl fizik olacak? Nasıl buralara bu seviyeye geleceksin? Ancak işte toparlarsın bunu. Hazır oynayacaksın onu.
0: Oyuncularımızın çoğu zaten üst düzey takımlarda oynuyorlar.
1: Ben de ona bahsediyorum ama tek kişi oynuyorlar. Tek takım oyununda birlik çok önemlidir.
0: Ben fiziksel onu, tempo onu diyorum. Bireysel tempo demiyorum. Fiziksel tempo.
1: Şimdi
0: ondan sonra
1: sen Hakan'dan bahsediyor. Hakan'ın yanında oynayanlara bak Inter'de. Yanında, önünde, arkasında oynayanlara bak.
0: Ondan istediler. Onlar ama ayrı şeyler benim bahsettiğim şey.
1: Benim
0: başka.
1: Anlatmak istediğim biz
0: ben diyorum
1: hep tek kişilerden çıkıyoruz. Genel olarak bakacağız biz. Hepimizin sunduğumuz milli takımımız bu. Çocuklar yetenekli mi? Yetenekliler. Ama yetenek yetmiyor işte. Belli bir yere kadar yetmiyor. Demek ki en büyük eksiklerimiz bizim. Pozisyon oyunlarında sıkıntılarımız var.
0: Hocam pozisyon oyun pozisyonu
2: peki,
0: değil.
2: Peki hocam hepsi... şöyle yapalım mı? Bir maç sonuna gidelim mi? Maçın ardından Melih ve Kerem'in açıklamaları var. Neler söylemişler? Bundan sonraki süreçle ilgili acaba tespitleri nasıl oldu oyuncuların veya yaklaşımları? Bunu bir izleyelim. Maçın ardından açıklamalar ne yönde olmuş? Ardından açıklamaları değerlendireceğiz.
3: Herkes çok üzgün ya. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani, o yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Montella bize ilerlemez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları, takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi yani. Bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah yeni şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah yeni şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız.
4: Tabii ki çok üzgünüz. Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. O hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon önce, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Çok büyük bir beklentinin olduğunun farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Turnuva öncesi hakemler geliyor, bize kuralları, yeni kuralları anlatıyor. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz söyleyeceğini düşünerek, genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söylersin veya ırkçılık yaparsın. Biz de orada Mert'e küfür etti galiba. Tam ben uzaktaydım ama Mert ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk tabii ki. Vardan da kararda doğru şey çıktı. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerdi. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva, Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.
2: Evet, karşılaşmanın ardından Merih ve Kerem'in açıklamaları bu şekildeydi. Her iki oyuncu da bütün sorumluluk bizde diyorlar. Burada biraz oyuncular Montella'ya kalkan mı oluyor acaba diye düşündüm açıklamaları izledikten sonra.
0: Ya yok, şimdi yani maçın hiçbir anında bir kere mücadeleden vazgeçmeyen bir ekibimiz var. Şimdi bu gerçekleri de söyleyelim. Yani genç ve dinamik bir oyuncu grubuna sahibiz diyoruz. Geçiş hücumlarında etkili olan bir milli takımdan bahsediyoruz. Yani kendinden üstteki büyük takımlara karşı çekinmeden oynayabilen bir milli takımdan bahsediyoruz. Hepsinin potansiyelinden ondan sonra her şeye rağmen, burada elenmemize rağmen Ay Yıldızlı Forma'nın geleceği açısından umut veren bir neslimiz var. Şimdi bu gerçekler doğrultusunda hatalarımızdan ders alarak ondan kendimizi geliştirerek gitmemiz lazım. Yoksa her zaman söylüyorum, bu kadronun yeteneği grup aşamasında eğlenecek kadar düşük değil ki.
2: Tabii.
0: Ya bu kadro ancak ama böyle küçük hatalar Dünya Kupası gibi platformlarda büyük sonuçlar doğuruyor. Tıpkı bizim beklentilerin dışında kalan milli takımımız gibi. Şimdi ekip halinde düşündüğümüz zaman burada ben her zaman şunu söylüyorum. Yani teknik direktöründen izler taşır futbolcular. Teknik direktör her şey olabilmeli. Yani psikolog, antrenör, abi, kardeş, metodolog. Onun için mental olarak bu çocukları iyi hazırlanmadığını gördük. Şimdi senin rakibin Paraguay, ya teknik direktörler demedim, rakibin temposuna şeyine karşılık veremedik biz diye.
2: Evet, ABD
0: aslında,
2: maçı için.
0: Paraguay hem fizik olarak hem taktik olarak gerisinde kaldık dedi Amerika'nın dedi. Bunu itiraf etti ama o da bizi de seyretti. Şimdi Amerika onlara nefes aldırmadı, ne oldu? Bütün organizasyonu dağıttı. Dengesiz yakaladı hep defansını Paraguay'ın. Ama Paraguay'ın, benim aldığım şeye bak, ne demişim, Paraguay hala gruptan çıkabilir. Bizim maçımız ve Avustralya maçlarında daha dirençli olmak zorunda demişim. Şimdi bu ne? Adam işte direnci gösterdi abi. İlk 15 dakika sahada var ya, futbol mu vardı, savaş mı vardı belli değildi. Hepsi topa nasıl sertti? Ne kadar agresifti? Bizim takımımız da buna cevap verdi. Orada teknik ve oyun zekası üstün olduğu için bizim takımımız rakibin o kora kora agresif mücadelesine karşı ayakta kalıp oyun üstünlüğünü alan bir milli takım vardı. Ben dedim ki bunlar çabuk dedim gardı düşecek. Nabız yüksekle oynuyor çünkü. Pas kalitesini, vuruş kalitesini düşürür yüksek nabızda devamlı agresif baskı. Dedim ki Paraguay düşer, bizim o kanatlardaki delici oyuncularımız, onlar rakip defans arkasına sarkabilen oyuncularımızla biz skor yakalayabiliriz. Ama ne oldu? Adamlar bitik haldeyken defansa yerleşip gene kapattı bizim takımımızı ve farkında mısınız? Önce topu bizim milli takımımız kaybettiğinde Paraguay takımı İnanılmaz pas hatası yaptı. Hep ileri vuruşlarda

0: dengesiz, bilinçsizce vurdular.
1: Doğru.
0: Sadece topu uzaklaştırmak amacıyla. Şimdi sen böyle bir rakibi yakaladığında abi burada işte teknik direktör olarak benim gibi seyretmeyeceksin. Diyeceksin ki kapanıyor bu adamlar. Ben ne yapayım? Bu adamları biraz öne almam, ileri çıkarmam lazım değil mi? Bunun için ne lazım? Topu ver abi adama. Basma orada ve herif bir pas yapsın şöyle merkezde bir gelsin 45-50 metreye kadar. Ondan sonra sark arkasına. Bak bu bir alternatif fikirdir.
1: Tuzağa düştük ama biz iki maçta.
0: Abi tuzağı sen kuracaksın. Onlar da. Niye? Rakip kolay olan rakip yapıyor. Onlar ne yapıyor? Seni zayıf yerinden vurmaya çalışıyor. Vurdu. Sense onların güçlü yanına habire uğraşmaya çalışıyorsun. Cervantes gibi. Habire gidiyor gidiyor el değirmenine saldırıyor. Ya arkadaş bekle onlara ver topu çıksınlar sen onların birinci bölgesinde boşluklar yakala onu kullan. Ama doğru. Biz böyle git gel git gel bekle sonuçta biz de neyi bekliyoruz biliyor musun? Takım halinde takım oyununun bir oyun kimliğinin olmasından vazgeçiyoruz. Bireysel olarak Kenan hadi oğlum geç onu. Barış girdi hadi oğlum geç onu. Deniz girdi vur o kafayı güzel. Onu bekliyoruz. Bak sonuçta beklentilerimiz ne oluyor? Bir oyun kimliğimiz olmadığı için bireysel yeteneklerin beklentisine kalıyor biz.
1: Doğru.
0: Diyoruz ki bireysel biri çıksın da maçı alsın bize. Evet. Olmuyor işte bu seviyede olmuyor. Dünya Kupası seviyesinde olmuyor.
1: Gerekiyormuş hocam. Teşekkür ederim. Milli takım bölümünü noktalıyoruz böylelikle değerli izleyenler. Sağlık olsun deyip artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Kısa bir ara ardından spor gündemi devam ediyor.
2: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir,
7: getir. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam. A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Haziran 1877 Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya, 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası, Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
5: maksimum. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
8: Yıldız. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir, bir mutluluk
9: getir. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışılmadık alışveriş.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Spor Radyo. Bir reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
3: İş Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Spor Radyo.

0: ama son cümleleri alayım, sonrasında kulüplerin gündemine geçeceğiz Mahmut Hocam.
1: Sevgili kardeşim, çok kısa milli takımla ilgili. Öyle oynadık, böyle oynadık, şöyle oynadık. Hepimiz bir şeyler anlatmaya çalışır, söylemeye çalışır. İşin esas acı tarafı ve net tarafını bir an evvel toparlamamız lazım. Acil bir sol bek çıkartmamız lazım. Stoperlerimizi bulmamız lazım. Ve santrafor çıkartmamız lazım. Biz bunlara odaklanalım. O öyle oynadı, bu böyle oynadı, şu öyle oynadı dediğimiz zaman çoklar geçiyor. İşte devşirmelerle böyle pozisyon hataları, böyle oyun hatalarını yaşıyoruz. Koskocaman bir ülkede santrafor mu olmaz ya?
2: Evet.
1: Sol bek mi olmaz ya? Ya gözünüzü seveyim. Biz buralara odaklanalım. Bakın yok. Yok ya. İşte görüyorsunuz yapılan pozisyon hataları. Ondan sonra Ahmet'i kızıyor. Bir iki oyuncu çıkartmaya çalışıyor. Genel oyun, oyununa bakacağız. Oyun pozisyonları. Ve haliyle de stoper ya da bunlardan sonra stoper yok. Bak şu oynayanlardan sonra stoperiniz yok ya. Biz esasını buraya kafa yormamız lazım. Bizler, hocalar, kulüpler, ondan sonra turnuvaları tabii devamlı katılmamız lazım. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na başarılı bir sezon geçiririz. Başarılı maçlar çıkarız. Bu formatında biraz değişini bulmak lazım, oyun formatını.
2: Onu o kenarda doğru zamanda doğru kararları vermek teknik direktörün en kritik görevidir.
0: Muhtemelen ilerleyen günlerde de Montella'nın geleceği doğal olarak tartışılacak. Yani tartışılmasının da altında bence kimse farklı bir sebep aramasın. Eleştiriler, tartışmalar artık gelinen bu tablo itibariyle gayet doğal hadiseler. Bunlara da buradan da bir düşman yaratmaması gerekiyor bence kimsenin. Bakalım göreceğiz hocam ilerleyen günlerde. Evet. İşte gruptaki son maçımız 26 Haziran Cuma sabahı saat 5'te ABD karşısında olacak. Sonrasında turnuvayı noktalayıp artık yurda dönecek milli takım. Biz biraz kulüpleri konuşalım. Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım isterseniz. İsmail Kartal tercihi hayırlı olsun öncelikle. Hem İsmail Hoca için hem de Fenerbahçe camiası için. Tabii çok beklenen bir durum değildi hocam. Bilmiyorum sizin beklentiniz nasıldı ama tüm kamuoyu neredeyse Aykut Kocaman isminin açıklanmasını bekliyorduk. Hatta Fenerbahçe Spor Kulübü o gün resmi hesaptan teknik direktörümüzün açıklamasını yapacağız dedikten sonra da bütün beklenti Aykut Kocaman ismi yönündeydi. Büyük bir ters köşe aslında. İsmail Kartal ismi açıklandı. Önce bu İsmail Kartal tercihinin sebeplerini size sormak istiyorum. Sizce neler olmuş olabilir ve İsmail Kartal'la beraber sizce Fenerbahçe'yi nasıl bir süreç bekliyor?
2: Şimdi Fenerbahçe kulübünde gelen teklifte her daim hazır olmak, bütün Fenerbahçe formasını, o formayı giyen, o formayı ıslatan, hizmet eden, o ettiği hizmet, onun gururu olan bütün eski futbolcular için geçerlidir. Şimdi şöyle bir şey var ki evet, kamuoyu nezdinde beklentiler doğrultusunda Aykut Kocaman ismi hep ön plandaydı. Hatta ve hatta birlikte sevgili Oğuz Çetin'le birlikte çalışmalara başladığı dahi söylendi. Burada olmamasının sebebi şudur. Benim kendi fikrimdir. Evet, eski futbolculardan kurulu bir komitenin görev alması, bu aidiyet ve liyakat, bağlılık duygusunu ön planda tutacağından gerekli midir? Gereklidir. İyidir, doğrudur ama bu konuda kendisini yetiştiren insanların görev alması çok daha doğru olandır. Desinler olarak görev vermek doğru değildir. Şimdi Aykut Kocaman, eğer ki beklentiler Aykut Kocaman'laysa ki Aykut Kocaman tanıdığımız kadarıyla ekibine belki bir de hadi olur da ama çok fazla insan katmak istemeyen bir duruşu olan bir insandır. Bu kulübü sıkıntılı zamanında görev almış, bunu layıkıyla becermiş, hatta şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak. Ondan sonra tamam, eski futbolcuların kullanılması doğrultusundaki prensipte fikirlerin doğru olduğunu ne kadar söylesek de teknik direktörün ekibine çok fazla insan dahil edilmesi her teknik direktörün kabul edeceği bir şey değildir. Her şeye rağmen ben büyük bir ihtimal sevgili Aykut Kocaman'ın ekibinde bu kadar fazla oyuncu olmasını eklenmesinin doğru bir şey olmayacağını ikna edeceğini etmeye çalıştığını düşünüyorum ama olası Aykut Kocaman'la fikir ayrılığına düşülse dahi tarz iyi olmadı. Fenerbahçelilik duruşuna yakışan bir tarz olmadı bu.

0: daha iyi bir şekilde ondan sonra gelip karşılıklı konuşup ha, olmuyorsa o zaman biz alternatif bir teknik direktör arayışına dönelim. Bu herhangi ani bir refleksle verilecek bir karar olduğunda...
1: Yani süreç de sanki biraz daha şeffaf yürütülebilirdi. Çünkü gelinen noktada yani resmi dışarıdan baktığımızda şöyle bir resim görüyoruz. Sanki Aykut Kocaman'la hiç görüşülmemiş ve ilk günden itibaren sanki İsmail Kartal ismi üzerindeymiş. Yok, zaten, ama aslında öyle olmadığını da İsmail Kartal'ın kendisinin de hocam röportajında ifadesi var. Seçim sürecinde diyor ki İsmail Hoca her iki aday da yani Aziz Bey de Hakan Bey de benimle görüşen veya arayan olmadı evet. demişti.
0: Hatta dedi ki dün başkan beni arayınca çok sevindim diye evet, duygularını doğru. da dile getirdi. Doğru. Şimdi gelir. Antrenörlerin çalışmaması da uzun süre çalışmaması da bana göre çok büyük detay değildir. Çalışmadan da kendisini geliştirebilir. Kendisini güncelleyebilir. Ama onun haricinde Aykut Kocaman'ın savunulacak bir teknik direktör pozisyonuna getirilmesi onu zayıflatır. Ve Aykut Kocaman'la ilgili algı devam ederken birdenbire bir günde İsmail'e dönmekte İsmail Hoca'yı da zayıflatır. Keşke böyle olmasaydı diyoruz ama şimdi İsmail Hoca bana göre temdit penaltısı kazandı. Eğer atarsa kazanır, kaybederse hem Fenerbahçe hem İsmail Kartal hocamız kendisi kaybeder. Aslında nedir? İsmail'in tarihinde 3 kere gidip de 4 kere gelen başka teknik adam var mı bilmiyorum. Yok herhalde.
2: Fenerbahçe tarihinde.
1: Fenerbahçe'de galiba yok.
0: Yok.
2: Bildiğim kadarıyla.
1: Galatasaray'da Fatih Terim var.
0: Başarılı olursa heykeli dikilir. Biz de seviniriz. Eski bir futbolcu en azından aidiyet duygusunu daha ön plana çıkarıp Fenerbahçe'nin gelmişi, geçmişi, DNA'sı, ondan sonra tarihini gelen oyuncuya daha iyi yansıtabilecek bir karakter olduğundan dolayı doğrudur. Ama başarılı olmazsa da Fenerbahçe kapısı artık bundan sonra kapanır, evine gider. Kredisi az olan bir teknik direktör olarak gelir şu pozisyondan sonra. Camia şampiyonluğa kilitlenmişken ondan sonra şampiyon olmalı olacak. Başka yol kalmadı artık. Çünkü yolun sonu olumsuzluklar da karanlık. Hele hele bir sene sonra bir seçim daha olduğunu düşünürsek başarılı olabilme olmak zorunluluğu bu da bir baskıdır.
1: Çok hem
0: yani,
1: de.
0: Baskıdır. Hem
1: herkes için, yönetim yani, için, İsmail Hoca için.
0: Bravo. Şimdi bu yönetim için de aynı ama yani Fenerbahçelilerin artık bu dakikadan sonra sahada çatır çatır oynayıp rakiplerini ezip şampiyon olacak bir kadro yapılanmasıyla sezona başlaması lazım. O İsmail, sevgili İsmail kardeşimiz de yani en azından Fenerbahçe kimliğine sahip olabilecek bir arkadaşımız. Onun da bu yolda Allah yar ve yardımcısı olsun diyecek başka bir şey yok şu anda.
1: Evet, anladığımız kadarıyla biraz ekip konusunda anlaşmazlıklar
0: öyle,
1: yaşanmış.
0: Ben olsam da
1: gibi.
0: Kabul etmem, biliyor musun? Şimdi sen rejiyle beraber çalışıyorsun Furkan'ım. Biz de şeyle Mahmut Hoca'yla ya bir Güven Çocuğu'ya bir şey olacağı falan da alalım da bir girelim senin ekibe.
1: Tabii, doğru.
0: Abi bu kadar kolay değil o iş. Benim bir fikirlerim var. Yardımcılarım o fikirle bir hemfikiriz. Beraber tartışıp birbirimizi ikna ediyoruz. Ona göre takıma bir kimlik kazandırmaya, bir tabii. sistem kurmaya çalışıyoruz.
1: Ben şimdi başkası gelecek. Reji sayesinde olmuş oluyor
0: yani
1: bu aslında.
0: Abi bu yani
1: tek başına değil tabii.
0: Şey değil ki. Tamam, eski futbolculara görev bak. Sorunlarla baş edebilmenin en güçlü figürü bugüne kadar Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dır. Bunu kimse inkar edebilir mi?
1: Yok.
0: Edemez. Şimdi heybetli duruş arayan bir Fenerbahçe camiası var şu anda. Çünkü haklarının yenildiğini, efendime söyleyeyim işte kurgular olduğunu, hakemler tarafından mağdur olunduğunu falan söylerken heybetli bir duruş arıyor değil mi Fenerbahçe takımı? Hem kurumsal aklı olan hem gerektiğinde masaya yumruğunu vuran bir başkan profili aradı.
1: Güvenebileceği bir figür.
0: Şimdi bu aslında iki başkan adayı da bu profillerde başkan adayıydı. Şimdi Sayın Hakan Safi de Sayın Aziz Yıldırım başkanın genç versiyonu, aynı karakter. Şimdi bu Fenerbahçelilerin beklentisini burada karşıladı. Ama Fenerbahçelilerin beklentisi ne oldu? Fenerbahçe'de belli bir kesimde karşılığı olmasına rağmen belli bir kesim Aykut Kocaman tartışılmaya başlandıktan sonra belli bir kesimde de bölünme oldu. Camia bir ve bir araya gelsin diye iki başkan da böyle bir söylemlerle yola çıktığında Aykut Kocaman'ın bu kadar tartışılması, ona arka çıkılma gerekliliğinin duyulması Aykut Hoca'yı ana fikir olmaktan çıkardı.
1: Doğru.
0: Ne oldu? Tartışılır pozisyona getirdi. O dakikadan sonra bugüne kadar hakikaten bir duruşu olan, ondan sonra bir belli bir karakteri oturmuş olan bir Aykut Kocaman'ın ekibine birçok kişiyi dahil etme gibi bir pozisyonu, hep beraber ortak akılla yönetme pozisyonu, buna ben Aykut Kocaman'ın eğer böyle bir ortam varsa kabul etmeyeceğini en başta söyleyenler.
2: Profesyonellik değil seni söylüyorum. Profesyonellik değil bu.
0: Onun için de bir duruş göstermiştir. Duruşunu tebrik ediyorum. Ama öte yandan da Aykut Kocaman bu pozisyondan ayrıldıktan sonra gündeme Sayın İsmail Kartal geldiyse de bu dakikadan sonra Fenerbahçe camiası tamamıyla İsmail Kartal yönetimin verdiği destek İsmail Kartal'a, onun yanında camianın taraftarın vereceği destekle bilhassa onlara verilebilecek en büyük müjde şampiyonluk yolunda devam etmesi lazım. Tabii. Destek olunması.
1: Özellikle güçlü bir oyun başlangıcı yapması önemli. Hocam sizce bu tercihin beraberinde Fenerbahçe'yi nasıl bir süreç bekliyor? Transfer konusunda mesela İsmail Kartal'ın ilk vermiş olduğu raporda 3 bölgeye dikkat çektiği haberleri var. Sol bek, stoper ve kanat takviyesinin şart olduğunu İsmail Kartal'ın.
2: Santrafor yok mu?
1: İşte Muriç geldiği için herhalde biraz daha orada en azından şimdilik öncelikler başka mevkilere verilmiş olabilir diye düşünüyorum.
0: İkişer tane diye yönetim.
1: İki santrafor demişti Sayın Başkan. Başkan
0: iki santrafor, stoper iki
2: stoper. Stoper demişti, stoper de başka.
1: Kanat şimdi, aslında hiç bahsedilmemişti.
2: Kanat da ihtiyacı var. Var yani.
0: Şimdi Nene Kerem
1: İrfan Can dönecek gibi Musab, hocam. Ha? İrfan Can dönebilir.
0: Valla dönmez mi? Şimdi bugüne
1: nasıl
0: kadar
1: döner mi ya da?
2: Nasıl döner üreten,
0: abi şimdi 80 küsürüncü dakikalarda
1: orada hiç süre almadı Dünya Kupası'nda iki maçta da.
2: Şöyle çıkalım. Hocam senin rakibin
0: çok güzel bitiriyorum bak hocam, vereceğim sana laf. 80 küsürüncü dakikalarda vakit geçirmek için oyuna sokulan İrfan Can'dan şampiyonluk yolunda ekstra bir şey bekleyip de takımı şaha kaldırması beklenirse hayalcilikten öte gitmez.
1: O zaman hoca risk almak istemiyor hiç. Ben bunu
2: buyur
1: anlıyorum. Hocam. Sanat talebinden.
2: Şunu, madem öyle de buradan girelim direkt. Senin rakibin Kamavinga, Turanlar'dan bahsediyor. Sen gidiyorsun Muriç'ten bahsediyorsun santrofor olarak. Senin rakibine bakıyorsun, daha hala iki tane santroforu var. Dünya piyasasının senin ikinci santroforun yok. Ve o ilk geldiği dönemki Fenerbahçe yok elinde. O Fred'in şaşalar yarattı. O Zeko'nun onlar filan yok, öyle bir kadro yok elinde. Yani çok çok iyi.
0: Kaliteydi onlar, kalite.
2: Onlar zaten çok üst seviyedeler. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Bize yeni olmaya başladı. Teknik direktörlerin ekibine bir şeylerini sokmak, birilerini getir. Nedir bu ya? Bu profesyonellikte bağdaşmayan bir şeydir. Sen benim ekibime nasıl karışırsın ki? Benim bellidir. 4 tane, 5 tane de bitirisini getiririm. 7 kişiyle çalışırım, 5 kişiyle çalışırım. Bu benim ekibim.
0: 15'li de çalışırım.
2: Ya çok fazlası da zarardır. Bakma biz öyle bir abartıyoruz ki işte öyle yapıyor bunlar. Çok fazlası zarardır. Onu bilir teknik direktörler. Bilgi kirliliği çok fazla olur. Net. Nedir senin? Kondisyoner. Kaç tane? 2 tane, 3 tane vardı. 6 tane kondisyonerle çalışsan ne yapacak? Sadece hepsi çalışmayacak ki. Birisi senin başında duracak, hadi yavrum diyecek. Ana yakalıbı yapan bir veya iki kişidir. Öbürleri de yardımcı görevindedir. Bu mudur? Yani teknik eğitim değil. Neyse. Fenerbahçe çok iyi seçeneğini yapması lazım. Bakın tekrar söyledim. Rakibinizin isimlerine bakın. Kimleri kovalıyor? Kimlerle? Ve ben diyor ki başkanın da açıklaması. Biz diyor Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu olacağız diyor ya. Ben sana söyleyeyim, bu şekilde giderse Galatasaray rakipleri bu şekilde gider, Galatasaray 2030'a kadar şampiyon olur. Bak söylüyorum sana. 2030'a kadar alamazsınız Galatasaray'dan şampiyonu. Eğer bu şekilde giderseniz, her sene değiştirirseniz kadronuzu, her sene hocanızı değiştirirseniz, başarılı olmak öyle onu getir bunu getir, yok

0: bizim kendi dinamiklerimizde yok öyle bir şey. Net hoca. Günümüzün global futbolunda neler gerektiriyor? Şu anda Fenerbahçe'den söz ettiğimiz için Fenerbahçe Galatasaray'ın önündeki oyuncuları bulup getirmek mecburiyetinde. 16 milyona sattın, 15 milyona aldın 6 sene evvel. Sattın. Nedir yani? Şampiyonluğu mu var? Futbolcuna bir şey demiyorum. Türkiye Ligi'nde güzel götürürsün. Şampiyon olmuş mu Vedat Muriç?
1: Kariyerinde yok.
0: Sen bir de rakibinin santraforlarına bak. Bak bakalım ya. Milli takımlarında oynadıkları yere bak. Şampiyonluklarına bak. Oynadıkları kariyerlerine bak. Sen şimdi nasıl yarışacaksın abi? Biraz şapkanızı önünüze koymak lazım. Önünüze...
1: Stoper için Malangsar.
0: Abi adam bak. Kişi olarak çıkamayız biz ona. Onun bütün hepsi genel olarak olması lazım.
1: Yok profil yani doğru profil, mu hocam?
0: Zaten
1: hep kiralık
0: gidip gelen bir oyuncu biliyoruz onu. Bizim Türkiye'mize olur. Ama tek bir tane de yetmez. Schlinger'in o müzmin sakatlığını hepimiz biliyoruz. Ne kadar götüreceğini bilmiyorsunuz. Size en kötü transferlerden söz ediyorsa iki tane baba stoper lazım. Yani senin hem geriden oyunu kuracak hem kademelerini, oyun anlayışını geriden kuracak. Müdafansı orta sahan gelip de oralara fazla girmeyecek. Onlar seni öne taşıyacaklar. O tarzdaki stoperleri bulman lazım. Var mı piyasada var. Paranı ona göre harcayacaksın, ona göre alacaksın. Bir sürü doldurmayacaksın. Bakın tekrar söylüyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin yapacağı transferlerde tek bir şey var. Rakibinin oyuncuların iki gömlek üzerine getirmek mecburiyetindesiniz. Yoksa bu şekilde giderse bak tekrar söylüyorum. 2030'a kadar Galatasaray'ın önüne kimse geçmez.
1: Sayın Başkan'dan böyle bir yaklaşım bekliyor musunuz bu transfer döneminde? Böyle çok şaşalı isimler gündeme gelecek mi ilerleyen günlerde?
2: Bak bir kere şunu söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım Başkan işi bilir. O hakikaten bilir. Ha, bana göre, bizim ligimizin dinamiklerine göre başkan soyunma odasına da girer, takıma da karışır. Bizim dinamiklerimize göre. Bu böyle abi.
0: Evet şimdi, başkan öyledir. Öyle yani, şeyleri var yani.
2: Onun için söylüyorlar. Abi, Fenerbahçe'nin ön bölgesini düşündüğümüzde iki tane santifor alacağız diyor mesela bu bilinçli. Evet. Şimdi adam geçme yok. Şut yok. Bekle ki kafa vursun bir tanesi. Ondan sonra santifor böyle olmaz abi. Santifor yıllardır Fenerbahçe'nin beklediği bir santifor duruşu vardır. Yani o topu saklayan, rakibi hırpalayan, ondan sonra gerektiğinde yıpratan, üreten santifor tipi bekler Fenerbahçe takımı. Şimdi onun için çift santifor diyor. Tahmin ediyorum o Dortmund'daki biraz gene yakalandık abi. Şimdi mecbur almaya mecbur olduğunda rakip de bonserviste direniyor.
0: Ya zaten şöyle bir sene daha mukavelesi var onun. Bak, işte. O bizim ülkemiz için emin ol ülkemiz için ideal. O da bu seviyeye gelmeyi Dortmund'da yakaladı. Ondan evvel vasattı.
2: Evet.
0: Çok vasat.
2: Ben de baktım gol yani, seviyesi son
0: ben Köln'de
2: iki dönemde yükselmiş.
0: Çok iyi bir vasattı. Ne zaman Dortmund'a geldi? Dortmund bunun oyun tarzına yakın. Bu da üzerine kattı.
1: Sonra
0: ve
1: Dortmund.
0: Bunu fazla şöyle değil. Bu çok fazla gezginciden ziyade daha çok orada ceza sahasına yakın ve ceza sahasının içinde oynayan bir oyuncu.
2: Bu da sırtı dönük oynayabiliyor mu yok?
0: Oynuyor
2: mu?
0: Var. Onlar var. Ya şimdi hocam sırtı dönük, sırtı yüzü dönük filandan ziyade sizin şimdi Fenerbahçe'nin en sağlam olduğu yer bak. Benim şahsi görüşüm. Yayınlarda da defalarca orta saha Türkiye'nin en iyi orta sahalarına sahip. Tek tek çıkarsak. Bunları toparlamak, bununla kimlerle oynayacaksınız, kimlerle oynayacaksınız? Bu teknik eğitim işi. Ama esas sorun gerisi abi. Sizin stoper ve bekleriniz Semedo'yu hariç tutuyorum onda. Burada oyuna katkıları olmazsa, pozisyonlarda iyi olmazsa sen istediğin kadar orta sahneye olsun. Yediğin gollere bir bak. Çıkışlarda, akademilere, Osterwold'da hızlı diyor. Hızlı olsa ne olacak abi? Pozisyon bilgin yoksa bana istediğin kadar Hüseyin Bolt al. Oyuna katkın olmazsa, hiçbir şey olmazsa Schlinger Allah'tan topa. Schlinger de çok süratli değil. Ama o kadar iyi bir pozisyon bilgisine sahip.
2: Dar alanda.
0: Her türlü sahip adam. Bak
2: geniş
0: hocam.
2: Geniş alanda.
0: Şunu söyleyeyim ben sana. Geniş alanda, dar alanda dünyada geçilmeyecek stoper yok. Bak kimdir? En hızlılar şu anda Avrupa piyasasında Rudiger mesela değil mi? Boyu olmasına rağmen. O da geçiliyor. Geçilmez diye bir şey yok. Ama önemli olan pozisyon.
2: Herkes
0: pozisyon hatalarını,
2: de.
0: Pozisyon hataları

0: Ama bu yetmiyor sana. Bak yetmiyor. Rakibin hep önünde yapar. Senin. Hep önünde.
1: İş yapar da ikna etmez Fenerbahçe camiası.
0: O şey de şöyle.
1: Onlar kendisine daha fazla sınıf atlatacak.
0: Sevgili hocam bekliyor. Onları şöyle alırsın, koparırsın 3-0 falan böyle koparırsın, atarsın oralarda. Ama seni sürekli götürecek, devamlı götürecek oyuncuya ihtiyacı var. Bitmiş oyunculara ihtiyacı var.
2: Hocam burada şimdi tabii filmi tekrar geriye sarmak istemiyorum ama siz benden çok daha deneyimlisiniz. İsimlerden de bağımsız söylüyorum bunu. Hakan Bey ya da bir başka isim önemli değil. Şimdi Fenerbahçe'nin Allah korusun yani en ufak bir kötü sonuçta ya da işte İsmail Kartal'ın kötü bir sezon başlangıcında transferler de eğer beklenilen seviyede olmazsa Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikelerden birisi de ister istemez o seçim dönemindeki diğer adayın yani Hakan Bey'in anlaştığı ve duyurduğu işte gündeme gelen isimler olacaktır. Bu nedenle de bence İsmail Hoca'nın da yönetimin de mutlaka güçlü bir sezon başlangıcı yapması gerekiyor.
1: %100. Niye? Çünkü tahammül derecesi az olacak. Hakikaten şaka değil. 13. seneye giren bir şampiyonluk beklentisi demek. Bunun karşılığında taraftar nezdinde baktığın zaman sorun aranacak demek. Sorun yaratılacak demek. Yani.
2: Evet.
1: Şimdi tahammül derecesi az olunca da bu da bir baskıdır. Büyük takımın zaten şampiyonluk baskısı, taraftar baskısı, camianın baskısı. Eldeki bilhassa forvet bölgesindeki genç oyuncuların o baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı baskısı. Şimdi üreten, rayına oturmuş, bir kimliği olan bir takımda genç oyuncunun performans vermesi ayrıdır. Onun tecrübesiz olmasına rağmen oyun performansını takıma adapte etmesini beklemek ayrıdır.
2: Doğru.
1: Kolay bir şey değildir yani. Şimdi Musab'a geldi ne oldu? İlk maçında 60-70 dakika Paraguay'ın bize 15-20 dakika full agresif direnmesi gibi.
2: Samsun Spor maçıydı Süper Kupa'daki.
1: Evet. Nasıl başladı? 60-70'te bitti. Çıktı aynı performansı bir daha görmedik.
2: Evet.
1: Bu kolay değil. O baskıda orada kaliteli oyuncular Asensio gibi, Talisca gibi, Guendouzi gibi bunlar orada başrol olacaklar. O oyuncular figüran olarak o oyunculara öğretecekler. Oyunun duygu durumunun nasıl değişmesi gerektiğini, ne zaman oyuna kimlik kazandırması gerektiğini. Ya maçlarda ne olur biliyor musun Furkan'ım? Şimdi bak takım olarak kötüsündür abi. O ara orta sahadan al, rakipten kop şöyle 30-40 metreden bir şut at abi. Fark etmez avuta gitsin. Ama o taraftar bir kalksın insin şöyle yere. Coşkudur abi bu. Hemen değişir hava. Şimdi bunları yapabilecek kaliteli oyuncudur bunları yapabilen. Tecrübeli oyuncu bunları yapar. Genç oyuncular onu bekleyemezsin.
0: Niye
1: genç oyuncu kendi diyorsun. Performansını yapmak için çırpınır durur.
0: Ne de o bizde var ama mesela Musiala'dan bahsediyor. 18 yaşında Bayern Münih'te top oynadı adam. Çıktı oynadı. Sané de aynı şekilde. 17-18 yaşında Bayern Münih'te top oynadı bunlar.
1: Hocam,
0: şimdi bak biz bu gençlere genç diye adamda potansiyel varsa devamlı oynatırsın. Teknik direktör seyirciye falan bakmaz ki. Eğer bu adam potansiyelliyse Emre böyle miydi ya? Emre Belezoğlu aldı götürdü.
1: Bizde hocam şimdi.
2: Hocam bizde çok daha farklı durumlar. Biz
0: işte 2003, ben onun için
2: biz 2003 doğumlu oyuncu bulmakta bile zorlanıyoruz. Yani 10+4 yabancı kuralını tartışıyoruz.
0: Sevgili kardeşim şimdi odur budur filan derse burada Fenerbahçe'ye şunu sormak lazım. Hocam iki kulvarda gidecek misin? Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor musun? Avrupa'yı düşünüyor musun? Yoksa sırf lig mi? Bir senelik şampiyonluk mu?
1: Yani eğer tutarsa olmak lazım esasında. Devam ederim. Şimdi kolay bir rakip çıktı gibi gözüküyor ama artık kolay rakip yok. Niye yok biliyor musun?
0: Şeyin Podolski'nin takımı biliyor musun?
1: Evet öyleymiş.
0: Podolski'nin takımı.
1: Niye yok biliyor musun? Avrupa'daki hemen hemen her takım sistem takımı.
2: Tabii.
1: Biz sistem takımı haydi olmadığımız bakalım, için geliyor adam ismi cismi duyulmasa bile sana direniyor oyun anlamında oyunun duygusallığını kendi lehine çeviriyor skoru alıyor gidiyor.
2: Beşiktaş'ın da hocam işte Midland Danimarka takımı. Evet.
0: Peki ne diyorsun sen şimdi burada ne yapacak Fenerbahçe şu andaki takımı konumda sadece şampiyonluk mu yoksa Şampiyonlar Ligi'ne kalmak bence bana sorarsan ligi bir türlü force edersin ama Şampiyonlar Ligi'ne girmesi
1: yorar
0: en diyor. Başta ne yoracak abi koskocaman takımsın ya.
1: Var kadro zenginliği var.
0: Yani bunu ben ayarlayacağım bu kadro zenginliği diyorsun da bunu hazır tutacak. Bak. İşte bak şey bunda çok iyiydi.

0: neydi o Portekizli hoca?
1: Jesus.
0: Jesus.
2: Hocam Galatasaray'a geçeceğim. Son yorumlarınızı alayım. Geçelim. Toparlayalım Fenerbahçe'yi.
1: Yani kolay değil. Fenerbahçe takımının beklentileri doğrultusunda. Hakikaten kolay değil. Zor. Hem eksik olan bölgeleri tamamlama adına hem ekonomik zorluklarla bir başlangıç ki önemli ödemelerin olduğu bir döneme denk gelen bir transfer dönemi. Hem ödemeyi yap hem oraya bütçe ayır. Ondan sonra financial fair play doğrultusunda ne kadar bir transfer bütçen var.
0: Bir de oyuncu
1: var.
0: Göndereceksin değil mi? 20 tane oyuncu var yabancı.
1: Göndereceksin Allah'tan. Eldeki oyuncular kaliteli de alıcısı çıkar yani. Şimdi kadro zenginliği açısından iyi bir kadro yapılanması var Fenerbahçe'nin.
2: Katılıyor.
1: Ama bak kadro şişkinliği olan en iyi bölgesi en fazla kadro şişkinliği olan tarafı Fenerbahçe'nin orta saha. Bak İsmail'imiz bak. Aslanlar gibi görevini en iyi yapan adamlardan birisi. Mert Müldür'le birlikte. Mert Müldür kullanılmayan adam.
0: Beğenilmeyen daha doğrusu. Beğenilmeyen.
1: İsmail aynı şekilde süre alamıyor. Ver abi bu çocuğa.
2: Bence
1: ver o
2: bu isimlerin biraz durumları değişecek İsmail Kartal'la beraber.
1: Bence de. Bunlar bu dakikadan sonra başta İsmail olmak üzere hakikaten biz burada ne söyleyeceğiz biliyor musun? Bu çocuğa özel anlam yüklemeliyiz. Kaliteli evet. Oyuncu bu. Diyeceğimiz zaman geliyor.
2: Öyleydi zaten. Bir önceki döneminde evet. İsmail Kartal'ın o şöyle, işte Elif Ancan Kahveci olsun, performans olsun.
0: Onu diyecektim. İsmail'in yükselme olarak. Devri, yükselme devri diyelim. Başarılı olmayı Fred'le birlikte. Fred abi. Mükemmel bir oyuncu.
1: Abi, oyun iki yönünde de var.
0: O şeyden sonra bir sakatlık falan devresi geçirdi. Ondan sonra biraz gözden düşer gibi oldu ama ben abi bak Fenerbahçe maçlarına çok gittim o dönem. Öyle gidiyordusun Fred'i izlemek için gidiyor. Adam neler abi. Yapıyordu ya.
2: Evet.
0: Neler yapıyordu.
1: Hikmini bulmuş bir şey.
2: Galatasaray'a geçelim. Lucas Torreira'nın dün yapmış olduğu paylaşım. Biraz tabii farklı mesajlar içeren, farklı göndermeler barındıran bir paylaşımdı. Çünkü Sequeda diyor İspanyolca kalıyor anlamına gelen bir ifade ama 2017 yılında da futbol severler de hatırlayacaktır. O dönem Neymar Barcelona forması giyiyordu ve Paris Saint-Germain'e transferi gündemdeydi. Takım arkadaşı Gerard Pique de aynı paylaşımı yine Sequeda yazarak Neymar'la olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fakat birkaç gün sonra Neymar Paris Saint-Germain'e rekor bir bedelle transfer olmuştu. Bu paylaşımın da oraya bir atıfta bulunabileceği konuşuluyor Torreira'nın yapmış olduğu paylaşım. Ama sizce nasıl bir mesaj verilmek istendi Torreira'nın
0: sevgili
2: paylaşımında?
0: Sevgili Furkan, bildiğim kadarıyla çok fazla da konuşmadım. Bir santrafor arayışları var. Yani bu Icardi'ye bağlı kalmıyorlar. Icardi mukavelesi bitmiş, boşta olan bir oyuncu. Kulübünde belli bir prensipleri var. Siz tartışılmaz yaptıkları. Icardi'yi tartışmayız verdiklerinden dolayı. Burada yaptıkları bir idol oldu burada, bir ikon oldu. Bütün çocuklar Icardi'ci oldu. Bütün taraftarlar Aşkın Olayı şarkısını okuyor. Yani bu kaç kat tane bir yabancı oyuncuya nasip olmuştur. Bunlardan bir de bu başka bir tarafı. Ama koskocaman bir camialardan bahsediyoruz. Bir tane oyuncuya kalacak değildir. Zaten elinizde bir tane Osimhen var. Artı ona yakın bir tarzda bir oyuncu bulursunuz. Icardi'nin aynı seviyedekini bulmak zor. Yok gibi bir şey. Görüyoruz işte dünya kupalarında da santroforları. Muazzam bir oyuncu. Sadece santrofor değil. Hani hep söylerler ya bir 10 numara gibi oynayan bir santrofor bu. Bencil de değil ama kulüp sizden üstündür abi. Kulübün belli bir prensipleri vardır, belli bir şartları vardır. Onları getirirler, koyarlar. Anlaşırsanız anlaşırsınız, anlaşmazsınız gidersiniz. Nereyle anlaşırsanız anlaşırsınız. Bu birinci noktası. Galatasaray takı onunla kalacak değil ki. Galatasaray zaten hazır bir kadrosu var. Kimse gitmiyorsa, söylenenler bir sürü çıkıyor biliyorsun. Transferde bir sürü isimler geçer. Kimsenin gitmediğini düşünelim. Galatasaray yapacağı 2 tane, 3 tane veya en fazla, maksimum değilim hadi. En fazlası 5 tane. Zaten yeter. Zaten şu andaki kadro sizin gene Türkiye Ligi'nde rakiplerinizin önündesiniz. Hazır, birbirini çok iyi tanıyan bir kadro var. Kimin ne yapacağını bilen bir kadro var. Bizim ligden konuşuyor. Avrupa farklı. Orada bu kadro bile iş yapmaz. Burada bir tarafı koyalım. Ama Türkiye Ligi'nde gözünüz kapalı oynarsa işte Singo'yu oynatırsınız onu, öbür tarafta onu götürüyorsunuz. Bir tek santraforda bir problem kalacak Galatasaray'dan. Eğer İcardi ile de anlaşsalar bile velev ki bir tane daha bulmanız lazım. Yaşadınız. Sakatlık gelebiliyor mu? Futbolun her tarafında var.
2: Tabii.
0: Onlar biliyorlar, orta sahaya takviye yapmak istiyorlar. Stopere takviye yapmak istiyorlar. Zaten belli yani, çok fazla bir transfer.
2: İhtiyaçlar belli.
0: İhtiyaçlar belli. Bunlar paraları var mı? Var kendilerine göre. Abi ben şeyi takılırım. Ya çok para. Bana ne abi? Kulüp eğer beni istiyorsa, benim rakamım belliyse, kulüp bunu finansal yönünü ayarlamıştır. Biz burada konuşmamıza gerek yok ekonomi şartları. Kulüpler ayarlıyordur, ödemesini biliyordur, planını biliyordur. Orada bir boşluğum adamlar var abi. Onlar geliyor oraya yönetici olarak. Bir sürü CEO'lar var. Şu fabrikalarda, firmalarda çalışan muhasebecileri getiriyorsunuz. Aylıklı çalışıyor, para veriyorsunuz. Ne için? Bu işler için. Kulübün giderlerini, tamam borçları vardır, onlar kulübü var. Yok ama ben tekrardan söyleyeyim. Biraz evvel söylediğime geliyorum. Eğer rakipleri Galatasaray'ın önündeki, şu andaki mevcut oyuncuların önünde almazlarsa, Furkan yaz bunu bir tarafa tarihte, 2030'a kadar Galatasaray'ın şampiyonunu alamaz. Bak söyledi. Alamazlar. Çünkü bakıyorsun.
1: Yok. Şimdi
0: yapılacaklara, transferlere bakıyorsun. Bir de Galatasaray'ın
1: yaş vasatiyesi ilerliyor Galatasaray'ın.
0: Efendim?
1: Yaş vasatiyesi ilerliyor Galatasaray'ın her sene.
0: En fazla bak yaşlı, ben sana söyleyeyim mi? Olan orada en fazla yaşta olan şey Icardi. Ondan sonra da o yaşa gelen yaklaşık belki Torreira vardır.
2: Abdülkerim var.
0: Abdülkerim 28-29 yaşında. Ya 30 da bilir. Kaç yaşında?
2: Yok hocam 28'de geldi zaten.
0: Kaç ya, pardon.
2: 32 yaşında. Ha, işte,
0: 33'e ama girdi. Oynadığı mevkiye göre götürürsün. Neleri görür? Yani günümüzün bu futboluna baksa dünya şampiyonası 40'lıklar oynuyor ya. Adamlar gibi daha hala maşallah. Galatasaray tabii bunları göz önüne alarak o yaş faktörünü de alarak ama isimlere bak. Peşinde gittikleri, düşündükleri, almak istediklerine bak. Sen bunları getirirsen buraya, bunları paraları kıyarsan, getirirsen nasıl mücadele edeceksin abi? Şimdi bunları da düşünmek lazım. Bizim şampiyonlar önce, bak Trabzonspor da bu konuda çok iyi gidiyor, başarılı. Geçen sezon 15-16 kişiyle oynuyorlardı sezonu. Bu sene çift oynayacakları için Avrupa maçları da var. Kadroyu ona göre hazırlıyor.
1: Ona göre yapıyor.
0: Ona göre fazlalaştırıyor. Siz de ona elinizi çabuk tutacaksınız. Şimdi Fenerbahçe önümüzdeki ayın sonuna doğru 25'inde mi ne maçınızı oynuyorsunuz?
2: Ne zaman 21 ya da 22 Temmuz'da.
0: Ne zaman hazırlanacaksınız? Elindeki oyuncuları ne zaman göndereceksin? Ne zaman kurtulacaksın? Ne zaman bunları getirir? Tamam bunlar bir plan işidir ama hepsi süreç içinde. Bu tarafta da hazır bir kadro. Ne diyoruz Fenerbahçe için? Türkiye'nin en iyi orta sahasına sahip. Bak, öbür tarafı konuşamıyorsun fazla. Yalan mı hocam?
1: Doğru. Şimdi
0: bunların hepsi bir süreç getirecek. Ve takımın rakibini sizin şu anda Galatasaray hepsinin önünde hazır bir kadroya sahip. Hocası aynı şekilde hazır. Yönetim kurulu hazır. Ve siz Galatasaray'la yarışmaya kalkacaksınız. Onun için de o tarzdaki oyuncuları bulup minimum 3 tane mi olur, 4 tane mi olur? Bu Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş için de geçerli bu.
2: Zafer hocam siz Galatasaray'ın Icardi konusundaki kararını ne öngörüyorsunuz artık? Yani daha doğrusu karardan ziyade süreç nereye doğru gidiyor sizce?
1: Ya süreç, şimdi bu adam biraz hani yaşı ilerlediği zaman bazı oyuncular yeni bir macera arar, başka bir takıma gideyim diye filan. Adam burada sevilen, burada golcülüğü takdir edilen, bir jenerasyonu Galatasaraylı yapan bir adamdan bahsediyoruz. Ama bunun futbola ve aidiyet duygusuna saygısı her zaman tartışılan bir mevzuydu. Ben hep söylüyorum, onun antrenmana çıkmama riski her zaman var. Adam her halinde, ben evde otururken bile gol atarım diyor ve kendisine saygı duyulmasını istiyor. Öyle olmuyor. Şimdi senin takımın Avrupa'da hedef yükseltirken sen kendi yapamadığın belli kesitleri alıp antrenmanda alışkanlık haline getirirken senin gol alışkanlığın zayıflamaya başladı. Sen şimdi böyleyken ona rağmen sana geçmişine duyulan saygıdan dolayı bana göre bir mukavele teklif edilmiş pozisyondayken hala cevap vermemek, her geçen gün senin kulüpten bir gıdım daha uzaklaşman demektir. Yani hakikaten bir kaliteli oyuncu olursun. Belli bir sürü takıma geldiği günden bu yana en fazla katkıyı veren adamsındır. Ha gel gider yönetime dersin ki

0: Ben bir yeni bir macera arayacağım. Bir gideyim şöyle bir İtalya'ya. Bir gideyim bir Fransa'ya falan. Şimdi o pozisyon da geçti. Olası şimdi yaşı ilerleyen oyuncuların en büyük alternatifi Arabistan.
1: Oraya gitmez ya. Giderse ülkesine gider yani. Zaten yani, ülkesinden isteyenler var.
0: İşte var ülkesinde. Şimdi artık burada artık olayın bana göre ekonominin de dışına çıktığını düşünüyorum ben. Şimdi golcü her ne olursa olsun kötü gününde dahi sahada 90 dakika kalmak ister. Gene golcü kötü bir sezon sonunda dahi gene kendisine mukavele teklif edilmesini hem de takımdaki en üst mukaveleye yakın veya onunla aynı mukaveleyi bekler. Bu psikolojidedir santifor. Ama ona nazaran karşı tarafta yönetim ve taraftar ve Galatasaray camiası olarak da senin performansının yükselip yükselemeyeceği sorusu var kafalarında. Acaba Icardi ilk geldiği günkü performansını yakalar mı, bulur mu? Yoksa bulamaz mı? Çünkü oyun kurgusuna baktığımız zaman Galatasaray'da orta sahayı kalabalık tutarak hatta Galatasaray'ın zaman zaman oyunu mecazi anlamda çirkinleştirerek gol yememeye çalıştığını düşündük. Lemine transferiyle bu sorunu biraz çözdü dedik. Şimdi hedef büyüten Galatasaray'da çift santrafor artık Avrupa'da çok olası gözükmüyor.
1: Avrupa'da
0: bizim ligimizde olabilir. Çift santrforla çıkarsın. Bundan verim de alırsın ama
2: riskli daha doğrusu.
0: Icardi bu dakikadan sonra kulübede oturmak onu artık bozuyor. Sıkılıyor. Yüzünden, suratının ifadesinden belli. Mutsuz adam. O adam gene bir gol atıp o şarkıyı çaldırıp ondan sonra tribüne gitmek istiyor. Ama istiyor o kadar. Fiziksellik olarak o buraya oraya gelmeye istemiyor.
1: Tabii o sakatlıktan sonra onun toparlaması zor oldu. O bir şey, yaş var, vücut var. Kola bu çabuk kilo alan bir vücut Icardi'de. Yani şu var.
0: Balık et, balık. Balık
1: şimdi
0: et.
1: Şu var tabii.
2: Bir son cümleyi alayım Galatasaray'la ilgili.
1: Bizler tabii konuşuyoruz işte Icardi şöyle de yönetim böyle. Acaba bunun doğrulukları var mı bilmiyoruz ki. Hep yazılanlardan, çizenlerden.
2: Hangi konuda?
1: Icardi'nin mukavelesini farklı şeyler istedikleri, yönetimin beklediği, bilemeyiz ki bunları. Yani onlar yöneticiler, yok menajeri geldi, yok menajerine konuştu. Bunlar bilemeyiz bunları. Bunlar futbolcuyla yönetici arasında geçen konuşmalarda. Her şey dışarıda anlatılan, yazılan, çizilenler gibi olacağını ben tahmin etmiyorum.
0: Bir de,
1: çünkü çok bulunduk bu böyle transferlerde. Yok çok yaptık. Türk topçuları da oldu, yabancı topçular da. Yazarlar, çizerler ama aslı astarı yoktur onların hiçbir.
0: Bir de Furkan'ım, genel kurallar herkesin istek ve ihtiyacına göre bozulmaz abi büyük takımlarda. Büyük takımlar standardı belirler, futbolcular ona uyar.
1: Herhalde
0: zaten yani. Büyük takımlar o standardı belirlemezse, oyuncular standardı
2: hocam
0: belirler.
2: Zaten bir kişiye ya da bir kere iltimas gösterdiğinizde zaten sonrası...
1: Bazı yerlerde oluyor.
2: Olabiliyor.
1: Mesela İbrahimovic falan bunlar çok ekstra topçular. Bunlar da yaşandı. Kulüplerde bunlar ekstraydılar burada. Bu tarzdaki belki 5 tane vardır. Biz ama herkese bu şekilde davranırız değil mi hocam? Bize yani gelenlerin hepsi.
2: Peki.
1: Hayırlısı olsun. Yalnız dediğim gibi Galatasaray'ın mevcut transfer yapacağı yerler belli. Elinden de oyuncu çıkmazsa kapatır biter.
0: Bizde yerleşmiş bir laf vardır biliyorsun hocam.
1: Neydi?
0: Hani iyi oynamasan da iyi koşacaksın, mücadele edeceksin. Şimdi Icardi'de o da yok abi. Şimdi iyi oynamadığın zaman iyi koş. Icardi bugün iyi koştu, iyi mücadele etti der misin? Değil. Demezsin.
1: Ha işte dedim ya, o sakatlık onu geri attı.
0: O cezası
1: geri attı onu.
2: Mauro Icardi konusu ilerleyen günlerde sonuçlanacaktır. Zaten çok da bir süre kalmadı artık. 10 gün sonra sözleşmesi sona erecek Galatasaray'la Mauro Icardi'nin resmi olarak. Beşiktaş'ın hocam gündemindeki iki isim Skov Olsen ile Alexander Nübel isimleri kaleci ve kanat bölgesi için. Özellikle Nübel transferinde Beşiktaş'ın belli bir aşamaya geldiği konuşuluyor. Evet, bonservisi Bayern Münih'te ama kiralık olarak Stuttgart'ta forma giymişti.
1: Çok tecrübeli bir kaleci.
2: Beşiktaş'ta şöyle sorayım. Şu ana kadarki tespitlerin ve transferde gidilen isimlerin özellikle profil olarak da konuşabiliriz. Doğru olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Ya şimdi her oyuncu, o isimlere bakarsan hepsi doğru oyuncudur da buraya geldikten sonra da oldu. Onu bilemiyor. Lucimin oldu stoper. Kolombiyalı.
2: bir ilerleme yok.

0: İşte ne olacaksın abi? Yani. Boş ver öbürlerine. Git onu bitirebiliyorsan
1: kolay
0: onu bitir.
1: Değildi zaten. Başka talipleri de vardı.
0: Bu tarzdaki oyuncular hiç kolay ama aldı mı bir beton alıyorsun.
1: Benjamin Power konuşuluyor.
0: O da çok yönlü. Sağ bekte oynayabiliyor. Zaten sağ bekte özellikleri. Sonra stoper. O da oynayan bir stoper mesela. Oynayan bir sağ bek. İsimler mükemmel isimler. Keşke biz buradan Beşiktaş'a desek ki şu geçen isimlerin hepsini al bitir. Nübel mesela kaleci. Yani
1: şu ana kadar mesela konuşulanlar işte örnek veriyorum. Santrafor için Dušan Vlahović, sol kanat için Leandro Trossard, işte Skov Olsen haberleri yeni. Evet. Kaleci bölgesi için Şövalye konuşuldu bir dönem. Şimdi Nübel ismi konuşuluyor. Stoper için Lukumi konuştuk. Power isimleri var. Yani şu ana kadar en azından adı geçenler bunlar.
0: Para sorarsa varsa al işte takımı şey yap.
1: Bunların hepsini al arkana yaslan.
0: Al ondan sonra dört nala koş. Hani Kartal tekrardan uçar abi. Pençeler. Mükemmel oyuncular. Ya emin ol mükemmel oyuncular. Orası ne olur biliyor musun İnan Stadı? Bu oyuncularla. Şaha kalkar. O Bereştepe bile oraları bile geçer. Hepsi birbirinden kaliteli oyuncular. Hele bilhassa o müdafaa. İlk önce zaten müdafayı sağlam olacaksın. Yani benim tezim odur. Ben de takım kurarken önce müdafaayı da. Santrafor açık maçık buluyorsun. Ama sen müdafaanı sağlam tutamadın müddetçe buraları istediğin kadar. Bak ne dedik? Milli takımda pozisyon oyunlarında sıkıntı. Bunlar hepsi pozisyonu tersten okuyan oyuncular saydığın isimler. Bilhassa müdafaadakiler. Hiç gözleri kapalı alsınlar. Bu kadar harcama yaptınız. Beşiktaş taraftarı bu kadar geri kalmaya layık değil. Oraya çıkması lazım. İşte bunlar geldiği zaman nasıl oluyor biliyor musun Beşiktaş? Şey gibi o Pepe'ler falan gelmişti ya. O
1: 17-18
0: o dönemki
1: sezonu şampiyonluk dönemleri. Şenol Güneş sezonu.
0: Pozisyon almasını bilirler. Oyuna katkısını bilirler. Golcülükleri var. Yeriden oyun kurmasını biliyorlar mı? Biliyorlar. Kademi ters kademeleri girmesini biliyor. Müdafaalıdakilerinden bahsediyorum isimli. Zaten forvatikler hepimiz biliyoruz.
1: Zafer Tüzün sizce Beşiktaş transferde tespitleri doğru mu şu ana kadar? Önder Özen kontrolünde ilerleyen planlamalar.
2: Doğru. Ben Önder'in yerinde olayım. Aç olan, işine saygısı olan oyuncuları seçerim Beşiktaş'a. Niye? Beşiktaş'ta senelerdir bir kurgu oturamadı. Skorlar da yardım etmedi Beşiktaş'a. Şimdi skorlar yardım etse belki belli bir sistem oturacak orada. Ama olmuyor.
1: Biraz Fenerbahçe'ye benziyordu bu anlamda.
2: Evet. Ya onun için
1: çok ısrarcı olunamadı yapılanmalarda, süreçlerde.
2: Bravo. Hep yeni bir macera.
0: Mecburen
2: yeni bir macera, yeni bir başlangıç demek. Abi futbol sadece zaten erken başlıyor takımlarımız Avrupa Kupası'ndan dolayı sezona. Sadece yüklemek değildi ki, bir uyum sorunu diye bir şey vardır abi. Şimdi bu kadar onca var olan takıma iki takviye yaparsın. Arada su götürür. Bunlar hele kaliteli oyuncuysa uyum süreci daralır, kısa olur. Yarar takımlara. Ama şimdi Beşiktaş çehreyi değiştiriyor, sistemi değiştiriyor, hocayı değiştiriyor, değiştiriyor, her şey değişiyor.
0: Onlar başka, bak şimdi mesela biraz evvel bahsettiğim bir olay var. Oyuncu. Galatasaray 4 sene evvel ne yaptı? Torreira'yı aldı. Mertens'i aldı. Oliveira'yı aldı. Icardi'yi getirdi. Bir sürü olay değişti. Ve hepsi elit oyunculardı. Buradan bir oyun çıkmaya başladı. Ve bunun seneler geçtikçe 4 seneden beri yamalarını yapaya yapaya geldiler. Beşiktaş'ta şu saydığı oyuncular var ya. Şu anda elindekilerin, bak elindekiler minimum bir tanesi en aşağı 2 gömlek öndeler. Daha fazlası var. Ancak sizi şaha kaldıracak bu tarzdaki, ha onları getirirsin, onları oturtursun rakibin gibi. Ondan sonra öbür senelerde yavaş yavaş yamalarını, eksik bölgelerini yamaları yaparsın.
2: Doğru. Hocam.
0: Bunu bak Galatasaray Türkiye'de ilk defa yapanlardan bir tanesi. Onun için de bu seride başta gidiyorlar.
1: Son cümleyi alayım. Yok, 4 senedir
0: ben var. İnşallah,
2: son cümle ben sana
0: inşallah bir bitirirler.
2: Şey şimdi. Beşiktaş'ta transferlerden bazıları Beşiktaş camiasını büyülese de bazı oyuncular neden alındı dedirtiyor hep. Transferde de bir standart. Tamam %100 isabet olmaz da bir standart da yok yani. Onun için Beşiktaş'ın her alanda kaliteli oyuncu ihtiyacı var. Beşiktaş'ın kaliteyi arttırması lazım.
0: İşte bunlar. Bu isimlere geçelim.
1: Başarı için kalite şart. %100. Teşekkür ediyorum Mahmut Alparslan.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık. Dünya Kupası yolculuğu bizim için sona erdi ama heyecan devam ediyor. Bugün de Almanya ve fil dişi sahili karşı karşıya gelecek. Biz güzel hazırlık maçı ABD-Almanya maçını bir hatırlayalım. Değerli izleyenler, spor gündemini noktalıyoruz. Saat başında ana haber A Spor ekranlarında olacak. Hoşçakalın.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir, bir mutluluk getir.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Karne hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
9: DNR,
10: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
9: Getir.

0: Bir reklam.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
0: Bir reklam.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
4: Smokin bizim işimiz.

Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi

0: Özer maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam.
3: Awesome.

0: doğal sporlar.
1: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Ana haberle karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Ve maalesef gündemin öne çıkan gelişmesi epey tatsız. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki ikinci maçında Paraguay karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak tur şansını yitirdi. Mücadelenin özet görüntüleriyle ana habere başlayalım.
2: A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü.

0: Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Dünya Kupası'na veda eden milli futbol takımında oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve Merih Demiral açıklamalarda bulundu. İki futbolcu da çok üzgün olduklarını söyledi.
2: Herkes çok üzgün ya. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Montella bize ilerlemez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları, takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi yani. Bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız.
3: Tabii ki çok üzgünüz. Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon önce, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği.

0: İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Turnuva öncesi hakemler geliyor, bize kuralları, yeni kuralları anlatıyor. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz söyleyeceğini düşünerek, genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söylersin veya ırkçılık yaparsın. Biz de orada Mert'e küfür etti galiba. Tam ben uzaktaydım ama Mert ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk tabii ki. Vardan da kararda doğru şey çıktı. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerde, iyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva, Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.
1: A milli futbol takımımızın Paraguay karşısındaki performansını, hatta genel hatlarıyla Dünya Kupası'nda sergilediği futbolu değerlendireceğiz. Şenol Usta Ömer ana haberde konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Kerem, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii keyifsiz ve mutsuzuz. Bunu herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayıp değil. Hayal kırıklığı içerisindeyiz. Oyunun içinde bu tip durumlar var. Evet. Ama bugün en azından alacağımız bir puanla şansımızın son maçlara taşınmasını da arzu ediyorduk. Sizce yine ters giden ne oldu?
2: Kerem, son derece haklısın. Yani yaşadıklarımıza gerçekten inanmakta zorluk çekiyoruz. Yani ülke olarak hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Biz bu turnuvadan en azından gruptan çok rahat bir şekilde çıkacağımız beklentisi vardı. Ama maalesef ve maalesef, yani belki de bizim için ikinci defa katıldığımız bu turnuvada, yani 2002'den sonra bir ilkini yaşatıyor bize sevgili Montella. Yani ilk defa ikinci maçtan sonra ülkesine dönen ülkeler sıralamasında ön sıralara çıktık. İkinci maç sonunda. Yani enteresan bir şey. Daha üçüncü maçı oynamadan biz evimize döneceğiz. O çocuklar üçüncü maçını nasıl oynayacaklar? Çok enteresan bir şey. Ben böyle bir şey görmedim. Yani birçok Avrupa Şampiyonası yaşadık. Evet. Dünya Kupası'na daha önce katıldık. Evet. Ama burada oynanan futbol, sahaya koyulan yürek, hiçbir şeysi geçerli değildi. Şimdi şöyle bir savunma yaptı sevgili Montella. Ya biz diyor buraya kadar geldik diyor, bizim için başarı mı? İlk defa sen gelmedin Montella ya. Senden önce buraya Fatih Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Denizli, bunların hepsi geldi. Ve turnuvada çok da başarılı oldular. Onun için buraya gelmenin bir başarı olduğunu eğer düşünüyorsa, bence zaten kafasında, tahmin ediyorum, Montella'nın milli takımı bitirmiş gibi geliyor bana. Çünkü bu turnuvaya hiç hazırlanmayan bizim kafilenin içerisinde başta Montella geliyor. Hiç hazırlamamış kendisini. Belli ki bu turnuva onun herhalde son maçları olacak gibi görünüyor bana. Zaten sinyalini de vermişti, yeşil çimleri özlüyorum diye. Hiç konsantrasyon yok Kerem. Senin adaşın Kerem'i, yani Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nu, ya göz göre göre iki maçta santrofora koymak hangi akla, hangi zihne sığacak bir durum? İki tane rakip, iki rakibi analiz ettiğin zaman oynadıkları futbol birbirinden farklı değil. Şimdi herkes söylüyor, işte daha önceki, efendim sana söyleyeyim, Paraguay'ın grupta Brezilya'yı da yenmiş, Arjantin'i de yenmiş. Evet, toplu oynamaları biri %23, 78, 77. Biri %25'e Brezilya maçında, 25. Bizim maçta da aynısı olacağını, bunu

0: bilmemek, yani bunu görmemek ne kadar mantıklıydı? Yapacakları tek iş vardı. Tıpkı Avustralya maçında olduğu gibi iyi kapanacaklar, sert oynayacaklar ve kontratak yapacaklar. Hücuma geçişleri çok hızlı yapacaklar ve gol bulacaklar. Nitekim birinci dakikada, ikinci dakika bir gol yiyoruz, bir tepki veremiyoruz. İkinci yarıda rakip 10 kişi kalmış. Bir 45 dakika, ilk yarının uzatmasını koy 6 dakika, ikinci yarının uzatmasını koy 8-9 dakika. Yani nereden bakarsan 55 dakika, 60 dakikaya yakın 10 kişi oynayan takımı biz çözemiyoruz. O zaman biz Dünya Kupası'na hiç hazır gitmemişiz. Kafalar başka bir yerlerdeydi. Ben buna yani böyle hazır gitseydik, çalışsaydık muhakkak ve muhakkak bu maçlardan en azından ya Avustralya'ya yenilme, Paraguay'a yenilme 2 puanlı olacak. Diğer takımların da puanları 2 puan senden fazla olmayacak. Yani bu kadar kötü bir turnuva başlangıcı. Ben hiçbir şey söylemedim mesela. Baştan beri evet çok güzel maçlar oynandı, etti. Yani bu turnuvaya biz Montella olmasa gitmeyecek miydik? Yani bir Türk hocası olsa gitmeyecek miydik? Bir de hocanın vermiş olduğu İlk maçtan sonraki demeç, ya hoca bunları vermeyeceksin. Beni eleştiren Türklerden daha Türk'üm. O zaman ama kardeşim şimdi sen bu konuşmaları yapana kadar önce maçlarını oyna. Bırak seni eleştir. Sen Türkleri eleştirme. Sen eleştireceksin. Yani bu İtalya'da da olsan eleştireceksin. Başka bir ülkede olsan da eleştireceksin. Evet. Ve bazıları belki çok farklı eleştirilerde bulunmuş olabilir. Ama maalesef bu gruptan ikinci maç sonucu ülkesine dönen bir takımın hocasını müsaade et de Montella eleştirsin insanlar. Herkesin büyük beklentisi var. Ülke olarak, halk olarak büyük beklentilerimiz var. Yani bir vatandaş olarak, bir Türk vatandaşı olarak. Ben bu gruptan, bırak spor adamı olmayı, bırak antrenör olmayı, bırak futbolcu olmayı, ben bu gruptan çıkacağımızı düşünüyordum. Ya üçüncülüğü bile bize veba görmeyen bir anlayışla beraberiz biz. Yani bu çok kötü bir durum ya. Yani şu grupta biz üçüncü bile olma şansını kaybediyoruz. Ülkemize dönüyoruz. Ya bu çok üzüntü ve acı verici bir şey. Burada tabii ki Montella'yı eleştirmek herkesin hakkıdır, her kesimin hakkıdır. Buna da hiç karşılık vermesine hocanın gerek yok. Ben sana şunu hatırlatayım. Hatırla, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası, Şenol Hoca çok iyi hazırlanmış gitmişlerdi. Evet, orada da yenildi. Gruptan çıkamadı, Türkiye'ye döndü. Şenol Hoca ile beraber ilişkileri bitirdiler. Oysa o dönemin futbolcuları bile daha iyi bir turnuva geçiriyordu. Şenol Hoca'yı neredeyse şeye getirdiler, yani hemen en büyük suçlu ilan ettiler. Ya Montella kusura bakma da yani seni de insanlar eleştirsin ve eleştiriyi de hak ediyorsun. Bu takımın ne futbol oynama anlayışı var, ne coşkusu var, ne heyecanı var. Hiçbir şeyi katamamışsın, verememişsin. Oyuncular sahada bir ruh gibi dolaşıyor, oynuyormuş gibi görünen ama hiçbir şey yapmayan bir milli takım var. Rakip kapanıyor. Kendi ceza alanının içinde hem Avustralya maçı hem Paraguay maçı. Sen bunları açmak için, gol üretmek için, ya gol pozisyonuna giremiyorsun, gol pozisyonuna giremiyorsun demek, demek ki başarılı bir oyun oynamıyorsun. Ha gol pozisyonuna girsen, her iki maç içinde söylüyorum Kerem, gol kaçırsa bizim oyuncularımız, şunu bunu yapsa, yani çok fazla gol kaçırsa, esirler, iyi oynasalar, ha o zaman deriz ki şanssızlıktı bizimki. Ama bizimki şanssızlık değil. Bizimki üretimsizlik, bizimki beceriksizlik. Bu tamamen teknik adamdan başlayan bir oyun formasyonu yanlıştı. Kerem'i iki maçta agresif olan savunmacıların arasına hapsetmek hangi atlası var? İkinci maçta, yani Paraguay maçında, bu sabahki maçta Barış Alper'i sağ açığa koydun ikinci yarıda. Çok da başarılı oynadı. Ya bu takımda Barış Alper varken kulübede olmaz. Barış Alper Galatasaray'da Liverpool'u sağ tarafta felç etmiş bir adam. Juventus'u aynı yapmış bir oyuncu. Ve çoğu maçta da santrofor'da oynamış, sağ tarafta da oynamış. Ya sen Barış Alper'le nasıl oynamazsın? Ben bunu çözeceğim. İlk maç rakip oynatmadı. İlk maç rakip Kerem'i de oynatmadı. Birçok oyuncumuzu da oynatmadı. Ama Barış Alper'i oynatmama tercihi başlı başına sorgulanacak bir tercihtir Kerem. Bu tür fizik gücü kuvvetli olan rakiplere karşı sen de fizik gücü üstün olan oyuncuları tercih edersin.
1: Hocam bugün özellikle ben diğerlerinin size şunu sormak
0: burada
1: isterim.
0: Başarılı olamayacağı anlamında bunu söylemiyorum. Nitekim olamadılar. Barış Alper oldu. Bir de oyuncularımızın ayakları yere basmadı Kerem. Biz sanki turnuvaya gitmişiz ama fizik olarak yani beden olarak turnuvaya gitmişiz. Buna teknik adam ve oyuncular da dahil ama beyin olarak hepsi Türkiye'de kalmışlar. Fizikleri, bedenleri oraya gitmiş. Ruhları, bedenleri oraya gitmemiş. E şimdi ben Uğurcan'ın iki maçta mesela çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz, çok güzel bir sezon geçiren Uğurcan'ın işte şu görüntüde olan golü, aynı golü Avustralya maçında yedi. Bir adım önde olsa acaba Uğurcan o golü yer mi? Belli ki hiçbir oyuncumuz turnuvaya konsantre olmamış, coşkusunu ve duygusunu sahaya yansıtamamış bir teknik ekip ve futbolcu grubuydu. Ha biz bu futbolcularla daha önce övünmedik mi? İyi oldukları her dönemde çok fazlasıyla övündük, çok fazlasıyla onları methettik. Başarılı işler yaptığı zaman duygularını, coşkularını sahaya koydukları zaman çok övdük onları biz Kerem.
1: Hocam,
0: sen hatırlarsın beraber.
1: Size bir sorum var. Duyabiliyorsunuz beni değil mi?
0: Duyuyorum, duyuyorum.
1: Avustralya maçında evet rakibinin oynayacağı %100 belliydi. O kadar haklısınız ki hakikaten diyecek bir şey bulamıyorum. Paraguay karşılaşmasında hemen maçın başında gol yemiş olmamız rakibin de mücadeleye yaklaşımını biraz değiştirmiş olabilir mi? İyice gömülmüş olabilirler mi? 10 kişi kaldıktan sonra zaten hücuma dair bir şey düşünmediler. Ya bu arada bizim avantajımızdaydı. Bu bazen hocalar diyebilir işte rakip 10 kişi kaldı daha kötü oldu iyice kapandılar. O kabul edilebilir bir durum değil çünkü uzatmalarla beraber 55-60 dakikaya yakın belki de neredeyse bir kişi üstün oynadık. O maçın başındaki gol bütün gidişatı değiştirmiş, bütün planları değiştirmiş olabilir mi?
0: Hayır Kerem. Biz ilk defa milli takım olarak maçın başında gol yediğimiz bir maç değil bu. Yani bize eğer Paraguay maçın başında bu golü atmasaydı oyun anlayışı sence farklı olacak mıydı?
1: Bence bu kadar gömülü olmayabilirlerdi hocam. Çünkü onların da galibiyete ihtiyacı vardı.
0: Hayır hiçbir zaman böyle oynamadılar ki. Yani az önce söyledim sana Brezilya maçının istatistikleri, Arjantin maçının istatistikleri evet bunları kazandılar ama toplam oynamaları topun oyunda kalma süreci içerisinde %23 bir maçta, %25 bir maçta topu ya Paraguay takımının topla bir ilgisi yok. Paraguay takımı tamamen ikinci bölgede oynayan, agresif futbol oynayan bir takım. Ya bundan önceki maçlarında zaman zaman biz özetlerini de seyrediyorduk işte. Güney Amerika'da oynadıkları maçları rastladığımız dönem aynı şeyler. Şimdi Paraguay takımından bana bir tane oyuncu söyle bizim takımlardan daha üstün olsun Kerem. Var mı biliyor musun?
1: Yok.
0: O zaman yani bunu Avustralya maçında Avustralyalı bir tane oyuncu söyle bir Kenan, bir Arda, bir Hakan Çalhanoğlu, bir Barış Alper, ne bileyim bir Ferdi Kadıoğlu bana Melih Demiral söyle yok. Ama onların anlayışı, onların coşkuları, onların kazanma arzusu bizden hat ve hat safa ilerideydi. Ya biz diyorum sana biz ruhumuzu, duygumuzu asla ve asla sahaya yansıtamadık. Ya tabii bunda kadro dizilişlerinin de bir hatası var. Ya dediğim gibi Kerem Aktürkoğlu'nu Avustralya maçında 3 tane stoperin arasına koyan bir zihniyet geliyor ikinci maçta aynı fizik gücü olan Paraguay'ın savunmasının arasında aynı hatayı ikinci defa yapıyorsun. Ya bu takımın içerisinde bu işleri uğraşacak, bu işleri bozacak bir tane oyun var ya. Bir tane oyuncu var. Bu planı sen Barış Alper'le bozarsın. Barış Alper'in fizik gücüne İnanıyorsan, biz hepimiz bütün Türkiye olarak görüyoruz ve inanıyoruz. Ya Barış Alper'i sen o stoperlerin üzerine sürersin.

0: Amerika
1: Ben
0: Birleşik
1: de teşekkür
0: Devletleri
1: ederim Kerem.
0: mücadelesinde
1: İyi
0: bizi
1: yayınlar
0: bekliyor.
1: kardeşim.
0: Çok sağ olun. Şenol Hoca ile Şenol Usta Ömer'le beraberdik sevgili seyirciler. Ana haberde hocamızla milli takımın performansını ve aldığı kötü neticeleri konuştuk. Gönül isterdi ki çok daha farklı şeylerden, çok daha güzel duygulardan söz edebilelim. Ama olmadı. Galatasaray'la devam edelim. Sarı kırmızılı takımdan haberleri ekrana yansıtacağız. İtalyan basını Portekiz kulüplerinden Benfica'nın Mauro Icardi'ye talip olduğunu yazdı. Galatasaray'ın sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Mauro Icardi'ye Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı.
2: Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
0: Sarı kırmızılılar Arjantin yıldızı kontrat yenileme teklifi yapsa da oyuncu henüz olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken Sport İtalya'nın haberine göre Benfica takımdaki olası ayrılıkları göz önüne alarak tecrübeli golcü için nabız yoklamaya başladı.

0: Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi 134 maçta 77 gol atarken 25 asist yaptı. Arjantinli yıldız 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez için Como kulübünün ısrarı devam ediyor. Hem Kolombiyalı futbolcu hem de sarı kırmızılıların resmi teklif gelmesi halinde çizdiği yol haritası belli oldu. Como Davinson Sanchez'in transferi konusunda ısrarcı.
1: Cezalanıyordu kafa topu alardı.
0: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalyan ekibi gözünü Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperine dikti. İtalyan basınındaki haberlere göre Como teknik direktörü Cesc Fabregas 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Kolombiya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Sanchez'in ise turnuva sonrası durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. Sarı kırmızıların şu aşamada Davinson'la yollarını ayırmayı düşünmediği, olası bir teklif durumundaysa 35 milyon euro bonservis geliri hedeflediği öğrenildi. Galatasaray'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum diyen Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Davinson Sanchez 5 kupa kaldırdığı Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 121 müsabakaya çıkarken 10 gol 4 asist katkısında bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sarı Lacivertli yönetimden 3 pozisyona takviye yapılmasını istedi.
2: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, transfer planlamasına ilişkin raporunu sundu. Sarı Lacivertliler, Aziz Yıldırım başkanlığında uzun süren şampiyonluk hasretini yeni sezonda sonlandırmak istiyor. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yapan İsmail Kartal, eksik mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam stoper mevkisine mutlaka bir oyuncu alınması gerektiğini ifade ederken sol beke de transfer yapılması yönünde rapor verdi. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde ve Archie Brown için ayrılık ihtimali konuşuluyor. İsmail Kartal'ın yönetimden bir diğer beklentisi ise kanat oyuncusu. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi 21 ya da 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesine tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor.
0: Fenerbahçe kadrosunu Vedat Muriç transferiyle güçlendirdi. Kosovalı oyuncu sözleşmeyi imzaladıktan sonra kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.
3: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz.

0: formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: Beşiktaş'ta kadro planlaması devam ediyor ve takımdan ayrılacak oyuncular da söz konusu. Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Ekimoğlu için siyah beyazlı kulübe teklifler gelmeye başladı.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılma ihtimali olan oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun geleceği merak konusu olurken bu isimlere gelen teklifler de netleşmeye başladı. Orta sahada Vincenzo Italiano'nun planlamasında yer almayan isimlerden biri olan Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklifler ulaştı. Nijeryalı futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
3: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
2: Takımdan ayrılma ihtimali bulunan bir diğer isim ise Milot Rashica. Kosovalı kanat oyuncusuna gelen teklifin hem kulübün hem de oyuncu tarafının beklentilerini karşılamadığı belirtilirken, Rashica'nın kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği ifade edildi. Genç futbolcu Mustafa Erhan Ekimoğlu'na da hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenilirken, oyuncunun gelişimini sürdürebileceği projeler masaya yatırılıyor. Hollanda ekibi Vitesse'nin 19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Beşiktaş'la temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken siyah-beyazlı yönetimin genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor. Beşiktaş'ta kamp dönemi öncesi hem kadro planlaması hem de transfer çalışmaları sürerken söz konusu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
1: Trabzonspor genç, maliyeti düşük ve yetenekli oyuncuların peşinde. Dünya Kupası'nı yakından takip eden Bordo Mavili takımda iki oyuncunun transferini düşünme adına yapılan hazırlıklar için o takibe onay çıktı.
2: Trabzonspor transferde hata payını en aza indirmek ve kulübü ekonomik anlamda kazanç sağlayacak potansiyelli isimleri kadrosuna katmak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Bordo Mavili kulübün scout ekibi Dünya Kupası grup maçlarını yakından mercek altına aldı. İzleme komitesi özellikle genç, gelişimi açık ve maliyeti dengeli oyuncular üzerinde duruyor. Bu doğrultuda hazırlanan geniş rapor teknik heyete sunulmaya başladı. Takımın başına geçmesiyle birlikte dinamik ve mücadeleci bir sistem inşa etmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke turnuvayı çok yakından takip ediyor. Tecrübeli teknik adamın özellikle performansıyla dikkat çeken iki oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden bu isimlerin şartlarının araştırılmasını istediği belirtildi. Bordo Mavililer bu hamleyle hem takım kalitesini artırmayı hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı planlıyor.
1: Paraguay'dan sonra Avustralya'yı da mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri milli takımımızın da yer aldığı D grubunu lider tamamlamayı garantiledi ve adını son 32'ye yazdırdı.
4: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Avustralya'yı Burgess ve Alex Freeman'ın golleriyle 2-0 mağlup eden Birleşik Devletler puanını 6'ya yükseltti. 3 puanda kalan Avustralya ise Paraguay önünde tur mücadelesi verecek. Amerika Birleşik Devletleri Teknik Direktörü Pochettino oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.
5: I need to say one thing. I think that we built the victory.
6: Amerikalı olmasam bile maçtan sonra duygulandım. Taraftarlar inanılmazdı. Tribünden gelen enerjiyle takım arasında mükemmel bir uyum vardı. Oyuncularım hakkında sadece ben fikirlerimi söyleyebilirim ve onlar harikaydı. Onlara kendinizi göstermeye devam edin dedim çünkü harika bir iş çıkarıyorlar.
4: Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic ise Amerika Birleşik Devletleri takımının gücüne vurgu yaptı.
7: Rakibimizin kalitesi ve fizik gücü ortada. Yaptıkları hiçbir şey sürpriz değil. İlk yarıda onlara karşılık veremedik. Her topa yavaş kaldık ve momentumu geri kazanamadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Üstüne üstlük gerçekten çok kolay goller yedik. İkinci yarı daha iyi bir oyun oynadık.

0: Veya turu geçme şansımız var. Her şey bizim elimizde.
1: Yeah, we got to be pleased with the second half and there's something to build on and
2: Dünya Kupası'nın favorilerinden gösterilen Brezilya ve grubun iddialı takımlarından Afrika'nın güçlü temsilcisi Fas puanlarını dörde çıkarttı.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Brezilya 52 yıl aradan sonra turnuvaya katılan Haiti ile karşı karşıya geldi. Organizasyon tarihinde 5 kez şampiyonluğa ulaşan Güney Amerika temsilcisi iddiasız rakibi karşısında 23 ve 36. dakikalarda Cunha'nın golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Vinicius'la bir gol daha bulan Brezilya hem devreyi hem de karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Philadelphia stadında yaklaşık 69 bin kişinin takip ettiği maçın ardından Brezilya puanını 4'e çıkardı. İki sınavından da puan alamayan Haiti ise turnuvaya devam etme şansını kaybetti. Skora sevinen Brezilya milli takımı 39. dakikada sakatlık geçiren Rafinha'nın uzun süre sahalardan uzak kalması endişesi yaşıyor. 5. şampiyonluğunu 2002 yılında elde eden ve 24 yıl sonra 6. kupa için mücadele eden Brezilya'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti maçın ardından şunları söyledi.
0: Bu maçla ilgili beklentim mücadelenin daha kaliteli olmasıydı. Daha fazla hücum ve daha kontrollü bir savunma bekliyordum. Genelde iyi bir maç oldu ama tabii ki geliştirmemiz noktalar var. Geçmişe göre geliştik ama bir sonraki maç için daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Neymar pazartesi günü takımla çalışmaya başlayacak. İskoçya maçında forma giyebilir.
3: C grubunun diğer maçında Fas İskoçya'yı tek golle geçerek puanını 4'e yükseltti. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Saibari'nin golüyle galibiyeti elde eden Fas, lider Brezilya'nın hemen arkasında averajla 2. sırada yer alıyor. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fas Milli Takım Teknik Direktörü Muhammed Oabi, kontrolü elinde tuttuklarına vurgu yaptı.
4: Le topo, on est content puisqu'on a les 3 points, c'était quand même l'objectif prioritaire.
5: 3 puan aldığımızı düşünürsek sonuçtan tabii ki memnunuz. Asıl amacımız maçın kontrolünü elimizde tutarak maçı kazanmaktı ve bunu başardık. İkinci golü bulamasanız da katı bir savunma yapabilmeniz gerekir. İskoçya'nın uzun toplarla etkili olacağını bildiğimiz için onlara uzun top oynamasını engelledik ve bu önemliydi. Genel olarak çok fazla faul yapmak istemiyoruz çünkü fauller kartlara, kartlar da başka sorunlara sebebiyet veriyor. Zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşasak da maçın genelinde iyi olduğumuzu düşünüyorum.
2: A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde başkentte Almanya'yı konuk edecek sevgili seyirciler. Mücadeleyi yerinde takip edecek arkadaşımız Engin Can Çelik'e sözü bırakıyorum.
6: Kerem çok teşekkürler. Ankara Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar. Dileyelim Filenin Sultanları Viyeneli'nin ikinci haftasının üçüncü mücadelesinde saatler 19.30'u gösterdiğinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Tabii ki de birinci hafta Brezilya'da oynanmıştı Viyeneli'nin. İlk açılış haftası birinci hafta Brezilya'da oynanmıştı. İyi bir başlangıç yapmıştık. İlk mücadeleyi kazanmıştık. Son iki mücadelede kaybetmiştik aslında ama tabii ki de Filenin Sultanları genç kadro ile gelmişti turnuva. Daha sonrasında da kadroda biraz revizyon değişikliği olmuştu ve o revizyon değişikliği sonucunda da ikinci haftanın iki maçını da kazanmasını bilmiştik. Peki ilk haftada maçların skorları nasıl olmuştu? Dilersen onları bir tekrardan hatırlayalım. Brezilya etabında tabii ki de ilk mücadele Dominik Cumhuriyeti'ydi. Dominik Cumhuriyeti'nde 2-2'lik bir set vardı. Uzatmalara gitmişti. 3-2 kazanmasını bilmişti Filenin Sultanları. Daha sonrasında Hollanda'ya 3-0 mağlup olmuştu Filenin Sultanları. Ve bir diğer zorlu rakip ise İtalya'ydı. İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştuk Brezilya etabında ve son etap Brezilya'nın son mücadelesinde ise Bulgaristan'ı 3-1 ile galip etmiştik. Oynadığımız 4 mücadeleden 2 galibiyette ayrılmıştık ilk etapta. Tabii ikinci etapta hem saha avantajımız hem de tabii ki de taraftar avantajımızı kullanarak da Ankara'da, Türkiye'de, Ankara'da oynanıldı mücadeleler. İlk mücadeledeki Belçika mücadelesi aslında zorlu rakibe karşı da 3-0 kazanmasını bilmiştik ve hiç set vermeden kazanmıştı Filenin Sultanları. Bir diğer mücadele ise ikinci hafta ikinci mücadele ise Fransa mücadelesiydi. Fransa mücadelesinden de 3-0'lık galibiyette ayrılmıştık. Bugün zorlu bir rakibe karşı

0: karşı daha oynayacağız. Almanya'ya karşı oynayacağız. Tabii ki de VNL Kadınlar Ligi'nde özellikle kimin kimi yenebileceği, kimin favori olabileceği biraz nasıl desek tabii ki de zorlu bir rakiplere karşı mücadele edeceğimizi söyleyelim. Ve bunun yanı sıra da tabii ki de bugün Almanya engelini geçtikten sonra yarın da bir diğer zorlu rakip Çin etabı var. Çin'le karşı karşıya geleceğiz. Tabii ki de Filenin Sultanları bugün kazandığı takdirde şu dakika itibariyle de oynadığımız 6 mücadeleden 4 galibi 2 mağlubiyette 8. sırada yer alıyoruz. İlk 8'e kalan takım çeyrek final etabına gidecek VNL Milletler Kadınlar Ligi'nde ve bugün de kazandığımız ve yarın da kazandığımız takdirde biraz daha avantaj sağlayacağımızı ifade edelim. Hem saha avantajını kullanarak hem de taraftar avantajını kullanarak. 3. hafta tabii ki de Japonya'nın Kansai şehrinde oynanacak. 3. haftada da zorlu rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. O rakiplerden bir tanesi 8 Temmuz'da Polonya ile karşı karşıya geleceğiz. Daha sonrasında 10 Temmuz'da ABD ile karşı karşıya geleceğiz ve 11 Temmuz'da da ev sahibi takım, finallerin ev sahibi takımlarından bir tanesi Japonya ile ve son olarak da 12 Temmuz'da Tayland'la karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları. Tabii normal sezonda dediğimiz gibi geride bıraktığımız 2 haftada 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyette 8. sırada yer alıyor Filenin Sultanları. Kadro değişiklikler yaşanmıştı. O kadroki değişiklikleri de isterseniz aktaralım. 1. etap, 1. hafta itibariyle tabii ki de daha genç ağırlıklı jenerasyonda çıkmıştık. Birkaç oyuncu değişikliği olmuştu. İsterseniz kadro dağılımına da bakalım. Pasör çapraz tarafında Aylin Defne ve Melissa Vargas. Melissa Vargas 2. hafta itibariyle takıma katım sağlamıştı. Ve pasör tarafında Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin. Cansu'yla Elif de hakeza 2. hafta itibariyle katılmıştı. Smaşörler kısmına baktığımız zaman da kadroda Hande Balad'ın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek ki Hande Balad'ın da burada da sonradan kadroya dahil olan isimlerden bir tanesiydi. Orta oyuncu dizilimine baktığımız zaman ise Berke Buse Özden, Deniz Uyanık, Carmen Aksoy, Jack Kısal ve Zehra Güneş ki Zehra Güneş takımın en tecrübeli isimlerinden bir tanesi. O da 2. hafta itibariyle takıma katkı sağlamıştı ve libero kısmında da Eylül Akarçeşme Yatkın ve tecrübeli bir diğer isimlerden Gizem Örge de 2. hafta itibariyle takıma katkı sağlayan isimlerden bir tanesi. Tabii ki de genç oyuncuların jenerasyondaki genç oyuncuların rotasyona girmesiyle birlikte final etabı uzun bir etap olduğu için Temmuz ayına kadar uzayacağı için de biraz sakatlıklardan da korunmuş oluyor kadro yapılanması açısından. Hem de biraz da tecrübeli oyuncuları daha da dinlendirme süresi oluyor. Koç Daniele Santrelli'nin buna müsamma tanıdığını da ifade etmiş olalım. Yaklaşık 7500 kişilik salondan bahsediyoruz. Ankara Spor Salonu. Biletlerin tamamının tükendiğini ifade edelim. Aslında bugün ikinci haftanın 3. mücadelesi oynanıyor. Yarın son mücadele oynayacak. İkinci haftanın 4. mücadelesiyle hafta boyu biletlerin tükendiğini aktarmış olalım. Artık yavaş yavaş voleybol severler de spor severler de Ankara Spor Salonu'na geldiğini ifade edelim. Biz mücadele sonrası da gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Engin Can Çelik aktardıkların için. Voleyboldan basketbola uzanacağız sevgili seyirciler. Playoff final serisinde Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve sezonu şampiyonlukla noktaladı.
2: Potanın en büyüğü Fenerbahçe Beko oldu.
3: Airball attı. Jonah Matthews uzun menzilli bir pas. Tarık Biberovic.
2: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff finali 4. maçında Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sarı lacivertiler Beşiktaş Gain'i Tarık Biberovic'in son saniye üçlüğüyle 77-75 mağlup ederek kupayı üst üste 3. kez müzesine götürmeyi başardı.
3: Tarık zor bir şut. Tarık Biberovic.
2: 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi Wade Baldwin olurken Birleşik Amerikalı guard final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Sarı lacivertlerin sezon başına transfer ettiği Yantunen ise en iyi 6. oyuncu ödülünün sahibi oldu. Son 20 yılda 12. kez lig kupasını kazanan Sarı lacivertler kulüp tarihinde 13. şampiyonluğuna ulaştı. Koç Saras Yasikevicius da adını altın harflerle Fenerbahçe tarihine yazdıran isimler arasına girdi. Litvanyalı çalıştırıcı Fenerbahçe Beko'yu 2016, 2017, 2018'de üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan Obradovic'den sonra bunu başaran ikinci koç oldu.
4: Fenerbahçe Beko İstanbul, the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Champions.
1: Fenerbahçe Fenerbahçe'nin elde ettiği şampiyonluk sonrasında karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalarla ana haberde bu bölüme noktayı koyalım. Az sonra yeniden birlikte olacağız.
5: Yeah, we're very happy. Obviously we're very tired, we're very happy. I think it's
6: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda çok yorgunuz. Herkes artık Avrupa basketbolunda maç fikstürünün değişmesi gerektiğini düşünüyor. Sezonlar daha uzun ve daha zorlayıcı oluyor. Bu tip durumlar için çok fazla şey söyledim. Rakiplerimiz için de bunu hissediyoruz. Türk basketbolu için güzel bir durum var. Güzel ve medeni maçlar olabiliyor. Her ülkede bunlar olmuyor. Binlerce insanın içinde bana veya zemine bir bozuk para atılmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu güvenlik görevlilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir histi. Taraftarlar sadece geldi ve takımlarını destekledi. Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Son birkaç yılda neler başardıklarını gördüm. Onlara büyük saygı duyuyorum.
7: We will play with Beşiktaş 6 finals and we schedule 7 to final.
8: 3 yıl önce buraya geldiğimde Beşiktaş ile 6 final oynayacağımı söyleseler inanmakta zorlanırdım. Türk basketbolunun en tepesindeyiz. Bu kulüpteki herkesle gurur duyuyorum. Finallerde takım olarak gerçek bir karakter ortaya koyduk. Geçtiğimiz 3 sene bunu inşa etmeye çalıştık. Ne olursa olsun pes etmeyen bir takım olmaya çalıştık. Fenerbahçe'yi tabii ki de tebrik ediyorum. Şansımız vardı ama sonda enerjimizi kaybettik. Sarunas Seskevicius bence Avrupa basketbolunun en önemli koçlarından bir tanesi.
7: This is a real character of our team. This is something that we build.
9: Zorlu bir sezon ama sonunda 3 kupayla bir tane de Final Four'la bitirdik. Önümüzdeki yani geçmiş sezonda tabii tarih yazmıştık Euroleague'de alarak. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu. Ama tabii ki burada Beşiktaş'ın bir kere daha tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz mücadele ettiler. Sonuna kadar bırakmadılar. Bugün de gördük. Onları bir kere daha tebrik ediyorum gerçekten. Göstermiş oldukları performanstan dolayı. Biz de mutluyuz. Artık önümüze güzel bir yaz sezonu var. Dinleneceğiz, tatil yapacağız. Çünkü bu takım gerçekten bunu hak etti. Bütün sezon göstermiş olduğu performanstan, başarılardan dolayı. Bir kere daha tarih yazdık diyebilirim. Tüm taraftarımıza armağan olsun, camiamıza. Aziz Başkanımız geldi. Ona da hayırlı olsun. Armağan olsun diyoruz. Aynı zamanda Saadettin Başkan'a teşekkür ediyoruz. Cem abiye teşekkür ediyoruz çünkü gerçekten herkesin bizde emekleri çok.
10: I'm really happy we won the...
11: Benim için harika bir anda. Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum. Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. Şimdi gelecekten keyif almaya bakmalıyız. Biraz dinleneceğim. Hayatın tadını çıkaracağım. Basketbolu çok seviyorum. Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Baş antrenör olmak isterim. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.
12: My family, my friends are here, so you know it's a great moment.
9: Yani çok mutluyuz. Çünkü bu sezon 3. kupamızı aldık. Final Four'a kaldık. Uzun bir sezondu. Gerçekten çok inişli çıkışlı bir sezondu. Ama yani dediğim gibi sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey. Fakat Fenerbahçe için her zaman alıştığı, her zaman da hak ettiği şey. Yani bu armanın, Fenerbahçe'nin ağırlığı çok büyük. Bu formanın ağırlığı çok büyük. Sahaya çıktığınızda her zaman kazanmalısınız. Aynı zamanda dünyanın en güzel taraftarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz.
13: Evet, şampiyon olmak her zaman çok güzel. Biz yeni yönetim olarak çok kısa bir süre önce göreve başladık. İşte takımımıza gittik yönetim kurulu olarak başkanımız. Hem destek verdik, başarılar diledik. Zaten bu takım çok önemli başarılar kazandı. Biz de yanlarında olduk. Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle burada emeği olan bundan önceki başkanlar, şube başkanları, yöneticiler, yönetim kurulları hepsine teşekkür ediyoruz. Güzel bir takımımız var. Biz de bunu şimdi onlarla oturacağız bu şampiyonluktan sonra. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Tekrar Final Four şampiyonlukları, lig şampiyonlukları için hocamızla, genel menajerimizle oturacağız. Elimizden geleni yapacağız yönetim kurulu olarak. Bir şampiyonluk daha basketbola, hem ayağımızın tozuyla da bizim için de güzel oldu. Çocuklara da, oyuncularımıza, hocamıza, teknik ekibe, teşekkür ediyoruz.
14: Bu mutluluğu bize yaşattıkları için özellikle sporcularımıza ve teknik ekibimize, eski başkanlarımıza ve eski yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Mevcut yönetim kurulu olarak biz sadece burada böyle bir şerefe nail olduk. Sayın Ömer Onan bizim efsanemiz. Kendisinin forması asılı. İnşallah o çok daha büyük başarılara bize katkı sağlayacaktır. Tebrik ediyorum.
15: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
16: Reklam.
17: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
18: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
19: Bambaşka yere taşır Toyota.
20: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın kaşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktı.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Reklam. Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Smoking bizim işimiz.

0: bir reklam.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Kadın indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımızla açılışı yapacağız. Millilerimiz Paraguay karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılarak Dünya Kupası'na grup maçları sonunda veda etmeyi maalesef garantilemiş oldu. Mücadelenin özet görüntülerini ekranlara getiriyoruz.
1: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda top ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
0: Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası maalesef şimdiden ikinci maçlar sonunda adımıza hüsranla sonuçlandı. Pek çok tartışma konusu var ama biraz daha saha içinde hangi faktörlerde başarısız olduk? Bunların analizini yapmak istedik. Şimdi ekranlara taşıyalım.

0: sahasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımın turnuva heyecanı 6 gün sürdü.
2: Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Vincenzo Montella yönetimindeki ikinci büyük organizasyonda beklentiler oldukça yüksekti. Büyük bir favorinin bulunmadığı C grubunda milli takımın Amerika Birleşik Devletleri ile liderlik mücadelesi vermesi ve üst tura yükselmesi bekleniyordu. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun final hedefi koyduğu turnuvada Ay Yıldızlılar iddiasını son maça taşıyamadı. Erken veda sonrasında milli takımın hayal kırıklığı yaratan performansının teknik nedenleri gündemin başlıca konularından biri haline geldi. Avustralya ve Paraguay karşısında derin savunmalarla karşılaşan Türkiye boşluklar bulmakta zorlandı ve hücumda üretken bir görüntü çizemedi. Yoğun baskıya rağmen gol bulunamaması istatistiklere de doğrudan yansıdı. İki maçta ortalama %75 topa sahip olan Türkiye, rakip kaleye toplam 62 şut gönderdi. Ancak bu denemelerden yalnızca 3.09 gol beklentisi üretebildi. Ortalama bir şutun XG değerinin yaklaşık 0.10 olduğu futbolda, Türkiye'nin bu iki maçtaki şut ortalaması 0.05 XG'de kaldı. Rakamlar denemelerin büyük bölümünün düşük ihtimalli ve zor pozisyonlardan geldiğini ortaya koydu. Millilerin çektiği şutlar, ortalama bir şutun ürettiği gol tehdidinin yaklaşık yarısını oluşturabildi. Türkiye iki maçta 62 şuttan gol çıkaramayarak Dünya Kupası tarihinde 1966'dan bu yana en fazla şut çekip gol atamayan takım olarak kayıtlara geçti. Orta istatistikleri de hücum planının istenilen verimi üretemediğini gösterdi. Elemelerde maç başına 14 orta yapan milli takım, Avustralya karşısında 26, Paraguay önünde ise 42 kez orta denedi. Toplam 68 ortanın sadece 10'u hedefini buldu. Ay Yıldızlılar %14'lük isabet oranıyla turnuvanın en düşük verimli takımlarından biri oldu. Montella döneminde genellikle yerden ve hızlı hücum eden, kazandığı toplarla doğrudan rakip kaleye giden bir kimlik ortaya koyan Türkiye, bu oyununu Dünya Kupası sahnesine taşıyamadı. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi takımın önemli isimlerinin turnuva öncesinde sakatlık yaşaması ve kampa istenilen fiziksel düzeyde katılamaması da performansı etkileyen faktörler arasında gösterildi. Avustralya maçında 51, Paraguay mücadelesinde ise 50 kez rakip ceza sahasında topla buluşan milli takımımız net gol vuruşları yapacak imkanları üretmekte zorlandı. Bu durum santrfor tercihlerini de tartışmaların merkezine taşıdı. Özellikle Avustralya mücadelesinde 3 uzun stopere karşı maçın büyük bölümünde Kerem Aktürkoğlu'nu tek forvet olarak kullanan Montella eleştirilerin odağında yer aldı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni sahadaki sonuçların yanı sıra ortaya çıkan bu verilerle de hafızalarda kaldı.

Milli takımımızın şu ana kadar katıldığı turnuvalarda neler yaptığına hep birlikte bir göz atalım istedik. 1954 Dünya Kupası'nda, ki bu bizim ilk büyük turnuva tecrübemizdi, bir galibiyet, iki yenilgi aldık ve gruptan çıkamadık. Euro 1996'da ilk Avrupa Şampiyonası deneyimimizdi. 3 yenilgiyle tamamladık ki aslında futbolumuzun iyiye gittiği yılların başlangıç süreciydi Euro 96. Euro 2000 keyifli bir turnuvaydı aslına bakarsanız. Bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi almış, çeyrek final görmüş ve ne yazık ki Portekiz'e kaybederek elenmiştik. 2002 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı Kore-Japonya turnuvasında. Amili futbol takımımız halkımızı gerçekten çok ama çok heyecanlandırmıştı. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 grupta 1 yarı finalde olmak üzere Brezilya'ya, şampiyona karşı alınan 2 yenilgi, yarı final son derece kabul edilebilir, hatta ötesinde bir performanstı kesinlikle. Euro 2008 turnuvası gerçekten efsanevi bir organizasyondu. Geri dönüşlerimizle dikkat çekiyorduk. 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Turnuvayı yarı finalde Almanya karşısında aldığımız yenilgiyle tamamlamıştık. Euro 2016 itibariyle özellikle üst üste 2 turnuvada kabus gibi bir süreç yaşamaya başladık. Bir galibiyet, iki mağlubiyet neticesinde maalesef gruptan çıkamadık. Euro 2020 izlediğimiz en kötü milli takım deneyimlerinden biriydi. 3 yenilgi aldık ve turnuvanın haksızlık olacağını düşünmüyorum, en kötü performans sergileyen belki 1-2 takımından biriydik. Euro 2024'te amili futbol takımımız Montella yönetimindeki ilk turnuvasında

0: 3 galibiyet 2 mağlubiyet almış ve adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Hollanda'yı da geçebilirdik ama o günün şartlarında istediğimiz neticeyi alamamıştık. 2026 Dünya Kupası'ndaysa maalesef gruptan çıkamadık ve 2 yenilgi aldık. Özellikle son 4 turnuvada çok önemli bir detay vardı. Bu 4 turnuvada en iyi üçüncüler kontenjanına giren takımlar adlarını bir üst tura yazdırabiliyor ve gruptan çıkabiliyordu. Burada katıldığımız ve gruptan çıkamadığımız 3 turnuvada bir ortak özellik var. Beraberliğimiz yok. Beraberliklerin aslında son derece önemli olduğu bir formasyona döndü. Hem Avrupa Şampiyonası ve sonunda bu sezon itibariyle Dünya Kupası. Euro 2016'da da beraberlik elde edemedik. Hatta bu turnuvada futbol severler hatırlayacaktır. Organizasyonu şampiyonlukla tamamlayan Portekiz grubunda oynadığı 3 maçı da kazanamamıştı. Ama hiçbirini de kaybetmemişti ve aldığı 3 beraberlikle en iyi üçüncüler kontenjanından adını bir üst tura yazdırmıştı Cristiano Ronaldo ve arkadaşları. Euro 2020'de zaten puan alabilecek bir görüntümüz yoktu. Bu turnuvada özellikle Avustralya ve Paraguay mücadelelerinden en azından birinden bir puan alamamış olmamız da son karşılaşmaya iddiasız çıkmamıza sebep oldu sevgili seyirciler. Belki programlar içerisinde önümüzdeki aylarda dahi turnuvalar öncesinde tartışmamız gereken konulardan biri. En azından bir puanın kıymetini bilecek bakış açısına acaba sahip değil miyiz? Bunun üstüne mutlaka konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Milli takımımızın büyük turnuvalardaki performanslarına hep beraber göz attık. Yine milli takımı ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda takımdan beklentimiz büyüktü. Dünya medyasının da aslına bakarsanız milli futbol takımımızdan beklentisi vardı. Ama aldığımız neticeler ve son maç öncesi vedamızın garantilenmiş olması Avrupa basınında özellikle geniş yer buldu.
1: Milli takımın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesi Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. İspanya'nın Marca gazetesi Arda Güler ve Kenan Yıldız Türkiye'nin elenmesini engelleyemedi manşetini attı. Haberin detayında Paraguay'ın karşılaşmada Türkiye'ye oranla daha istekli olduğunu belirterek Güney Amerikalılar Türklerden daha çok inanıyordu ifadesine yer verildi. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport milli takımın vedasını Türkiye Dünya Kupası'na gözyaşları içinde veda etti başlığıyla paylaştı. İtalyan basınından Tutto Sport'sa Kenan Yıldız ve Vincenzo Montella'dan büyük hayal kırıklığı manşetini attı. İngiltere'den The Guardian gazetesi Paraguay'ın 10 kişilik mücadelesini öne çıkartırken Türkiye'nin erken vedasını ise turnuvanın büyük sürprizi olarak nitelendirdi.
0: Dünya Kupası'na erken veda eden milli futbol takımımız FIFA ülkeler sıralamasında da çok kötü bir düşüş yaşadı.
1: Milli futbol takımının Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığının faturası ağır oldu. Dünya Kupası'na ikinci maçında veda eden Türkiye FIFA ülkeler sıralamasında 10 basamak geriye düştü. Turnuvaya 22. sırada giren Ay Yıldızlı ekip Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle 32. basamağa sert bir iniş yaptı. Gruptaki diğer rakiplerimizden Amerika Birleşik Devletleri aldığı 2 galibiyetle 4 sıra birden yükselerek 13. sıraya yerleşti. Organizasyona 41. olarak katılan Paraguay 37.liğe tırmanırken 27. sıradan giriş yapan Avustralya ise 25. basamakta kendine yer buldu.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yeni kırmızı kart kuralı ilk kez Türkiye-Paraguay maçında ortaya çıktı.
2: 2026 Dünya Kupası D grubunda oynanan Türkiye-Paraguay mücadelesi turnuvanın yeni kural uygulamasına da sahne oldu. Yeni kurallara göre hakemle veya rakiple tartışırken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatan oyunculara doğrudan kırmızı kart gösteriliyor. İlk yarının uzatma dakikalarında Paraguay forması giyen Almiron ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi. Bunun üzerine VAR'dan hakem Ivan Barton'a uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Ivan Barton, Almiron'a direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Bu kural yeşil sahalarda ırkçılık da dahil olmak üzere yaşanan çeşitli olayların ardından getirildi.
0: Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Sarı lacivertli takımda beklenen teknik direktör duyurusu gerçekleşti. İsmail Kartal yeniden göreve geldi. Kartal'ın Fenerbahçe'de geçirdiği yıllara gelin hep beraber göz atalım.
3: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor. ...65 yaşındaki teknik adamın Sarı Lacivertli Kulüp'le 1983 yılında başlayan bağı... ...yıllar boyunca futbolculuk, antrenörlük ve teknik direktörlük görevleriyle devam etti. İsmail Kartal'ın antrenörlük kariyeri 1996-97 sezonunda başladı. Alişan yönetiminin Sebastio Lazzaroni ile yollarını ayırmasının ardından... ...Todor Veselinovic'in ekibinde Rıdvan Dilmen'le birlikte A takım antrenörlüğüne getirilen Kartal... 1998-99 sezonunda ise Joachim Löw'ün teknik ekibinde görev yaptı. Sonraki yıllarda alt liglerde teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcı, 2010 yazında Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak geri döndü. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın ekiplerinde 4 sezon görev alan Kartal, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali gibi önemli başarıların parçası oldu. 2014 yazında Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası ilk kez Fenerbahçe teknik direktörü olan İsmail Kartal, birinci adamlık kariyerine kupa kazanarak başladı. Süper Kupa'da Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe, penaltılar sonucu galip gelerek kupayı müzesine götürdü. Derbi zaferiyle başlayan 2014-2015 sezonu Fenerbahçe için kaotik devam etti. Şampiyon teknik adam Ersun Yanal'ın beklenmedik ayrılığı, yaz transfer döneminde yalnızca Diego Ribas transferinin gerçekleşmesi ve Başkan Aziz Yıldırım'ın taraftar grubuyla yaşadığı gerilim sonrası Sarı Lacivertliler sezonun büyük bölümünü boş tribünler önünde oynadı. Galatasaray'la yoğun bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini de boş geçirdi. Sarı Lacivertliler bir önceki sezon Nisan ayında gelen tarihi lig şampiyonluğu kadar dominant bir görüntü sergilemese de, ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisiydi. Ancak 4 Nisan 2015'te yaşanan takım otobüsüne silahlı saldırı olayı sezonun kırılma noktalarından biri oldu. Yaşanan süreç ve puan kayıplarının ardından Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Sezon sonunda ise İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam sonraki dönemde Ankara Gücü, Konya Spor ve Rize Spor'da görev yaptı. Bu süreçte teknik ekibini yenileyen Kartal, çalışmadığı dönemlerde Alman teknik adam Roger Schmidt'in yaz kamplarını takip ederek kendisini geliştirdiğini de açıklamıştı. Fenerbahçe kapısı Ocak 2022'de İsmail Kartal için yeniden açıldı. Kartal göreve geldiğinde Sarı Lacivertliler ligin 21. haftası geride kalırken lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde 6. sırada bulunuyordu. Sezonun kalan bölümünde çıkış yakalayan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki takım ligde maç başına 2.28 puan ortalaması yakaladı. Özellikle İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun gibi isimler kariyerlerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı.
4: Cenk büyük bir hata, gol pozisyonu Serdar! Serdar Dursun, Cenk Gören'in büyük hatasında farkı 2'ye yükseltiyor.
3: Orta sahada ise Miguel Crespo ile Miha Zajc ikilisi takımın en istikrarlı performanslarından birine imza attı. Yönetim gösterilen performanstan memnun olsa da sezon sonunda tercih Jorge Jesus'tan yana kullanıldı. Bir yıl sonra ise rota yeniden İsmail Kartal'a döndü. 2023 yazında Edin

0: kalayarak kulüp tarihinin lig rekorunu kırdı. 99 puan toplayan ve 99 gol atan Sarı Lacivertliler, kupa kazanamasa da oynadığı futbolla taraftarlarının takdirini topladı. Bu dönemde de birçok oyuncunun bireysel performansında ciddi yükseliş görüldü. İrfan Can Kahveci 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 18 gol ve 12 asistlik katkı verdi. Fred orta sahada çok dominant bir yıl geçirirken İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncular da takımın vazgeçilmezleri olarak sezonun sonunda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk milli takımının en önemli isimleri haline geldi.
1: Ferdi! Bir kez daha Ferdi! Bu kez kaleci Ali Şaşal! Bir vuruş daha yine savunma! Ferdi bu kez gol! Bu kez gol Ferdi Kadıoğlu!
0: Ancak yaz ayında bekleyen kongre süreci Sarı Lacivertlileri bir teknik adam yarışına götürdü. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçime Jose Mourinho ismiyle girmesi, mevcut Ali Koç yönetiminin de tercihini etkiledi ve 3. İsmail Kartal dönemi de yine ardından göreve gelecek bir Portekizli teknik adam vesilesiyle sona erdi. İsmail Kartal Fenerbahçe'deki 3 ayrı döneminde ligde maç başına 2,38 puan ortalaması tutturdu. Deneyimli teknik adam bu istatistikle en az 50 maçta takımın başında yer alan teknik direktörler arasında adını kulüp tarihinin zirvesine yazdırdı. Kartal'ın ayrılığının ardından geçen 2 yılda Fenerbahçe 2 kez yönetim değişikliğine gitti. 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın tercihi ise bu kez yeniden İsmail Kartal oldu. Yüksek puan ortalamaları, kırılan rekorlar ve kaçan şampiyonluklarla hatırlanan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyerindeki 4. perdesinin nasıl olacağı merakla takip edilecek.
2: Galatasaray'la devam edeceğiz. Transferde henüz resmi bir adım atmayan Sarı Kırmızılı kulüpte 27 Haziran sonrasında hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Başkan Dursun Özbey'in teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 27 Haziran'daki yetki genel kurulunun ardından transfer çalışmalarını başlatacağı öğrenildi. Yeniden başkan seçilen Özbey'in 10+4 olarak açıklanan yabancı düzenlemesinin kesinleşmemesi yönündeki beklenti nedeniyle aceleci davranmadığı vurgulandı. Sportif AŞ'deki görevine devam edeceği öğrenilen Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk'la üst üste toplantılar gerçekleştiren Özbey'in kendisine sunulan transfer listesine büyük oranda olumlu yaklaştığı ve gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği eksikler neticesinde 5 kişilik bir liste sunduğu ancak sayının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi.
3: Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'e İtalya'nın Como kulübünün teklifi gelebilir. Bu konuda bir ısrarlarının olacağı düşünülüyor. Hem Galatasaray hem Davinson Sanchez cephesinde teklif resmileşirse nasıl bir yol haritası izleneceği ise şekillendi.
2: Como Davinson Sanchez'in transferi konusunda ısrarcı.
4: Cezalanıyorlardı. Kafa toparlardı. Gol Davinson Sanchez.
2: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalyan ekibi gözünü Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperine dikti. İtalyan basınındaki haberlere göre Como teknik direktörü Cesc Fabregas 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Kolombiya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Sanchez'in ise turnuva sonrası durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. Sarı Kırmızıların şu aşamada Davinson'la yollarını ayırmayı düşünmediği, olası bir teklif durumundaysa 35 milyon euro bonservis geliri hedeflediği öğrenildi. Galatasaray'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum diyen Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Davinson Sanchez 5 kupa kaldırdığı Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 121 müsabakaya çıkarken 10 gol 4 asist katkısı

0: da bulundu. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Wolfsburg'da forma giyen Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen önerildi.
1: Kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Andreas Skov Olsen oldu. 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu menajerler vasıtasıyla siyah beyazlı yönetime önerildi. Andreas Skov Olsen'in durumu kulüp tarafından değerlendirmeye alındı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Wolfsburg formasıyla 6'sı ilk 11 toplam 10 maçta görev alan Olsen 2 gollük katkı sağladı. Sezonun ikinci yarısını Rangers'da kiralık geçiren deneyimli oyuncu İskoç ekibinde 9'u ilk 11'de toplam 11 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Rangers'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle kulübüne geri dönen Olsen'in Wolfsburg'a dönmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Alman ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı kanat oyuncusunun kariyerine farklı bir takımda devam etmeye açık olduğu ifade ediliyor. Sağ kanat bölgesine kaliteli ve skora katkı verebilecek bir isim arayan Beşiktaş'ta Andreas Skov Olsen'in şartları ve maliyetiyle ilgili değerlendirmeler sürüyor. Siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncunun transfer durumuyla ilgili daha somut adımlar atıp atmayacağı netlik kazanacak.
0: Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yeni yabancı kuralı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşeceğini açıkladı.
2: Ertuğrul Doğan gelecek sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüplerin yeni sezon planlamalarını, kadro yapılanmalarını ve transfer stratejilerini daha önce açıklanan 10+4 kuralına göre oluşturduğuna dikkat çeken Doğan, özellikle Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlardan bu konuyla ilgili talepler geliyor. Konuyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geleceğim. Kulüplerimizin görüş ve taleplerini kendisine aktararak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz, dedi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan bu kritik görüşmenin ardından federasyonun yabancı oyuncu kuralına ilişkin yeni bir adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Yeni kurala göre takımlar kadrolarında 10 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Artı 4 kontenjanı içinse futbolcuların 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmaları gerekiyor.
0: Trabzonspor'un Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı stoper Taras Mihavko'yu transfer etmek istediği iddia edildi.
3: Trabzonspor'un stoper çalışmaları Avrupa basınında da gündem olmaya başladı. Fransa'da yayın yapan On Mercato'nun iddiasına göre Bordo Mavili ekip Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı savunmacı Taras Mihavko'yla ilgileniyor. 21 yaşındaki sol ayaklı stoperin Trabzonspor'un öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği ve oyuncunun Marsilya ile Benfica'nın da transfer listesinde olduğu öne sürüldü. Dinamo Kiev ise Mihavkov'un olası satışından 20 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedeflediği belirtildi. Sol bekte de görev yapabilen Mihavko, pas kalitesi, fizik gücü ve oyun görüşüyle vatandaşı Batagov'u anımsatıyor. Lviv'de yetiştikten sonra 2023-2024 sezonundan bu yana Dinamo Kiev'de görev yapan futbolcu, geçtiğimiz sezon 34'ü ilk 11'de olmak üzere 39 maçta oynadı ve 6 gol attı. Dinamo Kiev kariyerinde toplam 86 maçta 7 gol 2 asist üreten Ukraynalı oyuncu bir kez de ülkesi adına görev yaptı.
0: Dünya Kupası tarihinin 1000. karşılaşması Tunus'la Japonya arasında oynanacak. F grubunda diğer mücadelede ise Hollanda ile İsveç kozlarını paylaşacak.
2: 2026 Dünya Kupası F grubunda zirve hedefleyen iki ekip bu akşam Houston'da karşı karşıya geliyor. Avrupa kıtası temsilcileri Hollanda ve İsveç son 32 yolunda kritik bir sınava çıkacak. Turnuvaya Japonya beraberliğiyle başlayan Hollanda bu kez 3 puan alıp liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor. Fizik gücü ve hızıyla öne çıkan İsveç ise ilk maçın

0: Tunus'u 5-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na müthiş bir giriş yapmıştı. İsveç teknik direktörü Graham Potter maç öncesi açıklamasında Hollanda'nın kalitesine vurgu yaptı.
1: Dünya Kupası'na katılmamız gerçekten rüya gibiydi. Ama artık hayallerimizi bir kenara bırakıp daha çok çalışmaya ve gelişmeye odaklanmalıyız. Çünkü grubun en güçlü takımıyla oynayacağız. Birlik olmazsanız ve sınırlarınızı zorlamazsanız bu seviye maçları kaybedersiniz. Bu nedenle ilk maçtan daha da iyi bir oyun sergilememiz gerekiyor.
0: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman ise İsveç'in golcülerine dikkat çekti.
2: Rakibimizin Gökereş ve İshak gibi çok önemli oyuncuları var. Hızlı ve fizik olarak çok güçlüler. Sadece iki oyuncu değil, takım olarak çok iyi durumdalar ama onlardan korkmuyoruz. Hollanda milli takımı karakterinde rakibe baskı önemli yer tutar. Ben de yıllarca bu takımda oynadım, eskiden de böyleydi. Küçük bir ülkeyiz ama bizden şampiyonluk bekleyen çok kişi var. Japonya beraberliğinden sonra bu maçı kazanmak zorundayız.
0: F grubunda ilk maçların ardından İsveç 3 puanla liderlik koltuğunda otururken Hollanda ve Japonya birer puanla takibini sürdürüyor. Grubun diğer maçı olan Tunus-Japonya karşılaşması 1930 yılında başlayan Dünya Kupası tarihindeki 1000. maç olarak tarihe geçecek. Meksika'da oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu şunları söyledi.
3: Japonya milli takımı ve Asya temsilcisi olarak uzun ve seçkin bir geçmişe sahip Dünya Kupası'nın 1000. maçında yer almaktan büyük onur duyuyoruz. Tabii ki galip gelmek istiyoruz. Ama eminim Tunus ilk maçtakinden farklı bir performans ortaya koyacaktır. Afrika elemelerinde maç kaybetmemişlerdi. Mücadeleci bir maç olacak. Yeni bir antrenörleri var ve takımı ateşleme konusunda çok iyi. Kısacası çok zor bir maç olacağını tahmin ediyorum.
0: 5-1 kaybedilen maçın ardından görevden alınan Sabri Lamucci'nin yerine takımı devralan Herver Önay ise önemli olan antrenör değil oyuncular dedi.
4: D'être bien organisé, d'être généreux dans les efforts.
5: Bir takımda önemli olan birlikte hareket edebilmektir. Sahaya ayak bastığınızda aynı kararlılığa sahip olmalısınız. Futbolda sihirbazlık yoktur. Çalışmak ve emek vermek vardır. Top bizdeyken ya da rakipteyken organize olmamız gerekiyor. Birlikte savunup birlikte hücum etmeliyiz. Sorumluluğumuzun farkındayız. İlerleyeceğimize inanıyorum. Zaten inanmıyor olsaydım şu an evde olmam gerekirdi.
6: Yine Dünya Kupası'ndan bir haberimiz var. E grubundaki karşılaşmalar için de geri sayıma geçildi. İkinci mücadelelerin programına baktığımızda turnuvada favori olabilecek, belki ilerlerse iş yapabilecek takımlardan Kurasao'yu farklı mağlup eden Almanya, Fildişi sahiliyle kozlarını paylaşacak. Ekvador ise ilk maçta Fildişi önünde hayal kırıklığı yaşamıştı. Son saniyelerde yediği golle Kurasao önünde telafi fırsatı kovalayacaklar. Dünya Kupası'nda E grubu heyecanı Almanya Fildişi sahili ve Ekvador Kurasao karşılaşmalarıyla devam edecek. Almanya ile Fildişi sahili mücadelesi grup birincisini belirleyecek maç olarak gösteriliyor. Panzerler gruptaki ilk maçlarında Kurasao karşısında 7-1 kazanarak rahat bir galibiyet elde etmişti. Teknik direktör Julian Nagelsmann, basında Galatasaray forması giyen Leroy Sané'ye yapılan eleştirilere şu şekilde karşılık verdi.
1: Leroy'un uzun süredir çalışmadığına dair bir algı var. Kurasao maçında sahada çok iyi şeyler sergiledi. Son antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Kendisine yöneltilen eleştiriler onu rahatsız etmese de beni ediyor. Oyuncularım hakkında olumsuz ifadeler yazılsın istemiyorum.
6: Fildişi sahili ise Ekvador önünde son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazanmıştı. Galatasaray'ın savunmacısı Wilfred Tsengo'nun asistinde Manchester United forması giyen Amad Diallo skoru belirlemişti. Grubun bir diğer maçındaysa puansız iki ekip Ekvador'la Curaçao karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleyi kazanarak gruptan çıkma şansını korumak istiyor. Mücadele öncesinde

0: konuşan Ekvador Teknik Direktörü Sebastián Becachese iddialı açıklamalarda bulundu.
1: Tabii ki bir Almanya değiliz. Yıllardır olduğu gibi bu turnuvada da her rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Maçlar sahada kazanılır. Bizim için en önemli şey galibiyet. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Son maçımızı iyi oynadık ama yenildik. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor.
2: Por cómo sentimos, por cómo vivimos, por cómo pensamos.
0: Tarihinde ilk kez yer alan Curaçao teknik direktörü Dick Advocaat ise şu sözleri sarf etti.
3: İlk maçımızı 7-1 kaybetmek büyük bir olay. Ama rakibimizin Almanya olduğunu da unutmayalım. Bu kadar kalabalık bir stadyumda ilk kez oynadık ve ilk kez böyle bir sonuç aldık. Ekvador maçında daha iyi oynamalı ve bazı şeyleri değiştirmeliyiz.
0: Futbol deyince hatta güzel oyun lakabıyla futbolu düşününce akla gelen ilk isimlerden biri, bizim jenerasyon için tabii ki söylüyorum, elbette Brezilyalı efsane Ronaldinho. Ronaldinho'nun futbola geri dönmek için hazırlık yaptığı haberleri gündeme düştü. 46 yaşındaki yıldızın rotası ise öyle görünüyor ki İtalya olacak.
4: Ronaldinho yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan 46 yaşındaki Ronaldinho, Serie C ekibi Ravenna ile sözleşme imzalamayı düşündüğünü söyledi. Ronaldinho, sahalara dönmek ve yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanıyorum. Futbol benim için her zaman neşe kaynağı olmuştur. İşte bu ruhu Ravenna'ya taşımak istiyorum, dedi. İtalyan basınına göre Ronaldinho, Serie C ekibinin sezon öncesi antrenmanlarına ve kampına da katılacak. Brezilyalı eski yıldız son profesyonel maçına 2015 yılı Eylül ayında Fluminense formasıyla çıkmıştı. Kariyerini resmi olarak Ocak 2018'de 37 yaşında sonlandıran Ronaldinho, Barcelona'daki en parlak döneminde iki kez FIFA yılın oyuncusu, bir kez de Ballon d'Or ödülünü kazandı. 2006'da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden unutulmaz futbolcu, 2002 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı Brezilya milli takımıyla da 97 maçta 33 gole imza attı.
0: Bu sezona kadar uzun süredir Şampiyonlar Ligi potasında olamayan, o vizeyi alamayan Manchester United'da tecrübeli orta saha Casemiro sergilediği performansla dikkat çekmişti, hatırlayacaksınız. Öncesinde Brezilyalı oyuncuya yaşlandığı ve temposunun eskisi kadar yüksek olmadığına dair bir takım eleştiriler vardı. Tam 9 golle takımının Premier Lig'deki performansına ciddi katkıda bulunmuştu Casemiro ve kariyerinin en golcü sezonunu geride bırakmıştı. Yeni adresinin neresi olacağı çok merak ediliyordu. Casemiro Amerika Birleşik Devletleri'nde kariyerine devam edecek. Casemiro'nun yeni adresi Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Lionel Messi ile birlikte oynamak isteyen Brezilyalı yıldız Inter Miami ile anlaşmaya vardı. Manchester United'dan ayrılacağı duyurulan 34 yaşındaki orta sahanın yakın zamanda MLS ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası kampında bulunan yıldız futbolcunun transferi uzun zamandır söz konusu olsa da görüşmeler Los Angeles Galaxy'nin araya girmesi nedeniyle gecikmeye uğramıştı. Tamamlandığı öne sürülen görüşmeler sonucunda Inter Miami, MLS'te uygulanan keşif hakları kuralı nedeniyle bu transfer için Galaxy'ye tazminat ödemek zorunda kalabilir. Galaxy yönetimi de daha önce Marco Reus için Charlotte FC'ye 400 bin dolar ödemişti. Benzer bir senaryonun Casemiro transferinde de yaşanması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Manchester United formasını giydiği 35 maçta 9 gol ve 2 asist üretti. Basketbolda sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu. Sarı lacivertliler playoff final serisinde Beşiktaş deplasmanında son saniye üçlüğüyle kazanarak seride durumu 3-1'e getirdi ve sezonu istediği şekilde noktaladı.
5: Potanın en büyüğü Fenerbahçe Beko oldu.
6: Airball attı. Jonah Matthews uzun menzilli bir pas. Tarık Biberovic.

0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff finali 4. maçında Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Salih Hacivertliler Beşiktaş Gain'i Tarık Biberovic'in son saniye üçlüğüyle 77-75 mağlup ederek kupayı üst üste 3. kez müzesine götürmeyi başardı.
1: Tarık zor bir şut. Tarık Biberovic!
0: 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi Wade Baldwin olurken Birleşik Amerikalı guard final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Sarı lacivertlerin sezon başında transfer ettiği Yantunen ise en iyi 6. oyuncu ödülünün sahibi oldu. Son 20 yılda 12. kez lig kupasını kazanan Sarı lacivertliler kulüp tarihinde 13. şampiyonluğuna ulaştı. Koç Saras Yasikevičius da adını altın harflerle Fenerbahçe tarihine yazdıran isimler arasına girdi. Litvanyalı çalıştırıcı Fenerbahçe Beko'yu 2016, 2017, 2018'de üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan Obradovic'den sonra bunu başaran ikinci koç oldu. They gave him that cold bath last time. Fenerbahçe Beko İstanbul, the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Champions.
2: Amerikalı yüzücü Kate Douglas, Indianapolis'te düzenlenen yarışlarda kadınlar 50 metre serbest stilde dünya rekoru kırdı.
3: Kate Douglas, havuzda tarihi bir geceye imza attı. Indianapolis'te düzenlenen yarışmada 50 metre serbest stilde yarışan 24 yaşındaki Birleşik Amerikalı yüzücü dünya rekorunu 23.59 saniye olarak geliştirdi. Kate Douglas, İsveçli yüzücü Sara Höström'ün 3 yıl önce Japonya'daki dünya şampiyonasında kırdığı rekoru 2 salise geride bırakmış oldu. Douglas, 2024 Paris Olimpiyatlarında 200 metre kurbağalama dalında kazandığı altın madalya da dahil olmak üzere daha önce 5 olimpiyat madalyası elde etmişti. Ünlü yüzücü o organizasyonda 50 metre serbest stilde yarışmamıştı. Önceki en iyi derecesi 23.91 olan Birleşik Amerikalı yüzücü kırdığı rekorla ilgili şaşkınlığını gizleyemezken, "Bu yaşadığım gerçekten inanılmaz. Halen şoktayım. Bu kadar hızlı olacağımı ben bile düşünmemiştim." diye konuştu.
2: Ana haberde sona geldik sevgili seyirciler. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.

0: İstanbul parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 13 derece. İzmir parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 19 derece.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: Chaos på radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA kupasını da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Aspor'la.
1: Dünya Kupası özelle birlikte karşınızdayız Aspor'da. Zeki Uzundurukan ve Abdullah Ercan'la birlikte ağırlıklı olarak, hatta tamamen milli takımımızı konuşacağız. Ne yazık ki güzel, keyifli bir yayın değil. Biraz daha böyle eleştirilerin yüksek seviyede olacağı bir program sizi bekliyor. Çünkü hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Yüzümüzden de zaten belli olduğu gibi uykusuzuz, sinirliyiz, üzgünüz. Yani bütün depresif ruh haline dair her şey şu an, evet, bugün üzerimizde zaten.
2: Evet.
1: Tabii ki biz duygularımızla hareket etmeyip yine mantık çerçevesinde yaklaşmaya çalışacağız ama herkes etkilendi ister istemez.
2: Evet.
1: Geçen maçtan sonra hadi dedik ilk karşılaşmaydı. Belki oyuncular değişir, düzen değişir. Bu karşılaşmada farklı bir milli takım görürüz dedik ama yine aynı benzer seviyede bir rakibe karşı. Üstelik bu kez ikinci yarının tamamını 10 kişi oynamasına rağmen gol atamadan turnuvaya Haiti ile birlikte veda eden ilk iki ülke olmayı başardık. Enteresan bir rekora imza atmış olduk böylece. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hoş geldin. İyi yayınlar.
1: Söylenecek çok şey var. Her şeyi detaylı konuşmak lazım. Duygularla da yine konuşacağız ama ağırlıklı olarak mantık çerçevesinde de yine ne yapılabilir artık bilmiyorum da bundan sonrası için o kısmına da geliriz ama sükutu hayal.
2: Evet.
1: Çok mu beklentimiz yüksekti diyeceğim de bu kadar da zaten düşük de olamaz yani. Normal.
3: Çok mu beklenti yüksek bölümüne katılıyorum açıkçası. Çok yüksekti bence. Ama gruptan çıkamayacak kadar da değildi, onu da söyleyeyim. İlk iki maç sonunda ülkemize dönüyoruz. Formalite maçı oynayacağız Amerika'yla. Aslında çok sebebi var sevgili Koray. Yani federasyon ayağı var, teknik direktör ayağı var, oyuncular ayağı var. Yani burada bir kişinin üzerine sorumluluğu yüklemek doğru değil bence. Paylaştırmak lazım. Neden paylaştırmak lazım? Ciddi anlamda sahada, oyun anlamında, oyuncu seçimlerinde, gündemi yorumlamada bir sürü hatalar var. Gelinen noktada hem sinirliyiz ama ben üzgünüm. Neden üzgünüm? Ya bu gruptan yine biz en kötü ihtimalle en kötü üçüncü olup devam etmemiz lazımdı. O şansı da kaybettik. Oyunlara gelirsek, oyunlarda aslında ne oynanacağını bildiğimiz oyunu biz oynayamadık. İşte istatistiklerde hep galibiz. İki istatistikte de galibiz biliyorsun.
1: Evet.
3: Ama demek ki istatistikler oyunun neticesini belirlemiyor maalesef.
1: Ve hoca da ne yazık ki o istatistiklere takmış.
3: Yani takmış olabilir ama gerçek öyle değil. Sonuçta sıfır puanımız var ve turnuvadan geri dönüyoruz. Böyle de bir gerçekle yüz yüzeyiz. Gelinen noktada

0: ilk 26 açıklanırken oyuncuların seçimi, oynanan oyunlardaki formsuz oyuncuların fazlalığı, ki bunu şöyle de bağlayayım. İki tane maç oynadık. İki tane maçta ya şu oyuncu çok iyiydi, iyiydi, diğerleri kötüydü diyeceğimiz oyuncu da yok. Ya son maçta işte biraz bu sabaha karşı oynanan maçta biraz Mert Müldür'ü söyleyebiliriz çabaladığı için. Evet. Biraz Kenan'ı belki ön plana çıkarabilir. Bir de girdikten sonra işte Can'ı biraz bir şey bir kenara koyuyoruz ama ya bizim Arda nerede? Hakan Çalhanoğlu nerede? Ya bizim beklerimiz Ferdi filan nerede? Hiçbiri yoktu. Dolayısıyla bir de rakibin ne oynayacağını biliyoruz. Bir de antrenörümüzün maalesef bir B veya C planı olmadığı için. Yani buradan neyi kastediyorum? Kapanan savunmalara karşı nasıl bir oyuncu profiliyle oynanır? Hangi setlerle oynanır? Ve hangi oyuncular değiştirilir? Bu konuda da geride olduğumuz için. Hem bir de bunun kontrasını, yani hücum ederken savunmayı da planlayamadığımız için gelinen nokta bu. İşin can alıcı noktası, gol atamadık. Puanımız yok. Yani bu turnuvaya gelirken 48 tane takım içerisinde Türkiye ilk iki maç sonunda ülkesine geri dönüyorlar diye bir hani şey açıyorlar ya, oran.
1: Evet.
0: Orada bir sıralamaya girmeyiz. Devam eder diye bakarlar bize. Ama gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bazı değişikliklere gitmek zorundayız ki konuşuruz onun devamını. Çünkü görünen o ki biz turnuvaya gitmeyi başarı olarak kabul etmiş, öyle orada durmuş. Turnuvada oynamayı, puan almayı, galibiyetler almayı maalesef düşünmemişiz, düşünememişiz. Yani turnuvaya gitmek başarı olarak görüldüğü için şu an gelinen noktada buradayız. Biz de 2002'de 50 küsür yıl, yanlış hatırlamıyorsam 54 yıl sonra.
2: 48 mi?
0: 48 pardon. 48. Şey 54'teydi.
2: Tabii.
0: 54'ten sonra gittik. Ama orada
3: zaten 3 kere gitmedik mi? Toplam.
0: 3 kere gittik. İşte bir kurayla gitmişiz 54'te. Biz gittik. Bir de şimdi gidiyoruz. Ya bir de şöyle bir şey var. Oyuncular bence bu işin çok farkında değil. Neden farkında? Bir futbolcunun futbol kariyeri boyunca yakalayabileceği milli takımlar düzeyinde en büyük organizasyon bu. Bir daha gelip gelmeyeceği tartışılır. Bir daha ülke turnuvaya katılıp katılmayacağı tartışılır. Ve bunu da değerlendiremediler. Ve maç sonu açıklamalara bakıyorum. Gerek oyuncuların, gerek Sayın Montella'nın hiç çekirdek kabını doldurmayacak, konuyla alakası olmayan, gündemdeki sorulara cevap vermeyen açıklamalar. İşte kısmetmiş, yok organizasyonun olacak. Senin organizasyonun olacak. Organizasyonun olmadığı zaman başka B, C planların olacak. Ve kadro seçimi yaparken bugün bizim 26 kişilik kadroda iki tane stoperimiz oynadı. Oynamayan 4 tane stoperimiz var. 4 tane. Çağlar, Ozan, Samet.
3: Samet.
0: Bir tane daha var.
3: Kaan'ı mı dahil
0: ediyorsun? Kaan. 4 tane stoperimiz var ve bizim oynadığımız oyunlarda bize stoper gerekmiyordu. Bize adam eksilten, savunmanın dengesini bozan, savunma arkasına etkili gidebilen oyuncular lazımdı. Ve biz maalesef orada Sayın Montella ona da şunu direterek dedi ki benimle beraber çalışmış daha önce, benimle oynattığımı bilen oyuncuları alacağım dedi. Maalesef orada daha güncel olan, daha formda olan oyuncuları almadı. Bence bu da çok büyük bir sirayet. Artı
3: aldığını da kullanmadı ki hocam. Mesela İrfan'ı da denemedi.
0: Ya ben İrfan özelinde demiyorum. Mesela Aras Şimşir'i alabilirdi.
3: Hala Aral'ı alabilirdi. İrfan'ın ne işi var deniyordu ya. Madem götürdün, İrfan'ı da kullanmadın hiç.
0: Onu da kullanmadın. Ters kendi, tarafta kendi oynayabilen, de değil mi? Yani. Şut atabilen.
3: Tabii.
0: Yani dolayısıyla aslında çok yanlış var. Yani bunlar birikti birikti gelinen noktada biz Türkiye'ye geri dönüyoruz. Büyük bir tren kaçırdık, onu söyleyeyim. Yani inşallah bir daha bu kadar uzun sürmez bizim Dünya Kupası'na katılmamız. Ama dediğim gibi yani biz üçüncü maçlar oynamadan bir haftada geri dönecek bir ülke değiliz. Bizim futbolumuza bu yakışmıyor. Yani bunlar bizim çocuklarımız dedik ama maalesef bizim düşüncelerimiz, bizim olaya adapte olduğumuz kadar onlar sahada bence olaya adapte olmaz.

0: Zeki abi, sen ilk etapta neler söylersin?
1: Ya ben bu bizim milli takımı, bizim çocukları mevcudu 48 olan bir sınıf düşünün. O sınıfın en tembel öğrencisine benzetiyorum. Ya da en tembel iki öğrencisinden biri Haiti ile işte bizim milli takım, Türk milli takımı. Yani çok tembel. Yani daha turnuvaya giderken bu kadar işte dış görünüşe saygı duyuyorum. Ayrıca Dünya Kupası'nda hep yapılıyor. Ama bu kadar değil ya. Yani kılığınıza, işte saçlarınıza verdiğiniz özeni biraz da futbolunuza vereceksiniz. İşte bir de şunu söyleyeceğim. Yani Montella bence o kadar suçlu ki, o kadar çok kabahati var ki, ya bir gazeteci gözüyle asla affetmiyorum. Ya Türk olduğunu, ya bir de şunu söyleyebilir mi ya? Sen bir İtalyansın, kalkıp da ben sizden daha büyük Türk'üm ne demek ya? Sen eleştirmeyecek miyiz biz? Ya eleştirilmeyen teknik adam var mı? Överken iyi. Ya ben en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na üzülüyorum. Pamuklara sardı bu adamı. Bir dediğini ketmedi. Öyle bir konfor alanı kurdu ki Riva'da. Ya hiçbir teknik direktöre yapılmadı. 2002 Dünya Kupası'na giderken ki Güney Kore, Japonya, ben de oradaydım. Ya daha giderken ya bu değerli milli takım Şenol Güneş'le Dünya Kupası'na gitmesin. İşte ceketi bol geliyor. İşte saçı taramayı bilmiyor. Neler neler söylediler. Enerjisini düşürdüler. Yerle bir ettiler. Dünya Kupası'na gönderdiler. Şenol Güneş hepsine orada dünya üçüncüsü olarak tokat gibi cevap verdi. Yani o üçüncülük aldığı üçüncülük derecesini hepsinin yüzüne çarptı. Şimdi Montella bu kadar konforu, her şeyi yüksek. Yani o kadar çok destek var ki ya, Dünya Kupası'na giderken ilk kez bir teknik direktöre en ufak bir eleştiri olmadı. Çıt çıkmadı. Ne dedik? İşte Adil Demirbağ, içimizden dedik hep bunu. Niye geniş kadroda yok? İşte niye 26 kişilik kadroda yok? İşte ne bileyim, Mustafa Eskellacı niye gönderdin? Mesela tabii, sezonun en şaşalı, en savaşçı oyuncusu. Milli takımın da bir tane savaşçısı oyuncusu yoktu bu maçta. Yani şimdi Ferdi Kadıoğlu'na bakıyorsun. Tamam kardeşim, iyi oyuncu. Mustafa Eskellaç orijini zaten sol bek değil ama en azından savaşan bir oyuncuydu. Adil Demirbağ savaşan bir oyuncu. Şimdi geliyorum. Yani kalkıp da oradan işte bizi eleştirmeyin. Ya sen çok da mı iyi oynadın da seni eleştiriyor? Sen film gibi izliyorsun. Maçı biz görüyoruz mesela. İlk maçta daha Kerem Aktürkoğlu o iri yarı uzun boylu stoperlerin arasında kayboldu. Gitti gitti, topla buluşamıyor. Ya değiştirmiyorsan en azından kenara al, Barış Alper'i en uça koy. Yapmadığın şeyler mi? Bu maçta bakıyorsun Barış Alper'i kesmiş. Yine senin olmak ya da olmamak maçında Kerem Aktürkoğlu'na değil, santrifora ihtiyacın var. Yani hem Avustralya'nın teknik direktörü hem de Paraguay'ın teknik direktörü diyor ki biz Türkiye'yi çözdük, Montella'yı çözdük. Nereden çözdüler? Çünkü santriforsuz oynuyor. Haiti'nin bile santriforu var. Ya bu, ya bu dünyada görülmüş bir şey değil. Kerem Aktürkoğlu Tedesco'yu koltuğundan etti. Aziz Yıldırım geldi. Ne dedik? Dedi ki ya Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de duruyor. Sıdıkı Şeref de duruyor. İki tane santrifora ihtiyacı var bu takımın dedi. Bari oradan kopya çek. Ya bu adam santrifor değil. Bu adam gol atamaz Dünya Kupası'nda. Ya niye bu kadar sabrediyorsun? Ya böyle sabit fikirleri var. Prensleri var. Formsuz. Arda Güler'i çıkaramıyorsun. Hakan Çalhanoğlu'nu çıkaramıyorsun. Hakan Çalhanoğlu stoperlerin arasında oynadı ya, Lemina gibi. Ya ne işin var senin stoperlerin arasında? Bugün bir çalım yedi Ferdi ile birlikte. Sabah hatırlıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Avut attı adam. Ya hepsini çalıma dizdi. İkinci gol atacaklar. Ya bu kadar olur ya. Takım zaten dağılmış. Zaten hatırla, Kerem Aktürkoğlu bir söyleşisinde şunu söyledi. O kadar bunaldık dedi Montella'nın toplantılarından. Aynen bunu söyledi ya. Sen ne toplantı yapıp duruyorsun ya? Sen gaza getireceksin oyuncuları kardeşim, gaza. Yani sahaya çıkarken bu maçta, ilk maçta zaten sahada yoktu. Tel tel döküldü milli takım. Topu ısıracak. O hırsla çıkacak. Gözlerinden alev fışkıracak ki rakip tedirgin olsun. Korksun. Ya 10 kişi oynadı rakip ya. İkinci yarıda. Koca ikinci yarıda. Topu sana bırakıyor. Bu da zannediyor ki ya biz baskılı oynuyoruz. Şut ya.

0: yağmuruna tutuyorsun. Tamam sen şut atmışsın, 50 şut atmışsın. Tamam da dağa taşa vurmuşsun ya. İki tane direkten dönen topun var. Kalecilerin net kurtarışı yok iki kalecinin de ya. Sen neden bahsediyorsun? Bizi uyutamazsın Montella, yemezler. Ya yapacağın en güzel şey milli takıma, Türkiye'ye yapacağın en güzel şey istifa edip gitmek. Ülkene mi gidersin, nereye gidersen git. Ben bu kadar kötü, bu kadar parıltılı, bak 48 ülke milli takımının içinde en parıltılı milli takımlardan biri Türk milli takımıydı. Ya yarı final final başkan ne dedi? 20'sinde inşallah döneceğiz dedi Türkiye'ye. 20 Temmuz'da sen başkana hayal kırıklığına uğrattın. Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattın en başta. Bir ay öncesinden dönüyorsun ya. Ya Amerika ile işte grupta çekişiriz birincilik konusunda. Hiç analiz etmemişsin, hiç dersine çalışmamışsın. Sana yazıklar olsun. Ya bu Türk halkının desteğini de her şeyini de hayal kırıklığına uğrattın bizi. Ya bu kadar olur mu ya? Niye çalışmadınız ya? Nasıl bir şeydir ya? Sahada yürüyor takım ya. Ya kenardan hamle yapsana, bağırıp çağırsana. Ya biz ekran başında işte Tanyır'ı ağırmadan ekran başına çıktık. Ya biz deliriyoruz ya ekran başında. Hocanın en ufak bir reaksiyonu yok. Sadece kart gördüğü pozisyonda hakeme bir reaksiyonu var. Ya oyunculara ya biraz gerekirse sert çık, fırçala, yürümesin oyuncular. Nasıl iştir ya? Biz nasıl güveneceğiz bundan sonra Montella'ya? Yani ne yapalım? İşte burada bir kanser var, tedavi etmeyelim onu. İşte devam etsin Montella. Montella büyük hoca. Ya 48 takım gitti Dünya Kupası'na. Zaten gitmemesi bu takımın akıl tutulması olurdu. Gitti. Sayende orada akıl tutulması yaşadı milli takım. Ya Amerika ya yedeklerle çıkmasa ben rotasyon yapacağını düşünüyorum. Ya formalite maçında bize 10 tane gol atar yani o derece. Ya bu kadar Uğurcan Çakır'dan en uçtaki Kerem Aktürkoğlu'na kadar hepsi tel tel döküldü. Hayalet gibi dolaştılar. Yani bu formanın içindeki oyuncular hiç yakışmadı. Bizim çocuklar bizim çocuklar gibi değildi. Yüreksiz oynadılar. O formayı giyen oyuncu 2002 Dünya Kupası'ndaki gibi yürekli oynar. Turnuvanın şampiyonu Brezilya'ya sahayı dar etmişti 2002 Dünya Kupası'ndaki futbolcular. Şenol Güneş'in öğrencileri. Ama siz Şenol Güneş'i ne yaptınız? İşte ceket bol geliyor, vasıfsız teknik direktör, neler neler söylediniz. Ama Montella'ya ne dediniz? İşte en büyük teknik direktör.
1: Evet.
0: Yani yapa yapa şımarttınız ve Montella bizi hayal kırıklığına uğrattı ya. Biz zafer beklerken hüsran yaşattı. Evet. Şimdi diyoruz ki ya işte acaba Montella'yı eleştir. Ne yapalım o zaman, kahırdan ölelim mi? Yazık bu çocuklara, yazık federasyona.
1: Zeki abi gerçekten haklısın tabii bazı yerlerde, doğal olarak sen de hepimiz gibi sinirliyiz, üzgünüz. Yayının başında söyledik, uykusuzuz, sabahın köründe kalktık, hakikaten iki maçtır beklentilerimiz çok yüksek, bizim çocuklardır dedik, sustuk, kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik ilk maçtan sonra, dedik ki devam edecek diye. Ama tabii biz burada sabahtan uykusuz, Amerika'da günde devam ediyor yani, aynı uyanılan günün devamındayız. Serhan Türk bizimle birlikte. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim isterseniz.
2: Olur.
1: Kendisiyle birlikte oradaki durum ne, gözlemler ne, onu söyleyelim. Burada Serhan Türk Montella'ya, futbolculara, Başkan İbrahim Hacı Osman, aklına gelecek milli takımın otobüsüne kadar herkese çok ciddi tepki var. Orada durum ne yani? Moraller nasıl? Siz gazeteciler neler düşünüyorsunuz? Taraftarlarla yine sohbet etme imkanınız olmuştur. Neler aktarırsın bize? Maçın ardından neler yaşandı orada?
3: Maçın ardından çok fazla bir şey yaşanmadı. Yaşanacak çok şey, kırık kalplerimiz vardı. Artık öfkemize geri geldi. Öfkemiz oldu artık, kırık kalplerimiz. Yani ne desek boş. Aslında altını çok doldurmak lazım. Altını herkes içinden geldiği seslerle dolduruyordur. Biz de yüksek seslerle dolduruyoruz. Buraya kadar getiren millerimizdir dedik, sustuk. Buraya kadar Montella getirdi dedik, sustuk. Montella çıktı, ben sizden daha Türk'üm dedi. Ben de Türk gibi hissediyorum dedi. İçimize attık. Bu kadar eleştiriden sonra herkes konuşmak istedi. Oyuncularımız çıktı basın toplantısında, bizim sorularımızı cevapladı. Yine sustuk. Dedik ki bir bildikleri vardır, sahada konuşurlar, sahada istenileni verirler dedik. Sahaya geldik, sahada bir rezalet. Gerçekten. Şu an Dünya Kupası Amerika'da oluyor değil mi? Amerika'daki futbolda

0: bir haberler. Futbol diye bir şey yok. Statları görseniz işte beyzboldan, rugby'den bozmaya statlar. Ama 80 milyon Türk'ün olduğu, 80 milyon vatandaşımızın olduğu bir takımdan 11 tane saha içerisinde kendini verebilecek. Ya da milli takım hocasının Türk diye olmadığı ve Türk olmadığı için çok fazla eleştirmediğimiz, de iyi ki işler yaptı, iyi işler yaptı dediğimiz Montella'nın hiçbir şekilde cevap veremediği. Sonra herkesin bir ümit beklediği bir karşılaşma olarak Paraguay karşılaşmasını bekledik. Çünkü grupta hep lider biz konuşuyorduk. Favori biz konuşuyorduk. Amerika ile beraber çıkarız diyorduk. Ama geldiğimiz noktada Paraguay dedi ki ya topu siz oynayın diyor dedi. Ama dedi topu alıp evinize gidin dedi. Sonunda topumuzu aldık evimize gidiyoruz. Bir tane gol yedik. Hep aynı hataları yaptık. Çok fazla oyun anlamında oyuncu ısrarında bulunduk. Yani aslında söylenecek çok şey var ama içimize atıyoruz. Herkes içini dolduruyor. Burada herkesin canı sıkkın, morali bozuk. Yani şu an sokakta Türklerle konuşuyoruz. Herkes burada sevinçli bir şekilde ertesi maçı beklerken herkes uçak iptalleri yapıyor. Türkiye'ye bir an önce dönmek istiyor. Biz bugün takım izleyeceğiz diyorlar. Buradaki vatandaşlarımızda gerçekten burukluk var. Yani herkes Türkiye'nin bu Dünya Kupası'nda farkındalık oluşturacağını, bu jenerasyonun iyi bir jenerasyon olduğunu düşünürken vasat demeyelim artık rezillik diyelim. Gerçekten hem oyun anlamında rezil olduk, hem futbol anlamında rezil olduk, hem buradaki bizde favori gösterenlere rezil olduk. Aslında gerçekten çok kötü bir gün yaşıyoruz, çok kötü bir haftada yaşadık. İlk maç dedik ki Avustralya maçı, onun bir özrü var dedik. Oyuncularımız bu özürü saha içerisinde gösterir dedik. İkinci maç ondan daha beter geçti. Herkes güne başlarken uykusuz başladı. Dedi ki sabah köründe olsun ben bir takımı destekleyeyim, dualar edeyim, yanlarında olayım. En azından burada taraftarlar burada destekledi. Milli takımı bizim ülkemizde destekleyen oldu sabah köründe kalkan. Ama maçtan sonra herkes uyumaya daldı. Aslında saha içerisinde uyuyan tek kişi Montella'ydı. Uyuyarak maça hiçbir şekilde varlık gösteremedi. Bakalım çok fazla söyleyecek bir şey yok. Canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Ben dün Ay Yıldızlı formamızı giydim. Maçı desteklemeye geldim. Hem basın mensubu olarak hem taraftar olarak. Ama Ay Yıldızlı formamızı yani bir şey söylemiyorum artık. Söyleyecek çok şey var da.
1: Evet.
0: Boşuna içimizi atalım. Yani.
1: Bir istifa bekliyor musun Serhan Türk? Orada yani en azından
0: yok,
1: bu
0: yok.
1: soru Kerem'e de soruldu herhalde. Kerem,
0: Evet sorduk, biz sorduk, biz.
1: o da yanıtladı ama çok tabii ki futbolcu olarak doğal olarak bir şey söylemedi aslında. Yani buraya beraber geldik dedi. Hocasına destek verdi.
0: Ya işte bir istifa söyledi. Dün akşamki basın toplantısında bir istifa olurdu. Demek ki iyi götürüyoruz dediler. İşte daha dediler Uluslar Ligi var dediler. Bilmem ne var dediler. Bakalım göreceğiz. Ama bu oyunla, bu futbolla, bu mantaliteyle, Türk gibi düşünmeye çalışan İtalyan hocayla nereye kadar gideceğiz? Ben de çok merak ediyorum. Gerçekten çok kötü senaryolar var ama senaryoların bence ilkini net bir şekilde gördük. Bu turnuvada fark yapmamız gerekir dedik. Bu turnuva bizim için turnuva dedik. İyi bir jenerasyon yakaladık dedik. Paraguay dedik, evir çevir yeneriz dedik. Amerika futboldan anlamıyor dedik. Avustralya zaten ne alacak Avustralya'dan dedik. Ama öyle bir şey oldu ki balyoz gibi kafamıza vurup vurup elimize topumuzu verdiler. Ülkemize gönderiyorlar bizi.
1: Taraftarlar nasıldı maç çıkışında? Bayağı Türk de vardı San Francisco'ya. Türkiye'den çok gelen vardı, Amerika'nın farklı yerlerinden. Yani Vancouver'a göre daha fazla taraftar vardı sanki ama bunu sen daha net cevaplarsın. Çünkü sen iki maçta da yerindeydin.
0: Evet, yani Kanada'da da taraftarlarımız vardı. Tabii ki burada da çok fazla taraftarımız vardı. Aslında burada daha fazla örgütlenmiştik. Çünkü hem San Francisco hem Los Angeles'taki oynanacak Amerika karşılaşmasında herkes iki paket halinde gelmişti. Ve mesafeler yakın olduğundan dolayı da buraya çok fazla talep olmuştu. Hatta Türk Hava Yolları ek seferler yapmıştı burası için. Tabii ki çok fazla yani milli takım formamız, taraftarlarımız gördük. Herkes sevinçliydi, herkes ümitliydi. Herkes bu jenerasyonun bir önceki Avustralya karşılaşmasında pardon deyip burada 3 atarız, 4 atarız diye düşünüyordu. Hatta stada girerken Herkes ya ne olacak para

0: Miami'ye gittik, İstanbul'dan Miami'den Arizona'ya gittik, Arizona'dan Vancouver'a gittik, Vancouver'dan Arizona'ya döndük, Arizona'dan buraya geldik, buradan şimdi Arizona'ya gideceğiz, ondan sonra Los Angeles'a gideceğiz. Yani biz nasıl gideceğiz Arizona'ya, biz de merak ediyoruz. Şimdi biraz sonra da uçağımız var işte.
1: Serhan Türk, Zeki abinin bir sorusu var sana.
0: Tabii.
2: Serhan, kolay gelsin. Tabii ki sizin için daha üzüntü verici, işin kaynağında büyük hüzün yaşadınız, büyük hayal kırıklığına uğradınız. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Ben Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sorduğumda da bunu dile getirmişti. İşte gece yarısı Arizona'da 43 derece sıcaklıkta idman yapıyor çocuklar demişti. Gerçekten o sıcağa şahit oldun mu? Nasıl idman yaptılar? Evet, gözlemleyebildin mi? Yani ondan mı etkilendi bu takım sahada yürüdü? Yani onun etkisi var mı acaba Arizona'nın?
0: Yok bu abi, direkt hocanın etkisi var. Bu takım bu hale gelmesinin sebebi bir hoca. Hocanın oyun anlayışı, oyuncu anlayışı, taktik anlayışı, analiz edemeyişi, uyuması. Aslında bunları söyleyebiliriz ama diğer taraftan baktığımızda da şunu net bir şekilde söyleyelim. Arizona'da çok fazla sıcaklık var. Yani kertenkele diyoruz, Arizona kertenkelelerini bile göremedik. O sıcakta kafayı çıkartıp da ulaşmıyorlar bile. Akşam sıcak esiyor. Ama yani bu futbolcu ilk defa mı böyle bir havada oynadı abi? Yani ilk defa mı Adana'da oynayan hoca Adana Demirspor'da hocalık yapmadı mı? Bu sıcaklığı görmedi mi? Yani Adana'nın sıcaklığından ne farkı var bunun? Yani herkes aynı şeylerde oynuyor. Herkes aynı durumlarda oynuyor. Yani tabii ki iklim farkı var mı? Var işte. Ne iklim farkı var? Arizona ile Vancouver arasında bir 10 derece düşüklük var. Arizona ile burası San Francisco arasında 10 derece düşüklük var. Ama akşam saatlerinde yaptılar. Biraz daha serin saatte yaptılar. Bir sıcaklık faktörünün çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Sadece giyilen formanın ağırlığını hissetmemeyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Takım içinde herhangi bir sıkıntı oldu mu orada Serhan Türk? Çünkü çok fazla bu tarz şeyler konuşuluyor şu an.
0: Yok, takım içerisinde gerçekten çok iyi bir hava vardı sevgili Koray. Yani Miami ayağında da biz vardık, hatta orası bir kamp atmosferi gibi geçti. Venezuela hazırlık karşılaşması yapıldı. Bu anlamda hiçbir şekilde sıkıntılı bir süreç yoktu. Herkes arkadaşlık, dostluk, birlik, beraberliği net bir şekilde gördük. Yani dedik ya, biz bu milli takımdan çok şey bekliyorduk. Yani benim izlediğim milli takım, benim kampta analiz ettiğim milli takım bu milli takım değildi. Sahada oynayan milli takım değildi. Yani Avustralya maçında taktik anlayış anlamında, oyuncu anlayış anlamında bu kadar çok diretmenin, bu kadar çok ısrar etmenin ne anlamı var? Aynı taktik anlayışı Paraguay karşılaşmasında yapmanın ne anlamı var? Yani geldiğimiz noktada dedik ki Montelli, ya harika bir hoca, bak forvetsiz de oynatıyormuş, istediğini yaptıktan sonra fark etmez, benim için sonuç önemli dedik. Geldik burada sonuçta. Yani futbolun 5. planda, 6. planda olduğu, Amerika'nın lider olarak devam ettiği bir grubu bahsediyoruz. Ya yani bu kadar çok futboldan anlıyoruz diyoruz. Demek futboldan anlayamıyormuşuz.
1: Ne yazık ki üzüldük. Serhan Türk, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sen şimdi uçağa bineceksin, bir de Arizona'ya gideceksin.
0: Evet, yine, bu moral bozukluğu Arizona'ya gideceğiz.
1: Yine milli takım oyuncularını takip edeceksin. Aynı güncel prosedürler devam edecek. Basın toplantıları, açıklamalar vesaire. Amerika maçına kadar da serüven devam ediyor. Amaçsız bir şekilde. Mesleki olarak sen çalışıyorsun, görev başındasın. Ama milli takım an itibariyle turist pozisyonuna düştü Amerika'da. Ne yazık ki bunu
0: söyleyeceğiz. Evet, şu an Bodrum planları yapılıyordur.
2: Evet.
1: Erken rezervasyonu kaçırmamış şutlardır herhalde artık.
0: Gerek yok.
1: Yani işte latife olsun diye söylüyorum. Yoksa yani otel bile alırlar ortaklaşa isteseler.
2: Aynen,
1: yani.
2: oteli kapatırlar.
1: Ama yurt dışı olacak büyük ihtimalle tatilleri. Yurt içinde tabii, çok doğru, çünkü insanların yüzüne nasıl bakacaklar şu an?
2: Doğru.
1: Ya, olabilir tabii ki, yani çok abartmamaya çalışıyorum ama muhakkak birileri ya nasıl oldu diye her yerde bir serzenişle denk gelecekler. Onların da işi zor. Yapacak da bir şey yok. Teşekkür ederiz Serhan Türk. Kolay gelsin. Görüşürüz. İyi yolculuklar.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Şimdi tabii milli takım veda etti dedik. Üzülüyoruz. Bazen duygularımıza maruz görün. İlk gün 24 saat daha geçmediği için zaman zaman yenik düşüyor da olabiliriz ama yine elimizden geldiğince mantıklı konuşmaya da çalışıyoruz. Şunun da farkındayız işte. Arda, Kenan Yıldız, Ferdi, Orkun, Can Uzun, Aral Şimşir, Uğurcan, hepsi bir dünya kupası, en az iki dünya kupası daha görebilecek yaştalar. Yani bu takımı komple darma duman edecek bir pozisyona sokmanın da anlamı yok.

0: Bunun da farkındayız ama bugün de herkes eteğindekileri döksün ya.
1: Hoşgörü artık. İşte ne bileyim sağduyu tabii ki her işte önemli. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, moral vermek ama karşı taraf şuna inanıyor hala. Yani biz işte 50 pozisyona girmişiz, şunu yapmışız, %75 toplu oynamışız. Tabii, işte tabii. Meslek yani, hayatımda ben böyle bir şey görmedim, böyle şanssızlık. Ya kardeşim sen aynı hatayı iki kere yaptın. Yani sen o final maçına çıkıyorsun. Ya bu maçı kazanmak zorundasın. Hala santrforsuz çıkıyorsun. Ya niye yapıyorsun? İlk maçta Kerem Aktürkoğlu 5 gol attı. 3 top direkten döndü. 6 asist yaptı da biz bunu mu görmedik? Ya sen neyi gördün? Ya bu analizlerin hiç doğru, sağlıklı analiz yapmıyorsun. İki maçta da analizlerin çok kötü. Montella yani bizim aklımızla alay mı ediyorsun? Ya biz başka maç mı izliyoruz?
0: Evet.
1: Yani 10 kişi kalan takıma ki gol atamadın 200 dakika uzatmalar dahil iki maçta bu takımın golü yok ya. Leblebi gibi gol atabilecek bir takım. Santrforsuz oynadığına göre değil mi? Yani herkes gol atar diye düşünüyor. Ama sen gol atamadan turnuvaya veda ettin.
0: Detaylı konuşacağız. Şimdi nerede hatalar yaptık? Neler yaşandı bugün? Üzülerek belki bir kez daha maçın özetini izleyelim. Ardından devam edeceğiz.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
0: Reklam. A

Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza, Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası, kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı.

0: Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası, kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Ne yazık ki Dünya Kupası'na veda ettik. Bir kez daha özet görüntüleri izledik. Yine hiç izlememişiz, ilk kez izliyormuşçasına Can'ın o son dakikadaki pozisyonuna üzüldük.
2: Bir de neye üzülüyorum? Tabii orada biraz yani yeni girmişsin oyuna. O topa kurşun gibi vurman lazım. Füze göndermen lazım kaleye. Gole ihtiyacın var. Oyun 3-0 değil ki. Hani atsam da olur, atmasam da olur değil ki. Ya işte motivasyon yok. Ruhsuz, son derece takım. Yürüyor sahada, tel tel dökülüyor. Kenardan hadi aslanım diye bağıran bir tane teknik adamımız yok. Kenarda teknik heyette ikinci adam en azından. Hoca sen bağırıp çağırmıyorsun. Ben bu takım ateşliyim diyen ikinci bir Türk antrenör yok. Hepsini geçtim. Neye üzülüyorum biliyor musun? Ne kadar mutluyduk. İşte televizyonlar alıyoruz devasa, işte ne bileyim Dünya Kupası'nı artık Türkiye için izleyeceğiz. İşte ne bileyim Brezilya'yı, Arjantin'i, Fransa'yı, Hırvatistan'ı, aklına İspanya'yı tutmayacağız. Tası tutmayacağız. Türk milli takımını tutacağız dedik. Ya tuttuk da ya bir ay var daha. Şimdi kime tutacağız? Gene Arjantin'i tutanlar olacak, Fransa'yı tutanlar, Brezilya'yı tutanlar olacak. 24 yıl sonra yani tamamen Türk milli takımına konsantre olduk. Yani gene herkesin bir takımı olacak. Hayal kırıklığını unutmak için, Dünya Kupası şu güzel maçlara tekrar motive olmak için. Çünkü bir keyiftir ya Dünya Kupası 4 yılda bir. Ya

0: Hocam çok güzel bir şey söyledi. Bir meslek hayatında profesör, yani her mesleğin aslında bir profesörlüğü vardır. En üst seviyesi vardır, CEO'luk gibi. Ya sen bu şansı yakalamışsın ya. Yani pırıl pırıl yetenek fışkırıyor hepinizden. Ya bu ruhsuzluk neden ya? Yani Amerika'da bile bu Dünya Kupası. Yani statlar harika, zemin olağanüstü. O zeminler nasıl bu kadar güzel? Ya her şey var. Her şey. Yani oynayacağınız bir 90 dakika. Savaşacağınız, koşacağınız, bir de keyif aldığınız bir... Her insan top oynamaktan keyif alır. Bizler halı sahada top oynamak için para vermiyor muyuz? Bunlar para kazanıyor bir de. O yüzden affı yok yani. Yani bu Türk halkından ciddi anlamda özür dilemeleri lazım. En azından yani telaş artık geçti ama Amerika maçını en azından kazanın, gol atın. Yani orada bir diyelim ki ya bir milli takım da işte 2026'da Amerika'yı yendi, ev sahibini yendi ya da gol attı. Gol atmadan da dönmeyin Türkiye'ye. Yani gol atmadan dönmeyin. Ben şimdi çok merak ediyorum. Bu kadar ilk 11 konusunda kibirli davranan, kalıplarının dışına çıkmayan, hiç öz eleştiri yapmayan Montella artık iş işten geçtikten sonra ev yanmış, itfaiye gelmiş, ev yanmış, kül olmuş. Şimdi santrforla Amerika maçına çıkarsa ilk 11'de, o santrforumuz da gol atarsa ne olacak o zaman? Ne diyeceğiz? O zaman Montella ne diyecek? Hala yine bir şey bulur yani. İşte mutlaka bir bahane bulur. Bahane 60, konusunda gerçekten.
1: 75 şut çektikler bu seferde.
0: 75 şut biraz zor çekersin Amerika'ya.
1: 65'ti ya. 10
0: biz 75 çekersek onlar 150 şut çeker bize. Onu söyleyeyim yani. Amerika dersini o kadar iyi çalışmış ki. Hani dedik ya bunlar Amerika futbol, Amerikan futbolu oynuyor. İşte beyzbolcular, rugbyciler. Her şeyi söyledik ama adamlar derslerini öyle çalışmışlar ki rakip yani futbolu gerçekten hani Amerikan futbolunda güce dayalı bir oyun vardır ya, evet. Futbol vardır ya. Normal modern futbola da o gücü entegre etmişler. O yüzden ben Paraguay'ı da kutluyorum ve Amerika'yı da kutluyorum. Zaten Amerika ben çeyrek final, yarı finalleri görürse de hiç şaşırmam. Ama herkes bak Haiti de dahil gücü ölçüsünde top oynuyor. Bir oyunları var. Ya bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bizim hiçbir oyunumuz yok. Biz hiçbir şey yapmadık. Biz bozmuşuz. Biz 2002 Dünya Kupası'ndan sonra 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda evet, çıtayı yükseltmemiz lazımdı. Biz çıtayı en alta koyduk ya.
1: Doğru.
0: O yüzden burada gerçekten tekrar yapılanmaya gitmek lazım. Montella ile bu iş olmaz. Çünkü bu oyuncular ben bugün gördüm ki çok mutsuzlar. Hoca için oynamadılar. Türkiye için oynamadılar. Kendileri için oynamadılar. Bitse de gitsek, tatile gitsek bu Dünya Kupası da nereden çıktı der gibi ruh hali içindeydiler. O yüzden destan beklerken hüsran yaşadık.
1: Oldu. Doğru. Abdullah Hocam, şimdi biraz daha tabii ki somut şeylerle de konuşalım yani Montella'yı. Evet. Şimdi bugün beni iki kere şunu yaşadım abi, bilmiyorum yaşadınız mı, böyle biriyle konuşuyorum ya, diyorum nasıl olur nasıl olur, o karşı taraf aynı serzenişte falan, sonra bir an aklıma şey geliyor ya, bu adamlar 10 kişi oynadı ikinci.
0: Evet, aynen, bravo. Evet.
1: Unutuyorum yani, evet, Avustralya maçı vesaire unutuyorum, onu hatırlayınca evet, bu sefer aynen, daha beter kafamdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Ya bu kadar mı çözümsüzlük bu yani, sadece oyuncu performansından mı beklemek lazım? Nasıl olabilir? İkisi birbirinin kopyası takım. Yani kendi elimizle seçsek aynı tip rakip gelir. Bizi zorlayacak üst seviye takım değil. Oyunlar aşağı yukarı aynı. Yani birinde resmen Allah kura şansında şöyle demiş. Avustralya'da siz yapamazsanız oradaki bak birebir aynısı gelecek. Ona göre evet, çalışın, devam edin.
0: Bravo.
1: Yani resmen Rabbim böyle bir kura denk getirmiş. Yani. Bir de ikinci yarı 10 kişi. Ona rağmen siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hoca bir akıl tutulması mı yaşadı? Çok mu performanslar düştü?
2: Bir kere hoca çok formsuzdu. Turnuvanın geneli. Yani ikincisi bu maçla ilgili değil de genelinde şey Koray, bizim takım fizik olarak bayağı geride. Bu da hemen şunu sorduruyor. Acaba biz iyi hazırlanamadık mı? Bence biz iyi hazırlanamamışız. Sakat oyuncularımız vardı. kulüplerinden sakın.

0: dönenler vardı. Ve bu hoca bunlara çok güvendiği için bazı oyuncuları bunların yerine tercih etti. Bence bu da çok önemli. Sıcak önemli. Katılıyorum. Hocanın özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda çözüm üretememesi de bence bunun ana sebebi. Ve oyuncuların çok kritik anlarda sahne alamaması. Mesela konuşmamın başında şöyle bir şey söyledim. İyi oynayan oyuncumuz yok kadar azdı. Ya iki maç oynamışız. Hem de hücum ağırlıklı oynamamız gerekiyor değil mi? Çünkü iki tane kapanan takım. Bir evet. Beşli artı dört, dokuz kişiye bir atak yapmaya çalışıyoruz. İkincisi de özellikle bir devre ve artılarla beraber 10 kişi kalan rakibe karşı son 10 dakikalık bölümü ayır diyorum. Neden ayırıyorum? Adamlar ciddi performans sergiledi. Kramplar girdi. O ara biz Merih'le, Deniz Gül'le pozisyonlar yakaladık. Ama burada süreler çok önemli. Maçın çok kıymetli dakikaları var. Özellikle biz, örnek vereyim sana. Biz ikinci yarıya başlarken ne yaptık? Kerem dışarı, Barış Alper içeri. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Peki buraya bir Can Uzun ve Deniz Gül hamlesi gelmez miydi? Üç tane aynı anda. Şu anlam ifade etmez miydi? Hem bizim oyuncularımız için hem rakip için. Ya ben üç tane hücumcu sokuyorum. Zaten sen gelemiyorsun. Ben senin savunmanın merkezini üç oyuncuyla tehdit edeceğim. Olabilir mi? Kalabalık çünkü orası. Adamlar orada Kerem'i soktun. Kerem kayboldu orada. Sok Deniz'i. Ya niye senin Deniz fikrin varsa 59'u niye bekliyorsun? 45'te yap. Ya artı bizim için, antrenörler için çok önemli bir şey daha var. 10 kişi rakip.
2: Evet.
0: 10 kişi rakip.
2: Aynen.
0: Seni dışarı yönlendirecek, merkezi kapatacak. Çünkü Huni'nin içi en tehlikeli yer. Biz orada Koray eksiyiz.
2: Evet.
0: Biz oraya Hakan'la giremiyoruz, Arda'yla giremiyoruz. Profiller böyle değil. Bir Kenan'a bakmışız. Ya sok Can'ı, sok Deniz'i, koy Barış'ı oraya. Zaten buradan Mert Müldür sağ açık gibi oynamaya başladı. Kafa vurmaya gitti. Yani ne zaman risk alacağım be hocam yani? Turnuva gidiyor ya. Turnuva gitti, bağıra bağıra gitti. Yani 60'ta sokacağına 45'te soksan ne kaybederiz?
2: Kazanırız.
0: Aksine daha çok şey kazanırız.
2: Kazanırız.
0: Karambol olur. Ya ben sana şunu söyleyeyim. İki tane affedersin tabir yerindeyse ayı gibi stoperi var. Burada Kerem Aktürkoğlu'nun oynaması farklı, Deniz Gül'ün oynaması farklı. İkisinin kafa topuna çıkması farklı. Tamam kafa topu timing işidir ama farklı kardeşim. İlk devre Kerem oynadı yine kayıp. Ya niye ısrar ediyoruz? Ya mesela örnek Arda. Ya ben maçı izlesem Arda'yı bilmesem 8 numara bana Real Madrid'de oynuyor deseler ya olmaz herhalde oynamıyordur falan derim yani.
2: Doğru.
1: Hangi Real Madrid dersin yani?
0: Ya hangi takımda oynuyordur derim yani. Ya böyle bir sürü sahanın gerçekleri var. Biz burayı doğru yönetemiyoruz ki. Ve sen bazı kalıpların var. Nedir kalıpların? Ya son 10 dakika klasik işte Meri'yi gönderdin kafa vurdu gol yapabilirdi. Ya bir sürü çözüm üretsene. Şunu sen bilmiyor musun? Paraguay'ın sert oynayacağını, oyunu bozacağını, savunma yapacağını bilmiyor evet, musun?
2: Aynen.
0: Biliyorsun. Avustralya'yı bilmiyor musun? O zaman senin ilk amacın nedir? Gol yememek. Ya kopya gol yiyoruz be kardeşim evet. Ya. Kopya gol yiyoruz ya.
2: Aynen.
0: Avustralya'ya Uğurcan'ın soluna alta vuruyor. Gol oluyor. Bir tane de önüne çıkan top merkeze gelmiş en tehlikeli yere. Bir kişi önüne çıkmıyor ya. Ve ikinci dakika maça 1-0 mağlup başlıyorsun.
2: Aynen.
0: Çeviremezsin. Dünya Kupası milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyon.
2: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyon. Milli takım düzeyinde de Dünya Kupası. Şu şöyle değildir. Ya işte bize dediler ya Avrupalıyla oynamadınız. Al oynadılar şeyle. Evet. Güney Amerikalısıyla oynadılar. İki tane Avustralya ne oldu?
2: Evet.
0: Ya bu öyle değil. Çünkü bir de şunu kabul edeceğiz. Eğer fizik olarak hazır olmazsan yoksun. Yoksun yani. Ya şey Güney Kore nasıl koşuyor? Japonya evet, nasıl koşuyor?
2: Tabii,
0: İşte maçı izliyoruz. İsveç nasıl koşuyor?
2: Evet.
0: Biz bekliyoruz Kenan savunmanın arkasına geçsin. Farklı bir organizasyon olsun. Koray oradan olmuyor. Biz aslında ne oldu biliyor musun? Esas biz buradan gelmemiz lazım. Biz bunun sinyallerini

0: Nerede aldık? Romanya'da aldık mı? Kosova'da aldık mı? Evet. Zor gol attık mı? Birer
1: evet,
0: sıfır.
1: Evet, çok
0: biz,
1: zor attık.
0: Mesela biz incelemeye oradan başlayacaktık. Evet. Diyecekti
1: adam
0: ki...
1: Radu'yla Barış Alper'i kitledi. Ya. Radu'yu aynen. Bugün kimse evet. yüzüne bakmaz. Aynen. Nasıl oldu bu iş?
0: Biz oradan diyecektik ki ya biz zorlanıyoruz. Set ucumunu eksik yapıyoruz. Alternatif üretelim. Farklı setler koyalım. Gerekirse farklı oyuncuları oynayalım orada.
1: Ama orada da hoca bizi kandırdı.
0: Nasıl?
1: Kuzey Makedonya maçı, Venezuela maçı Deniz Gül'le başladı. Ben dedim ki değiştirmiyor, sağ gösterim, sol vuracak dedim. Bir. Ben vallahi evet. böyle düşündüm. Aynen. Hoca da kandırdı bizi. Evet.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Bazı oyuncuların milli takım forması tapulu mu? Yani örnek bu adam 6 numara oynar. Bu adam o tapulu mudur yani milli takım forması? Milli takımda kim formdaysa o oynar.
2: Bravo.
0: Tamam, milli takımın bir oyun düzeninde 8-9 oyuncu vardır. Ya hocam şimdi çocukları da rencide etmek istemiyorum. Kerem kötü oynamadı mı? Ya başla Can'la.
1: Evet.
0: Tamam, yine sistemin olsun ama onun içine farklı bir profil koyuyor. Adam şut atıyor. Denge bozuyor. Kenan'la bu çocuk iyi anlaşıyor.
2: Barış Alper'le ya, de
0: Barış çok... Alper'i keza tabii. koy. Nasıl o iki kesersin? Tane uzunun arasında Barış Alper.
2: Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde nasıl top oynayan
0: Barış Alper?
2: Elimizdeki
0: bu adam fizikli
2: ya.
0: Demiyor muyuz? Tabii. Adamın dengesini aynen. bozar, her şeyi yapar, aynen. geçer. Geçmedi mi?
2: Evet.
0: Geçti.
2: Aldı attı.
0: Ya 10 kişi şimdi teknik anlamda çizmek istemiyorum. Ya 10 kişi ceza sahası içine 3 tane oyuncu yık. Getir bekleri, her dakika topun ritmini yükselt, dolaşım hızını arttır, her dakika tehdit et. Mutlaka birine çarpar girer ya. 10 kişi ya, 10 kişi. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Dikkat ettiniz mi? Adamların kenar ortada kafa vuruşu var. Uğurcan çıkarmasa evet. alt köşeden 2-0
2: bitirir. Çok zor bir kurtarıştı bir de.
0: Evet, yere vuruyor yerden. Bir de yani. Evet. En kaleciler için en tehlikeli evet. pozisyondur.
2: Bir tane de out attıkları.
0: Yani topu. Gelinen noktada... Birisi bunları çok doğru analiz etmek lazım. Çok doğru analiz etmek lazım. Başka bir oyun oynamamız gerekiyordu. Oynayamadık. Neden oynayamadık? Montella'ya sormak lazım. Niye bir B oyunu oynatmadın bize veya C? Niye profilleri değiştirmedin? Oyunculara da şunu söyleyeyim. Farkında ya kardeşim, oyunculara da şunu söyleyeyim. Tabii şimdi onlar neyin ne olduğunu çok farkında değil de ben anlatayım biraz. Bu deneyimi yaşamış biri evet. olarak. Bodrum'a her zaman gidersin. Avrupa'da her yere her zaman gidersin. Ama bir daha bu Dünya Kupası'na futbol hayatın boyunca gidemeyebilirsin.
2: Evet.
0: Oradayken bunun kıymetini bilin. Bir de arkanızda 86 milyon her sabah kalkıp acaba bu maç mı olur diye sizi destekledi. Onları da büyük hayal kırıklığına uğrattınız. Artık bunun cevabını nasıl verirsiniz bilmiyorum. Yani bence... sempatiktiniz ama yavaş yavaş o sempatikliğiniz de kaybolmaya başladı. Çünkü başka şeylerle ilgileniyorsunuz. Başka şeylerle. Sahanın içiyle ilgilenmediğiniz için biz bu turnuvada 0 gol attık. Şu ana kadar gol atamayan tek ülkeyiz. Bilmiyorum ayın 24'ünde. Haiti'nde mi yok gol?
1: Evet, evet. İkimiz zaten dünya devi iki ülke.
2: Başarısızlıkta tarihi.
0: Yani sonuç şunu yok. Dememek lazım.
1: İki maçta gol atamayıp evet. elenen ülke.
0: Koray şunu evet. dememek lazım. Ya sahip çıkalım olalım tamam. Turnuva devam ederken birinci maç sonrası biz de diyorduk. Devam eder evet. bu çıkarız buradan diyorduk. Artık iş işten geçti. Bence kendilerini hep eleştirenleri eleştiriyorlar ama biraz çek etsinler kendilerini. Kendilerinin yapamadığı bir sürü konu var.
2: Evet.
1: Zeki abi şimdi ben sana sözü vereceğim ama bu Montella hocamız bizi buraya getirdiğini Kerem de söylüyor.
2: Evet.
1: Hatta şöyle söylüyor, diyor ki işte buraya biz hep birlikte geldik, hocanın da içeride veda konuşması oldu mu sorusu soruluyor Kerem Aktürkoğlu'na. Öyle bir şey tabii ki olmadı. Çünkü 24 senenin ardından bizi Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından biri diyor. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bu 24 sene sonra getirirler ya, Allah razı olsun oyuncularımızdan, hocamızdan da yine teşekkür ediyoruz, o ayrı. Ama bunu bahane yapıp şöyle yazmış, 24 sene sonra ben götürdüm demiş Montella. Bu bahaneyi de almış böyle cebine koymuş. Bir acil durum kartı gibi. Dünya Kupası'nda yani ne olursa olsun hop 24 sene sonra ben getirdim. Denildiğinde yemez. Sanki herkes böyle yemez. Olan bir tane o tabii hocam getirin pardon unutmuştuk onu ya sağ ol deyip. Ya böyle bir şey mi bekliyorlar ya. Ben anlamadım ki.
3: Ya bunu yemezler bak. Biz

0: bize yediremez Montella. Yani sokaktaki 5 yaşındaki çocuk bunu belki yer ama ben yemem. Yani senin istatistiklerinin ne diyeyim yani canı cehenneme. Benim için futbolda istatistik eğer sonuç yoksa salondaki bir süs miskisinden öteye gitmiyor. Ne yaptın yani? 50 tane şut attığında ne oldu? Sıfır. Bu daha büyük rezalet biliyor musun? Sen 50 tane şut atıp sonuç alamıyorsan bunun nedeni ne biliyor musun? Santrforsuz ilkel oyunundur. Ya Dünya Kupası'na daha önce kaç takım gidiyordu? 32 miydi? 36 mıydı?
1: 132 ile gitti.
0: 32 ile gitti 2002'de değil mi? 48 ile gidiyorsun ya. %50 neredeyse kontenjan artmış. Yani Dünya Kupası'na gidemeyen milli takımı zaten döverler. Ya Haiti'de Dünya Kupası'nda. Ya bu marifet değil artık. Senin Dünya Kupası'nda ne yaptığın önemli. Sen Dünya Kupası'nda tarihi tersten yazdın. Yani Montella ile bir defa bugün şunu gördüm. Sağda lider oyuncu yok. Hakan Çalhanoğlu da dahil 1-0 ikinci dakikada geriye düşüyor takım. Ve bir tane oyuncu çıkıp da hadi beyler toplanalım, savaşalım, biz bu maçı çeviririz diyen hiçbir oyuncu yok. Yürekli bir oyuncu dahi çıkmadı ortaya. Takımın lideri yok. Oyuncularla Montella arasındaki bağlar kopmuş. Montella takıma güvenmiyor. Montella kendine hiç güvenmiyor. Kenarda film gibi belgesel izler gibi izledi maçı ve sonrasında şunu söylüyor. Ya artık istatistiklere bakın ya, %77 ezmişiz rakibi. Ya sen iki maçtır yani duvar tenisi oynuyorsun. Duvara vuruyorsun geliyor, duvara vuruyorsun geliyor. Ya bunu bile çözemedin. Ve net pozisyona giren hep rakiplerin oldu. İki tane kopya gol yedin. Avustralya maçında yediğin ikinci golle bu sabah Tanyer'i ağırırken ikinci dakikada 68. saniyede yediğin gol aynı gol. Ya bunların analizini yapmadınız mı? Ya adam uzun menzilli taksi tutsan 5000 lira yazar. O kadar uzaktan şut atıyor, gol oluyor. Bu maçta da şut atıyor, yine gol oluyor. Ya nasıl önlem almıyorsun? Orta sahası oynuyoruz zaten. İsmail Yüksek ilk maçta 2 golde de kusuru var. Bu maçta yine ilk 11 oynuyor. Ya artık alıştık zaten prenslerinden. Formsuz,
2: Orkun duygusuz. Gidiyor.
0: Tabii. Ya bu ligin özellikle Süper Lig'in ikinci yarısının en güçlü, en potansiyelli oyuncusu Orkun Kökçü'ydü. Onu da küstürmüş. Ya onu niye yedek bırakıyorsun? Savaşacak oyuncu, bu oyuncu. Orta sahayı ayakta tutacak bu oyuncu. Sen formsuz, ismi var, cismi, ruhu sahada olmayan Hakan Çalhanoğlu'yla, Arda Güler'le işte buraya kadar gelirsin. Çünkü bağlar kopmuş. Sana inanmıyor oyuncuların. Sen oyuncularına inanmıyorsun. Ortada bir oyun yok o yüzden. Ama sen diyorsun ki %77 oynamışım. 50 şut atmışım. 50 şut atıp da gol atamayan milli takıma utanç vesikası verirler ya. 50 tane şut atıyorsun, gol atamıyorsun. Nereye attın bu şutları? Dağa taşa. İki tanesi direkten döndü. Ha bu mu yani?
2: Rakip... 50 yılda bir denk gelir ama bize iki maçta denk geldi.
0: 50 yılda bir ancak böyle başarısızlık Montella gibi santrforsuz oynayan hocanın eseri olur. Ya Haiti'nin bile santrforu var ya. Türk milli takımının nasıl santrfor olmaz? Biz futbol ülkesiyiz. Sen İtalyan gibi düşünseydin keşke ya. Yani bir Türk hoca bal liginde, bölgesel amatör ligde teknik direktörlük yapan bir hocayla gitseydik daha cesur olurdu. En azından santrforla şu iki maça çıkardık. Şimdi Amerika maçında da lütfen santrforsuz çık bari de daha fazla eleştirmeyelim seni. Çünkü benim gücüme gidiyor. Ben Türk gibi düşünüyorum. Ben milliyetçi bir insanım. Ben kabullenemiyorum. Şu parıltılı, cıvıl cıvıl milli takımı hayata küstürdün ya hoca. Allah aşkına. Yani olmuyor. Seninle olmaz bundan sonra. İstifa mı edersin? Affını mı istersin? Ya bu çocuklara yazık olur yoksa. Ya tarihi bir ayıptır. Milli takımın gol atmadan iki maçta, ya sıradan iki milli takıma gol atamadan boyun eğmesini tarih kabullenmez. Türk futbol tarihi kabul edemez. Daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarısızlıklar oldu. Hatırla, Şenol Güneş başarısız oldu. Hamit Altundop hemen ipini çekti Şenol Güneş'in. Daha turnuva oynanırken, başarısız sonuçlar alırken biz hoca aramaya başladık dedi. Biz böyle duyarlı olmak zorundayız. Duyarlı olmazsak biz futbolu kaybederiz. Milli takımımızı

0: Bu jenerasyonu kaybederiz. Geriden geleceklere kötü örnek olur bu oyuncular bu haliyle. Yazık günah. Bu oyuncuların market değeri de düşer böyle. Ya yani şimdi Can Uzun'u 50-60 milyon derken Eintracht Frankfurt Montella oynatmadı diye belki piyasası düşecek oyuncunun oynayamadığı için. Şimdi 50 ise 40 inecek. Barış Alper'in 50 ise 30 inecek. Oyuncuların şeyi de düşüyor, piyasası da düşüyor. Bu oyuncuları sevk ve idare edecek olan sendin. Kusura bakma hoca. Yani nasıl ki seni Dünya Kupası'na götürdün diye pamuklara sardık, alkışladık, ceketimizi ilikledik. Şu iki maçta da rezalet ötesi futbol oynattığın için seni eleştireceğiz tabii ki. Ne dersen de benim hakkımda. Ama bu eleştiriyi sana yapmazsak sana kötülük yapmış oluruz. Senin başarısızlığının halının altına süpürmüş oluruz. Ben bunu yapamam. Ben sana saygı duyuyorum. Türkleri sevdiğin için, Türk olmak istediğin için en başta saygı duyuyorum. Ama hoca kendine gelmedin. İlk maçta kötü ötesi bir performans ortaya koydun futbolcularla birlikte. Hiç öz eleştiri yapmamışsın, ders almamışsın, dersine çalışmamışsın. Aynı hata iki kere yapılmaz. Hele hele Dünya Kupası'nda hiç yapılmaz. O yüzden bir odaya kapanın futbolcularla birlikte. Herkes eteklerindeki taşı döksün. Oradan bir sonuç belki çıkar. Bu kadar kötü olmanın bir açıklaması olmalı. Bize bir açıklama borçlusun Sayın Montella.
1: 65 şut çektik dedi. 62 şut bu arada. Neyse 65-62 fark etmez. Ama benim mesela
2: size soracağım bir şey var.
1: Şey bence hocam. Hı. Yani bunun yeterli olduğunu, maksimum her şeyi yaptığımızı ama sadece kaderin ağlarını ördüğünü ve bassızlık nedeniyle gol atamadığımızı düşünüyor. Kurasao gol atmış. Katar gol atmış. Ya Katar, Kurasao, bunların ne futbol şeyi var? Özbekistan gol atmış. Yani Yeşilburun Adaları İspanya'ya yenilmemiş. Ya herkes hoca, kendi çapında bir şeyler yapıyor.
2: Hoca şut atmayı santrofor oynatmamaya bağlıyor. Yani diyor ki santrofor oynatsaydım da diyor bu kadar şut atamazdık diyor. O anlama getiriyor.
1: Bir hemen hafıza tazeleyeyim mi? Bu maçta 5 tane isabetli şutumuz var. 2 evet. tanesi Meri. Allah ne verdiyse denemesi kaleye gitti. Evet. Bir tane Abdülkerim'in ortası var. Kaleye gitti. Kaleci çıkardı. 3. isabetli şut. 4.sü. İlk yarıda Kenan'ın şöyle yarım yamalak bir rövaşatavari bir şutu var. Yumuşak bir top kaleciye gitti. 4. 5. de zaten Can Uzun'un vurduğu şut.
2: Evet.
1: Yani isabetli şutlar bunlar. Şimdi çok organize böyle sağlı sollu girmişiz. Oradan vurmuşuz. Buradan vurmuş. O direği sıyırmış. Bu direği sıyırmış da 30 şut çıkmış gibi konuşuyor hocam ama zaten 3-4 tanesi ya Allah bismillah deyip önünde 5 kişi varken vuruyor futbolcular yani ya geçerse gider diye.
2: Bende de şöyle bir istatistik var. İlk maçı hatırlayalım, Avustralya maçını. Milli takımı santroforu kimdi? Kerem Aktürkoğlu yani. Değil mi?
1: Evet.
2: Bir futbol maçında maç başladığından 27. dakikaya kadar bir futbol takımının santroforuna top değmez mi ya?
1: Değmez.
2: Hiç duydunuz mu?
1: Duymadık da.
2: Yani böyle bir istatistik olur mu ya?
0: Sevgili Serkan Reçber bizi izliyor. Hepinize selamları var. Çok keyifli program diyor. Söylediklerinizin hepsine katılıyorum diyor kendisi de.
2: Yani Kerem'i oynatıyor hocam.
1: Serkan Reçber.
0: Evet evet. Bizim, Beşiktaş'ta çalıştı.
1: Evet evet,
0: sonra
1: evet Serkan hocam
2: yani,
1: selamlar.
2: Yani düşünsenize 27 dakika Türkiye milli takımının santroforuna top değmiyor. Esas bence konu buradan anlaşılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Atak yapıyoruz. Tek kale oynuyoruz hocanın söylemine göre. Şutlarımız var. Ve 27 dakika Kerem'e top değmiyor.
0: 7 kez topla buluşmuş zaten ilk yarıda. Yani, 3+3 yani, hatta 5 dakika. 50 dakikada
2: burada,
0: 7 kez topla
2: burada
0: buluşmuş.
2: Esas sorgulanması gereken konu.
1: Santrforla ilgili şöyle diyor. Sen yine devam et hocam. Diyor ki Barış Alper Yılmaz'ı. Ya soruyu tam olarak söylüyorum hatta. Kadromuzdaki tek santrforu ilk maçta 10 dakika kullandık. Bugün de Paraguay maçında rakip 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Yorumunuz ne olur? Soru bu.
0: Evet.
1: Tam olarak kafamızdaki güzel. Soruyu sormuş evet. Kim sorduysa. Barış Alper Yılmaz'ı soktuk sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performansla alakası yok. Her şeyi bir santrfor değiştirirdi demek kolaya kaçmak olur.
2: Ama oyunun son bölümde girilen pozisyonlarda Deniz Gül'le Can var.
0: Artı Barış Alper var.
2: Artı Merih var. Biraz tuhaf değil mi yani?

0: Yani bu oyuncular pozisyona giriyor Türk milli takımıyla ve bu oyunu sen oynatıyorsun. Bir de o zaman demek ki santrofor koyduğun zaman bu iş oluyor.
1: Hocam biz unutuyoruz doğal olarak. Ben de unutuyorum. Çok maç var. Hollanda maçını hatırlar mısın? Avrupa Futbol Şampiyonası evet. Son bölüm. Evet. Biz ne zaman pozisyon bulduk orada? Yine Semih falan oyunu attı hoca. Yine santrafor attı. Yine o zaman yüklenmeye başladı.
2: Şimdi hocanın prensleri var diyoruz. Şundan diyorum ya. Yani Barış Alper Yılmaz'ı Şampiyonlar Ligi'nde izledik değil mi? Evet. Liverpool maçında özellikle. Juventus maçında. Nasıl kart aldırdığını. Nasıl. En başta Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Van Dijk'ın söylediklerini hatırlayalım. Yani böyle savaşçı oyunculara ihtiyacımız varken, zaten çok az elimizde savaşçı oyuncu varken yedek bırakması enteresandı ya bu maçta. Bu kazanman gereken maçta top sürükleyecek, ileri taşıyacak, atak yapacak oyuncuyu yedek bıraktı ya.
0: Ya şeyin, hocanın dediğim gibi inandığı, bildiği oyuncular var. Onlarla devam etme. Ben bunu anlayabiliyorum.
2: O zaman
0: aslında
2: hocaya ihtiyaç
0: ama...
2: yok ki, biz de biliyoruz o oyuncuları.
0: Hayır hayır
2: ya.
0: Müdürüm, şöyle bir şey var. Şimdi sıkıntı şurada. Kerem hazır değil. Hakan hazır değil. Bunlar sakatlıklardan çıktılar. Doğru mu?
1: Evet.
0: Kenan ilk maçta ilk 45 dakika kullanamadı hoca. En güvendiği
2: Kenan
0: adamlardan.
2: Kenan konusunda katılıyorum.
0: Yani
2: Kenan'ın dışında
0: bence
2: sakat
0: hocanın
2: değil de
0: güvendiği çok oyuncular çok formsuzdu. Hoca da dahil buna. Hoca da çok formsuzdu. Hocanın planlarının da birkaç plan olmaması. Oyuncu değişikliklerindeki sürelere bakalım. Sadece bu maça değil, Avustralya'ya bakalım. Orada da geç kaldı. Yani sonuç itibariyle biz maalesef turnuvaya iyi hazırlanamamışız. Ya bunu kabul etmemiz lazım. Yani ne oyuncu fiziksel ve taktiksel olarak hazırlanamamışız. Bence ne de hoca. Hoca şunu düşünmüş. Ya ben demiş ki özellikle bence hocayı biraz da son oynadığımız Kuzey Makedonya ve şey maçları, Venezuela maçları biraz aldatmış. Ben demiş her türlü kazanıyorum. Grubumdaki takımlar da bu oynadığım takımlarla aşağı yukarı denk. Ben yine kazanırım. Ama hocanın bilmediği şöyle bir şey var. Bir tanesi fizik olarak çok iyi bir takım Avustralya ve takım savunmasını çok iyi yapabilen bir takım. Yani sana pozisyon verme, bize de zaten çok az verdiler. İkincisi de çok sert bir takım. Çok sert bir takım ve ikinci dakika öne geçmiş. Ve yine sen savunmayı çözecek bir oyun oynamak zorundasın. Ve ilk maçta bundan ders çıkarmamışsın. Buna başka bir set üretememişsin veya setler veya başka oyuncu profilleriyle o süreyi değerlendirememişsin. Dolayısıyla turnuvadan da eleniyorsun. Ha şöyle, çok acı, çok acı. Türk milli takımının yetenek konusunda bence yine bir sıkıntısı yok ama yetenekli oyuncuların beraber organizasyonunun iyi olduğu bir oyun ve gelişebilen bir oyun da yok maalesef. Yani işte anlatıyorum Koray sana.
1: Doğru.
0: Şeyi Arda Güler'i, Kenan'ı
1: alabilir mi Arda'yı normalde?
0: Yani
1: normalde alması lazım da.
0: Koray, oyun ne diyorsa onu yapmak
2: niye
0: zorunda.
2: Alamazsın değil
0: mi? Çıkaramam diye olmaz.
1: Oyuncusu diye mi korktun?
0: Bak, hayır, korkmayla alakası yok. O takımın sorumlususun.
1: Ama Arda 90 dakika sahada kalacak
0: ya, bir kal değil mi? Hayır, başka da kalmayacak oyuncular
1: benim
0: var.
1: Benim aklıma bu geliyor o zaman.
0: Ama o korkmayla olur mu bu iş? Oyun ne diyorsa onu yapacaksın.
1: Hayır, hocam, şimdi
0: ben seni anlıyorum demek istediğini.
1: Benim aklıma o geliyor yani. Çünkü her kimle görsek Arda ortada yok diye. Yani biz burada odadaydık. İlk yarıyı ben başka odada settim. İkinci yarıyı başka odada. Hadi Uğur getirsin diye bir de yani. Anladım. Bir sürü insanla beraber settim. Herkes Arda ortada yok dedik ki yoktu. Arda başımızın tacı bu arada, ben çok seviyorum. Yani yıpratmak amacıyla söylemiyorum ama Real Madrid futbolcusu çıkarılamaz. Inter futbolcusu çıkarılamaz
0: olur
1: diye bir şey
0: ya,
1: mi var?
0: Milli takımda
2: kötüyse çıkarılır
0: mı
2: ya, futbolda olur mu öyle şey? Yani ya, bu Montella'nın halı saha takımı değil ki ya. Montella'nın takımı değil ki. Türkiye'nin, Türk halkının takımı ya. Halkın takımı yani. Türk ulusunun takımından bahsediyoruz ya. Montella'nın takımı değil ki ya. Evet. Montella'nın prenslerinin, formsuz prenslerinin esiri olduk ya. Öyle şey mi olur ya? Allah Allah, inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Bir de hiç oynamayacak oyuncuları 26 kişilik kadroda tutuyorsun ya.
0: Evet. İrfan Can, oradan başlıyor.
2: İrfan Can'ı, işte Kaan Ayhan'ı. Ya o zaman yazık değil mi ya, Mustafa Eskellacı tutsaydı mesela, önde de oynardı. Her tarafta oynardı. Adam geçerdi. Faul alırdı. Direnç gösterirdi. Ya,
1: kupadan sonra hatırlıyor musun? Beşiktaş'ı da elediklerinde Fenerbahçe ile birlikte ben Adil'e bir soru sordum. Milli takım
2: evet.
1: İstiyor musun?
2: Ya sen
1: formun
2: ne diyorsun
1: çok
2: tabii.
1: İyi diye. Ondan sonra zaten bayağı gündem oldu o gün o açıklamaları da. Ya hak etmedi mi? En
2: yüz,
1: kötü ihtimalle
2: yüz hak etti ya.
1: Torunlarını anlatacağı bir anısı olmasını hak etmedi mi adam?
2: Aynen.
1: Ya sen

0: orada tamam arkadaşlık, dostluk, içerideki ortam bozulmasın, o dengeleri de kolluyor olabilir ama işte bence, sonuç alamazsan her şey bunlar da bu tercihlerde tartışılıyor.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun o söylediği de enteresan. Hani hoca bizi toplantılarla, çok toplantı yaparak bunaltıyor demesi de enteresandı. Yani durup dururken söylenmiş bir laf değildi. Çok toplantı yapıyor.
2: Onu ne zaman söyledi?
1: Yani turnuva başlamadan önce şeye gittiklerinde söyledi de daha turnuva başlamamıştı.
0: Ben ona
1: direkt böyle mi söyledi? Arizona'da söyledi.
2: Direkt böyle mi söyledi?
1: Öyle söyledi, evet. Biraz nükteli bir şekilde söyledi ama yani önce hocayı tamam övdü, işte çok iyi bizi çalıştırıyor, şudur budur ama aşırı toplantı yapıyor. Toplantılardan bunalıyoruz. Hemen her şeyde toplantıya çağırıyor
0: buldum
1: bizi.
0: Buldum. Şimdi bir dakika uzun halini söyleyeceğim hemen sana. Hocanın geldiği ilk günden beri çok pozitif etkisi oldu. Hoca fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri zorlamayı seviyor. Çünkü çok detaycı diyor. Gülüyor o sırada.
1: Evet.
0: Orkun da diyor ki toplantılarda en çok zorlanan oyunculardan biri benim. Maça çıktığımızda plan çok net oluyor. Çok iyi hazırlanıyoruz maçlara. Bence böyle devam etmemiz lazım demiş Orkun da.
1: Ya şeyden sonra
0: detaylı analiz yapıyor tabii, gibi söylemiş.
1: Avustralya maçından sonra bence milli takımın içinde bazı şeyler olmuş. Yani orada toparlanamamış takım. Daha da dağılmış.
0: Şimdi hocaya yine soracağım Zeki abi. Özellikle sana şu tazminatı var mı hocanın? Federasyonun gönderme gibi bir niyeti var mı? Bunlara birazdan cevap vermeni rica edeyim ama bence bir tane çözmemiz gereken konu var. Evet. Az önce söyledik, eleştiriyoruz da ama Arda en az 3 turnuva daha görecek yaşta ve önemli bir yetenek.
2: Tabii Kenan, gidersek.
0: Tabii inşallah gidersek.
2: 2032'ye gideceğiz
0: Kenan
2: de.
0: Öyle. Şimdi evet. Arda'nın bugün ne yapması lazım? Bu iş bitti. Bu maçtaki etkisizliğine dair bireysel olarak ne yapması lazım? Benim aklıma şimdi böyle bir şey geliyor ama çok amatörce mi düşünüyorum? Böyle ki buradan gitti bir an evvel. Real Madrid'deki asistan koçlardan birine şey diyebilir mi? Ya benim son Paraguay maçında ben inanılmaz etkisizdim. Nerede hata yapmışım, bana bir şeyler çıkarabilir misiniz dese mesela yardımcı olurlar mı?
2: Tabii %100 olurlar. Arda bunu kendisi de yapar. Real Madrid'dekilere sormasına gerek yok ki.
0: Dışarıdan bir göz olsun diye.
2: Yok şöyle olabilir. Yani güvendiği, inandığı, Arda'ya bütün gerçekleri söyleyecek iyi bir futbol analisti bulur analiz olarak. Arda'nın, hocanın oynattığı oyunu da ekleyerek nerede hata yaptığını, ki Arda yapabilir bunu çok çünkü artık iş oralara gitti. Real Madrid'de de yapabilir. Yani ama sonuçta birisi milli takım, biri kulüp bazı. Ona farklılık olduğu için söylüyorum. Bence daha çok oyuncunun yapması lazım.
0: Mesela bireysel kendisi için bir rapor gibi bir şey istemesi
2: tabii
0: lazım.
2: Tabii %100.
0: Ne hocam peki? Ne oldu? Ya mesela, neden kayboldu bu kadar? Bugün?
2: Mesela Arda'nın, bunu kabul edeceğiz artık. Arda'nın fiziksel anlamda özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda bir sıkıntısı var. Değil mi? Mesela bugün maçın başında girilen böyle çok korakor mücadeleler var. Orada Arda mesela eksik kalıyor. Ha bunu belli bir seviyeye getirdi Real Madrid'de. Türkiye'dekinden çok daha iyi durumda. Ama artık bu seviyelerde, Dünya Kupası'nda bu yetmiyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Kulübüne gittiği zaman Mourinho da bundan daha çok şey isteyecek onda. Yani Arda özelinde konuşuyoruz ya. Dönecek mesela. Mourinho diyecek ki ben ekstra senden şunları istiyorum. Ya bunları yapıyorsun ama bunları da eklemelisin. Çünkü Real Madrid'e Mourinho'nun gelme sebebi de aynı şampiyonluk.
0: Burada şimdi şöyle bir şey takılıyor aklıma benim. Real Madrid Bayern Münih final tadında maçtı. Arda mesela orada hiç ezilmedi. Fiziksel olarak da kaybolmadı.
2: Oyunlar farklı.
0: Takımla alakası
2: tabii,
0: mı
2: tabii,
0: var?
2: Tabii yani Real'in oynadığı bir oyun var. Türk milli takımının oynadığı bir oyun var.
0: Ya da ona ezilecek.
2: Ama Arda'yı nasıl ifade ediyorsun Arda'yı? Arda'yı genellikle topa giden, değil mi? Alana değil de topa giden, bağlantıyı yapan, böyle koşuyla adam eksilten değil de topla adam eksilten. Yani böyle oyun kurucu bir oyuncu profilinde gibi, değil mi? Genellikle merkezden iyi şut atan, ki burada iki maç özelinde denedi ama çok etkili şut atmadı. Bir frikiği var, yere vurdurdu.
0: Evet.
2: Kalecinin çıkardı. Ya bu gibi mesela geliştirmesi, Arda 2005 doğumlu. Kenan öyle, Can Uzun öyle. Yani bunlar ileride Türk milli takımında devam edecek oyuncular.
0: İnşallah.
2: Biz tamam yok edecekler tabii. Yani sonuç itibariyle ve bunlar ileride Türk milli takımının abileri olacaklar. Bence çok önemli bir ders çıkarmaları lazım. Genelde hepsinin çıkarması lazım ama bu oyuncular devam edeceği için bunların ekstra yarın öbür gün bir başka Dünya Kupası geldiği zaman mesela 2030 Dünya Kupası geldiği zaman eğer inşallah gidersek de daha tecrübeli olacaklar. Sonuç itibariyle her Dünya Kupası

0: Bilmiyorum.
1: Yoktu.
0: Ya hatta Türk milli takımının şu ana gelen en iyi oyuncusu kaleci Uğurcan bile yediği iki tane kendi soluna evet. yediği gollerle bence evet. ciddi anlamda şey var.
2: Hata var mı orada?
0: Var. Yani şöyle hata hepsi Uğurcan'da değil. Bir, şuta müsaade eden orta saha ve savunma oyuncuların çıkmakta gecikenlerde. İkincisi, daha öne çıkıp bence açıyı daha net kapatmalıydı. Biraz daha çizgiye yakın kaldı. Kendisinin hareket evet hareket alanını kısıtladı.
2: Yetişemedi yani. Bir evet, kağıdı bunda olsa. Çünkü o topun o kadar da şapraza direkt dibine gitmesi.
0: Aynen öyle. O çünkü mesafe kalmadı, o kadar mesela. Acil vuracağını tahmin etmedi. İki şutta aynı yere gitti. Hele ikincisi direğe vurdu girdi. Yani bugün bu sabaha karşı yani. Vurdu. Evet. Ama çok da iyi vurmadı. Yani ha iyi vurdu.
2: Tam direkt dibine gitti.
0: Ya biz mesela yani. Oyunculara deriz ki ilk hedefiniz kaleyi bulsun. Kaleyi bulmayan top gol olmaz deriz. Kaleyi bulan her şut kaleci için tehlikelidir.
2: Ama bu forvetsiz, santrforsuz konusunu da hocanın artık bir esnek davranması lazım. Tamam, Burak Yılmaz yoktu, Cenk Tosun yoktu. Yakın dönemde en iyi golcülerimiz, bir çözüm buldu hoca. Bizi de Dünya Kupası'na taşıdı. Teşekkür ettik ama ya şu telefon bile kendini güncelliyor değil mi sürekli? Yeah. Güncelleyeceksin yani. Ben bununla geldim yok. Santrforun artık Deniz varsa Deniz'i atacaksın erkenden. Yani bizim ideal oyunumuz bu olamaz. Hoca bu konuda biraz saplantılı bence.
0: Bence katı kesinlikle. Evet.
2: Kesinlikle. Yani çünkü ben bunu şeyden de hatırlıyorum. Murat Sancak da Adana Demirspor'dayken Balotelli ve Zuba vardı elinde. Santrforsuz oynatıyordu yine.
1: Evet.
2: Yani orada da mesela o dönemde yine Adana Demir yönetimi de yine niye oynatmıyor diye konuşulduğunu hatırlıyorum. Yanlış Emin, olmasın.
1: Şimdi, ha, onu söyleyeceğim de şimdi yazdım. Bal Ligi'nde hani bir teknik direktör olsa santrforla çıkardı diye yazdım da hatta Bal Ligi'nden bir hoca da yazmış. Ben olsam maça işte Deniz ve Barış çift santrforla birlikte çıkardım maça. Kazanmak zorunda olduğumuz maç. Rakibin analizinde zaten hep yazıldığı gibi işte sert oynayan, iyi savunma yapan bir takım. Yani onu açmak için çift forvetle oynardım. Hadi ikinci dakikada gol yiyorsun hemen mesela yapabilirsin. Tazminat konusuna gelirsek şöyle.
2: Önce şeyi soralım evet. tazminattan önce. Siz İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu yakından tanıyorsunuz. Başkan sizce hoca ile ilgili bir tasarruf alır mı? İşin veya gidişatı bilgi olarak da paylaşabilirsiniz elinizde varsa. Burada bir fatura kesilecek birine herhalde.
1: Yani
2: veya bilmiyorum kesilmesi tabii, gerekiyor yani, mu? Yorum şu, yapmayayım şimdi.
1: Bu işe en çok üzülen bir defa İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. Federasyon başkanıdır. Çünkü uğurlama sırasında mutluluktan gözyaşları dökmüştü. Dağ gibi adam ağlamıştı havalanında. İşte o kırmızı beyaz gelincik tarlası gibi 3. çevre yolundan konvoy halinde milli takımı uğurladığımızda duygularına yenik düşmüş. Çok böyle gözlerinden yaş akmıştı. Öyle bir merhametli milli takımı çok seven takımına İşte o çocuklara baba şefkatiyle yaklaşan Montella'ya dediğim gibi bir dediğini iki etmeyen, ona her türlü konforu sağlayan bir profil İbrahim Hacı Osmanoğlu. Tabii ki en çok üzülen de o olmuştur. Montella'dan da, futbolculardan da, bizlerden de çok üzülmüştür elbet. Tabii ki Amerika maçından sonra, ülkeye döndükten sonra enine boyuna bunu konuşacaklardır. Eğer Montella'da ileriye dönük bir umut ışığı görmezse İbrahim Hacı Osmanoğlu, İstiklara falan dinlemez. Kan değişikliğine gider. Tabii oyuncuları da dinler. Montella'dan ama bir rapor ister. Futbol Federasyonu der ki niye böyle olduk biz? Niye bu kadar kötü oynadık? Niye bazı oyuncular da ısrar etti? Bunların hepsinin hesabı sorulur. O raporu ister. Tabii şimdi yangına körükle gitmek istemezler. Hepsi üzgün çünkü. Şu Amerika maçı geçtikten sonra, ülkeye döndükten sonra bunun muhasebesini yaparlar, enine boyuna değerlendirmesini yapıp karar alırlar. Benim gözlemim Montella'yla yolları ayırırlar. Önce Montella'nın istifa etmesini isterler. İstifa etmezse yollarını ayırırlar. Buradaki sıkıntı şey tabii ki Eylül ayında Montella'nın sözleşmesi bitiyordu. Montella'nın sözleşmesini uzattılar. Euro 2028 hatta 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesini uzattılar. Ücretini de yıllık garanti ücret ama bu net yani primler işte katılım turnuvalara katılımlar hariç 1.8 milyon eurodan 2.2 milyon euroya yükseltmişler. ücretini

0: Ne? Sözleşmenin yeni şartları, kalan süresi, hepsi düşünüldüğünde bugün görevine son verilirse Montella'nın işte 2028 Temmuz'una kadar hak edişlerini de düşünürsek 5 milyon euronun üzerinde bir tazminat alması söz konusu oluyor toplam hocanın. Ki hiçbir hoca da bırakmıyor biliyorsun. Tabii. Çalışmadığı sürenin de istiyorlar o sözleşmeye şartlarına uygun bir şekilde. Böyle bir durum var. Ama burada önemli olan tabii ki onu düşünmez Futbol Federasyonu yetkilileri. Burada hemen beyaz bir sayfa açmak isterler. Çünkü
1: ben hatalarımdan ders al. Yani biz tabii sıcağı sıcağını çözemedik ama hata yapmışız lazım dese.
0: Ben Montella'nın altını doldurması lazım. Çünkü hocanın ayakları yere basmıyor hala. Çok fazla ne derler? Hani bu kibir farklı bir kibir. Yanlış algılanmasın. Ego. Bazen en iyi ben bilirim gibi düşünüyor ya. Mesela şeyi bile ben orada çok şaşırdım ya. Hani ben işte onlardan daha da Türk gibi düşünüyorum. Daha da Türk'üm gibi bir lafı. Hani orada bir tercüme hatası da olabilir. Bu arada hocaya da
1: kaosa haksızlık çekmek etmedi. İsteyenler
0: ya, ama onlar kaosa çekmek isteyen çok olmadı. Yani ben çok böyle hocaya karşı saygı çerçevelerinde yorumlar yapıldı. Tabii ki eleştirdik. Hepimiz eleştirdik. Ortada bir başarısızlık varsa biz gazetecilerin görevi zaten eleştiri yaparken de Montella'nın bilgimiz ışığında elimizden geldiğince önünü ışık tutmaya çalışıyoruz. Gözünü ışık tutmuyoruz hocanın. Hani bunu yapsan daha iyi olmaz mıydı demeye aklımız erdiğince bunu söylüyoruz. Bizim de hatalarımız var tabii ki. Ama hatalardan ders almazsan doğruyu bulamazsın ki. Her düşüş bir uyanıştır. Mesela Avustralya maçında düştün ama sen uyanmamışsın. Düştüğünü kabul etmemişsin orada. Bir daha düştün. Uyansaydın orada belki bugün Amerika maçına işte grup liderliği için, şu için, bir için tabii bir sürü şey düşünebilirdik. O yüzden hani
1: bazen ben ayağa kalkmak için tokat yemek iyidir demişti Çağkan Çalhanoğlu.
0: Aynen. Bravo.
1: İkinci tam tokadı da yedik.
0: Evet. Halının altına süpürmez Futbol Federasyonu. Ortada bir problem varsa. Bence ortada problem hocanın formsuzluğu, hocanın inadı, takımın bu kadar ruhsuz oluşu. Bunların hepsinin raporunu ister Futbol Federasyonu yönetimi. Ondan sonra da bir karar alır. Bakar görür ki hoca ben başarılıydım derse, benim yüzümden olmadı derse görevine son verilir.
1: Fevri mi düşünmektir istifa demek şu aşamada? Biraz daha sakinleştikten sonra mı da karar vermek gerekiyor?
2: O rapor mevzusunda zaten her turnuva sonrası milli takımda rapor düzenleniyor. Evet. Bütün yaş gruplarında. İşte nedenleriyle başarıyı da başarısızlığı da zaten o konuda konuşurlar muhtemelen Montella ile. Çünkü ülkenin de birleştiği çok ciddi bir başarısızlık var. Beklentinin çok altında kalan bir turnuva. Ha yolları ayırma ayırmama konusunda tabii onun için bir şey söyleyemem. Sonuçta bu adama inanıyorlar ki 2028'e kadar evet, sözleşmesini uzattılar. Evet. Bir de hemen başlayacak bir Uluslar Ligi var Eylül ayında değil mi? Çok tabii, yakın tabii zamanda.
1: Bir de orada çok ciddi onun rakipler tabii, var.
2: O da var tabii. Bir de bunun şeyini de yani Türk hocayla mı devam edelim? Montella'yla mı devam edelim? Yani Futbol Federasyonu o konuda da doğru bir karar almak için muhtemelen şöyle olacaktır. Hocayı dinleyip hoca eğer cevaplarıyla federasyonu tatmin ederse o zaman bence devam ederler. Ama gelinen noktada çok eleştiri var. Özellikle Montella'nın oyununa ekstra bir oyun katmadığı, aynı oyunda çok ısrar ettiği, kadro kurulumunda aynı oyuncularla formda veya formsuz olmasında bir şey değişmedi. Bence bu konularda hocayı bence eleştireceklerdir. Hoca da kendi düşüncelerini söyleyecektir ama bence bu konuda biraz özellikle oyuncu seçimi konusunda hocayı toplantının ana konularından biri o olur. İkincisi biz gol atamayacak kadar, üçüncü maç ne olur bilmiyorum ama biz gol atamayacak, puan alamayacak kadar kötü bir milli takım mıyız?
0: Evet.
2: Bence onu en da sorgularlar.
1: O,
2: yani
1: sorun o zaten.
2: Onu da sorgularlar. Ve bu santroforlu santroforsuz oyun teknik konu olmasına rağmen o toplantıda gündem de olabilir.
0: Kesinlikle olur.
2: Mutlaka bulun.
0: Niye oynatmadın hoca diye.
2: Tabii. Hocam artık bazı oyunculara yavaş yavaş tercih etmesen mi gibi. İşte Montella bunun hangisine cevap verir? Yönetim

0: burnu tatmin eder mi? Çünkü 2028 sonuna bir 5 milyon euro gibi ciddi bir rakam var. Ya zaten milli takımda yönetimlerin kaderini belirleyen 2-3 tane konu var. Bir tanesi de A milli takımın aldığı başarı ve başarısızlıklar.
1: Evet. Biri hakemler, biri zaten milli takım.
0: Hakemler sonradan eklendi. Bizim zamanımızda hakemler var olmadığı zaman bile bu kadar konuşulmuyordu. Ama şimdi maalesef hakemler şeyin önüne geçti. Ya yani gündemin en birinci sırasına geçti. Onun için dediğim gibi yani bir turnuva sonrası bir çek olur. Ama tabii ayrılık mı olur, devam mı olur? Mesela orada Zeki Müdür çok enteresan bir şey söyledi. Oyunculara da sorarlar mı acaba dedi.
2: Sorarlar.
0: Bence yani oyunculara direkt sormazlar ama üstü kapalı oyuncularla ilişkisi iyi olan insanlara da sorarlar. Oyuncular ne düşünüyor? Hoca ile ilgili düşünceleri ne gibi. Oradan da görüşlerini çok net etkilemese bile belli bir oranda etkileyecek bir cevap alırlar.
1: Evet. Şimdi Eylül ayında hocayı değiştirsen de şöyle bir periyot bekliyor yeni gelen hocayı da, yani koltuğundan edebilecek bir periyot. Çünkü Uluslar Ligi'nde evet. A ligine çıktık artık.
0: En üst lige çıktık.
1: Güçlü rakiplerle oynayacağız. Evet. Eylül'ün sonunda Türkiye Fransa.
2: Evet.
1: Ardından 3 gün sonra Türkiye İtalya ile oynayacak. Bir diğer rakibimiz de yine bu grupta Belçika.
0: Evet.
1: Yani sen yeni bir hoca getirdin. Hoca Eylül'de darma duman olabilir. Şimdi, Fransa, İtalya, Belçika peş peşe başlar.
3: Turnuvadan elenmek var, elenmek var. Yani savaşırsın, goller atarsın. İşte son dakikada garip bir gol yersin. Olmaz yani. O zaman dersin ki bu takım her şeyi yaptı ama olmadı. Ha, turnuvaya veda ettik. Ama hiçbir şey yapmadan da iki maçı kaybedip çok erken bir şekilde turnuvaya veda etmenin bir faturasının olması lazım. Burada kanayan yarayı pansuman etmezsen yani daha da kötüye gidersin. Çünkü uçağın burnu yere çakılmak üzere. İrtifa kaybediyor. Tekrar havaya kaldırmak için bir şoka ihtiyaç var. Bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bu nasıl olur? Hocanın ekibine bir tane sözünü geçirebileceği, hocaya sözünü geçirebileceği bir tane antrenör getirirsin. Çünkü ben bakıyorum, sen de hocam görüyorsun. Diğer milli takımlarda yedek kulübesini gösterdiklerinde kafa kafaya veriyorlar. Teknik adamlar konuşuyorlar.
0: O ayrılma sebebi olur.
3: Bizim yedek kulübesinde Montella kenarda sessiz bir şekilde duruyor. Kimse bir şey söylemiyor. Çıt yok. Ya bu kadar olmaz ya. Bir ekip işidir. Akıl akıldan üstündür ya. Hep görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde görmüyor muyuz? Kravatlı, şık giyimli insanlar burada haldır haldır çalışıyorlar, rapor veriyorlar hocaya. Ya zamanla yarışıyorlar. Üniversite ama sınavı gibi.
0: Ama onu hoca mobbing olarak algılar.
3: Nasıl algılarsa algılasın ama başarı yoksa ne yapacaksın yani? Hoca onu algılayacak.
0: Hayır
3: yani,
0: bana.
3: Ne yapalım yani?
0: Hayır
3: hoca?
0: Bana diyorsun da ben olacağı söylüyorum.
3: Doğru
0: sana.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Ya.
3: Hayır.
0: Bu hayır, hoca böyle algılar. Hayır hoca der ki işime karışmayın der. Ama hocanın hayır ben sana olacakları doğru söylüyorum yani.
1: Rol mü çalıyorsun?
0: Yani der ki ne yapıyorsunuz der. Hoca zaten şey olarak tamam dediğin çok etkili birini almadı ama işte bir sürü altında Serkan var, Hakan Balta var, kullandığı Türk hocalar da var ama dediğin profilde birini milli takıma yönetim empoze ederse hoca onu farklı algılar. Der ki ne oluyoruz bir saniye der. Orada doğru mesela onu ayrılık almak için yapılacak bir mobbing bence.
3: Hoca ama buradan
1: Nedim Yiğit'in selamı var bu arada.
3: Aleyküm
1: size.
3: Selam. Toparlayamaz diye düşünüyorum hocanın. Ya bu buhranlı ruh halinden çıkması zor. Yani hoca şu anda bence büyük bir şok yaşıyor. Yani hani akıl tutulması bu işte. Hocanın evet. İlk maçı tamam. İlk elin günahı olmaz dedik. Doğru. Hepimiz öyle. Ama burada aynı hatalar hoca farkına varmadı mı zannediyorsun? Hatalarında inat ettiğini, faturanın kendisine çok ağır bir şekilde geri döndüğünün farkındadır hoca.
0: Farkında,
3: çok zengin bir adam.
0: %100 farkında.
3: Ama şimdi toparlanmak zor yani. Montella'nın kendisini toparlaması gerçekten zor. Ya, tabii ki kalmasını ben destek isterim. İstikrardan yana ama hocaya yardımcı olmak lazım. Hocayı ayağa kaldırmak lazım. Yani bu takımı tekrar coşturacak bir hamlenin yapılması lazım. Ben de dediğim gibi. Evet. Hoca kendisi bulsun yardımcısını.
0: Hocanın var yardımcısı.
3: Ama hiç senin ayağa kalkamıyor.

0: Başkan yardımcısı yok hocanın. Yani. Hocanın ayağa kalkan, gol yediğinde bile reaksiyon gösteren, direkten dönen topumuzla ah bu kaçar mı saç baş yolan yok yani kenarda. Hocanın yardımcısını ben göremedim. Sen gören varsa söylesin bana. Yardımcılar ne olur hoca? Bak evet. Şurada sıkıntı var. Ya şuraya bir hamle yapalım.
1: Ya ben anladım.
0: Hocaya da destek vermek lazım. Destek veren de yok. Hoca bak, yalnız kaldı bence.
2: Nedim Hoca da şeye dikkat çekmiş. Portekiz-Gürcistan maçlarının kadroları aynıydı. O zaman söyledik. İki maça da aynı kadroyla çıkıyorsak bir tanesinde sıkıntı vardır diye. İki farklı rakip diye. Evet. Abdullah Hoca da çok net açıklayacaktır. Avustralya-Paraguay takımlarının arkaya koşu yapan oyuncularla çözülemeyeceği çok açık. Çünkü arkada koşu yapacak alan yok. Hiç santrfor yoksa stoperlerden en çabuk ve uzun olanı öne atarsın. Bu bile bir çözüm olabilirdi.
1: Onu son 10 dakika yaptı zaten Meri'yle.
2: Sonuna doğru denedi. Ay,
1: kafa vuruşu da var biliyorsun.
2: Tabii.
1: Ya işte orada mümkün olduğu kadar onların en güçlü yerine sayısal fazlalığı yaratmaktı. Oyun planının çözümünden bir tanesi. Ama hoca çok ısrar ediyor işte. O konularda hiç esnek değil. Aslında Türkiye'ye geldiğinden beri aynı oyun oynuyor. Bunu milli takıma da empoze etti. Ve başarılı da oldu. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktık doğru mu?
2: Doğru.
1: Avrupa Şampiyonası'nda son Hollanda maçına kadar devam ettik. Ama hep oyunda çok zorlanıyorduk. Yani güçlü takımlar çıktığı zaman çok zorlanmaya başladık. Bence hoca burada bir BC oyunları üretmesi gerekiyordu. Çünkü gitmiyordu. Geldik işte iki tane maç oynadık ve maalesef evet. Patladık ya.
2: Teşekkür ediyorum. Bitti ağzınıza mi? Sağlık. Bitirdik. Evet. Zeki abi.
3: Yarım kaldı.
2: Zaten bayağı aslında söylenecek şeyleri söyledim. Yine devam ederiz ama. Diğer yayınlarda.
0: Ya, tabii Amerika üzülüyoruz maçı. Yani hala çok mutsuzuz. Ya. Evet, Dünya Kupası çok keyifli
2: neyse,
0: gidecek.
2: Belki ya. Biraz yarından sonra normalleşiriz biz de. Moral motivasyon olarak diyeceğiz ama bir 3-4 gün en az psikolojik olarak da fiziksel olarak da üstümüzde hissedeceğiz o kesin. Dünya Kupası özeli biz noktalıyoruz. Birazdan transfer raporu var Kerem Can Bulat'ın sunumuyla birlikte. Artık transfere dönecek iş bundan sonra zaten. Biz yayınımızı noktalıyoruz. Son sayfada da yine karşınızda olacağız. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda top ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan Merin şutunda. Kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den. Top kaleci ilde kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim. Ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can uzun vurdu. Kaleci Hil başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
3: Herkes çok üzgün ya gerçekten. Hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Montella bize ilerlemez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları, takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi yani. Bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız.
5: Tabii ki çok üzgünüz. Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon önce, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Turnuva öncesi hakemler geliyor, bize kuralları, yeni kuralları anlatıyor. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz söyleyeceğini düşünerek, genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söylersin veya ırkçılık yaparsın. Biz de orada Mert'e küfür etti galiba. Tam ben uzaktaydım ama Mert ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk tabii ki. Vardan da kararda doğru şey çıktı. Ya aslında şöyle yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerde. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva, Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde. Favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.
6: Fener Okulu'na nereden gideceğim seni.
7: Unutulmaz bir gün oldu. Takım olarak sahada sonuna kadar savaştık ve bu önemli zaferi hak ettik. Zorlu bir süreçten geçiyorduk. Sahada kenetlenerek harika bir reaksiyon verdik. Turnuvanın en erken golünü attığım için çok mutluyum. Kendim için de ülkem için de unutulmaz bir maç oldu.
6: Öncelikle takım arkadaşlarıma ortaya koydukları büyük mücadele için teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi. İnsanlar bazen olayları farklı değerlendirebiliyor ancak gerçekler tamamen farklıydı. Biz yolumuza devam edip taraftarlarımızın da bizi desteklemesini istiyoruz. Bizi destekleyen herkesten tek isteğim bize inanmaya devam etmeleri.
8: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim.
9: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Yusuf Tokaç ve Mehmet Özcan'la beraber transferin gündemine dair değerlendirmelerde bulunacağız. Tabii ki program adı üstünde transfer raporu ve odak noktamız normal şartlarda belli. Ama bugün hepiniz gibi odağımız biraz şaştı ve çok daha farklı bir konu Dünya Kupası'na dairdi. Biraz açılış bölümünde konuşalım istiyorum. Mehmet hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem, geçmiş olsun diyelim.
1: Geçmiş olsun hepimize. Yusuf Tokaç hoş geldin.
2: Hoş bulduk, geçmiş olsun.
1: Milli futbol takımımızla kısa bir başlangıç yapalım. Çok uzun konuşmayacağız açık söylemek gerekirse ama konuklarımın da düşüncelerini merak ediyorum. Mücadelenin özet görüntülerini de şu an itibariyle ekrana getireceğiz. Kısaca maçın üstünde durduktan sonra yeniden transfer gündemine odaklanacağız.
3: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda. Kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi, kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim, ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a

0: 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: A milli futbol takımımızın Paraguay'a kaybettiği mücadelenin özet görüntülerini ekrana taşıdık. Hakikaten çok çok üzücü bir netice oldu. Yine denemelerimiz söz konusu ama bundan sonuç alamadık. Tıpkı Avustralya mücadelesinde olduğu gibi. Mehmet, biraz moraller bozuktu. Baskı da takımın üstünde ciddi anlamda yüksekti. Özellikle basın toplantılarında hatta yapılan açıklamalardan anladığımız bu. Tabii ki bunların tamamını bir mazeret olarak da öne sürmemek gerekiyor açıkçası. Ne bekliyordun, ne buldun? Bunu merak ediyorum.
2: Senle zaten özel sohbetlerde de az biraz düşüneceğimi biliyorsun. Ben biraz da negatif taraftaydım. Hatta dünkü maç öncesi de beklentim beraberlik olarak açıklamıştım. Aha. Burada tabii Montella ve oyuncular diyoruz ama bence işin federasyon tarafında başkanından yöneticilerine, üstüne biz medyanın da payı var bu süreçte. Bir kere milli takımımızı abartmamamız gerekir. 2002 jenerasyonu tıpkı 2000'de UEFA'yı alan Galatasaray gibi kolay kolay diğer takımlarla, diğer jenerasyonlarla kıyaslanabilecek seviyede değil. Zaten bir forvet problemimiz vardı. Buna neler eklendi dersen, çoğu oyuncumuz, hani az solistler diyebiliriz, Kenan'ı, Arda'sı, Hakan'ı, sakat sakat geldiler, antrenman kaçırdılar.
1: Doğru.
2: Çok sağlıklı bir hazırlık süreci geçiremedik. Üstüne ligimizdeki yerel rekabet bence milli takımımız şöyle olumsuz etkiledi. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe'deki oyuncular, İsmail Yüksel'i, Abdülkerim'i, Barış'ı çok yıpranmış geldi, keza Kerem'i. Bir de tabii buna Montella'nın tercihleri de eklenince ben hep aynı noktadayım yani. Fransa milli takımı dışında, hadi bir de Cezayir maçında Messi gibi bir oyuncu olduğu için Arjantin diyelim. Milli takımlarda zaten muhakkak 2-3 senede bir her turnuva birkaç değişiklik yapmanız gerek. Ben de turnuva öncesi hocam söylediğim şuydu: ama can uzun ama deniz gibi bir değişiklik yapmalıyız. Bunu da hatta şöyle ifade etmeye çalıştım. 2021'de Şenol Hoca'yla çok başarısız bir milli takımı. O milli takımı tamamen değiştirip 2024'te çeyrek final yaptık. Yani işte örnek veriyorum, orta ikilimizde Ozan Tufan Okay vardı. Önlerinde Hakan vardı. Hakan daha geriye çekildi. Ozan Okay yerine oraya İsmail, işte başka oyuncuları monte ettik. Yine Burak Ali Dervişoğlu'ndan başka forvetler, hatta forvet üzerine geçtik. Değiştirdik kadroyu ama baktığımızda 2 sene önceki kadro oynuyoruz. Yani oraya Can Uzun'u, Deniz'i bir değişiklik isterdi bence. 46'dan sonra mesela Barış girdi. Bence yine milli takımın o bölgeden iyi işletti atakları. Sonda Can Uzun'a yaptığı servis bence gayet iyiydi. Yani maç maç bakmak gerek. Benim fikrim, dünkü maç İsmail Yüksek, Orkun arasında benim tercihim Orkun'dan yana olurdu. Hani İsmail Yüksek illa tercih edecekse bence, eğer iddiamız olsaydı, Birleşik Devletler maçında bana daha mantıklı geliyordu. Sonuçta başarısız bir turnuva geçirdik. Bu gerçek. Yani bireysel hatalar da var. Hani Uğurcan da çok iyi değildi, onu da söyleyebilirim. Hani Merih Demiral ısrarı, yani sonuçta ben Galatasaray'ı takip eden biri olarak söyleyeyim, yani Leroy Sané Alman milli takımına gelsin, bunun açıklamalarını hatırlıyorum Türkiye Ligi'ne geldikten sonra. Yani Bayern Münih'te oynamaya devam etseydi milli takımdan, çünkü bir milli arada kesik yemişti, hatta o milli ara bayağı hırs da yapmış tekrar Alman milli takımına dönmek için. Şimdi bizim oyuncumuz Merih 25-26 yaşında Suudi Arabistan'a gidiyor. Olmaz yani, baktığında ilk 11 olmaması gerek. Artı Abdülkerim'le ikisinin 2 yaş aldığı da bir gerçek. Hani Meri'nin de temposunun düştüğünü düşünürsek. Bunlar da planlama. Düğünün özelinde Mert Müldür'e helal olsun diyorum. Bence gayet kapasitesi ölçüsünde, ki Mert 2021-2024 milli takımlardaki turnuvalarda gayet iyi mücadele etti. Abdülkerim bir şeyler yapmaya çalıştı. İlginç bir istatistik ortaya çıktı. Sanırım pas hatası yapmamış ama bence yediğimiz ilk gol, ben Abdülkerim'i yazıyorum. Çok kötü bir sert kısa top diyebiliriz. O topu kontrol etmesi zaten sanırım İsmail Yüksel'in çok zordu. O top döndü, gol oldu. Ama onun dışı Abdülkerim de mücadele etti. Yani en azından en çok hücuma desteği verdi. Arda Güler tabii ki göz bebeğimiz, 2005 doğumlu. Müthiş, hepimiz umutluyuz ama bir gerçek var. Ben zaten kendi adıma şaşırıyordum Real Madrid'in bankosu olmasına. Real Madrid bahsettiğimiz takım dünyanın en iyi takımı. Biraz onun rüzgarına çok kapıldık. Yıldız oyuncu olması, basit oynaması, basit oynamakla kaçak oynamak arasında fark var. Ben biraz Arda Güler'de onu gözlemliyorum. Artı çok da fit gelmedi, bunu da gözlemledik. Nihayetinde bu başarısızlık kaçınılmaz oldu ama ben yine şöyle çok umutsuz değilim. Zaten bizim yapmamız gereken, bu oyuncu grubuyla Abdülkerim, Hakan Çağlayan dışında 30 yaş üstü oyuncumuz yok. Bizim turnuva devamını sağlamamız gerek.
1: Evet.
2: Yani Avustralya bunu yaptığı için zaten ilk maç bizi yendi. Elinde son

0: da başarılı olacak. Yani bir önceki 24 sene önceki Dünya Kupası'nda 3. olduk diye bu Dünya Kupası Dünya 2.liğini hedeflemeyeceğiz. Böyle hayaller kuruldu. Çok net zaten onun içinde ciddi bir fikstür şansına ihtiyacımız olurdu. Nihayetinde ters bir grup çıktı. Avustralya, Paraguay, Birleşik Devletler maçı da bu arada iddiamızı o maça taşısak da bence işimiz çok zordu.
1: Grup, ters bir grup. Evet. Tamam. Ama sert bir grup da değil aslına bakarsan. Yani Dünya Kupası'ndaki en sert gruplardan biri değil. En dengeli gruplardan
0: biri. Ben Birleşik Devletler karşısında iddialı çıksaydık şansımızın olacağını düşünmüyorum. Balago bizim stoperleri bir kere çok ters gelirdi. Pulisicsiz de onların o düzeni işliyor. Gayet gördük. Nihayetinde ders çıkarmamız gerek. Federasyon başkanından hocasına, medyasına kadar bu kadar bu çocukları çok popoflamamız gerek. Bizim artı odağımız sağ içi olmalı. Onu da söyleyeyim yani. Yoksa ben oyuncuların işte özellikle Melih Demirel o anlamda biraz eleştirileri üzerine çekti. Sosyal medyada işte YouTube'daki aktif yayınlarından dolayı ama ben noktada şöyle düşünüyorum. Biraz sağ içinde kalacaksın. Ya yani bunu da hep bir örnek veriyorum ki sen de kendisiyle çalışma fırsatı buldum. Muslera'dan biliyorum. Çok sevdiğim hatta bir ortak arkadaşımıza sormuştum. Muslera'yla görüştüm mü diye. Görüşemedim çünkü takım şampiyonluğa gidiyor. Evden antrenman, antrenman ne ve yani bazen o modunu tamamen sağ içine odaklanman gerek. O noktalarda o rahatlık da bence bizim milli takımı olumsuz etkiledi. Benim gözlemim o. Yoksa hani birbirleri içinde sevilen bir yani birbirlerini seven bir topluluk. Hani o anlamda çok 2016'daki kadar kriz değil. Burada sadece işin performans kısmında biraz daha ya ben kendi adıma çok şaşırmadım ve hocam bu lafı biraz uzattım kusura bakmayın son sözümde şu olsun. Bir önceki değerlendirmemde şunu söylemişim. Tabii ki bu belki ölçü değil ama bu milli takım Süper Lig'de şampiyon olamaz dedim. Ve hala düşüncemde ısrarlıyım. O kıyasladığımız 2012 hatta başarısız olduğumuz 2016'daki takımı da bir hatırlatayım. Selçuk, Burak yine orada Ozan Tufan en genç dönemiydi. Yine iyi oyuncular vardı baktığımda. Yani Oğuzhan Beşiktaş'ta Şenol Hoca ile en prime dönemini yaşıyordu. Arda Turan Atletico'dan Barcelona'ya gitmişti yani. Caner Gökhan sağ bekin, sol bekin. Şimdi yani biz Zeki ile Mert Müller'le herhalde kıyaslamazsınız. Biraz hep böyle en iyi en iyi diye pohpohlamayı seviyoruz. Henüz başında bu jenerasyon. Ama ben umutsuz değilim yani. Umarım bir sonraki Avrupa Şampiyonası, bir sonraki Dünya Kupası ki zaten artık takım sayıları da arttı. O turnuvalarda olacağız Kerem. Elinde sonunda başarılı olacağız. Adım adım gideceğiz.
1: Hocam ne dersiniz?
2: Mehmet zaten
1: kısa ve net.
2: Kısa bir şekilde söyleyeyim o zaman. Hani bizim böyle itekleyerek geldiğimiz Dünya Şampiyonası'na jet hızıyla veda ettik zaten. 19 Temmuz'da bitecek olan Dünya Kupası'na 20 Haziran'da veda ettik. Bu kadar kısa süre içerisinde veda etmeyi en azından kimse beklemiyordu ama şimdi sabaha kadar sayarız. İşte Montella Hoca'nın yapmış olduğu hataları, futbolcuların performans düşüklüklerini her şeyi sayabiliriz. Hiç kimsenin beklemediği bir sonuç ilk maçtı ama ikinci maçta da kadroyu gördükten sonra aynı sonucun gelebileceğini ben şahsım adına düşündüm zaten.
0: Hocam araya şöyle gireceğim. İtekleyerek dediniz ya aslında o kadar doğru bir cümle ki Romanya Kosova maçları 180 dakika birer gol ve Romanya ile Kosova'nın Paraguay ile Avustralya gibi ceza kesecek oyuncuları yoktu aslında. Bizim orada uyanmamız gerekti. Yani sizin dediğiniz doğru aslında. Dünya Kupası'na gidiş sürecine sinyalleri verdi milli takım.
2: Yani pozisyonlar da veriyordu biliyorsun.
0: Atamadılar doğru direkten döndü.
2: Direkten döndü atamadılar. Bir sürü pozisyon verdik. Biz de pozisyonlara girdik atamadık ama biz zaten sos veriyorduk. Hani bunları görmemezlikten gelmek de yanlış bir şeydi. Dünya Şampiyonası'nda işte bizim finale işte çeyrek finale kadar çıkabileceğimiz bir kadro falan ben kendimizin çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Ondan dolayı zaten hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzülüyoruz. Şimdi Avustralya maçında Avustralya'nın yapacağı bir taktik vardı. Atacaklar yatacaklar. Başka yapacakları hiçbir şey yoktu. Paraguay da aynısını yapacaktı. Ben çoğu maçı seyrettim mesela Dünya Kupası başladığından beri. İlk açılış Meksika, Güney Afrika maçından beri. Çoğu maçı seyrettim. Bakıyorum şu anda bizim gruptaki Avustralya ya da Paraguay diğer grupların içerisinde olsa inanın ya biri üçüncü olur ya biri dördüncü olur. Yani ikinci olma şansları yok. Olma şansları yok. Ve biz bu grubun içerisinde sonuncuyuz.
0: Hocam bizden kötü Çekya var bence. Çekya hiç beğenmedim. Onların puanı var ayrı konu ama. Mesela biz de olamadık yani.
2: Yeşilburun'u seyretmişsindir.
0: Tabii.
2: Yeşilburun bile bizden tabii. Daha aktif oynuyor. Öyle diyelim. Daha aktif.
0: Oyun karakteri,
2: oyun karakteri konusunda daha aktifler. Yani takım oyunu bizden daha çok iyi oynayan bir sürü

0: takım sayabilirim şu anda. Biz kişisel anlamda gidiyoruz. Kişisel bağlamda, performans üzerinde. Olmaz öyle bir şey. Dünya şampiyonası da zaten bunu gösterdi. Dünya kupası bunu gösteriyor. Takımlar, mesela bir Katar'ı seyrettim. Katar ilk maçta zannediyorum 1-1 berabere kalmıştı.
1: İsviçre'yle.
0: İsviçre'yle berabere kalmıştı. İşte Yeşilburun'dan bahsediyor.
1: Kanada hocam.
0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Bir sürü. Kanada ilk maçta kötü, sonrasında daha iyi oldu. Ama bizim performansımız diğerlerin hepsine göre aşağılarda. Biz bireysel açıdan baktığımız için takım oyunu açısından bakmıyoruz. Ha, bir de şu ekleniyor üzerine. İşin aslı maça başlarken kurulan kadro. Hani sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yer dersin. Avustralya maçındaki ilk 11'e benzer bir ilk 11 çıkarmazsın. Hocanın, Montreal hocanın yapmış olduğu tek şey senin de dediğin gibi Mert Müldür. Onun haricinde bir kere Meri Demiral'la başlamasını ben yadırgadım tekrardan. İşte evet. Ozan beklerken orada. Ne yazık ki. Onun haricinde iki tane yumuşak oyuncunun Arda ile Yunus'un yan yana oynaması ve El Salvador'lu hakemin, biliyorsunuz Meksika Güney Afrika maçında 3 tane kırmızı kart. Yani çok rahat kar çıkarabilen bir hakemden bahsediyoruz ve Barış Yedek. Ha, bu da bir taktiktir. Ne olursa olsun.
1: Tabii.
0: Yani senin gole yakın en iyi oyuncuların yedekte ve maçı aldığın zamanlarda ya geç alıyorsun ya almıyorsun. Ha, bir şekilde hani kimlerin kötü oynadığını gördüğün halde iyi oynamaya çalışan futbolcular kenarda oluyor.
1: Kerem ısrarı var hocam.
0: Kerem ısrarı var. Ben Kerem'e de kızmıyorum. Kerem'i oynatana kızarım ben. Kerem'in orada ne işi var? Kerem şimdi şunu diyemez ki hocaya. Ya hocam ben orada oynayamam falan diyebilir misin sen milli takımda? Ya bariz belli, oynayamayacak orada. He, şu vardı taktik. Biz 1-0 öne geçeriz. Rakibi üzerimize çekeriz. Sonra kontra ataklarla gol atarız. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Aynı Avustralya maçında olduğu gibi. Attılar yattılar. Sonrasında açamıyoruz zaten. Arda çok kötü oynarken. Hakan çok kötü oynarken. Onun haricinde Meri zaten ikinci yarı son 20 dakika forvet gibi, kanat gibi oynamaya başladı. Şutları da zaten Meri attı oradan. Orkun girdikten sonra bir tane final pası attı sağ taraftan Barış'a.
1: Çok iyi
0: İşte
1: pas.
0: Can uzuna çıkarttı. Yani sayarız da sayarız ama şu var. Olan Türk halkına ve sabahın köründe kalkan o kadar umudu taşıyan, o heyecanı taşıyan bir heyecanımız vardı. Futbol, o da yok oldu, gitti. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum yani.
2: Maçın başında gol yemiş olmak da bu arada işleri çok kötü bir noktaya götürdü. Yani belli bir plan vardı. Misal onların da galibiyete ihtiyacı vardı. Biraz daha üstümüze gelebilirlerdi. Maç yani 0-0 devam etmiş olsa bu açık alanda bizim daha fazla fırsat yakalayabileceğimiz anlamını da taşırdı.
0: Ona göre oynardın Kerem.
2: Talihsiz demek istemiyorum.
0: Ona göre oynardın.
2: İşi şanssızlığa, şansa bağlamak istemiyorum ama hakikaten bu durum oyunun bütün gidişatını, yani neredeyse maça çıkar çıkmaz gol yedik.
1: Ben bir ek yapayım mı hocaya?
2: Ciddi anlamda etkiledi tabii ki.
1: Paraguay'ın da ikinci yarı 10 kişi oynadığını hatırlatalım. Yoksa maçın hakkı 1-0 Paraguay diyemem kaçan pozisyonları görünce. 1-1 ama 11-11 oyunda o pozisyonları bulur muyduk? Çok kestiremiyorum hocam. Avustralya maçında bulamadık. Avustralya maçında 2-0'dan sonra bir Kerem'in pozisyonu var. Bir de Zeki'nin sağdan sıfıra inip kaleciye tosladığı diyebileceğim bir pozisyon var. Yine var pozisyonlar.
0: Evet. Şimdi Avustralya'nın bize attığı golde kaçın dakika attı bize? 20 küsürler de attı değil mi?
1: Su molasından sonra attı.
0: Su molasından sonra attı. Şimdi Paraguay da aynı şekilde atacaktı belli. Çünkü biz açamıyoruz kapalı defansı. 10 kişi kaldıktan sonra adamlar inanılmazdır. Ya göbekten şut çektirmediler. Kapattılar. Biz sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola, soldan sağa falan derken zaten 5 dakika, 7 dakika geçiyor. O topu 18'in içerisine getiremiyorsun. Sonra seni kenardan yaklaştırmıyorlar. 18'in çaprazından seni orta yapmaya mecbur bırakıyorlar. Adamlar diyor ki zaten orada bir Kerem var. Kerem nasıl gol atacak? Can Uzun olsa, Denizgül olsa, Kerem'i kenara alsan gene Kerem bir şeyler yapacak. Sıfıra girecek. Belki penaltı yaptıracak, faul aldıracak Barış gibi, Kenan gibi. Bunların da önüne geçtiler. Paraguay zaten kafadan gol atmakla ilgili şeyleri yoktu. Hani Türkiye'nin nasıl başlayacağına dair kafalarında bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Bizimkiler de zaten gol diye saldırınca o anda dönen topta pat, ilk daha dönen top dediğim birinci dakika zaten. O arada bizdeydi top, sonra kaptırdık falan filan.
1: Gol merkezden
0: yani,
1: çok kolay delindik.
0: O anda bizim düşüncemiz şu olabilirdi. Biz birinci bölgede beklerdik. Biraz çekelim üstümüze, ondan sonra gol yemeyelim. Bir 10-15 dakika böyle gidelim yani. İlla gol atmaya çalışmak da bazen işte böyle Dünya Kupası'ndan 20 Haziran'da elenmene sebebiyet veriyor.
2: Mehmet Özcan, daha farklı bir 11 tercihi olabilir miydi?
1: Olmalıydı.
2: Ne daha değişebilirdi yani? Neyi değiştirebilirdik?
1: Bir kere Kerem'le başlamazdım. Dünün özelinde ben Yunus'la da başlamazdım. Nedeni şu: Yunus Galatasaray'da sezonu sağ çıktı, tamam mı?

0: Ki hatta Sane orada olduğu için hep Yunus biraz Arda Güler'in alternatifi gibi kullanılabilir. Çünkü Arda'nın zaten turnuva başlangıcı hocanın açıklaması var. Arda, Kenan, Hakan öyle çok 100 dakikayı çıkartamaz dedi ama hep oynatmak durumunda kaldı. En oynatması gereken oyuncu Kenan'ı mesela Avustralya maçında 46 dakikası oynatmadı. Dün üzerine neler olurdu? Mert Müldür'e dönüş olumlu olmuş. O anlamda evet, hani onu doğru buluyorum, Zeki'den Mert'e geçişi, ama Merih Ozan muhakkak Abdülkerim'i daha dengelerdi bence Merih'e kıyasla. Orta sahada ben dünkü maç özelinde tercihim Orkun olurdu. Evet, anlayabiliyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda bir kredisi, ağırlığı, kaptan olduğu için var. Hani orada Hakan'ın partnerini değiştireceksin. İsmail değil, Orkun olurdu benim tercihim. Turnuva düşündüğünde mesela Birleşik Devletler'in Avustralya oynadığı maça baktığımda o iki takımda ilk maçtan kadroları değiştirmiş. Yani burada turnuva düşündüğünde hep aynı 11 devam etmiyorsun. Bunun sakatlığı var, kartı var. Barış Alper muhakkak oynardı. Yani bence zaten sağda Barış, solda Kenan. En Deniz ya da Can, yani ileri uçta Arda ile ikisi değişmeli. İlk maç özelinde de bence şey büyük hataydı Kerem. Orkun, Hakan, İsmail'in aynı anda sahada olması. O üçlerin ikisi sahada olur. Montella'nın tercihleri belirleyici oldu. Kerem noktasında şöyle, ben Kerem'i çok yakından takip ettim Galatasaray'da. Bir kere Kerem'in alameti farikası skor tehdidi. Yani ben milli takım kariyerine de baktırmıştım hocam. 15 ya da 16 gol, 50 küsür maçta. Yani 3 maçta bir gol atan bir oyuncu Kerem, ki Avustralya maçı buldu pozisyonu ama bu şablon uygun değil. Üstüne Kerem geçen sezonu iyi geçirmedi Fenerbahçe'de. Ben ona da bakarım yani. Bak özellikle Kerem, şunu vurgulamak istiyorum Kerem Aktürkoğlu özelinde. Hücum oyuncuları bence form işidir. Yani bunu belki konudan konuya atlıyor olacağım ama 3 tane oyuncu sana söyleyeceğim. Yine kendi muhabirlik döneminden bildim. Hocam Cenk Ergün anlatmıştı bunu bana. 2017 yazında Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon dışında kalmıştı. Beşiktaş'ın iddialı o zaman. İyi bir takım kurmak durumunda Galatasaray. 3 forvet geliyor masaya. Negredo, solda da Gomis. Herhalde bunların içinde en iyi kariyer Negredo'dur. City falan gördü çünkü. Ama mantık şu. Bir önceki sene kim iyi geçirmiş? Marsilya'da artı 20 Gomis. Gomis alıyoruz. Ki Gomis belki yaş olarak onlardan yaşlı biri olabilir. Ben bilemiyorum. Benzer jenerasyon.
1: Lazım. Sol, ha, şundayım. Negredo belki biraz daha mı genç? Ama bakmak lazım.
0: Ha, şundayım. Soldado Fenerbahçe'de bir şey. Negredo tam hayal kırıklığı oldu. Gomis Galatasaray şampiyon yaptı. Şundayım. Hücum oyuncusu bence biraz ritim ister Kerem.
1: Evet.
0: Yani Kerem Aktürkoğlu tercihine o yüzden itiraz ediyorum. Yoksa Yunus Akgün kıymetli oyuncu, ne olur bu turnuva Arda Güler'in ikamesi yaparsın son 20-30 dakika. Çünkü bir senedir oynamıyor sağ açıkta. Ben ona bakarım. Ya biraz oyun ezberi ister ön taraf. Yoksa belli şablonlarda işte Samet'e inanıyordu. Oynatıyordu bazı maçlarda. Stoper'de o verimi alabilirsin. Nihayetinde başarısız olduk. Romanya ve Kosova maçları aslında bize sinyaller verdi. O maçlarda da çok zorlandık. Tekrar söylüyorum, yani Avustralya ile Paraguay, Kosova ile Romanya'dan daha iyi takım oldukları için bize o cezayı kesti. Yoksa Romanya ile Kosova da o cezayı kesecekti. Muriç ve yanındaki hastane çok çabuk kalamamıştı. İran Kunda ilk maçı cezayı kesti mesela bizim oyuncuları, ki yine A Spor'da izledik Venezuela maçı, hatırlı hazırlık maçı. Maç başlangıcı Abdülkerim'in oradan sızdattı. Avustralyalı oyuncu Meri'yi geçip attı o golü. Artı cepheden Matt Fly'in attığı golün aynısını Paraguaylı oyuncu attı baktığında. O şutları için. Ya da tam tersi. Ben izninizle sorayım ikinize de. Avustralya ve Paraguay kalecilerin isimleri aklınızda kaldı mı? Şimdi Hill anlattığı için Ömer benim aklımda kaldı da. Kaleciler ön plana çıkmadı hani. Kaybedebilirsin bu takımlara. Kaleci maçın yıldızı olur. Şimdi mesela Avustralya maçı stoperi övdük, o 2 metrelik oyuncuyu. Avustralya'nın kalecisine top gelmedi düzgün. Çünkü seni hep kötü şutlara zorladılar. Yani o da biraz deşifre olduğumuzun özeti var. O yüzden de ama Can Uzun ama Denizgül oyuncu değiştirebilirdik. Yani biraz daha bilinmez bir takım olabilirdik. Yani bu turnuvaların bence şifresi zaten. Fransa diyorum, Fransa bile bir önceki kaybettiği kupadan şimdi o lise bankası oldu. Onun üzerindeki ilk maç o çözdü Mbappe'ye pas attı yani. Bu değişiklikleri milli takımla yapmanız bence kaçınılmaz yani. 2002 kıyaslanmaması gereken bir jenerasyondu. Biraz onun da hayaline fazla kapıldık. Benim yorumum o.
1: Biraz da olsa sınıfı geçtiğini düşündüğünüz oyuncular var mı? Bu iki maçlık performans için soruyorum.
2: Var. Bu arada şey de soracağım. Sakatlandı da mı çıktı Ferdi? Yoksa normal olarak mı çıkarttı?
1: Bir sakatlık görmedim.
2: Sakatlık görmedim. Neden çıkarttı mesela?
0: Hocam ilk maçta da Zeki'yi çıkarttı. Mert aldı mesela.
2: Zeki'yi çıkarttı. Mert orta sahadan da şeyi çıkarttı. Orkun'u çıkarttı.
0: Hadi o orta sahayı anlarım.
2: Ya orta sahayı yine anlayamazsın. Gole ihtiyacın var. Orada gene Can Uzun oynamadı ki ilk maçta. Deniz Gül'ü aldı 86. dakikada. Bugün de Orkun aldı 86'da. 85'ler neyse. Ya ben anlamadığım şeyler var. Mesela kadroyu kafadan

0: yine yapamadı. 60'ta çift forvete döndü. Şimdi Hakan çok kötü oynuyor. Niye çıkarmıyorsun? Arda çok kötü oynuyor bir kere. Arda'yı tamam başının üstünde yeri var. Çok genç daha. Bu kadar da üzerine gitmemek lazım. O da ayrı bir konu. Niye çıkarmıyorsun? Var. Barış. Hakemi söyledik. Kart aldıracak bir pozisyonda. Hakem çok rahat kart gösteriyor. Güçlü, kuvvetli. İki tane yumuşak futbolcuyu oynatıyorsun. Gole ihtiyacın var. Niye üçlüye dönmüyorsun da dörtlüyle devam ediyorsun? Niye Merih devamlı ileride? Ya bizim futbolcumuz da mı yok Merih devamlı ileride? Ya böyle bir şey olur mu? Bir sürü problem sayarız yani hoca üzerinden.
1: Benim ama çok hoşuma giden bir durum değil bu arada hocam. Savunma oyuncularının bu kadar geri düştüğünde hücumun tüm anahtarı olmaları. Galatasaray'ın bir zararını çekti. Donk mesela bir maç aldı gidip Antalya'da.
0: Doldur boşalta dönüyor değil mi?
1: Bu dün de Abdülkerim ve Merih'i bakarsan yani senin Hakan'la Arda'nın çekmesi gereken şut, yapması gereken ortaları stoperlerin yapıyor. O da aslında bence çaresizliğin özeti. Ha, çok özel savunmacı olur Sergio Ramos gibi. Ses etmem. Ramos'un kariyerinde zaten bayağı gol var ama Abdülkerim'in de Galatasaray'daki son sezonu biri gol. Genelde hep orta yaptı. Bir tane asist var.
0: Şimdi normalde sıfıra girip oradan gol atabiliriz değil mi böyle kapalı defanslara? Onun çok gerisinden çünkü fizik kalitemiz onlara göre çok daha geride.
2: Ama sıfıra inip içeri çevirdiğinde onu bitirecek oyuncun da olması
0: İşte onu da oraya da geleceğim bravo.
2: Çok öyle o tip bir oyuncuyla oynamadık.
0: Zaten Kerem var bir tek kim atacağız ki? Sen çift forvete dönmezsen zaten atma ihtimali yok.
1: Deniz ile girdi pozisyonlara Kerem.
2: Evet.
0: Can da yeri, Can mesela ayakları çok iyi. Özellikle baktık. Çok iyi ayakları. Hani oraya karıştırır mutlaka orada en azından 4-3-3... 3'e dönersin. 3 tane forvet içeride kalır. Ya da 3'lüye dönersin. Ne bileyim sistem olarak da bir şey demek istemiyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum ama 18 içerisinde kanatlardan Kenan ve Barış'la indiğin zaman orada kim olur? Can Uzun olur. Deniz Gül olur. İşte Kerem'i çıkarttın. Geriden gelecek Orkun'u alırsan Orkun olur. İşte Arda'yı çıkarmadın Arda girer. 4 dersin 5 dersin. Gole ihtiyacın var. Kalabalık tutarsın orayı. Zaten rakip 10 kişi. Halen daha biz orada 60. dakika zor bela Can Uzun'da Deniz Gül'ü oyuna aldık. Kerem'i çıkarttık. Kerem'e de yazık. Onu da söylüyorum. Kerem'in yeri değil. Çok fazla yüklenmesin kimse Kerem'e yani. Rakip stoperleri ileri çıkarttığı zaman Kerem sana santroforda iş yapar. Forvet'te. Ya bir sürü sabaha kadar konuşuyoruz ama ne oldu? İşte 20 Haziran'da elendik. Sonlandı, bitti, üzüldük. Bu kadar.
2: Çok kısa bir yanıt almak üzere her ikinizden de birer yanıt almak üzere bir soru soracağım. Bu hocanın milli takım kariyerinde sondan bir önceki maçı mıydı sizce?
1: Evet. Ben
2: öyle mi diyorsun?
1: Birleşik Devletler maçı son maçı olur. Hatta sonrası bakalım. Federasyon nezdinde değişiklik olabilir. Ama hoca konusunda yüzlüğü değişiklik olur. Artı yerli hocaya döndür muhtemelen.
0: İnşallah öyle olur diyorum ben de. İnşallah öyle olur diyorum.
2: Temenniniz var.
0: Temennim o.
2: Anladım.
1: Şu an Fatih Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Denizli'nin ağır toplar diyebiliriz. Hani en tecrübeli hocalarımız. Boşta ama ben mesela Aykut Kocaman Fenerbahçe olmadı. Bence milli takım için konuşacağız. Yine Abdullah Avcı. Sesli düşündüğüm zaman böyle şampiyonluk yaşamış iyi teknik direktörlerin çoğu şu an boşta Kerem.
0: Şunu da konuşmak lazım.
1: O yüzden de yerli hoca olur Montella sonrası.
0: Şunu da söyleyeyim ben. Hani şu ana kadar başarıların çoğunu hocaya değil de bana göre bireysel başarıdan. Hani takım içerisindeki isim futbolcuların çok ciddi rakiplerimiz de yoktu bu arada.
2: Hocaya da biraz haksızlık.
0: Hocaya haksızlık etmeyelim. Başarı
2: başarıları için.
0: Ya genelde aslında bu iki maça bağlanmıyoruz bu konuşmaları da. Daha önceki maçlarda da var aynısı. Ya futbolcularda yok mu? Onlarda da var.
2: Ya bir önceki turnuvayı düşünelim. Bir önceki turnuvayı düşünelim. Orada bu başarıyı yerli bir teknik direktör kazanmış olsaydı şu an bunları bence söylemiyor olurduk. Ama özür diliyorum.
0: Niye olur jenerasyondan peki bu kadar umutlu, çok iyi bir jenerasyon, en karakterli bir jenerasyondan
2: hoca,
0: bahsediyorum.
2: Hoca burada başarısız oldu.
0: Başarısız oldu derken bunun öncesi var aslında.
2: Ama buraya kadar başarısız değildi hoca yani. Buraya kadar başarısız ben, diyorsak biraz haksızlık.
0: Başarısız değil, tutmayalım diyoruz. Tutmuyordum. Ben tutmuyordum özellikle. Anladım. Başarısız değil ama tutmuyordum. Onda takım içerisindeki bireysel kabiliyeti iyi olan futbolcuların performansı geldiğini düşünüyorum ben daha çok.
1: Ya ben Montella'yı beğenen tarafım. Onun nedeninde kulüp takımı gibi milli takım uzun süre yönetti. Ben milli takımı çok hatırlamıyorum. Macaristan içeride dışarıda, Gürcistan. Tabii ki yenmemiz gerek ama biz en iyi olduğumuz dönemde Letonya yenemeyen bir milli takımdık. Yani Montella dönemindeki problem işte İspanya maçı, Portekiz maçı akıllara geliyor böyle. Daha A sınıf takımlara karşı başarılı olmuştuk ama ben milli takımı bir seviyeye getirdiğini düşünüyorum Kerem. Fikir olarak ben bilgi olarak paylaştım yani. Benim tahminim Montella sonrası muhakkak yerli oyuncu. Fikrimi soruyorsam ben yine yabancı teknik adamdan yine. Bunun da nedeni bizim bu kaotik, kaos dolu futbol iklimimizde yerli teknik adam tartışmalı.

0: çalışmalar daha böyle kulüpçülük tarafgirlik yapılacak. Yoksa bizim lige işte bak Yakiroviç geldi başarılı oldu.
1: Yani saygısızlık olmasın ama yani Sergen Yalçın diyen bile çıkacak.
0: Yok Sergen Yalçın en
1: diyen
0: azından
1: çıkar yani.
0: Diyen çıkarsa ben itirazımı ederim. Onu söyleyeyim yani.
2: Ya şeyi de söyleyeyim ben. Hani eleştiri konuları vardır ya. Niye bu kadar çok üzerimize geliyorlar eleştirilecek? Hani
0: eleştiri olacak.
2: Ya olacak eleştiri. Yani bunları da konuşmak lazım. İyiyi konuşurken kötüyü de konuşacaksın. Ama vurup öldürmeyeceksin. O ayrı bir şey. Fakat şunu hakkını veriyorsunuz. Diyorsun ki sen hani şu ana kadar başarılıydı. Hani tabii ki başarılıydı. Değil demiyoruz ama onda daha çok kendisinin mi çok payı var ya da şu anki jenerasyonumu onda tartışmak lazım bence.
1: Tartışırız.
2: He tartışılır. Ya sadece şeyini konuşuyoruz. Hocalarını konuşuyoruz. Başka bir şeyini konuşmuyoruz Montel Hoca.
1: Bugünlük bu kadar yeterli. Transfer raporu programında milli takıma ciddi anlamda zaman ayırdık. Biz yine transfere dair gelişmelere dönelim ama Mehmet Özcan'ın galiba söylemek istediği
0: son maç
1: bir şey var.
0: Sabah 5'te.
1: Evet.
0: Biraz sanki kalkmalar azalır mı?
1: Vallahi ben kalkacağım. Yayınım var. Yayınım olmasaydı kalkar mıydım?
2: Çok haklı.
1: Eğer o gün yayınım varsa yine mecbur kalkardım.
0: Galiba ama okulun son güne denk geliyor.
1: Öyle mi?
0: Cuma, cuma değil mi?
1: Cuma.
0: Cuma değil mi?
1: Bilmiyorum.
0: Sabah 5'te.
1: Okullar ne zaman kapanıyor bilmiyorum. Senin yeğenin var.
0: Evet, okullar sanırım bu cuma kapanıyor. Evet. Yani. Bakalım.
1: Sen hakimsin. Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılı kulüpte transferde henüz resmi bir adım atmayan Galatasaray'da 27 Haziran sonrasında hareketli günler yaşanması bekleniyor. Hazırladığımız haberi ekranlara taşıyalım. Sonrasında Sarı Kırmızılı takım önümüzdeki günlerde neler yaşayabilir? Özellikle Mehmet Özcan'dan dinleyeceğiz. Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Başkan Dursun Özbey'in teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 27 Haziran'daki yetki genel kurulunun ardından transfer çalışmalarını başlatacağı öğrenildi. Yeniden başkan seçilen Özbey'in 10+4 olarak açıklanan yabancı düzenlemesinin kesinleşmemesi yönündeki beklenti nedeniyle aceleci davranmadığı vurgulandı. Sportif AŞ'deki görevine devam edeceği öğrenilen Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk'la üst üste toplantılar gerçekleştiren Özbey'in kendisine sunulan transfer listesine büyük oranda olumlu yaklaştı ve gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği eksikler neticesinde 5 kişilik bir liste sunduğu ancak sayının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi. Neden 27 Haziran ve ne beklemeliyiz 27 Haziran'dan sonra?
0: Yetki Genel Kurulu borçlanma, harcama, sonuçta artık Galatasaray'ın bütçesi, geliri gideri bambaşka seviyelere geldi. Bu noktada genel kurulun onayına ihtiyaç olacak. Tek adaylı bir seçimdi. Dursun Özbek yönetiminde 5 değişikliğe gitti. Şimdi işin hani futbol kısmında ben yine değişiklik beklemiyorum. Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ve Dursun Özbek bizzat bu süreci yönetecek ama zaten hani ben kendi adıma benim için sürpriz olurdu. Sane bir piyango oldu geçen sene. Haziran'ın 10'unda 11'inden Haziran'ın ortası olmadan Galatasaray Sane transferini açıklamıştı ama bu sefer zaten transferde Temmuz ayını bekleyeceği aşikardı. Üstüne bir de federasyonun 10+4 kuralı var. Yani Galatasaray'ın biraz şu an elini kolunu 10+4 kuralı bağlıyor. Nedeni 9 yabancısı olması ++4 profiline uygun tek isim Niyaga. Milli takımın bu başarısız performansı, federasyonda kararların çok günlük verilmesi, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bence yabancı kuralında birlikte hareket edeceğini tahmin etmem. Yani Kulüpler Birliği'nin bir baskısı olacak. Belki de +4'te bir esneme olabilir Kerem. Örnek veriyorum, o 2003 doğumlular için koyulan kriter 2000'e çekilirse Galatasaray Singo'yu o +4'e yazabilir. O da doğal olarak yabancı transferindeki yol haritasını şekillendirebilir. Bir gerçek var, Galatasaray mevcut kadroyu korumak istiyor. Bu Dünya Kupası sonrası ben çok öyle Barış Alper'e, Uğurcan'a astronomik teklifler de gelmez bu performans sonrası. Sara potansiyel görebiliriz, hani ayrılma ihtimali olan bir yön çünkü piyasası var. Onun dışı neler yapacak Galatasaray? Bir kere muhakkak Abdülkerim ve Sanchez'e rekabet edebilecek iyi bir stopere ihtiyacı var. 6-8 oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Artı 10 numara ihtiyacı var.
1: Sanchez'e bir Como ilgisinden bahsediliyor Mehmet.
0: Değerlendirici Galatasaray ama tekrar hatırlatayım. Sanırım kap açıklaması yapılmadı. Ben bilgimi paylaşayım. 3.2 milyon euroluk ücreti 4.3 milyon euro oldu ve yani bence bir stoper için çok çok iyi maaş.
1: Çok.
0: Ha, o Galatasaray Zanyolu'daki bir süreç izleyelim.

0: Oyuncu iyi bonservis atar, ücretin bir kısmını ödemeye devam etti, gönderebilir. Teklif gelirse değerlendirir Galatasaray. İlk maç fena değildi. Kolombiya'nın 3-1 kazandığı maç. Sanchez biraz turnuva performansına da bakar. Como'da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
1: Bir de orada o parayı alabilecek mi yani giderse?
0: Mümkün değil
1: Mümkün
0: hocam.
1: Mümkün değil. O zaman gitmez.
0: Ama işte orada Galatasaray belki o farkı verir. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Fenerbahçe'den Kayer Sevilla'ya gittiğinde bonservisi çok iyi açıklanmış. Ama Fenerbahçe ücretinin bir kısmını ödemeye devam etmişti Kayer'e. Yani bunlar oluyor bu süreçlerde. Zanyol'da benzerli oldu. Galatasaray hep kiralama ücreti aldı ama kendisinin o 2.7 milyonluk ücretini ödemeye devam etti. Ve muhakkak yedek forvet transferi yapacak Galatasaray. Icardi'nin cevabı bekleniyor ve bence büyük risk alıyor Galatasaray Kerem. Yani Icardi kalırım derse orada bence Galatasaray yani konu konuyu açıyor hocam. Ben Ronaldo'lu Portekiz'e benzetiyorum. Icardi'li Galatasaray yani. Bence takımı 10 kişi oynatıyor ve büyük yeni sezonda daha
1: çok
0: da problem.
1: Çok güzel bir örnek verdin bence.
0: Galatasaray için daha da problem ama bir gerçek var. Yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'la kıyasladığımızda Trabzonspor'u dışarı tutuyorum. En planlı program hareket eden takım yine. Galatasaray'ın eli güçlü. 7 Temmuz Kemerburgaz'da toplanma tarihi zaten Kerem. 27 Haziran'da haftaya yani cumartesi yetki kongresi. Sonrasında da artık Temmuz ayının ilk haftalarında Galatasaray'da transferde artık somut adımlar bekliyorum. Yine bir iki hafta bence sessiz geçecek, onu söyleyeyim. Artı tabii işin planlama kısmında da Icardi'nin cevabı çok önemli. Bence Galatasaray'ın geleceği açısından zaten Icardi ile yollar %100 ayrılmalı.
2: Bir Benfica iddiası var.
0: Icardi mi?
2: Evet.
0: Çok sürpriz olur bana. Ben çok Avrupa'da Icardi'yi bu seviyesiyle, hele ki her sene yaş da alıyor, kendisine çok iyi bakmadığını da görüyoruz zaten. Çok antrenman yapmayı da seven bir oyuncu profili. Zaten sevmediği için de o kariyer 29 yaşında Türkiye'de buldu kendisini. Yani özel bir oyuncuydu Icardi. Prime'ıyla ben herhangi bir Osimhen'e bile kıyaslam Icardi'yle, ama 2 senedir zaten çok düşüşteydi. Artık bu noktadan sonra ben Körfez ülkeleri ya da Güney Amerika diyorum. Güney Amerika da Arjantin derim yani Icardi için.
2: O da Icardi'nin yani
0: Brezilya demiyorum,
2: istediği paraları karşılamayı düşünürler.
0: İşte Brezilya'da Depay falan oynuyor yani hala. Çok rekabet var yine Brezilya liginde.
2: Evet evet. Ciddi anlamda.
1: Bir de Galatasaray'dan almış olduğu para teklifleri hiçbir yerden alacağını düşünmüyorum.
0: 4 milyon.
1: Arabistan hariç.
2: Arabistan'da teklif getirir mi Icardi?
1: O da getirir.
2: Ben ondan emin değilim artık.
1: Evet, o da var. Çünkü burada alacağı parayı hiçbir yerden alamaz. Onu da göz önünde bulundurması lazım. Onun amacı herhalde 2 sene imza atmak değil mi?
0: Ya 2 sene.
1: Hani artık futbolu ya bırakmak yani Galatasaray'da diye. 33-35 olacak.
0: Galatasaray tek yıllık kontrat.
1: İşte 2 sene olsun
0: hem
1: diye
0: bekliyorum. Hem süre bazlı herhalde tatmin olmadı, hem de ücret konusunda daha yüksek beklentisi var. Bu çok normal yani. Galatasaray'da 10 milyon euro oynuyorsan böyle bir anda ücretinin performansın düşse de sonuçta istatistik var. 14-15 gol atmış yani, onun düşünce yapısı. Ama hani ben burada Başkan Dursun Özbek inisiyatif aldı. Bence çok büyük risk aldı. Yani ben Galatasaray açısından hani şunu söyleyeyim Kerem. Evet, hep rahat diyoruz. Eli güçlü diyoruz ama bence büyük fırsat da tepmek üzere Galatasaray. Yani bu 4 sene üst üste şampiyonluğu 5'e ulaştırması için bir kere yabancı kuralını çok yanlış okuyor Galatasaray. 10+4 dünyanın sonu değil. Artı 4'te bahsettiğimiz oyuncular 2003 doğumlu oyuncular. Yani 17-18'in çoluk çocuk değil bunlar.
2: Doğru.
0: Şu an Dünya Kupası'nda bana en beğendiğim oyuncu kim diye sor, Fas'ın 6 numarası derim. 18-19 yaşında bu adet. Yani bulacaksınız. Can Uzun'u görüyorsun milli takımda. 20-20 var futbolcu bulursun. Yani Trabzonspor Olay'ı, Pinay'ı, Batago'yu bulmadı mı? Galatasaray niye bulamıyor? Yani neden her sene bir Sane, Ziyech, Zaha beklentisinden Zanyolu, bunun sonu yok. Galatasaray yani bence şeyin planını muhakkak yapmalı. Yani her sene şampiyon olamayacaksınız. Ya bir de ben bizim futbol iklimimizin çok Bayern Münih'e izin vereceğini düşünmüyorum. Almanya'da çok ekstrem örnek. Juventus örneği var İtalya'da. Bir şampiyonluğu kaybetti, tepe taklak gitti. Galatasaray'da bu risk var. Beşiktaş örneği de var işte. Hocam yakından şahitlik etti o durumları. Pepe'ler, Talişka'lar bir şampiyonluk dışında kaldı. Ücretler ödenmeyen takım da aldı.
2: Mehmet 4 milyon euro net mi? Onun bir bonusu da var mı?
0: 4+1. Ama Galatasaray'da şey ücretler mi böyle bu arada?
2: Icardi'nin yerinde olsam, çok açık söylüyorum, bu kontratı havada kaparım.
0: Ben ne yapıyorum? Ben derim ki tamam, bu kontrat 2 yıllık. 2 milyon euroyu da oynarım ben Galatasaray'da yani. Mümkün değil başka bir takımda bu kontrat.
1: Bu arada Galatasaray ahde vefadan dolayı bence ona çok yaklaşıyor o şekilde.
0: Biraz
1: çok ekstra ihtiyacı olduğundan yaklaşmıyor yani.
0: Snyder'i gönderen başkandı Başkan Dursun Özbek. Taraftarla bağı kopmuştu. Sonra 2018 rahmetli başkan Mustafa Cengiz seçim kaybetmişti. O Snyder sürecinde yaşananlar biraz Icardi konusunda başkanın daha temkinli davranmasına, ama bence büyük risk alıyor Galatasaray. Ve tekrar söylüyorum hani Olası başarısızlığın da

0: dünyanın sonu olmamalı Galatasaray'da ama bu kadroyu kuruyorsan taraftar yine senden koşulsuz şampiyonluk bekleyecek. Yine böyle pahalı oyunculara gidersen, yine yıldız oyunculara gidersen. Gençleşmesinde, kadroyu biraz yenilemesinde fayda var Galatasaray'ın. Sonuçta Kerem, bu kadro 4 sene önce kuruldu Erden Timur ve Okan Hoca ile hatırlarsak. Ve yani evet. Torreira artık 4 yaş aldı. Abdülkerim Keza artık düşüşe geçecek, bu kaçınılmaz gerçek. Yani atanın Osimhen, tutanın Uğurcan olduğu için bir noktalarda o haksız rekabeti sağlıyorsun rakiplerine ama... Şimdi Kante Gündüz'ü var Fenerbahçe'de. Beğen beğenme.
1: Davinson Singo'nun da çok büyük şeyi var. Onların yanında.
0: Tabii Trabzonspor yine geçen sezondan daha iddialı olacak. Beşiktaş iyi bir teknik direktör getirdi. Kolay değil Şampiyonlar Ligi'yle ligi aynı anda götürebilmek. Ki geçen sezon da Galatasaray şampiyon oldu ama bir 2-3 kere lig Fenerbahçe'ye geldi. Ha Tedesco ara transferde Saadettin Sarı'nın forvet almaması. Yani Fenerbahçe bunu değerlendiremedi ama... Tekrar söylüyorum hani bu transfer dönemi bence bir şans vardı. Ben süreci çok doğru okuduklarını düşünmüyorum. Başta yabancı kuralına olan itiraz, bunu niye söylüyorum hocam? Bu kural değişmezse Galatasaray çok daha avantajlı. Hı hı. İlk 11'inde zaten 3-4 yerli oyuncu var. Yani Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın böyle opsiyonları yok. Ben bana Beşiktaş'ta Orkun dışında başka bir yerli söyleyemezse İtalyano, Banko bu oyuncuyu. İşte evet. Rıdvan'ı sol bekte değiştirmeyecek.
2: Bir tek
0: Kaleci
2: Orkun.
0: Ersin'le. Bir tek o. Fenerbahçe'ye gidelim hocam. Şimdi İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu'nun banko 11'de oynatacağına garantisi var mı? Bu kadar bir senedir düşüşte olan bir oyuncu. Oynatabilir ama %100 demiyorum. Bir evet. Barış Alper'le, Uğurcan'la aynı kefeye koymuyorum. Yani Galatasaray'da Yunus da var. Baktığımızda yine Abdülkerim var. Milli takıma dünya...
1: Kaan var, dünya koysan gene oynayacak yani her zaman.
0: İşte ben o noktada da hocam Kaan olabilir, Ahmet Kutucu, artık o ayrılıkları da yapması gerek Galatasaray. Yani bir değişim yapması gerekti bence. Mevcut kadroyu koruma kararı aldılar. Örnek Icardi'yi çok konuşmuyor. Mesela ben Lemina'nın da çok devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Aynı kanattı.
0: Ya bunlar fırsattı Galatasaray için. Yine hani mevcut kadro devam. Bunun riski şu. Tekrar söylüyorum, bunu temenni etmiyorum. Umarım Okan Hoca Galatasaray'da yani bir 10 sene kalsın. Hiç, ben teknik adam istikrarına hep inanırım ama böyle bir kadro kurmaya devam ettiği sürece mevcut kadroyu koruyup yeni seneler, yeni zahalar, yine yaş almış oyuncular şampiyon olamadığında taraftar görevden görevi bırakmanı da isteyebilir. Yönetim kademesinde de bir sıkıntılar olabilir. Bunun bence bir B planı olmalıydı Galatasaray'da.
3: Yalnız Okan Buruk açısından baktığımızda şampiyon olamadığında nasıl bir kadro kurarsa kursun böyle bir beklenti olabilir Galatasaray camiasında. Ayrılık gibi.
0: Şimdi bir tek Fatih Terim'e o şans verildi.
3: Pandemi bu arada sonrası. Hani yanlış anlaşılmasın. Sadece bir gözlem olarak söylüyorum. Asla böyle bir şey olmamalı.
0: Tabii. Ben o de en fikrim konu. Seninle.
3: Fikrim de o.
0: Bakalım. Ama yani şimdi bunları niye söylüyorum? Yani bu kadar 4 sene üstte şampiyon olmuş takımın nesini eleştiriyorsun denildiğinde Icardi konuşmamız gerek. Icardi ile çoktan vedalaşılması gerek. Hani bunları görmediğim için de şimdi kışın konuşmamızın çok faydası olmayacak. Ben şimdiden konuşmayı tercih ediyorum. Yani şu an süreçte evet Galatasaray geç kalmış değil ama bence doğru bir planlama yok.
3: Mesela son cevap tarihi ne Icardi'nin? Böyle bir şey var mı? Şu tarihe kadar bize yanıt vermek zorundasın.
0: 7 Temmuz'a kadar bence var. Ha. Çünkü 7 Temmuz'da artık takım toplanacak. Milli takıma gitmeli.
3: Çok uzun zaman var ama.
0: Bir zahmet 7 Temmuz'da da zaten Galatasaray'da kalacaksa o hazırlık kampına ilk kez zamanda katılsın. Çünkü Icardi biliyorsun hani o süreçlerde ekstra izin alan bir oyuncu. Yani beklememiz gerek biraz daha. Ben bir en az 27 Haziran'daki bütçe genel kurulu. Onun sonrası lige yine Uğurcan'ı, Osimhen'i olan takım zaten favori girecek, bu su götürmez gerçek ama işin planlamasında bu kadro bence bazı değişimler istiyor. Onu söyleyeyim yani. Her sene sizi Abdülkerim, Barış, Torreira taşımayabilir artık. Ben mesela bak Lemina ile devam edilmesi istiyorum. Torreira demiyorum. Torreira'nın da Abdülkerim'in de Barış Alper'in de benim nazarımda değil. Bütün Galatasaraylılar da kredisi olmalı. Çünkü bu oyuncular 4 senedir maç kaçırmıyor. Kolay değil. Yani sonuçta bunlar hepsinden bir Messi gibi robotik performansa beklemeyeceksin. Arada düşüşler olacak. Ama şunu da hatırlatalım yani. Geçen sene son 16 yaptım. Bu sefer taraftar yine minimum son 16 bekleyecek. Hem Şampiyonlar Ligi hem ligi götürmen kolay olmuyor. Tabi bu sene Afrika Kupası yok. Osimhen daha çok sağda olacak. O bir avantaj. Galatasaray geçen sene Osimhen'i biraz az kullandı ligde. Belki de biraz süreci Osimhen'in bu yoklukları Galatasaray'ın da zora soktu. Ama işte bitimine son 10 gün bu arada. Güzel detayı yakalamış aslında. Doğru. Haziran sonuydu.
3: 30 Haziran.
0: Ama tekrar söylüyorum yani büyük risk alıyor Galatasaray. Yani Icardi ile hala ipleri koparmaması. Evet, ahde vefaysa

0: 2 senedir zaten Galatasaray Icardi'yi sırtına taşıdı yani. Bu çok normal. Ya bu noktada niye acımasızım hocam? Ameliyat için özellikle söylendi. En kötü Avrupa'ya gel, yenilince kulüp doktorunu gönderelim. Rehabilitasyon sürecini burada geçir. Icardi çok ona yanaşmadı ve çok fit dönmediğini de gördük Galatasaray'da.
1: Yani ilk 11 düşünülmeyen bir Icardi, doğru mu? Osimhen olmasa bile Barış'ın oynatıldığı maçlar var. Ya da değişik futbolcu.
0: Doğru.
1: Kendisi bilmiyor mu ilk 11 oynatılmayacağını? Ve ona rağmen çok ciddi bir rakamın teklif edildiğini, kendisine çok güzel bir ahde vefalık yapıldığını. Tamam. Geçen sene aslında her şeye rağmen bir 16 tane gole katkısı var değil mi? Daha fazla. Her şeye rağmen. Ama artık bitti. Değişik yüzler gerekiyor. Bütün bir adını tamamladığını düşünüyorum. Katılıyorum Icardi konusunda. Ama böyle bir parayı dediğin gibi havada karada kabul etmesi lazım bir futbolcunun.
2: %100.
1: %100 kabul etmesi lazım. Paraya mı ihtiyacı var diye acaba filan değil. Yok o da değildir. Düşüncesi farklıdır. Başka hocam, bir şey vardır. Ego vardır.
3: Oluyor oyuncular.
1: Ve ahde vefalık bir yere kadardır. Bir yerden sonra artık tamamen kendi inisiyatiflerinde Galatasaray'ın ipleri koparması gerektiğini düşünüyorum.
2: Bu arada şu da var. Yani kaptan olarak da takım kaptanı netice itibariyle tavırları takım arkadaşlarının çok hoşuna gidecek seviyede değildi.
1: Evet.
2: Son 2 yıllık süreçte. Bir de böyle bir riski de Galatasaray yönetimi bir kez daha satın almaya hazır. Ve buna rağmen Icardi hala düşünüyorsa bu teklifi ben acayip tuhaf karşılıyorum. Yani bir daha söylüyorum ya, havada kaparım onun yerinde olsam.
1: Hala düşünüyorsa bence bu yönetim bak, için bir fırsat.
2: Bir dakika bile düşünmesine gerek yok.
3: Katılıyor.
1: Tabii %100 katılıyoruz. Evet.
0: Ücreti bile konuşmasına. Galatasaray'da zaten her oyuncuyu para alıyor.
2: Evet.
0: Yani öyle çok düşük rakamlarda oynamıyorsun Galatasaray'da.
1: Şimdi 10 milyon euro mu alıyordu Galatasaray'dan? Evet. 10 milyon euro. Şu anda gitti 4 milyon euroyu kabul etmedi. Avrupa'ya herhangi bir yere gitsin. Ne kadar para alacak? En fazla 1,5 milyon euro para alacak.
3: 1 milyon euro.
1: Bu kadarcık para alacak.
0: Bunu da paradan da avans hocam. Planlamada ben kolay kolay Icardi'ye yer vereceklerini düşünmüyorum.
2: Evet.
1: Bence yönetim fiziksel şu anda olarak bu fırsattan yararlanması lazım. Fırsattan istifade, madem kabul etmiyorsun, düşünüyorsun, o zaman biz seni düşünmüyoruz deyip göndermesi gerekiyor. Çünkü artık zarar verir bu saatten sonra Icardi.
2: Falcao Rayo Vallecano'ya mı gitmişti?
3: Oo, bravo.
2: Evet, öyle bir takım yani. Böyle bir takıma belki gidebilir.
1: İspanya'ya gidebilir öyle.
2: O da hani evet. Banko oynar mı? Çok emin değilim. Zor hatta.
1: Yani. Bir de oynamayacağını düşünerek mesela
2: 30 saniyemiz var.
1: Tamam. İlk 11'de oynamayacağını bile bile, hatta ve ikinci forvet bile olamayacağını bile bile 4 milyon euro kabul etmiyorsa bence yönetim hemen göndermeli. Öyle düşünüyorum.
2: Teklifi
1: fırsattan istifade. Evet, aynen öyle. Biz teklif
0: baskın
1: yaptık.
0: Baskın basılındır diyorsunuz.
1: Yani aynen öyle olacak. Biz teklifimizi yaptık, görevimizi yaptık. Kendisi kabul etmedi deyip gönderebilirler.
2: Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe'de gündem epey yoğun. Sarı lacivertli takımla dönüşte devam ederiz. İsmail Kartal'ın bazı talepleri var. Vedat Muriç İstanbul'da ve bunların üstüne konuşacağız. Az sonra beraberiz transfer raporu kaldığı yerden devam edecek. Yer ayrılmayın.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal yönetimden 3 bölgeye transfer yapılmasını istedi. Hazırladığımız haberi ekrana getirelim. Sonrasında İsmail Hoca'nın talep ettiği pozisyonlardaki ihtiyaçları değerlendiririz.
1: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan teknik direktör İsmail Kartal transfer planlamasına ilişkin raporunu sundu. Sarı lacivertliler Aziz Yıldırım başkanlığında uzun süren şampiyonluk hasretini yeni sezonda sonlandırmak istiyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yapan İsmail Kartal eksik mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam stoper mevkisine mutlaka bir oyuncu alınması gerektiğini ifade ederken sol beke de transfer yapılması yönünde rapor verdi. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde ve Archie Brown için ayrılık ihtimali konuşuluyor. İsmail Kartal'ın yönetimden bir diğer beklentisi ise kanat oyuncusu. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi 21 ya da 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesine tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor.
0: Sol bek, stoper ve kanat Fenerbahçe'de öncelikler ki bir santrfor transferi de gerçekleşti. Vedat Muriç sarı lacivertli formayı giyecek. Siz bir planlamanız olsaydı, daha doğrusu kulüp içerisinde bir göreviniz olsaydı, hemfikir olur muydunuz hocayla? Sol bek, stoper ve kanat öncelik midir Fenerbahçe için? Öncelik mi olmalıdır?
2: Sol bek, stoper, kanat. Evet, öncelik olmalıdır. Bence ben katılıyorum. Niye? Çünkü sol stoperde çok sorunlar yaşadı. Osterwolde'yle sol Archie Brown'la alakalı. Archie Brown da gerçi ilk zamanlarda sakatlanmıştı. Sonradan düzeldi filan da. İlk geldiği zamanlarda iyiydi. Sonradan düzeltti. Ama sol stoper her zaman işte çağlarda sıkıntı oldu. Osterwolde zaten her an patlamaya hazır bomba gibi. Öyle düşünüyorum. Beşiktaş'ta da Udokai var ya. Onun bir gömlek, iki gömlek de demeyeyim. Bir gömlek üstü gibi. İkisi de birbirine çok benzetiyorum ama Osterwolde onun bir gömlek üstü. Hiçbir zaman da Fenerbahçe'nin bana göre sol stoperi ilk 11 oyuncusu olacak değildir. Yani şampiyonluğu oynayan ya da Avrupa'yı düşünen bir takımın sol stoperi Osterwolde olmaz. Ona katılıyorum. Archie Brown ilk geldiği zamanlardaki performans ona bakarsak iyi ama ondan sonrasını tam anlamıyla göremediniz. Hani takımda da sıkıntı vardı. Hani sol kanat değişiyor devamlı. Forvet'e giriyor. İşte Kerem var. Onun haricinde Arkan iyi değil. Sonra stoperlerde sıkıntı var. Sakatlandığı zaman Yiğit oynuyordu mesela. Sağ bekte de işte Levent geçiyor. Sol bekte bazen Levent oynuyor.
3: Çok ilginç savunma,
2: yani, savunma dörtlüsü devamlı da değişiyordu. Skriniar sakatlandığı zaman işte genç işte Yiğit oynuyordu. Falan filan aslında hepsi birbirini etkiliyor. Orta saha devamlı değişiyor. Böyle kemik bir kadro da yoktu. Ama yine de bana kalırsa sol bekte değişebilir Fenerbahçe'de. Daha iyi bir sol bek alınabilir diye düşünüyorum. Daha böyle ayakları yere sağlam basan. Yani sakatsız geçirebilecek kimler olabilir diye bir bakmak lazım. Ya bu kadar uzun sakatlık bütün büyük takımlarda herhalde en az Galatasaray'da yaşanmıştır diye düşünüyorum. Efendim? Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta oluyor yani böyle şeyler.
3: Hocam siz savunmayı söyleyince ben Karagümrük maçını hatırlatmak istiyorum izleyicilere. Karagümrük o dönem işte 25-26. Haftaydı. Fenerbahçe ilk mağlubiyetini tattıran takımdı. Olimpiyatta 2-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarıya siz söyleyince aklıma. Yani sağ bekte Levent, stoperde İTF, partneri ya Çağlar ya Osterwolde, sol bekte Mert Müller. Böyle bir savunma sezon içinde zaten sahip oluyorsan bir maçta sezonu şampiyon tamamlayamazsın. Bakmadım Kerem ama ben Fenerbahçe'nin ligi Galatasaray'la muhtemelen aynı gol sayısında bitirmiş olabilir. Yani forvet problemi yaşamasına rağmen ama Uğurcan Ederson farkı da yani. Takım savunması farkı da Skriniar dışında güven veren bir isim bile yoktu. Ama burada ama İsmail Kartal olsaydı Aykut Kocaman zaten Aziz Yıldırım geldi. Hakan Safi de transfer konusunda üst perdeden konuşuyordu diyelim. Ben Fenerbahçe'nin yani mevcut düzeninde korunması gerek. Yani eldeki mevcut kadro Kerem 2-3 nokta atış takviyeyle gayet şampiyonla oynar. Yani mesela sağ bekinde Semedo varsa kazanacaksın. Ederson'un ücretini ödemeye devam ediyor.

0: Livoko ücretini ödemeye devam ediyorsan belki o kalecilerden birini kazanmaya çalışacaksın. Nihayetinde milli takım görmüş. Hele ki zaten Ederson'un seviyesi bambaşkaydı. Sol bekte Brown'un da ben yani bazı temel eksikleri var ama temposu üçlü oynasanız iş yapılacak, hani böyle kanat bek gibi kullanabilir.
1: Yani ben de böyle gitgellerdeyim onunla alakalı.
0: Kullanabilirsiniz ama hani olmazsa olmaz hocam benim fikrim stoper takviyesi. Çünkü ben artık Çağlar'ın çok B planında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten milli takıma çok önemli.
1: Kulübende olabilir Çağlar.
0: Orada olabilir. Da şüpheliyim hocam.
1: Onda yani. Da mı şüpheliyim?
0: Yani şöyle, Osterwolde ile Skriniar'ın ilk alternatif Çağlar'dı. Bir stoper alacaksın, orada senin jokerin Osterwolde olacak.
1: Hatta ilk 11 Çağlar'dı yani, Osterwolde'yi sonradan evet. Düşünüyorlardı yani. He, sol kanat olarak da herhalde Kerem'in yerine düşünüyor ya da Kerem'in yanına. Şimdi bir kere Nene olmaz, onu söyleyeyim ben. Sağ tarafta şimdi Asensio'yu nerede kullanacak?
2: Hocanın son döneminde kanat oyuncularının profili çok farklıydı. Yani Tadic ve İrfan Can'dan bahsediyorum. Topla daha sakin, oyunu çevirebilen, yönünü değiştirebilen, skor katkısı verebilen tipte oyunculardı. Ama oyunun bütününe bu futbolcuların varlığı pozitif yansıyordu. Misal rakip alana yerleştiğinde Tadic genelde doğru tercihi bulur. Basit top kaybı yapmaz. İrfan Can aynı şekilde. Fenerbahçe'nin elindeki kanat oyuncularına baktığımızda Kerem, Musaba, Nene, bunların hiçbiri teknik becerisiyle ve sakinliği, oyun görüşüyle öne çıkan isimler değil. Kötü oyuncular değil. Özellikle Kerem'i diğer ikisinden biraz ayırmak lazım. Ama o sakinlikleri yok. Hoca bence bir tane daha oyun görüşü daha üst seviye bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyuyordur. Elinden gelse, mümkün olsa iki oyuncu da isteyebilir.
0: Peki şunu soralım Kerem, sessiz düşünelim. Asensio'yu kullanmaz mı İrfan Can'ı kullandığı gibi?
2: Kullanabilir.
0: İrfan Can'ı 3 sene önce hatırla çok iyi kullanmıştı sağ önde takımın. Tadic de keza iyi kullanmıştı ama orada tabii Tadic'le Ferdi
2: arasında bir uyum da vardı. Orada da kullandığı oyuncu misal Şimanski'ydi. Şimanski de tipik bir 10 numara değil ama fiziksel olarak güçlü.
1: Birbirine benzeyen çok oyuncular vardı. Oyuncuydu. Aynı tip oyuncular hepsi birbirine evet. Benziyor. Dediğin doğru.
2: Asensio'da da mesela o çalışkanlık yok. Ama tabii Şimanski'den çok daha üstün bir oyuncu. O ayrı bir konu.
1: Gençler Birliği'nde görev yaptığımız dönemde Mehmet Hoca, Şifo Mehmet, Mehmet Özdilek o zaman daha yeniydi İrfan Can Kahveci. Ve kanat değil de devamlı 10 numara pozisyonda oynuyordu. Orta sahada. Top çeviren forvet arkası, hani boşluk bulduğu zaman girip gol atan çok yetenekli bir oyuncuydu. Hani ben halen daha kanat nasıl oynar diye düşünüyorum. Tam kanat oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Tadic'de düşündüğüm gibi. Yani o da kanat değil tam anlamıyla. O da 8-10 oynayabilen, daha doğrusu 10 sonrasında 8 oynayabilen bir oyuncu pozisyonda. Hani yönlendiren, hani böyle git gel yapacak bir pozisyonda değil. Hani böyle çok süratli Elbilal Beşiktaş'taki nasıl ne kanatsa ne forvetse onlar gibi ama tipik bir orta saha oyuncusu. Öne oynayan. Ön baskıda. Hocam, forvet arkası oynayan. Devamlı, Tadic.
0: Devamlık problemi bence İrfan Can'ın A sınıf. İyi oyuncu ama çok daha iyi oyuncu olabilirdi İrfan Can. Bunu niye söylüyorum? İşte 2020'de Başakşehir şampiyon olurken İrfan Can kadrosundaydı. Hı hı. 2021'de Fenerbahçe'ye evet. Geldi. Oyun içindeki o devamlılık bence onu merkezden alıyor. Şimdi merkezde oynatacağınız oyuncuda o dalgınlık olduğu zaman oradan delinmeniz daha problem. Biraz kenarlarda o eforunu ayarlayabilir.
2: İsmail fiziksel bir sertlik de istiyor merkez.
0: İsmail Kartal'ın son döneminde çok iyi çalıştı ama Kerem. Mesela ben bir Adana Demir maçı hatırlıyorum. Taç çizgisinde adamı geçmişti böyle sahanın dışına çıkıp. Yani fiziksel olarak iyiydi. O sezonu zaten sonunda sakatlık yaşadı. Sonra Mourinho geldi. Mourinho'nun da sistemi olmadı. Önce Tedesco'yla da olmadı zaten. Kasımpaşa'da da hiç iyi değildi hocam bu arada. Onu da söyleyelim. Evet, ben Kasımpaşa maçlarını olabildiğince takip etmeye çalıştım.
2: Birçok kişi beğendiğini söylüyor.
0: Ben tam tersi. Benedicek sanırım doğru telaffuz ettim.
2: Benedicek.
0: Ön taraftaki oyuncu kümede tuttu. Kasımpaşa yani evet. İrfan Can değil. Baktığımızda zaten milli takımda da Montelli ilk iki ya maç biri, kullanmadı.
2: Biri İrfan Can 28 yaşındaydı o dönem. 31 yaşına basacak. Temmuz'da.
0: Ya daha doğru ifadeyle şu Kerem. O tempo sanki her yaş aldıkça biraz daha geri gitme ihtimali var. Yani evet. o sinyali vermiyor.
1: Bu saatten bize. Sonra nerede oynamalı ona bakmak lazım. Bu tabii. Saatten sonra İrfan Can orta sahada oynamalı. Zaten normalde orijini orta saha 8-10 pozisyonda oynayan bir futbolcu.
2: Ama enerjisi hocam düşük bir oyuncu.
1: Enerjisi düşük zaten. İşte ondan dolayı orta saha diyorum ya çok fazla. Hani
2: tam tersi
1: ileriye
2: daha mantıklı değil mi? Üç tane mesela enerjik orta sahan olur. Hocanın takımında İsmail Kartal'ın takımında. 3 enerji orta saha vardı. Yani 10 numara gibi kullandığı oyuncu da Şimanski'ydi. Oyuncunun en büyük artısı enerjisi ve çalışkanlığıydı.

0: Doğru.
1: Oraya İrfan Can gibi bir profili yerleştirmek. Zaten 11 oyuncusu olma ihtimali bence sıfıra yakın ama biraz düşürmez mi? Yani kanatta oynadığınız zaman merkeziniz sağlamsa biraz daha özgürlük alanı olabiliyor sanki oyuncuların.
0: Merkezi derken 4-1-4-1 oynarsan daha farklı. 4-2-3-1 oynarsan ona göre daha sağlam olur. Hani 4-2-3-1'de kanat oynarsa o zaman daha rahat olursa ama 4-1-4-1'de git gelirleri daha çok yapman gerekiyor orada. O yüzden İrfan Can olmaz. İrfan Can yaşı da 31 olduğu için artık bu saatten sonra çok yetenekli. Daha ortalara falan çekerlerse ki çekeceklerini şimdi Asensio var orada, Taliska var, nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama bu saatten sonra performansı eskisi gibi olur mu? Çok fazla düşünülmeyeceği için olmaz. O yüzden oynayabileceği bir yerde daha çok verim gösterebilir.
2: Taliska oynaması Kerem, onu soralım. Çünkü bu neden biliyor musun? Taliska dediğimiz oyuncu oynarsa 20+20 gol banko bir kere. Yani gol garantisi olan bir oyuncu ama
1: oyun gücüne darbe onun varlığı.
2: Yani İsmail Kartal şimdi demin güzel ifade etti hocam, aslında Kerem hatırlattı. Szymański'yi kullandı.
1: Evet.
2: Yoksa Szymański Taliska'dan yetenekli demezsin ama Taliska'dan daha çok mücadele ediyor. Ve İsmail Kartal'ın sistemini de işletti Szymański baktığımız zaman. Ya Vedat Muriç bir önceki dönemi İsmail Kartal'ın, Ceko, onun öncesi Serdar Dursun'u ısrarla oynattığını düşündüğümüzde Vedat Muriç İsmail Kartal'ın takımında gayet ideal bir forvet tiplemesi olacak, o gerçek. Kante Gündüz'ü gibi bir de İsmail Yüksel ekleyelim. Ha, belki Fred'in de kalmasını isteyecek, yoksa Fred başka bir hocayla muhtemelen çoktan ayrıldı gözüyle bakardık ama İsmail Kartal dönemi en Fenerbahçe'de verimli olduğu dönemdi. Ben biraz hani Fenerbahçe'nin olabildiğince eldeki mevcutlardan bir şekilde örnek vereyim. Dünkü maç mesela iyi oynadı bence. Mert Müldür de keza İsmail Kartal döneminde zaten transfer edilmiş bir oyuncuydu. Mevcutlardan bir şekilde yararlanmaya çalışacak ama olmazsa olmazsak ve benim nazarımda muhakkak Şikrinyar'a bir partner stoper.
0: O %100 ya. O %100 gerekiyor.
2: Şart, hani Osvaldo'yu belki sol bek'e de kaydırabilirsiniz. O da bir opsiyondur. Yani Brown kadar oynar bence. Artı tabii ilerideki kurgulamaya bakalım nasıl yapacak hoca.
0: Şimdi sol kanattan
2: Taliska,
0: bahsettiniz.
2: Asensio, İrfan Can üzerinde. Şimdi Kerem, sol kanat. Kerem, Nene, Mustafa var. Bayağı oyuncu var aslında baktığında Fenerbahçe'de.
0: Bana göre Kerem, bakın ben Kerem'i çok beğenen bir oyuncuyum aslında. Beğeniyorum. Yerinde oynatıldığı zaman. Şimdi şöyle bir şey. Takım olamadı bir türlü Fenerbahçe. Tam anlamıyla. Orta saha devamlı değişiyor. İşte Asensio sakatlandı. Forvet'te kimler gitti? El Nesri gitti devre arasında.
1: Duran gitti.
0: Duran gitti. Sıdiki Şerif geldi. Şimdi öyle bir planlama yapılmış ki o da senin kanatlarını etkiliyor. Çok fazla Nene var. Nene bir kere Fenerbahçe'nin ikinci oyuncusudur her zaman. Birinci oyuncusu olma ihtimali yoktur. Bakın performansı ne olursa olsun zayıf. Elanga diye bir oyuncu vardı bugün İsveç'te. Seyrettiniz mi?
1: Evet.
0: Nasıl gidip geliyor mesela? Muhteşem değil mi? Newcastle oyuncusu. Diomen de var.
2: O bir bilindik oyuncular hocam onlar.
0: Şimdi bilindik olsa oyuncular da işte kanat
1: Diomen
0: onlar.
1: Diomen de şu an
0: Diomen de biliyorsun
1: 100 milyon euro.
0: 100 milyon euro şu an mesela. Evet. İşte 19 yaşındaki adamların özelliklerinden bahsediyorum. Eski Babel'den bahsedelim ya da gidip gelen. Örnek mesela kanat oyuncusu. Şimdi Kerem de bir kanat oyuncusu. Benim beğendiğim ama Kerem'in önü, sağı, arkası hep sıkıntılıydı. Hep problemliydi. Kerem. Kerem bazından bakıyorum ben. Şimdi sola çık konuştuk ya. Hocanın üçüncü istediği oyuncu bazında konuşuyoruz. Kerem olur mu olur. Musamma da bence kesinlikle birinci oyuncusu değil Fenerbahçe.
2: Ama kulübede olur.
0: Kulübede olur. Kerem olur mu? Olur. Olur ama Fenerbahçe taraftarı ona ne kadar sabır gösterecek. Özellikle bu Dünya Kupası'ndan sonra. Ha, ben yine de kızmıyorum. Söylüyorum. Dünya Kupası'nda da onun suçu yoktu. Yani evet. Bana kızabilirler belki ama kesinlikle değil de onu oynatan da forvette diyorum. Kanat oynasa, böyle oynasa istediğinizi söyleyin. Örnek.
2: O duygusal kırılganlığı mı diyeceğiz? Gel git derim. Kerem bende hiç kulübe oyuncusu olabilecekmiş izlenim vermiyor bu arada. Kerem Adaş'ın yani. Kerem Aktürkoğlu bence muhakkak oynaması gerek. Ben Kerem her şeye rağmen beğeniyorum. Yani alamet farikası bir kere. Tuncay Şanlı'ya çok benzettim. Oyun stilleri benzemese de. Ceza sahası dışında top bir şekilde geliyor Kerem'e. Yani orada buluyor böyle çok kolay
0: gol. Şansı var. Top şansı var. Evet.
2: Boş kaleye golü evet. Çok vardır. İzleyiciler hatırlasın. Ederson'un golü olmasa Rize Spor'a Fenerbahçe lider yapan gol attı. O boş kaleye yuvarladı. Kerem attı golü. Sonunda Fenerbahçe golü yiyince 2-2 bitti maç. Yani skor ki zaten sezonda sanırım +20 golle bitirdi gol asist toplamında yine.
0: Son bir de Tedesco'ya rağmen onu da konuşmak lazım. Ama, bazı maçlarda ama oynatmadı hocam, kendisini gol ihtiyacı olduğu zamanlarda.
2: Defoları şöyle var. Birincisi Galatasaray'da da hani yakından takip ettiğim için söyleyeyim. Keza milli takım. Bir kere Kerem sola çık oynadığında sol bekler ciddi problem.

0: yaşıyor. Yani çok öyle savunma yardımı yapmayı seven bir ön taraf oyuncusu değil. Artı bence artık günümüz futbolun en zor mevkisi kenar forvet. Kenar forvetlerde çok keskin düşüşler oluyor işte. Ben son bir yıldır o düşüş eğrisine girdiğini düşünüyorum. Yani son yıllarda da hani Avrupa futbolunda var mı Kerem? Yani ben Salah dışında böyle hatırlamıyorum uzun süre onu stabil koruyan. En basit örnek işte Sterling'leri falan düşün Guardiola dönemi. Hep değişti oyuncular. Tabii. Şimdi Doku var mesela baktığında. Doku hala devam edecek ama biraz pozisyon olarak hocam bence Beşiktaş'tan pay biçelim. Şampiyonluk sezonu bir Gezal'ların vardı. Gezal'ların şampiyonluk sezonu sonrası o bölgede hiç istikrar olmadı mesela. Geçen sene de.
1: Evet doğru. Yani
0: biraz zor mevki. Oradaki
2: biraz zor mevki ama sistem de çok önemli orada. Mesela 4-2-3-1 oynadığın zaman arkanda iki kişiyle daha rahat gibi görünür, aslında öyle değil. 4-1-4-1 de senin yanında bir tane Tadiç gibi bir adam olduğu zaman.
0: Ama hocam
2: örnek mesela
0: tabii
2: yakın birbirine oynadığın pozisyonlarda sol bek, forvet, yanındaki 4-1-4-1'in 8-10 pozisyonda oynayan adam yakın oynuyorsanız Kerem'de sıkıntı yoktur. Ama uzak oynarlarsa tek başına Kerem'de sıkıntı var. Açık alanda Kerem'de sıkıntı yok. Kapalı alanlarda Kerem'de sıkıntı var. Hani böyle şeyler aslında sadece Kerem üzerinden gitmemek lazım.
3: Mustafa İsmail Hoca da biraz daha kapalı alana hücum edecek bir takım
2: istiyor.
3: Yaratmak isteyecek.
2: Onda da kreatif oyuncular tam anlamıyla. Ya ama her zaman kadronuzda olması gereken bir futbolcu Kerem. Ben ondan yanayım. Yani Kerem'i beğenen insanlardan bir tanesiyim. Onu söyleyeyim.
0: Ya hocam şöyle yani 99 puanlı takımı hep iyi hatırlanması belki İsmail Kartal'ın 4. kez Fenerbahçe'ye hoca olmasına vesile oldu. O takımı ister istemez şimdi düşüneceğiz ama 3 sene geçtiğini hatırlatalım yani. 3 sene önceki futbol ön taraf 37'lik Dzeko, arkası 35'lik Tadiç, İrfan Can, hani şu an olmaz o, hani başka oyunculardan da olmaz. Yani biraz artık iş çabuk istiyor ama demin Kerem güzel özetledi. Musaba'da Nene de çok o İsmail Kartal'ın son Pereira'dan devraldığı takımı da hatırlayın. Mert Hakan, İrfan Can yine böyle hep topun kıymetini bilen oyunculardı, ısrar etmeye çalışıyordu.
3: Yani hoca ne yapmak istiyor diye düşündüğümüz vakit illaki o sezonu
0: düşünecek, bence alacak.
3: Yani biz de baz alıyoruz. O yüzden biraz da o mukayeseleri yapmak gerekiyor.
0: Bence mesela sol bek istemesinin sebebi İsmail Kartal'ın elinde iki dönemde Ferdi vardı. Şimdi Brown da
3: en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Yani Tadiç, Ferdi gibi oyunu hükmeden, topun sende kalmasını sağlayan, biri tempoyu belirleyen, biri belki de ligin mevcut en zeki oyuncusu olan iki futbolcuyu bir araya getirmesi Fenerbahçe'nin çok düşük bir ihtimal. Çok düşük yani.
0: Doğru. Tadiç solak değil miydi?
3: Evet.
0: Ferdi sağ, o da çok uyumdu yani. Şimdi mesela milli takımda onun handikapını çekiyoruz. Ferdi ters ayak, Kenan ters ayak. Sol taraf bazen çok tıkanıyor mesela. Fenerbahçe'nin o anlamda şansı olmuştu Ferdi Tadiç ikilisi. Tam oyun aklıydı. Bakalım göreceğiz. Ama hani nihayetinde Aziz Yıldırım kendisine güvendi. Ben hala ısrarlıyım yani. Biraz yabancı teknik adamlardan farklı olarak bir yerli teknik direktör eldeki mevcutları da kazanmaya çalışacak. Yani yerli teknik adamların biraz da farkı o. Örnek en sondan Fatih Tekke'yi hatırlayalım. Ozan Tufan'ın kazanmasını bildi. Mustafa Eskeleç'i bence büyük takım oyuncusu yaptı. Baktığında Fatih Tekke öncesi daha böyle Anadolu takımlarında Gaziantep, Malatya, yani daha mevkisi belli olmayan, ondan iyi bir joker yaptı. Yine jokerleri olacaktır yani, yerli teknik adamların zaten böyle denemeleri var. Okan Hoca onu Galatasaray'da fazlasıyla gösterdi baktığımızda.
3: Vedat Mur için açıklamaları var. Yeniden Fenerbahçe'ye döndü Kosovalı futbolcu. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra duygularını ilk kez kulüp televizyonuyla paylaştı. Bakalım Vedat neler söylemiş.
4: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
3: Kısa bir açıklama Vedat Muriç'ten. Fenerbahçe için savaştan kaçmayacağımı emin olun diyor. Karakteriyle aslında, adanmışlığıyla her zaman dikkatimizi çekiyordu. Türkiye'den uzak olduğunda bile onu hep takip ettik. Gözümüz üstündeydi. Hı-hı. İçimizden biri gibi görüyoruz. O ayrı bir konu zaten Vedat'ı. Onun katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: Bir santrfor daha Fenerbahçe belki kadrosuna katacak. Nasıl bir profil olmalı? Vedat'la rekabet anlamında soruyorum bunu.
1: Şimdi her zaman şunu söylüyorduk. Yani büyük takımların aslında çift forvete dönme zamanı geldiğini düşünüyorum ben. Çok uzun zamandır çift forvet oynamıyor. Genelde 4-1-4-1, 4-2-3-1 ile gidiyorlar ama Vedat Muriç gibi bir adamın olduğu zaman yanında eskiden Fenerbahçe'de bir Moldova vardı, hatırlar mısınız?
0: Evet.
1: Çok iyiydi.
0: Rumen oyuncu.
1: En kötü zamanda 17 tane gol atmıştı Fenerbahçe'nin. Rumen oyuncu.
0: Ama çift forveti hocam yani dünyadaki hiçbir büyük takım neredeyse tercih etmiyor.
1: Tercih etmiyorlar
0: çünkü
1: artık.
0: Çünkü orta sahayı kontrol etmen zor oluyor.
1: E peki Türkiye Ligi'nde yapamaz mısın onu? Bence yaparsın büyük takım olarak. Yani bunu alacağın futbolcuya da bağlı. O ayrı. Gerideki oyuncular ama şu anda Fenerbahçe'de yani orta saha
0: olması lazım sanki büyük takımsan. İki tane hem baskı yapabilecek hem toplu oynama becerisi yüksek. Bir tanesi en azından dripling yapacak, araya bırakacak tipte oyuncuya ihtiyaç duyarsın. Mesela Vedat ağır bir oyuncu. Yani Vedat'la müthiş bir baskı da yapamazsın aslında.
2: Hocam siz şimdi konuşunca ben düşündüm. Hı. En son çift forvetli şampiyon Dembaba Crivelli ama çok pandemi sezonunda Başakşehir, evet. Başakşehir farklı. Bir Beşiktaş aklıma geldi. Cenk Tosun mesela, Mario Gomez olmadı, Abubakar da oldu. Sebebi Cenk'in de Abubakar'ın da yaş olarak tam ideal yaşlar. Şimdi 32 yaşına gelmiş Vedat'la yapacağın çift forvet biraz riskli olabilir yani. Yaş olarak böyle 26-27'lik iki oyuncuyu yakalında muhtemelen öyleydi. Abubakar'la Cenk Tosun çünkü ondan sonra bayağı kariyeri oldu.
0: Evet.
2: Hani kolay değil büyük takımda.
1: Şimdi Vegors'u düşün mesela, ben Vedat Muriç'i ona benzetiyorum. Onun daha golcüsü. Vegors'u arıyordu.
2: Stil olarak,
1: stil olarak benziyor. Onun yanına da işte böyle daha kısa boylu, hani Avrupa'dan örnek vereyim, bir Alexis Sanchez gibi örnek mesela. Daha kısa boylu, daha çabuk. Birisi pivot. Hani bunun gibi futbolcular birbirini tamamlar. Çok iyi olur. Vedat Muriç'in yanına bence öyle bir tane forvet alacaklarsa almaları gerektiğine inanıyorum ben. Ha, oynarlar oynamazlar, o ayrı bir konu. Ama her zaman iş yapar büyük takımlarda. Üçlü sisteme de set oyunu oynadığın zaman normalde 3-4-1-2'de her zaman iş yaparsınız. Çift forvete döndüğünüzde içeride özellikle. İç sahadaki maçlarda. O yüzden ben de diyorum ki yine de geleceğim konuyu Kerem'e getireceğim. Kerem gibi adamların işte böyle çift forvet oynadığın zamanlarda, set oyunu olduğun zamanlarda hani daha sıfıra girebilecek o çabukluğu olan daha kreatif bir tane futbolcu daha alabilirler. Demin de söylediğin gibi hani sol bekte Ferdi sağ ayaklı, Tadiç gibi dedin ya, şu anda herhalde Asensio ile Talisca'yı o şekilde kullanabileceklerini düşünüyorum ben. Gerisinde de zaten bir Kante var. Şimdi Fred'in ne olduğunu bilmiyoruz ama gidecek mi? İsmail var. Çok iyi bir orta sahası var aslında.
2: Genduzi
1: var. Hani böyle toparlayacak. Bir tane sol stoper, sol bek geldiği zaman o zaman sol kanadın ve sağ kanadın Semedo ile beraber çok iyi iş yapar Fenerbahçe'de. Hani birbirine o dişler tamamlaması gerekiyor. Sadece Vedat Muriç'le de olmaz o iş. Onu da söyleyeyim ben. Olmaz. İki tane aynı stil neredeyse, sizdeki Şerif'le. O daha farklı. Biri golcü, biri tecrübesiz. Daha zamanı var. Ama dediğim gibi kanat oyuncusu Musava kesinlikle ikinci kulübede oyuncu olur. Kerem hiçbir zaman ben kulübe oyuncusu senin dediğin gibi gelmiyor aklıma.
2: Oynar.
1: Ama önü, sağ, solu, arkası iyi olduktan sonra Kerem'in de oynayacağını düşünüyorum ben. Yani.
0: Vedat'la ilgili beklentimizi nasıl ayarlamalıyız Mehmet Özcan?
2: 6 sene geçtiğini hatırlayacağız. Artı 30 yaşında, artık 32 yaşında, o tarz size'lı oyuncularda yaşta bazen handikap olabiliyor. Dzeko çok ekstrem örnekti. Ama nihayetinde Fenerbahçe'nin elinde Kerem, Talisca, Asensio gibi skor garantili oyuncular olduğu için hani Vedat Muriç muhakkak onları iyi servis yapacaktır. Artı İsmail Kartal'ın da Serdar Dursun ve Dzeko'dan maksimum katkıyı aldığımı düşündüğümüzde bence Vedat'tan da maksimum katkıyı alacaktır. Biraz tabii Fenerbahçe'nin 12 senedir şampiyon olamamanın getirdiği bir durum da var. İşte Aziz Yıldırım'ın başkanlar rekor öyle seçilmesi, İsmail Kartal'ın 4. kez hoca olması, artı Fenerbahçe'deki Dzeko öncesi son başarılı forvetli Vedat Muriç. Hatta Rize Spor'dan 3-4 milyon euroya alınıp bayağı iyi paraya Lazio'ya satılmıştı. Yani bir karlı satış da olmuş Fenerbahçe açısından. Yani hep bu geçmişe bir özlem var Fenerbahçe'de. İşin o noktası da var. Ha, alabiliyorsan tabii Vedat'tan daha iyi bir forvet bence alabilirsin. Yani sonuçta ligde forvetteki o zenginlik, o lüks Galatasaray'ın meyvesini çok yedi. Batu Şah'ı Icardi varken gitti Osimhen aldı. Tekrar o serisine devam etti. Bu da gerçek yani. İşin Avrupa Lig maratonunda sakatlık var. Hocamın dediği gibi çift forvet oynayabilme durumum var oyun içinde. Ki Batu Şah'ı Dzeko'yla ara ara oynamıştı. Hatırlıyorum İsmail Kartal.

0: çok çabuk olması gerekiyordu. Şu anda o eski çabukluklar kalmadı tabii ki de.
1: Evet.
0: Öyle tecrübeli, hem çabuk hem tecrübeli adam bulamıyorsun artık. O yüzden dörtlü sistemde kalındı. Yetenekler azalıyor. Tamamen robotlaştı artık futbol. Makineye döndü. Makineleşti. Artık seyir zevki iyi olan futbolculara da biraz yönlendirilmek gerekiyor bence. Gittikçe de kötüye gidiyor futbol. O yüzden sistemsel bazda ilerlemektense birazcık da kreatif oyuncularla takımlar artık çoğaltılmalı ve tribün zevki çoğaltılmalı diye düşünüyorum. Yoksa gittikçe de gerçekten dünya futbolu kötüye gidiyor ya. Çok kötüye gidiyor ya. Zevk almıyoruz ya. Eski seyrettiğimiz o bireysel futbolcular bulamıyoruz artık. Hani diyoruz ya kreatif oyuncu işte Fenerbahçe için. Vedat Muriç'i kenardan içeri girecek ya da iyi ortalar yapacak yetenekleriyle. 18 içinde gollü buruşturacak ama
1: daha robotik bir oyun var artık fiziksel
0: robotik
1: olarak.
0: Robotik yani fiziksel olarak. Yok 12 kilometre koştu mu?
1: Tempolu oyuncular.
0: 13 kilometre koştu mu? Ya hem 12 kilometre koşacak hem çok şey bekleyeceksin. Gol atacak, attıracak, top kapacak. Ya bu nedir? Hani gittikçe de kötüye gidiyoruz. O yüzden bence artık yavaş yavaş hani dönmeli falan demiyorum ama bu dengeyi çok iyi kurarak bir kadro yapılabilir. Hem Fener hem Galatasaray hem Beşiktaş için. Avrupa'da bu şekilde daha çok başarılı olunabilir diye düşünüyorum.
2: Hocam öyle bir oyuncu anlattı ki aklım olsun. O yüzden 75 milyon euro işte.
0: Evet.
2: 12-13 kilometre koşup o golleri de atıyorsam o değeri
0: ulaşıyorsun. Zaten ekstra oluyorsun o zaman da. Ya da Messi gibi 5 kilometre koşup dünyanın en iyi futbolcusu oluyorsun. Yani o da ayrı bir konu. 6 kilometre koşup. Onu da herkes olamaz tabii. Ama Osimhen tabii ki çok önemli bir değer. O da söylememiz gereken bir
1: galiba
0: şey.
1: Galiba hala dünyanın en iyi futbolcusu.
2: Messi mi? Hala aynı.
1: Evet.
0: Onu en son Thierry Henry söyledi zaten. Pardon, özür diliyorum. Kim söyledi onu? Ronaldo. Nazario.
1: Dedi gerçekten
0: ki, artık saklamaktan bitsin artık saklamayalım. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu artık dedi. 3 tane gol attıktan sonra. Ha bu tartışılır herkes için ama tartışmaya benim için de kapalıdır o.
1: Kapalı kapalı.
0: Evet.
1: Evet. Messi'yi tartışmayacak 3 kişi olarak.
0: Evet, aynen
1: toplandık.
0: Öyle.
2: Messi'ciyiz hocam.
1: Evet.
0: Sabaha kadar Messi'ciyiz.
1: Evet. Ve
2: biz üzüldüm ya o kariyer bir Türkiye'ye rakip olamadı. Hem milli evet. Bas hem de kulüp bazında hocam. Barcelona PSG ile de karşılaşmadı. Arjantin'le de. Ben isterdim aslında yani, turnuvada bir Arjantin'le karşılaşmadı.
0: Ya geçen 4'teydi ya maç. Cezayir. Maçı. Ya sadece Messi'yi seyretmek için oturdum.
1: Bu arada Furkan ya. Bozoğlu kendisi çok büyük bir Cristiano Ronaldo'cudur.
0: Çok üzüldüm.
1: Çok nadir kötü özelliklerinden birisidir. Hatta başka bir kötü özelliğini tanımıyorum.
0: Yani sevgili ben de şok oldum yani Furkan gibi futbolu bilen bir kardeşimizin.
1: Çok iyi arkadaşımdır
0: yani.
1: Ama kulağıma diyor ki ben de artık Messi'nin en büyük olduğunu kabul
2: pes
1: ediyorum.
2: Etti.
0: Tamam o zaman. Evet. O zaman tamam Furkan'ız.
1: Yani son dönemde de Cristiano Ronaldo'culuktan istifasını veren çok sayıda insan tanıyorum.
0: Icardi ve Galatasaray, Ronaldo ve Portekiz gibi
2: çok benzetiyoruz vallahi ya. Yani. Evet. Bakalım ikinci maç ne olacak Portekiz'in, orada biliyorsun takım içi başladı artık sesler. Tabii. Çatlak sesler.
1: Evet.
0: Bu arada Messi en son maça çıktığında bütün takım pembe krampon giyiyor.
1: Messi beyaz
0: giyiyor. Ya herkes belki yüzünü göremez, ayaklarından tanır diye direkt topu ona atabilmek için. Ya çok ilginç bir şey ya. Ha neler düşünüyorlar artık yani? Sırf
2: hocam,
0: Messi'yi oynatabilmek.
2: Çok iyi detay yakaladın.
0: Çok iyi bir detay. Evet. Müthiş bir detay. Nereden, kimin aklına gelmiş ya? Evet. Şeytanın aklına gelmez.
2: Bir tane daha attı bu arada değil mi? Offside sayılı maçın başı.
1: Maçın başında. Evet.
0: Çok güzel gol attı.
2: O gol de güzeldi. Evet. Yakın köşeye.
0: Çok güzel gol
2: onu
0: attı.
2: Onu da hatırla yani. Maradona zamanında göstermişti Harry Kane'i.
0: Onun normal golü yok mu zaten?
2: Yakın köşeye attı.
1: Pek çok insan zaten Fransa'dan, İspanya'dan şampiyonluk bekliyor. Ben 2 sene önce de Arjantin'in olacağını düşünüyordum.
2: Ben hala Fransa'da. Ben Fransa diyorum.
1: Bakalım.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Brezilya'da es geçmeyin lütfen.
2: Öyle diyorsun.
0: Kesinlikle. Ben seyrettim hepsini. Çok iyi biliyorum. Brezilya kesinlikle Ancelotti de çok iyi bir defans yaptırıyor. Onu da söyleyeyim. En büyük sıkıntıları oydu. Ama çok koşuyor takım.
1: Messi deyince bir anda konu değişti. Olabilir. Doğal. Ama biz Beşiktaş'ta ayrılık ihtimalleri üzerine konuşalım biraz. Messi'den Wilfred Ndidi, Raşitsa ve Erhan Ekimoğlu'na geçiş yapmak kolay olmayacak. Ama bunu yapmamız gerekiyor. Bu 3 oyuncuya da teklifler gelmeye başladı sevgili seyirciler. Hem Mustafa Erhan hem Raşitsa hem Ndidi için haberimizi izleyelim. Beşiktaş'ın durumunu tartışacağız.
3: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılma ihtimali olan oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte Wilfred Ndidi, Milot Raşitsa ve Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun geleceği merak konusu olurken bu isimlere gelen teklifler de

0: netleşmeye başladı. Orta sahada Vincenzo Italiano'nun planlamasında yer almayan isimlerden biri olan Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklifler ulaştı. Nijeryalı futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
1: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
0: Takımdan ayrılma ihtimali bulunan bir diğer isim ise Milot Rashica. Kosovalı kanat oyuncusuna gelen teklifin hem kulübün hem de oyuncu tarafının beklentilerini karşılamadığı belirtilirken, Rashica'nın kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği ifade edildi. Genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na da hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenilirken, oyuncunun gelişimini sürdürebileceği projeler masaya yatırılıyor. Hollanda ekibi Vitesse'nin 19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Beşiktaş'la temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, siyah beyazlı yönetimin genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor. Beşiktaş'ta kamp dönemi öncesi hem kadro planlaması hem de transfer çalışmaları sürerken, söz konusu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
2: Ndidi, Rashica ve Mustafa için teklifler var. Ndidi ayrılığa sıcak bakıyor bildiğimiz kadarıyla. Rashica için gelen teklifi Beşiktaş yetersiz buldu. Vitesse, Hollanda kulübü ise Mustafa'yı kiralama düşüncesinde. Mustafa'ya üzülüyorum aslında hocam. Çünkü bence potansiyeli var oyuncunun. Ama gerek genelde kendi pozisyonunda oynayamaması aldığı kısıtlı sürelerde, gerekse bulduğu fırsatları çok değerlendirememesi sanki kıymetinin anlaşılamamasına da sebep oluyor. Tabii kendi performansı buna sebep. Ama Ndidi ve Rashica için diyecek bir şey yok. Yani ayrılmaları doğal gibi duruyor. Hoca zaten kesici değil, oyun kurucu 6 numara profillerini tercih ediyor. Ne dersiniz?
3: Ya şimdi Mustafa, ben aslında Oktay'a benzetiyorum Mustafa'yı. Derilioğlu. Ama onun gol atamayan versiyonu.
4: Uzun boylusu.
3: Uzun boylusu. Oktay da boyu fena ama onun uzun boylusu dediğin gibi.
4: O çok iyiydi.
3: Evet, Oktay farklıydı. Oktay hani sonuca gidiyordu direkt. Sonuca gidemiyor Mustafa. Bir türlü onu beceremediği için zaten taraftar sıkıntı. Aslında şöyle bir şey var. Çok genç olduğu için Mustafa performans olarak çok şey yapmaya çalışıyor. Tecrübesizliğinden kaynaklı. Çok şey yapmaya çalışınca da çok yoruluyor kendini. Çok yoruyor ve sonuçta zaten son vuruşları çok ekstra olmadığı için oraya gidene kadar bir nefes darlığı çekiyor yani. Onu iyi ayarlaması lazım aslında. Yoksa ben Mustafa'dan uzun zamandır da umutluydum. Eğer Hollanda'da Vitesse, değil mi? Vitesse, evet, kulübü istiyorsa hemen gitsin. Hemen göndersinler. Kendisi için de iyi olur. Hem de pişerek gelir. Artık kiralık mı verecekler? Ya da satılık mı verecekler? Hiçbir fikrim yok.
4: Semih'le değişecekler. Semih döndü değil mi?
3: Semih, evet, dönecek. Evet. Şimdi hocanın oyun planına göre daha sert, daha böyle ayaklarına hakim bir 6 numara. Ndidi. Ndidi'nin gitmesi hem Beşiktaş için iyi hem kendi için çok iyi olacak. Çünkü daha önceki dönemlerde orta saha oynayan işte Atiba tarzında zamanda bir Medel vardı mesela. Medel de çok iyiydi. Onlar tarzında bir ön libero bir türlü yakalayamadı. Eğer onu yakalayabilirse muhteşem olacak.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim. Vitesse bir alt ligde şu anda.
3: Olsun, hiç fark etmez. Evet, evet. Hiç fark etmez. Gider orada, hani derler ya, okyanusta boğulacağına gidip derede şey olsun. Orada kral olur. 10 tane, 12 tane, 15 tane gol atar. Yani
2: 2023-24'te düşmüşler. Bu arada küçük bir kulüpte de değildir yani.
4: Vitesse tamam, çok bir şey önemli söyleyeceğim. Bir şöyle mantıklı olur. Ben o tip oyuncuların, hücum oyuncuların hocam, Yunus'un Adana Demirspor'unu gözlemlediğim için söyleyeyim. Şampiyonla oynayan bir takımda olması, bir alt kademede daha oyun ezberi açısından. Yani sonuçta Vitesse de Hollanda'nın en üst seviyeli yine çıkmaya çalışacak. Bir buçuk sene önce Solskjaer Kadıköy deplasmanı 11 çıkarttı Mustafa'yı kenar forvet, yani potansiyeli var. Ki Solskjaer ısrar edecekti bence kalsaydı.
3: Peki sizce kenar mı forvet mi?
4: Forvet de bu biraz forvet, hocam şeyden. Hani yok, kadroda nasıl yer bulursun?
3: Aynen onun gibi.
4: Immobile'yi kesemeyeceğin için 4-4-5-1 gibi oynayıp Yani Umut Bulut'u kullandığı gibi kullanmış Damız Hoca'nın, yani koşturmuştu çok.
3: Bir de onun
4: var, mücadele ediyor.
3: Evet, kesinlikle o mücadeleden dolayı çok yoruyor kendisini.

0: işte çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Bence ayarlayamıyorum, onu da ayarlaması
1: kırılma
0: lazım.
1: Kırılma anlarında da gol kaçırıyor.
0: Bravo, aynen öyle. Bir de şu var, takım da çok iyi olmayınca bir yerde aslında avantajlı olur, dezavantajlı olur. Ona dezavantaj oldu.
1: Semih'e avantaj oldu.
0: Semih'e avantaj oldu, ona dezavantaj oldu. Doğru. Aradaki fark buydu, o yüzden Kayyari'ye gitti. Daha iyi yerlere gidebilir mi Mustafa? Daha iyi performans gösterse gidebilirdi. Hani bunu avantaja çeviremedi kendine. Onun için de büyük bir...
1: Ama yaş olarak hatırlatalım Kerem. Lütfen bak, Arda Ünye'nin alt yaşlardan takım arkadaşı Mustafa Erdekimoğlu. Biliyorum o jenerasyonun Arda ile birlikte ya 2006'lı ya 2007'li, yani çok genç. Onu söyleyelim. 2005'li değil eminim.
2: 2007'li.
1: Çok ya hocam.
0: 19 yaşında.
1: 19 yaşında hala.
0: Vitesse'ye gitmesi hemen gitsin. Hemen gitsin. Söyleyeyim. Şimdi Semih döndüğü için. Semih'i kullanacak. Yani biliyor 20, zaten.
1: 21-22'li yaşlarda başka oyuncu olursa Kerem var da.
2: Utrecht'le ilgili de iddialar var.
0: Ve o şey diyorum, Utrecht çok iyi. O normalde şeyde Hollanda'nın birinci liginde.
2: Evet. Utrecht.
0: Ama Vitesse de çok büyük bir kulüp. Zaten onun alt ligde olması çok bir şey değiştirmeyecek.
1: Vitesse'nin tarihi
0: 19 yaşında olduğu için gider mi gitmez mi bilmiyorum. Utrecht istiyorsa Utrecht'e gitsin. O çok iyi bir takım var. Ben takip ediyordum zaten. Onu söyleyeyim. Ndidi hemen gitsin. Söyleyeyim hemen. Çok yumuşak kalıyor Beşiktaş için. Her zaman onu söyledik. Ayaklarına hakim olabilir, lider oyuncu vasfında olabilir gibi ama baskılarda problem yaşayıp, biliyorsun bir Galatasaray maçı, onun gibi iki tane örneği var.
1: Torreira baskı.
0: Fenerbahçe maçında
1: özellikle.
0: İlk hamlelerinde sıkıntı yaşıyor bazen. O yüzden orada daha net oynayan, ayaklarına daha hakim bir ön libero'ya ihtiyaç var ki İtalyan'ın özelliklerinden bir tanesi de o. Sonrasında Rashica'yı konuştuk değil mi? Evet. Rashica da artık istemiyor. Yani
2: hiçbir şey veremedi.
0: Hiçbir şey veremedi yani. Şey olmadı. Olmayınca da zorlamanın anlamı yok. Herhalde çok iyi bir şeyi var. Kontratı var. Büyük bir ihtimalle o da gitmek istemiyor.
1: 3 sezon oldu Beşiktaş'ta.
0: 3 sezon oldu.
1: Galatasaray'daki bir sezonun yarısı kadar performans göstermedi.
0: İyi yaş.
1: Çok iyi yaş.
2: Hep beraber.
0: Şimdi o performanstan dolayı ayrı. Bir kere Beşiktaş taraftarıyla eğer uyuşmadıysan bitti artık. İstediğin kadar gol at. O yüzden bir an önce artık Rashica'yla da yolların ayrılması gerektiğine ben inanıyorum. Eğer varsa isteyen kulüpler çok çabuk verilmeli.
2: Senin için kayıp olur mu Ndidi ya da Rashica Mehmet?
1: Ben Ndidi'yi de beğenmiyorum. Yani geçen sene Beşiktaş'ın başarısızlığını biz genelde oyuncu bazlı gideceksek hani bir Hasan Arat dönemi hep Musrati Muçi üzerinden. Beşiktaş'ta hep anlamsız şekilde Galatasaray'da Osimhen, Trabzon'da onu açığı görünce hep forvetler. Abraham da bence ortalama üstü bir oyuncu. Zaten kariyeri ortada. Mesela benim nazarımda hayal kırıklığı Ndidi'ydi. Çünkü çok tek taraflı bir orta saha oyuncusu. Artı biraz da kariyerini irdelersek Kerem, şampiyonluk sonrası Leicester'a geldi. Leicester'ın oyun şablonu ile Beşiktaş'ın oyun şablonu biri değil. Yani çok hücum oynayan Orkun'unu mesela iyi tamamlayamadı.
2: Bu arada Ndidi Leicester'da üçlü savunmada stoper olarak da oynadı.
1: Bana çok defansif geldi
2: Beşiktaş'ta. Hatta yani Leicester League One'a düştü biliyorsunuz. Championship'ten de League One'a düşmesinde, takımın kademe kademe azalarak bitmesinde rolü olan oyunculardan biri.
1: Bir şey söyleyeyim, o Leicester'dan Beşiktaş'a bir oyuncu geldi. Ben normalde hocam incitici yorumlar yapmam ama Amartey'di değil mi sanırım?
2: Evet.
1: Felaket.
2: Ama Amartey de oynadı stoper.
1: Hatırladım.
0: Amartey de stoper oynadı ama. Performans. Felaket yani, ya. Felaket.
1: İnanılmaz hocam. O dönemde.
0: Çok kötüydü. Onu nasıl buluyorlar yani? Tebrik ettim.
2: Nerede şu anda?
1: Onu ben geçen baktım. Yani. Galiba kulüpsüz olabilir biliyor musun? Ne yapıyor dedim bir merak
0: ya,
1: ettim.
0: Ya onu söyleme çünkü seyredeceğimiz varsa da seyretmeyiz ondan sonra. Hiç gerek yok.
1: Şey ama Fenerbahçe için söylediklerimi o kadar olmasa da hocam bence İtalyano'da örnek veriyorum. Çerni ile muhakkak bir planlama yapacak iyi oyuncu. Yani Beşiktaş'ın elinde
2: 2024'ten beri kulüpsüzmüş.
1: Çok ilginç. Evet.
0: Kulüpsüz.
2: Evet. Oynamıyor yani artık inzivaya çekilmiş.
0: Beşiktaş'tan aldığı para yetti herhalde ona.
1: Beşiktaş'ta hocam çok ilginç. Beyli geldi sayıs sonrası. Udokay geldi. Omar Colli bir ara geldi gitti. Çok stoperdi.
2: Leicester'da yani. Da bu arada yani 2016'dan 2023'e kadar kalmış.
0: 7 sene.
2: Evet, gerekli parayı kazanmış.
0: Kazanmıştır, yetmiştir onu. Beşiktaş'ta da final yaptı yani.
2: Çok harcamadıysa ve bakmakla yükümlü olduğu 85 kişi yoksa ya da bir köy filan rahat bir şekilde hayatını
1: çok Beşiktaş performansı ayak kırıklığıydı.
0: Şimdi Aslani geldi, o gitti. Şimdi Ndidi de gidecek büyük bir ihtimalle. Şimdi ön liberosuz kim var bir tek? Şu anda Kartal var. Demir Ege yok.
1: Salih de gitmez.
0: Salih de gitmez büyük. Belli olmaz. Kamptan sonra belli olacaktır. Öyle götüreceklerdir. Onun haricinde Beşiktaş'la ilgili devam ediyorum konuşmayı birazcık.
2: Tabii ki.
0: İtalyano'nun
2: 4 dakikamız var bu
0: arada. Tamam, hızlı hızlı konuşayım. İtalyano'nun işi çok zor. Kolay değil. 7 tane ilk 11'e bana göre 7 tane adam lazım.
2: Ama imkan verilecek hocaya, onu unutmayalım.
0: İmkan verileceği söylendi zaten. Evet.
1: Hocam ilk 11'i
0: istediği oyuncuları alacağız dedi.
1: Hocam sizin planlamanızda ne ilk 11'i? Şimdi Murillo sağ bek banko olur. Çerni olur. Kim mesela 7 tane oyuncuyu hangi bölgeye çiziyorsunuz?
0: Çerkin diyorum ya.
2: Çerni.
0: Çerni'nin özür diliyorum. Çerni'nin kalacağını biliyorum. Çerni kalacak. Öyle biliyorum. Onun haricinde Murillo, Agbadu 3 tane. Bir de Orkun 4 tane evet. Oyuncu. Oh bile belli değil oynayıp oynamayacağı. Hani alınacak forvete göre değişecek ama eğer olmazsa o.
2: Bahsediliyor.
0: Şimdi 23 Temmuz'da maç biliyorsun Avrupa Ligi maç.
2: Özür diliyorum.
1: Vlahovic.
0: Evet. Vlahovic biraz zor gibi geliyor bana. Çok ciddi para istediğini biliyoruz.
2: Chiesa nereden çıktı?
0: Vardı o
1: Chiesa'da olabilir biliyor musun?
0: Onun ismi falan geçmişti. Belki ondan da olabilir yani. Onun haricinde mesela sol kanat alacaklar, sol bek, sol stoper. Jalo kalacak. Jalo
2: babası kadar olamadı bu arada.
0: Kim? Chiesa.
2: Federico Chiesa.
1: Olamadı doğru.
2: Evet. Var ümit vardı ama babasının yanına yaklaşamadı.
1: Hiç böyle o Türkiye gündemine gelebilir yani o tip oyuncular.
2: Olabilir.
1: Beşiktaş'ın da bilmiyorum var. Ön tarafa çok oyuncu ihtiyacı var hocam.
0: Var ya.
1: Elbiler Türel'e devam edilmiyor çünkü.
0: Yok Olaytan bile oynamayabilir ya. Onu da söyleyeyim yani. Hani o kadar futbolcu lazım Beşiktaş'a. Bu arada oynamayan o futbolcuların hepsinin kulübede olması lazım ki Beşiktaş şampiyonluğa oynayabilsin.
2: Göztepe maçlarını düzenli izliyordum. Hatta Olaytan'ı zannediyorum bir maçta kesin anlattım. Kesin. Beşiktaş onu aldığında ki böyle bir şey de beklenmiyordu. Öyle hatırlıyorum Mehmet değil mi? Yani bir anda Olaytan geldi.
1: Bir anda geldi 11'i hemen oldu.
2: O kadar anlamadım ki bu transferi. Yani kötü bir oyuncu değil ama hangi pozisyonun oyuncusu? Yani hangi mevkinin oyuncusu? Yani Göztepe takımını düşünüyorum. Bütün takımı düşündüğümde pozisyon ayırdı.
0: Ne oynuyordu Göztepe takımı sistem olarak?
2: 3-4-1-2 oynuyordu. O da ikilinin arkasındaki birdi ama yeterince kreatif de değildi.
0: Değil.
2: Oyuncunun en öne çıkan özelliği uzun taç kullanmasıydı.
0: Bak 4
2: gerçekten. Yani Göztepe'de de ondan hani pozisyon bütün pozisyonlardaki oyuncuları söylüyorum. Bence daha iyi 5-6 oyuncu vardı. Yani
1: puan Göztepe'nin var.
2: En iyi 5. ya da 6. oyuncusunu aldı Beşiktaş.
1: 9 numarasıydı Juan.
2: Janderson
1: var.
2: Arda Okan var.
1: Var Göztepe.
2: Orta alanda oyuncular var.
1: Tam yani oyuncu Avustralya'nın var. Stoperi gibi stoperi var. İri yarı bir tane.
0: 4-1-4-1'in Orkun'un yanındaki oyuncu ve aynı zamanda 4-2-3-1'in çift önlü barosundan bir tanesi.
2: Olaytan mı?
0: Evet.
2: Hocam, 4-2-3-1'de çift 8'den biri mi?
0: Çift.
2: Onu da oynayamaz hocam.
0: Oynayamaz. Yedek işte. Yedek o yüzden yedek diyoruz ya. O yüzden çok iyi bir yedek olur Beşiktaş için.
2: Ben niye alındığını anlamadım en başından.
0: Yani devre arasında kimi alabilirsin ki zaten? Çok zor.
2: Yani
0: çok ciddi paran yok. Alsaydım. Aldığın para düşünsene yani verdiğin paraları. Yani
2: 5 milyon euro verildi.
0: Tamam verildi de.
2: Yanlış mı hatırlıyorum? Bakacağım.
1: 5 milyon euro doğru.
2: Yani 5 milyon euroya dünyada Junior Olaytan'dan daha iyi bir orta savuncusu yok mudur acaba?
0: Tamam sezon başı belki bulursun da devre arasında nasıl bulacaksın onu?
1: Hocam ben o noktada çok konuştuk mesela Joao Mario. Bence kolay vazgeçti Beşiktaş. Kötü oyuncu değildi.
0: Yanlış yerde oynatıldı. Sol kanat değil ki onun yeri. Onun yeri orta sahada.
1: Planlama çok kötüydü Beşiktaş'ta.
0: Kötüydü planlama işte futbolla. Ama şimdi düzelecek gibi. 7 tane ilk 11 olursa. Bak bana göre şimdi kaleci, sol stoper, sol bek 3. Ön libero 4. Sol kanat 5. Forvet 6. Çerni kalıyorsa bir şey demiyorum. Bir tane de orta saha. 7 tane adam lazım.
2: 30 saniyemiz var Mehmet. Yorgun ve üzgün bitirdiğimiz bir gün. Halkımıza bir mesajın var mı bu bölümde?
1: Amerika Birleşik Devletler maçı formalite oldu. Hı hı. Umarım turnuvaya madem götürdü Çağlar'ı, Kaan Ayhan'ı hepsini oynatsın Montella. Evet. İlk iki maç ki artık hani oyunculara gerek yok. Formalite maçında madem gittiler hepsi süre alsınlar.
2: Uyanacağız tabii maç için.
1: Evet.
0: Kerem'i görürsem ben geri yatarım vallahi orada. Forvet'te.
2: Tamam peki. Noktayı koyuyoruz transfer raporuna. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Eğer mümkünse bu sabahtan sonra hoşça kalın.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Okan Koç ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri, haberleri konuşacağız. Başta amili futbol takımımız olmak üzere. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sen de hoş geldin.
0: Doldurdun mu kendini bütün gün yoksa?
2: Yok.

0: Doldurmadım yani,
1: doldurdum. Biraz daha sakin misin ya da?
0: Nasıl olmamı istiyorsun?
1: İlk soğuk duşu attın mı yani?
0: Hayır, nasıl olmamı istiyorsun?
1: Bilmiyorum, nasıl istiyorsan sen öyle olacaksın. Bizde yani
0: dolduruyor, doldur ya, biliyorum tabii ki de, dolduruyorsan da ne oluyor, boşaltıyorsan da ne oluyor? Önemli olan onların bizi doldurup boşaltması. Yani biz doluyoruz da elimizden bir şey geliyor mu, geçebiliyor mu? Yani bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O yüzden maalesef tabii ki de çok doluyum. Yani inanılmaz derecede böyle bir duygu patlaması yaşıyorum ama maalesef en çok beni üzen, yıpratan ne biliyor musun sevgili Koray? Söyleyeyim mi? Bir şeye müdahale edemiyorsun. Anlatıyorsun, diyorlar ya, sakallarım beyazlamaya başladı. Bak biraz uzatayım görün. Vallahi beyazlamaya başladı. Şimdi belki baby face olarak daha genç gösteriyor olabilirim ama yani 44
2: maşallah
0: bulduk yani abi. Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Araya da ironik atalım, gülelim diyorum da olmuyor. Maalesef olmuyor. İşte niye olmuyor? Yani hep böyle bir şeyleri anlatıyoruz. İnsanlar
1: konuşacağız tabii ki de. Konuşacağız.
0: O zaman niye soruyor? Baba kesin.
1: Nasılsın dedim. İlk şoku attın mı dedim. Sen başladın, sakaldan girdin, yaşından çıktın. Nerelere gidecektin müdahale etmesem?
2: Ya daha iyi olabilirdik tabii ki. Daha pozitif bir enerjiyle.
1: İlk şoku atlattın mı sen?
2: Ya atlattım nispeten. Şu an daha iyiyim. Ya biraz o sabahki öfkeyi üzerimden en azından attım. Yani sabah sıcağı sıcağına girmiş olsaydım biraz daha böyle tepkim daha ani olurdu. Ama şu an daha iyiyim.
1: Sabahki duyguları tazeleyeceğiz belki ama bir süre bunun gitmesi gerekiyor ki daha da iyi olsun milli takım. Paraguay karşılaşmasının özetini bir hatırlayalım.
3: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci ilde kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası, kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Evet, milli takımın ikinci karşılaşmadaki turnuvaya vedasına ait görüntüleri ekrana getirdik. Yine izlerken, her izlediğimizde bunu herhalde konuşacağız muhtemelen. Ah, işte Can diğer köşeye vursaydı, Uğurcan bir iki adım önde dursaydı, Deniz nasıl orada ayak koyamadın vesaire vesaire. ahlar vahlar ama gerçekler. Türkiye 24 yıllık hasretini sonlandıran millilerimiz turnuvaya erkenden veda ediyor. Gol atamadan turnuvaya veda eden iki takımdan birisi oluyoruz. Haiti ile birlikte. Okan, şöyle bir giriş yapmanı rica edeyim senden. Maçtan sonra duyguların nelerdi? Şimdi üzerinden saatler geçti. An itibariyle aklında, zihninde neler var? Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya, hayaller kurulmuştu. Gerçekten Türk halkı inanmıştı, umutluydu. Bir hikaye yazılacaktı diye umutlar haline bürünmüştü insanlar. Ama bakıyorsun abi, sahada yani Türk halkının duygularıyla oynayan oyuncu topluluğu, teknik direktör, sahada oyun yoktu. Futbol adına hiçbir şey sergileyemediler. Yani o beni yıpratıyor, üzüyor. Çünkü ben size çok inanıyordum ya. Gerçekten bireysel olarak bakıyorsun, her bölgenin çok yetenekli, potansiyelli, muhteşem oyuncuları var. Ama abi bakıyorum, beyin istiyor, ayaklar gitmiyor. Hatırlıyor musun, ben sana bir şey söylemiştim bir önceki yayında. Bak dedim, beni en çok tedirgin eden konulardan bir tanesi fizik kondisyon olarak takımımızda bir düşüş var. O iki haftalık ara iyi gelmedi. Profesyonel yaşayıp bakmadılar kendilerine. İddia ediyorum, biz de yaşadık bunları kardeşim. Onların yaşadıklarını var ya, dibine köküne kadar yaşadık. O psikolojiyle, o ruh halini, o vücut yapılarını çok iyi anlayabiliyorum. Niye istiyor ama ayaklar gitmiyor. Güçsüzler, güçsüz genç oyuncular, 33-34 yaşında olmuş olsa anlayışla karşılarım. Ama o iki haftalık süreçte iyi çalışmamışlar, konsantre olmamışlar, bakmamışlar, yaşamamışlar. En büyük problem bu. Oyun içerisinde birçok şeyi değerlendirebiliriz. Hocanın hatalarını, oyuncuların bireysel yapabileceklerini, yapamadıklarını anlatırım sabaha kadar. Ama kardeşim, böyle bir turnuvaya 26 yıl, 24 yıl sonra gidiyorsun. Ya gitsene 15 gün önceden Amerika'ya. Git 20 gün önceden Amerika'ya. Bu fırsat sana 24 yıl sonra gelmiş ya. Kardeşim, burası yani, orası tamam, çok farklı bir yer. Hep diyorlar ya işte, oradaki deneyim, tecrübe. Ya geçin abi o ayakları. Hepsi yeşil zeminde. Oynanıyor mu? Oynanıyor. Futbol orada oynanıyor. Yeşil zeminde oynanıyor. Ne farkındalığı var, farklılığı var? Onu soruyorum. Ne farklılığı var? Yani Dünya Kupası Şampiyonlar Ligi oynuyor. UEFA Ligi oynuyor. Ligde şampiyonluğu oynuyor. Birçoğu da Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'nda oynamamış olsa ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. UEFA'da oynadı. Avrupa Ligi'nde oynadı. Yani Dünya Kupası tecrübesi yokmuş gibilerinden falan filan. Yani ben bunu kabul etmiyorum. O da futbol, o da sahada oynanan, topla oynanan bir oyun. Ne değişebilir, ne değişmiş olabilir? Hiçbir şey. Ne değişti biliyor musun? Güçsüz bir oyuncu topluluğu vardı sahada. Ve futbolcuları doğru konumlandırılmamış bir teknik direktör vardı kulübede. Adaletin olmadığı yerde başarı olmaz sevgili Koray. Adaletin olmadığı yerde hak yersen ilahi adalet bir yerde böyle kafana vurur ha. Ne olursa olsun. Yazık günah, şimdi tek tek isimlerini söylemeyeyim. Biz burada işler iyi giderken de söyledim. Bakın arkadaşlar dedim. Tamam dedim, yani oynadığımız takımların belki seviyeleri bizden daha düşük olabilir. Yani o takımlara karşı üstünlük, skor alabiliriz. Ama eksikliklerimiz var. Oyuncularda liyakat, bazı teknik direktör oyuncu aralarındaki diyaloglarda sıkıntılar yaşanıyor. Bazı oyuncular kendi arkadaşlarının oynaması gerektiğiyle ilgili bazı şeyler duyuyoruz gibilerinden birçok kez biz de burada söylemiştik. Ya işte oynayan oynamayan takımdaşlık yapmayın, işte kulüpçülük yapmayın falan filan diyorlardı. Diyor. Tamam, yapmayalım, söylemeyelim ya kardeşim, biz bir sonra önümüze gelmesin diye biz bunları anlatıyorduk, söylüyorduk. Biz bunları bir sonra önümüze gelmesin, önümüze çıkmasın diye söylüyorduk. Ama kötü biz oluyorduk. O zamanlar güzel diyenler, seviciler. Görüyorum şimdi hepsi bel altı giriyor. Ne oldu bir anda, ne değişti? Kardeşim, bir sonra önüne gelecek olan hataları. Ha, şunu anlayışla karşılayabilirim. Görememiş olabilirsin. Yaşamamışlıktan dolayı görememiş olabilirsin. Saygı duyuyorum. Ama o kadar iddialı girmeyin bazı toplara. Girmeyin baba, girmeyin o topa bazı iddialı gibi. Bazen arada topa girmezsin. Niye? Sakatlanırsın ve hatta rakibini sakatlar. Onu anlarsın o ara. Girmeyeceksin o topa o zaman. Tamam mı? Kimse kusura bakmasın. En büyük faturayı ben Montella'ya keserim. Adaletli forma dağıtımı yapmadın. Adalet sağlamadın orada. Orada adamcılık yaptın kardeşim. Bunu herkes gördü. Herkes gördü. Birçok oyuncu var dışarıda kalan. Oynamayan, oynaması gereken, dışarıda kalıp o kadroda bulunması gereken birçok oyuncu sayarım ben sana. Ya yapmayın tek tek. Şimdi ben bu sefer isim verdiğim zaman o takımın taraftarı hemen başlıyor. Ya, o, biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz bunu. Biz de görüyoruz, gördük. Yazık günah ya. 48 takım katıldı değil mi?
1: Tabii.
4: Evet.
0: 46. sıradayız ha. Türkiye milli takımı. Yarı final, çeyrek final, final oynar diye gururlanıyorduk, umutlanıyorduk, mutluyduk. Hevesliydik, hikayeler yazıyorduk, senaryolar yazıyorduk. Yazdılar hikayeyi sağda bize. Hikayeyi yazdılar sağda bize. Sevgili Montella ile beraber. Ha, seviciler çıkın.

0: abi. Yok kolej takımı, o takım, bu takım. Doğru, kolej takımı. Ama adamcılığın olduğu yerde hiçbir zaman kolej takımı olmaz ha. Sen otoriterliğini futbolcuya kaptırdığın zaman babacığım bittin sen. Bittiğin andır senin. Bittiğin andır. Geçecekler o işi.
1: Dizginleri bak, kaptırırsan diyorsun.
0: Bitti baba, bitti. Otoriterliğini, dizginleri nasıl anlayabilirsen anla ya. Nasıl anlatabilirsem anlatayım yani insanları. Kaptırırsan bitti. Baba orada futbolcu, oradaki kulübede oturan adamın liderlik vasfı, lider olduğunu görecek, hissedecek. Bak oradaki oynayan da oynamayan da, kadroya giren de giremeyen de senin otoriterliğine güvenmezse kardeşim, belli bir zamandan sonra boş vermişlik denilen bir şey var. Oraya doğru bir sürüklenirsin, o girdabın içerisinden çıkamazsın. Çıkamadın bak, kusura bakmayacaksın. Futbolda neymiş efendim? O defans yapıyormuş, o ofansı daha iyiymiş. O defans yapan ofans yapana yardımcı oluyormuş. E ne oldu? Hadi soruyorum hadi. O oynaması gerekiyor, bu oynamaması lazım. Bu oynaması gerekiyordu. İşte burada kulüpçülük yapılıyordu. Ne oldu hadi? Oynadılar da ne oldu? Babacığım ne yapacağım biliyor musun? O forma adaletini hakikaten liyakatli bir şekilde dağıttığın zaman Allah da yardım eder. O takımdaki oyuncular da ha, bu adam kardeşim adaletli. Bu adam hak edene veriyor der. O zaman daha çok sarılır formasına. Oynamasa da bile. Sahaya girdiği zaman.
1: Tabii.
0: Kimse kusura bakmasın. Ben bir an önce ne olursa olsun federasyon başkanı kalır kalmaz bilmiyorum. O benim karar vereceğim bir durum değil. Ama Montella hocayla devam edilmemesi gerekiyor. Ben birçok Türk gibi ne öyle bir açıklaması vardı değil mi? Daha çok Türk'ün gibiler.
1: Takımı kaosa sürüklemeye çalışanlardan daha çok.
0: Şimdi 48 tane milli takım var orada. Kaosa 48 tane milli takımın İspanya'da, Brezilya'da beraber kalan, yani sürpriz sonuçlar alan takımların, oralardaki ülkelerin yorumcuları nasıl yorum yapmıştır? Ne etkileniyorsunuz kardeşim? O zaman yapmayacağınız bu işi. 10 milyonları, 7 milyonları, 15 milyonları isterken etkilenmiyorsunuz. Ama eleştiri yapıldığı takdirde etkiler. Ha, bazı eleştirileri tabii ki de kabul etmiyorum.
1: Ki konuştuk onu zaten.
0: Onu konuştuk biliyorsun. Önce. Onlar doğru şeyler değil. E bak sahanın en iyisi kimdi? Mert Müldür'dü değil mi?
1: Evet.
0: Bana göre. Kesinlikle. Saçlarını ne rengi boyatmış?
1: Hani saçları o model miydi? Değildi.
0: Değil. Değil. Ne rengi boyatmış?
1: Turnuva öncesi sarıya boyatmış.
0: Ne yaptı? Kendisini motive ediyor. Futbolcu motive eder kardeşim. Ayakkabısıyla, o gün de söyledim. Saatiyle, saçıyla, işte giyim tarzıyla. Koncunu farklı çeşitlere bölündürür. Anladın mı? Formasını dışarı çıkartır. Motive eder. Ama oralara girmeyin. Orada marjinallik yaratmaya çalışıyor. Farkındalık, anladın mı? Yani
2: tabii.
0: Tıklanma etkileşimi için falan insanlar
2: tabii.
0: Biraz böyle şey yapıyor yani. Böyle bak ben farklı bir yorum yapıyorum. Biz de yaparız. Onun kralını yaparım ben. Feriştahını yaparım. Ama ben saha içindeki adalete, oynaması gereken oyuncuların oynamaması ve oyun içerisindeki organizasyonla ilgili yorumumu yaparım. Benim Barış sahada oynasa, Kenan solda, önde Deniz, arkaya Arda'yı koy. Koy Orkun'la Hakan ve hatta İsmail'den birisini. Bu takımda olmazsa olmazı kardeşim Orkun'du. Biz yıllardır söylüyoruz. Orkun söylediğim zaman Beşiktaş'ta olmamış bile olsa,
1: tabii.
0: Benfica'da oynarken bile ben Orkun diyordum. Beşiktaşlısın diye bu yorumu yapıyorsun diyen yorumcular da vardı. Ya işte şu anda yeri zamanı değil filan. Ya yeri zamanı şimdi değil mi? Eşitten geçtikten sonra kaçtı gitti. 24 yıl sonraki hasreti gittik, rezil olduk geldik. Şimdi değil mi bunları yorum yapmak? Sevgili arkadaşlar. Doğru. Doğru. Biz orada ne diyor? Oynaması gerekeni söylüyoruz kardeşim. Biz demiyoruz ki sen hoca değilsin. Onun yerinde oynayan futbolcu değil demiyoruz ki. O da futbolcu. Ama bu tür takımlara karşı topun sende kalması gerekiyor.
1: Biz Romanya maçında söyledik bunu ya. O zaman söylediğimizde şey yaptılar işte söyleyenlere. Hemen anında Beşiktaşlı
0: tabii,
1: şeyi.
0: Tabii,
1: normal
0: tabii.
1: Taraflı tarafsız her söyleyene bu arada. Romanya çok mu sanki hücum futbolu oynayan takımdı?
0: Bu tür takımlara bekleyen kapanan takımlara karşı o pas bağlantıları, derin topları, uzaktan iyi şut çeken, araya topu sokan, yetenekli, çevre kontrolü, çabuk karar veren oyuncular kim varsa onları değerlendirecek. Çünkü rakip sana orta sahada üstünlük kurabilecek bir takım değil. Adam birinci bölgede bekliyor, geçiş oyununa pozisyon bulmaya çalışıyor. Topun sende, Orkun bu ligde Avrupa'da belki ilk 3'e, ilk 4'e girecek 6-8 oynayabilen oyuncular arasında. Bak 6-8 oynayabilecek oyuncular arasında. Hem 6 hem 8, hem 6 evet. Hem 8. Ama Barış'a attığı pası gördün mü?
1: Evet, sonunda
0: bir tane
1: işte.
0: Net bu. At önüne.
1: İşte Barış'ın içeri çevirdiği, Can'ın vurduğu pozisyonda o
0: kim
1: öne salan
0: kim orada Orkun. Kim orada en böyle olumlu pozitif anlamda ön plana çıktı? Barış. Attığı pas, hep dedim ya, orta saha oyuncuların attığı paslarla 3. bölgedeki oyuncular ön plana çıkıyor, değerli oluyor. Yani yeteneklerini daha çok ortaya çıkarıyor. Bak Barış'a müthiş bir pas attı, Barış bir çekti, çıkarttı, kart karşıya gol oluyordu. Senin bu tarz oyunculara ihtiyacın var o sahanın içinde bu tür maçlarda. Oynarsın İspanya'ya, Fransa'ya, İngiltere, Brezilya, o zaman bekle. Orta sahayı kalabalık tutmuş koç.

0: basar, mücadele eder. Orta saha hükmetmesine izin vermeyen bir oyuncu topluluğuyla kurup çıkarsan saygı duyarım. Ama rakip üstüne gelmiyor. Bekliyor kardeşim.
1: Bir de 10 kişi kalmış zaten.
0: Ya bıraksınlar maçta abi. Geçelim. Ben Caner... sana içeride organizasyonla ilgili birçok şey söylerim ama daha konuşulacak çok şey var. Yine tabii ki de yani üzülüyoruz sevgili Koray. Gerçekten üzülüyoruz. Niye üzülüyoruz abi? Sabahın köründe insanlar kalkıyor. 80-85 milyon insan oraya giden gelen Türkiye'de, Avrupa'da, Anadolu'da her yerde. Akdeniz, Karadeniz. İnsanlar beklenti içerisinde. Umutlanmış size güveniyor ya. Hocam sana güveniyor ya Montella. Geliyordun konuşuyordun, ne oldu sizden daha çok Türkiye, hadi bizden daha çok üzül bakayım, gideceksin alacaksın 3-3,5 milyon, gideceksin İtalya'da kulüp çalıştıracaksın, biz burada 24 yılın hasretini, o sıkıntılarını, yaşanan üzüntüleri biz kendi aramızda, kendi içimizde çözeceğiz, çözmeye çalışacağız. Bırakın abi, sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanında olsam yemin ediyorum getirmem Türkiye'ye. Bak Şenol Hoca orada, bir sürü hoca var, çıkart, bırak yardımcı hoca çıksın, birisi çıksın ya, bu saatten sonra onun orada durmasının bir anlamı yok ki. Bazı oyuncular gitmesini istemez, istemiyor. Niye istemiyor biliyor musun? İstediği gibi, istediği şekillendiriyor da. İstediğini şekillendiriyor. O yüzden istemezler. Kusura bakmayacaklar. Sen onu o istediğin gibi şekillendireceğine hocayla beraber. Sen sahada şekillendir. Arkadaşlarını bir şekle sok. Hücumsal anlamda, defansif anlamda. Takıma katkı sağla. Sen hocayı şekillendirme. Sen sahada arkadaşlarını şekillendir. Sen rahat hissedeceksin diye. Konfor alanını genişleteceksin diye. Onun oynaması, bunun oynaması daha iyi olur, daha sağlıklı olur diyaloglarına girme. Sen işini yap. Sahada oyna. Orta... Ayağa kalkabilir miyim?
1: Kalksın mı Seval? Rica et. Önce bir Jimmy'ye geçsin. Öyle kalkarsın. Buyur.
0: Baba. İki stoper. Tamam mı? Evet. İki stoper. Gelirim sizin aranızdan alırım. Zaten rakip birinci bölgede. Al kafanı kaldır. Bir sağa, bir sola. Gelirim alırım. Ah, bir sağa, bir sola. Topu nerede alacağım biliyor musun? Onu İsmail yapsın. Onu Abdülkerim yapıyor. Onu Meri yapıyor. Sen geleceksin ikinci ve üçüncü bölgede, tehlikeli bölgede alacaksın o topu. Kafanı kaldıracaksın. Oralarda aldığın zaman hattı kırıyorsun. Hattı kırdığın zaman ne oluyor biliyor musun? Bu sefer karşısındaki oyunculara pas opsiyonu, adamlara alan koridor açıyorsun. Buradan ben de alırım. Al, dön sağa, sola. Al sağa, sola. Bunu ben de yaparım Hakan. Bunu ben de yaparım kardeşim. Bu yaşta da yaparım. Ama sen gel bana orada sorumluluk al. Sen ne oynuyorsun? 6 mı oynuyorsun? 8 mi oynuyorsun? 2 tane 6 ile oynuyoruz o zaman baba. 2 stoperin arasına gömülüyorsan, derine gömülüyorsan sen bana 2. 3. bölgede lazımsın. Bu bölgede bu işi çok yapacak oyuncu var. Anladın mı? Geçecekler bu işi babacığım.
1: Derin derin oyun kurucu rolünde oynuyor ama maçların senaryosu derin, o öyle değil yani.
0: Babacığım derin, o maçın senaryosu
1: adamlar
0: ne olur?
1: Önde basar mesela, doğru, çıkartmaz. Evet. Top maçın... çıkartmaz, o zaman gelirsin, alırsın, yönlendirirsin.
0: Bitti, bravo.
1: Ya zaten rakip birinci bölgede oynuyoruz.
0: Buradan ben de alırım. Zaten Abdülkerim yapıyor. Meri yapar, Mert yapar, solda kim oynuyor? Ferdi yapar. Sen gel, hem o arkadaşlarına alan açmış olursun. Anladın mı? Avantaj sağlan. İleride o arkadaşlarına alan açacaksın. O santrafollar buna baskı kurduğu zaman bu sefer burada orta sahadaki oyuncuların hattını alacaksın topla. Çabuk karar verip ya adam geçeceksin ya boş alanda topu alacaksın. Doğru. Alex çok hareketli miydi? Bak yemin ediyorum Alex de Souza ile karşılıklı oynadım. Abi adam... Bak sana bir şey söyleyeyim, beyniyle var ya, Messi'den daha süratliydi beyniyle.
1: Evet.
0: Bak vücuduyla değil, fiziksel yapısı. Adamı bir top markaj altına.
2: Oyun etmediyordu tabii.
0: Alex'i tutuyoruz böyle ya, tutuyorum evet. Alex'i. Topa böyle bir döndüm abi, topun oynandığı yer. Kafam bak saniye, bir döndüm Alex yok. Bir bakıyorum abi orada topu almış. Dribbling yapıyor içeri doğru veyahut da araya bırakmış.
1: Ya bıraksınlar abi. Oynaması lazım diyorsun.
0: Ya baba zeka, fizik gücü ve babacığım sorumluluk. Kimse sorumluluk almıyor. Doğru.
1: Caner.
2: Ya şimdi Okan abi tabii sahanın içinden tabii geldiği için çok daha iyi, geniş detaylı değerlendirdi. Ya ben şimdi biraz daha hani bir pozitif tondan bir giriş yapalım, bu kadar da çok da şey yapmayalım. Zaten sabahtan beri gerek dijitalde olsun gerek ana akımda birçok yerde zaten bu takım hep yerden yere vuruldu. Biraz böyle pozitif tondan giriş yapmış olayım ben. Şimdi tabii ki bugüne kadarki Dünya Kupası'nı dışarıda tutarak söylüyorum. Mevcut tablodan, mevcut tablonun dışında söylüyorum bunu.
1: Evet.
2: Bugüne kadarki emekleri için, buraya kadar geldikleri için kendilerine teşekkür ederiz bu ekibe. Çünkü Mart ayından itibaren, yani bize Mart ayından itibaren yaşattıkları bu heyecan, turnuvaya kadar olan süreç, 24 yıllık bir hasrete son verdik. En azından umutlarımız yeniden yeşermişti. Yeniden bir şeyler başarabileceğimize dair inancımız vardı. Ama tabii ki bu tabloyu hayal etmedik. Yani grubumuza baktığımızda kağıt üstünde Amerika Birleşik Devletleri ile kafa kafaya oynarız diyorduk. Paraguay ve Avustralya'yı geçeriz diyorduk. Zaten burada ön değerlendirmelerini de yapmıştık bu maçlardan önce. Zaten ya bile bile lades oldu. Yani bu rakiplerin ne seviyede olduklarını da biliyorduk zaten. Yani fizik olarak evet üst düzey, yani fizik kalite olarak üst düzey ama oyun anlamında zaten...

0: zaten geride bekleyeceklerini, derin blokta oynayacaklarını, topun bizim elimizde olacağını, tabii, oyunu bizi yönlendireceğimiz, bunlar belliydi. Ya biraz tercihler bile lades oldu. Fatih Hoca bence haklı çıktı ilk maçtan sonraki yorumlarında. Oynamıyoruz, oyalanıyoruz demesi esasında hocayı bir kez daha, Fatih Terim'i haklı çıkardı. Yani kimse hakikaten hocaya kızmasın. Yani
1: bunu
0: ilk maçtan
1: söyledi ki, sadece tabii, Fatih Terim söylemedi.
0: Yani hani ilk maçtan yani bir belirli
1: söyledi. Tabii bizden doğru. Herkes söyledi. Birçok yorumcu söyledi. Sadece Fatih Terim çıkarttı söylemedi yani bunu.
2: Tabii. Zaten
0: yani dersler çıkarılması gerekiyordu. Bu dersler çıkarılmadı maalesef ilk maçtan. Bile bile aynı şeyler tekrar edildi. Yani Montella hoca adına tabii ki üzgünüm. Yani evet, güzel bir birliktelik var. Son 3 yılda önemli işler, evet, başarıldı buraya kadar ama yani Dünya Kupası macerasının bu, evet, şekilde sonlanması çok acı. Bakalım
2: zaten
0: devam
2: edelim. Zaten konuşacağız. Yine. Birazdan daha detaylı oyuncu performanslarını da konuşacağız. Bir ara veriyoruz, ardından buradayız.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Okan Koç ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Milli takımı konuşuyoruz. Biraz mesajlara da bu bölüm itibariyle yer verelim. X üzerinden son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde dilerseniz Instagram'dan da bana göndereceğiniz mesajları canlı yayında okuyacağız, paylaşacağız. Onu ifade edelim. Diğer izleyicilerimizle birlikte siz ne hissediyorsunuz? Yani en önemli zaten vatandaşlarımız ne hissediyor, ne düşünüyor?
1: İsyan ediyor onlar. Ne hissettin abi ya?
0: Adamlar tamam, dile getirsinler yani. Neden, ne düşündüklerini söylesinler. Onların da duygularını, düşüncelerini paylaşalım biz de. Bunun dışında milli takımdan bir bilgilendirme şeyi vardı. Onu hemen söyleyeyim bu arada.
1: Görevini almışlar mı?

0: takımımız bugün, tabii bugün yarın karışıyor da şimdi yeni güne başlandı. Hı hı. Yani milli maçtan sonra yattı uyudu herkes orada. Yeni gün başladı. Bugün Arizona'da tesiste antrenman yapmayacakmış. Yalnızca rejenerasyon çalışması yapılacakmış. Bu aktivitede basına kapalı olarak gerçekleşecekmiş. Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi böyle bir bilgilendirme mesajı da geldi. Şimdi Caner sen ne dedik? Biraz daha devam edelim çünkü Okan'ı bölmek istemedim.
1: Hiç yok tabii ki. Yani Okan abi zaten güzelce ifade etti. Yani hem duygu düşüncelerimizi sonuçta tüm Türk toplumu herkes aynı fikirde şu anda. Tabii ki saha içine dair çok fazla detay var. Ya oyuncu grubuna çok şu anlamda kızamıyorum. Kimse kaybetmek istemez sonuç itibariyle. Yani herkesin şu an üzüldüğü konusunda hemfikiriz ama kızdığımız detaylar sadece aynı hataların ısrarlı biçimde tekrar edilmesi. Yani bu hem Avustralya hem Paraguay maçlarına baktığımızda yani iki takım da derin blokta bizi karşılıyor. İki taraf, iki takım da tamamen alanları kapatarak ve neredeyse tabiri caizse hiç yorulmayarak yendiler bizi. Zaten üzüntümüz bu. Yani işte 65 şut bugün Montella da söylüyordu. Yani 65 şutla övünülebilecek bir durum yok ortada. Yani karşılığında sıfır gol. Tabelada hiçbir şey yazmıyor. Hani bir şey yazmadıktan sonra bunun çok da bir kıymeti yok açıkçası. Bir önemli bir detayı aslında atlamak istemiyorum. Şimdi kağıt üstünde Dünya Kupası'ndan elendiğimiz için Amerika Birleşik Devletleri maçı kağıt üstünde formalite gibi gözüküyor. Ama aslında formalite olmadığını şöyle altını çizerek söylemek istiyorum. Çok önemli bir detay var bununla alakalı.
0: Nedir?
1: Şimdi iki maçı kaybettiğimiz için biz turnuva öncesinde 22. sıradaydık FIFA Dünya Ülkeler sıralamasında. İki maçı kaybettik ve şu an 32. sıraya geriledik.
0: 10 sıra birden düştü.
1: Aynen yani. Öyle. Yani katsayı puanı açısından her maçın çok kıymeti var ve özellikle Dünya Kupası'nda alınan puanlar, yani sadece 3 puan olarak değil, yani galibiyet açısından alınan puanlar FIFA sıralamasını doğrudan etkiliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla grup liderliğini kesinleştirdi. Yani bir sonraki turda grup lideri olarak şu an rakibini bekliyor. Belçika ya da işte o gruptan Mısır vesaire. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'ni bir şekilde yenmemiz lazım ki 6 puan atlamamız lazım. Bunun da önemi şu demek. Şimdi biz biraz böyle yumurta kapıya dayanınca toplumuyuz işin gerçeği. Bugün bu hataya düşmememiz lazım. O maçı bir şekilde kazanmamız lazım ki bir sonraki Uluslar Ligi etaplarında hem playoff aşaması için hem de Euro 2028 yolunda yeniden hem o torba sıralamaları için bir önem arz ediyor. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri karşısında alacağımız bir galibiyet, grubun son maçında alacağımız bir galibiyet bizi en az 6 basamak yukarı çıkartma ihtimaline sahip. Yani 34 puan yükseltebilir. Evet. Ama mağlup olursak 17 puan daha azalacak. Bu da otomatikman 34. sıraya gerilememiz, yani Rusya'nın bir basamak üstüne çıkmamız demek oluyor. Bunu da önemli bir detay olarak paylaşmak istedim. İnşallah bunu da oradaki hem basın mensubu arkadaşlarımız maçtan önceki gün Vincenzo Montella'nın yapacağı basın toplantısında muhakkak umarım dile getirirler. Çünkü bu durumun da bilincine varırlar diye umuyorum inşallah.
2: Doğru. Şimdi bak çok güzel bir yere değindi. 65 şut çekmişiz mesela. Bak 65 şutun içinde sadece senin santrafor oynattığın bölgede kim oynadı? Kerem.
1: Kerem.
2: 3 tane şutu var Kerem'in ha. Bak santrafor oynattığın bölgede oynayan oyuncunun sadece 3 tane şutu var. 65 şut çektin diye övünüyorsun.
0: Her şeyi yaptık. Bazen nasip diyor, nasip.
2: Bazen istatistikler futbolun dekordur. Senin ya her şeyi, neyi yaptın her şeyi?
0: Öyle diyor hoca.
2: Öyle diyor da hayal satıyor yani, bizi kandıramaz.
0: Nasipten öte yol yok diyor.
1: Ya, madem oyunumuz orta açma odaklıydı, neden santrafor Kerem? Hani bunu otomatikman sorunca da biz Kerem'le buraya geldik noktasına geliyor ama Kerem
2: vallahi
1: oyun tarih yok ortada.
2: Tarih ediyorsun beni abi. Vallahi tarih ediyorsun
1: ama beni. Oyun Kerem'e elverişli değil abi. Hani
2: her zaman bunu
1: Kosova
2: her
1: maçını kazandın, ne bileyim gruplardaki Gürcistan maçını kazandın, eyvallah hani bu maçlar kazanıldı. Ben Kerem kötüdür anlamında söylemiyorum. Kerem iyi bir oyuncudur. Tabii ama canım. Kerem o pozisyonun oyuncusu olmadığını gösterdi. Yani o stoperlerin arasında kayboldu gitti. Topa sahip olamadı. Ceza sahası içinde topla
2: olmaz,
1: buluşamadı.
2: Kaybolur abi.
1: Bugün Kerem maça baktım, ceza sahası içinde en çok topa dokunan ismimiz kimmiş? Mert Müldür. Yani bu da enteresan
2: ya
1: bir
2: sen
1: şey.
2: Sen ne diyorsun abi? Yani bak şimdi 65 Kerem'in suçu yok. Doğru söylüyor. Yani Kerem'in potansiyeli ve farklı bölgenin oyuncusu. Sonuçta Kerem'e ben burada suç atmıyorum. Kerem'i orada kaybeden, Kerem'e zarar veren adama suç atıyorum. Sevgili Montella, orada Deniz denilen oyuncu var mesela.
1: Tabii.

0: ulan değerlendir, daha farklı pozisyonlardan getirirsin topları, oyuncu en azından set olur hep anlatıyor. Orada arkadaşlarını alan açar, alver yapar, foul kazanır, stoperleri çeker, rahatsız eder. Ama Kerem oralarda alan seven oyuncu. Ben de kanat oynadım yani, kalabalığın içinde kayboluyorsun. Kaybolduğu zaman da daha çok demir uzuyor. Yani sen İspanya'ya az önce saydığım major ligde, major seviyedeki takımlara karşı oynadığın zaman geçiş oyunlarında Kerem'i değerlendir. E Barış'ı da çekebilirdin oraya. Yani birçok reaksiyon veyahut da varyasyon uygulayabilirdin. Ama sen 3 tane topla buluşturmuşsun santraforunu ya. Türk milli takımının santraforu 3 kere topla buluşmuş ya. Orada şut çekebilmiş. Ya bu var ya, bu fecaat bir durum. Yani bu kabul edecek. Yani bunu tabii biz görebiliyoruz. Kendisi göremiyor. Hala da inat ediyor. Israr ediyor. 85'te Orkun alıyor. Öbür maçta bilmem 86'da değişiklikler, sağ bek çıkartıyor. Sağ bek alıyor. Stoperi orta sağ alıyor. Ya hocam, sen bizde alay mı geçiyorsun, makara mı yapıyorsun? Senin elinde cevher var. Bu cevheri doğru kullanırsan hedefe gidersin, başarıya gidersin. Hep söylüyorduk burada, anlattık. Anlattığımız zaman da bazı kişiler ya ne yapıyorsun, şu anda işler iyi gidiyor. Ya işler iyi giderken bazı şeyler söyleyeceksin ama bazı şeylerin yarın öbürsü gün karşına çıkmaması için güzel bir dilde anlatacaksın. Biz de biraz argo bir tabirle ve hatta marjinal insanların böyle farklı bir yere çekebilecek konuşmaları, söylemleri her türlü söyleriz. Ama sen bunları göremiyorsan ve milli takıma, insanlara ve hakikaten yıllar sonra o aidiyeti hissetmiş, milli takıma aidiyeti hissetmiş bir Türk halkı var ya. Türk halkı var, inanmış, güvenmiş, umutlanmış. Bir o aidiyet hatırlıyor musun, önceden milli takım maçı vardı, insanlar ne zaman ne hangi saat bilmiyordu, hatırlamıyordu. Ama şimdi sabırsızlıkla sabah 5'te kalkıyor, 4'te kalkıyor, 7'de kalkıyor ya. Ya bu aidiyeti hissettirmiş bir oyuncu topluluğu. Sen bu oyuna bir dokun ya. Ama sen dokunmuyorsun, senin saha içindeki teknik direktörlerin dokunuyor. E biz görüyoruz bunu.
1: Çok duyarlı bir milli takımımız var abi. Biz. Gol atıp
0: gördüğümüz zamanda, bunu dile getirdiğimiz dönemlerdir. İnsanlar niye dile getiriyorsun diyorlardı. Al işte, şimdi mi konuşalım bunları? İş işten yumurta deliğe kaçtıktan sonra mı konuşalım? Geçeceksiniz abi bu işleri. Hataların olduğu an, olduğu dönemlerde kardeşim, futbolda ne olursa olsun dile getireceksin. Güzel bir dille getireceksin. Anladın mı? Biz güzel bir dille anlattık bunları. Olmaz bu böyle, bu gemi limana yanaşmaz dedik. Yanaşmadı da. Gittin, tamam, güzel. Ya kardeşim, her şeyi bir kenara koyuyorum. Ya bu takım, bak 24 yıl sonra milli takım Dünya Kupası'na gidiyor. Sen bu takıma 2 hafta izin veriyorsun ya. Bak o ne demek biliyor musun? Vücut fiziksel yapıyı tamamıyla sıfırlıyorsun. Ne kadar onlara çalışma programı verirsenler, bireysel olarak çalışsınlar, baba o antrenmandaki gibi, takım halindeki gibi ve o maç hazırlık maçlarındaki gibi, kendi aranda oynadığın maçlardaki gibi antrenman sağlıklı yaşayamıyorsun, geçiremiyorsun. Bak geçiremiyorsun. Artı sen artık kafa olarak bir kere futbolcu bazı şeyleri benimsemiş. 2 hafta tatil aramaya çalışıyoruz, bir şey verildi bize ama oyuncu akşam bir yere gidiyor. Kız arkadaşıyla oturuyor. Arkadaşlarıyla bir yere gidiyor. Ne malum o insanın kendisine doğru ve düzgün, sağlıklı bir şekilde bakıp bakmadı. Gördük sahada. Ya Arda sadece ne yapıyordu biliyor musun? Bak bizim yıldızımız, değerimiz, çok fazla derine girmek istemiyorum. Kalçasını koyuyor, dönmeye çalışıyor kalçası. Ya Arda'nın şutlarını gördünüz mü ya? Ağlayarak gidiyor top, ağlayarak. Arda çatal zınk zınk alır, mesafe kat ederdi. 2 kişi geçerdi, araya girerdi. Ceza sahası içi koşulları yapardı. Arda derinden top alıp oyun kurma. Niye biliyor musun? Bu güçsüzlükten işte. Beyin üstü ayaklar gitmiyor. Arda gibi birçok oyuncu vardı sahada içinde böyle. Bunları göremeyen bir teknik adam benim gözümde kardeşim başarısız ve bu seviyelerin teknik adamı değildir. Bir an önce bak, samimi söylüyorum ya, bak gönderin abi, gitsin, olmasın, gelmesin, devam ederse daha büyük problemlerle daha çok oyuncu, yetenekli oyuncularımızı kaybederiz. Yetenekli oyuncularıma, ha seviciler işte, soruyorum şimdi niye eleştiriyorsunuz? Niye bela altı giriyorsunuz? O zamanlar farklı yorum yapanlar. Gördük, yanımıza da yapıyordunuz, karşımıza da, orada burada her yerde yapıyordunuz. Ama işte bu duruma geldikten sonra bunları yaptığın zaman insanlar ne oluyor biliyor musun? Bazı şeyleri görmemezlikler, ego. Ego çok kötü bir şeydir, kibirli ego biliyor musun? Ego'ya, kibire kapılıyor baba. Ben ne yaparsam yapayım bu saatten sonra insanların gözünde doğru gözükür psikolojisine kapıldığın zaman hatalar, sirkülasyon devam ediyor. Oralardan çıkamıyorsun artık. Çıkamazsın. Çıkamadık da. Bıraksınlar abi bu işi.
2: Evet.
0: Benim milli takımımda bak samimi söylüyorum. Benim oyuncularım çok değerli. Vallahi çok değerli. Benim oyuncularımı doğru bir şekilde konumlandırıp doğru bölgelerinde oynatsan ve güzel antrenman metoduyla o forma adaletini sağladığın zaman

0: samimi söylüyorum, neler yapacağını, yaptıklarını gördük. İspanya'da neler yaptı bizim milli takımımız, gördük değil mi? İspanya milli takımı. Burada yarım düzüne yedin. Belki 10-0 bitebilirdi o maça. Tabii. Ama orada gittin, hem pozisyon vermedin hem de oyuna, orta sahaya hükmettin orada.
1: Doğru.
0: Ama kusura bakma, bunları yapabilen takım onu burada niye yapamıyor? Bunu yaptıramayan kim? Teknik direktör. Ve yanındaki oyuncu teknik direktörler. Kimse kusura bakmasınlar, eleştirdiğimiz zaman oyuncular rahatsız oluyormuş. Bizi de çok eleştirdiler.
2: Eleştirilecek zaten.
0: Bana ne diye bağırdılar tribünlerde biliyor musun? Rütük'ten ceza yeriz diye söylemeyeyim, sonra söyleyeceğim ama. Tribünlerde bağırdılar. 20 bin kişi koro eşliğinde biliyor musun? Koro eşliğinde 20 bin kişi.
2: Kendi taraftarın mı?
0: Kendi taraftarım. Ne yapacaksın abi? Yapacak bir şey yok. Buradan girecek, buradan çıkacak. Öyle. Onlardan bir ders çıkartıp hatalarını bir daha yapmayacaksın. Eleştiriliyorsunuz, 10 milyon eurolar, 7 milyon eurolar cebe iniyor. Aa, işte rahatsız oluyoruz, kabullenmiyoruz, işte olmuyor, işte üzülüyoruz, etkileniyoruz. Ya abicim, kimse size aile değerlerinize, bel altı, onu buna girmiyor ki. Sadece performans anlamında da eleştiriyor. O zaman topu bugün oynamayacaksınız. Biz de oynadık, biz de nelerle karşılaştık.
2: Sabri Sarıoğlu'yla yayındaydık şeyde, Libero TV'de. Yakın dönemde herhalde daha fazla linçlenen futbolcu yoktur onun kadar. Her şeyi video yapılıyordu, edit yapılıyordu. Mesela o dedi ki, ben dedi, bel altı olanları zaten böyle yani manasızca, ağır olanların hiçbirini dikkate almıyordum. Öbürlerinde de dedi, kulağımı tıkıyordum, işime bakıyordum dedi. Aksi takdirde zaten oynayamam çünkü diyor. Tabii. Şimdi bizim oyuncular kamptayken mesela belli ki bununla vakit geçiriyor. Yani bakıyor. Bir de şöyle bir şey var. Okan, senin döneminde gerçi o kadar sosyal medya yoktu da, şu an yeni dönemdeki oyuncuların hepsini söylediği. Ya sen bakmasan bile bazıları var diyor mesela, sana diyaloğun oldu, sana bak bu bunu demiş diye gönderiyor diyor, mesaj atıyor tabii, diyor. Tabii. İstemesen de görüyorsun diyor.
0: Tabii tabii.
2: Ama sonuçta bunu yani da yönetebilmek...
1: Saha içinde ilk kez bir işe yaradı bu arada, bu kadar haşır neşir olmaları teknolojiyle. Mesela Mert Müldür'ün ya, uyanık davranması mesela, rakibi mükemmel, attırması bile...
0: Tabii.
2: Onu övemedik mükemmel mesela. Tabii. Mert'in orada hiç bak, ben reaksiyonu...
1: Hepimiz atladık onu mesela, o Presciani kralı dedikleri.
2: Bu belki etik olarak tartışılır, centilmenlik vesaire de artık milli duygu olduğu için. Tabii ki başkasının hakkını yesin demiyorum ben, o ayrı da. Sarı kartlı oyuncu vardı ya Paraguay'da, hatırlıyorsun maçın başında. Tamam. Bir tartıştı etti. Tamam. Fonda. O pozisyonun başında Mert'e, yani şöyle şey olmadan önce, sarı kartı olan oyuncu yine bizimkilerle hırgürdeydi. Mesela Mert orada da gitti, bayağı onun üzerine oynadı. Yani Paraguaylılar bizimkileri tahrik etmeye çalışıyordu. Mert mesela, baktım orada bir ara şöyle yakasından
0: tutmuştu. Sahanın en iyisi kimdi?
2: İkinci sarıyı alsın diye.
0: Mert'i değil mi? Yaşıyordu sahada işte. Tabii, oyuncu tabii. Oraya odaklanmış.
2: Mert konsardı. Mesela onu fizik çözmüş, olarak sarı kartı mental var diye gitti, hemen yakasından tuttu ki adam bir şey yapsın, ikinci sarıyı görsün diye. Adam da tuzağa düşmedi. Ondan sonra Mert
0: adam diğer tarafta olmuş
2: yakaladı.
0: Abi.
1: Hüngür hüngürde ağladı maçtan
0: tabii
1: sonra.
0: Yaşadı
1: yani.
0: Abi yaşadı. Adam tabii. Bak fiziksel olarak da kendine bakmış. Hem maçı da yaşıyor. Sahanın içinde odaklanmış. Yani bazı dikkat, orada çevresinde birçok oyuncu vardı. Gördü ama Mert ne yaptı? Hemen reaksiyon gösterdi. Bunun nedeni ne biliyor musun? İşte adam görüyor, yaşıyor oyunun içerisinde. Oyunun içerisinde devamlı. Sadece fiziksel birçok oyuncu vardır. Kafa olarak oyun içerisinde olmak istersin. Tabii ki de sonuçta ben oradaki büyük oyuncuların hepsi böyle başarısız olmasını kabul etmezler. Yani performans olarak kötü oynamak istemezler ama... Abi adamlar hem mental hem fizik hem kafa olarak oradaydı. Futbol güç oyunudur. Fiziksel güç oyunudur. Ne kadar yetenekli olursan ol kardeşim. Fizik olarak hazır olmadığın zaman beyindekileri uygulayamıyorsun. Gitmiyor buraya, gitmiyor.
2: Doğru.
0: Gitmiyor, yapamıyorsun.
2: Şimdi iş artık bittikten sonra daha rahat da söyleyebiliriz. Mesela burada dediğimde sen de aynısını düşünüyordun. Bize işte yok futbolcuları mı koruyorsun, yağcılık mı yapıyorsun vesaire vesaire. Ya 100 kere dedik ki. Yine eleştirenler var, ben bir şey demiyorum, kendi herkesin tercihi de, şu saç olayı, video olayıyla gündemi meşgul etmeyin, bakın bırakın onları, onlarla ilgisi yok, diğer saha içine odaklanın dedik. Neden dedik? Bravo. Onu biz mesela saçtı video diye 100 tane tweet atacağınızda Barış neden sahada oynamıyor diye bitti. Tweet atsaydınız belki bugün Barış o maça sağ açıkta başlayacaktı baskıdan dolayı. Şimdi diyen şunu diyen olabilir, ya bizim tweetimize göre mi hoca oynatacak? Ne yazık ki etkileniyorlar, demek ki bundan etkileniyorlar. Yani bu işin içinde olmaması gereken bir şey. Tweet'e göre, insanların söylediğine göre kadro yapılmaması gerekiyor ama demek ki o baskıyı da doğru şekilde yönlendirmek lazımdı. Biz neden center forsuz oynamıyoruz diye mesela bir yangın yerine çevirseydik belki Deniz de başlayacaktı. Yani Makedonya maçında sen center for Deniz'i oynattın. Venezuela maçında oynattın.
0: Bak Koray.
2: Aynı rüzgarı yapsaydık belki orada da oynatacaktı. Bak. Bugün başka sonuç olacak. O yüzden diyorum yani magazinsel gündemle bırakın. Magazinciler konuşsun. Siz spor severler sağ içine doğru bari en azından
0: bak, bir yönlendirmeye çalışıyor. Bu duruma düşmemizin en büyük sebebi ne biliyor musun? Arkadaşlar futbolcular saçını öyle yap.

0: böyle yapmış, işte bileklik takmış, dövme yapmış falan filan, futbolcuları etkileme, psikolojik yani negatif anlamda etkileme. Hı hı. Futbolcuları motive eder bu. Buradaki en büyük problem, bu durumda olmamızın en büyük problemi fiziksel olarak bir de doğru bir şekilde konumlanmadık. Yani oyuncular doğru yerlerinde oynamadı. Adaletli bir 11 yoktu, kadro seçimi yoktu ve oraya giden dışarıda kalan oyuncu topluluğunu da o havuzun içine koyduğumuz takdirde bunların bütünüyle başarısızlığımın en büyük sebebi resmi budur. Kim ne derse desin bir kenara koy. Yani ne anlatırsan anlat. Saçmış o. Bak az önce örnek verdik ya. Saçlarını sarıya boyatıp sahnenin en iyisiydi.
1: Mert Müldür.
0: Yani geçin ya abi bu işe.
2: Oralardan girmesin. Yani. 2016 yılından bugüne süre gelen zamanda bu 2016'da ilk Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu prim mevzusu gündeme gelmişti. O günden bu yana oturmuş bir A milli takım üzerinde ciddi bir linç kültürü mü demek lazım bilmiyorum ama yani milli takımda da çok ayrıştı. Hem bu kulüpçülük konusu çok fazla gündeme gelmeye başladı. Şimdi biz hani 24 yıl öncesinin Dünya Kupası'nı konuşuyoruz ama çok sular aktı o dönemin üzerinden. Ya şimdi bu kadar, Okan abinin de söylediği gibi, yani bu kadar büyük paraların telaffuz edildiği bir ortamda, yani bu oyuncular bildiğim kadarıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu bir villa vaadi vermişti mesela.
1: Vaadi vardı, o iş kesin evet, yani, değil
2: hani
1: yani.
2: Kesinliği de yok ama hani baktığında bunların konuşulduğu bir ortamda, şimdi Avrupa'daki ya da dünyadaki örneklere baktığımızda mesela şimdi Fransa milli takımında karakter olarak belki çok sevilir sevilmez, çok büyük futbolcudur bu arada Kylian Mbappe, önemli bir işe öncülük etti mesela Fransa milli takımında 2018'de.
0: Ne yaptı?
2: Abi şöyle, o dönem oyuncu grubunu bir araya tutarak şunu dedi. Milli takım bir gelir kapısı değildir dedi. Ve biz buradan hiçbir şekilde prim elde etmememiz lazım diyerek bütün oyuncu grubunu organize ederek aldıkları tüm primleri vakıflara bağışladılar. İşte dezavantajlı çocuklar olsun, eğitim vakıfları olsun. Ve Kylian Mbappe'nin aynı zamanda kendi vakfı da varmış bu arada. 2020 yılında kurduğu kendi kendine ait bir vakfı da varmış. Yani çok belki karakter anlamında çok sevilmez, biraz agresif bir tarzı vardır Mbappe'nin ama sağ dışında bu gibi sosyal sorumluluk işlerine de imza attı.
1: Bazı futbolcularda var. Tabii. Rashford mesela ya, inanılmaz yardım yapan birisi aynı şekilde.
2: Ya, çok örneği var. Mesela Liberya'nın bir Afrika Uluslar Kupası macerası varmış mesela 90'larda. Ben çok hatırlamam. Okan abi belki daha iyi bilir. Bu şey George Weah.
1: Evet.
2: Mesela o dönemin imkansızlıkları, iç savaştan dolayı George Weah kendi cebinden mesela şey yapıyormuş, takımın bütün giderlerini karşılıyormuş. Bir benzeri yaşandı Fildiş sahillerinde Dünya Kupası zamanı Didier Drogba ve birkaç arkadaşı ile birlikte, Gervinho ile birlikte bütün kulübün işte uçak masrafları, otel masrafları vesaire. Şimdi bu gibi örnekleri gördükten sonra ve milli takımın olduğu yerde, paralar konuşulmaya başlandığı yerde bu defa eski futbolcular da mesela hep programlarda şey diyorlar ya, hani milli takımın olduğu yerde, yani armayı taşıdığın yerde paranın konuşuluyor olması bile ayıp geliyor bize diyorlar.
1: Daha ağır prim tartışmaları oldu bu arada.
2: Tabii.
1: Daha önce onu söyleyelim. Farklı farklı konular da oldu. Ama ben de katılıyorum. Ya illa bir prim verilecekse bir katılım için abartı olmayan bir ücret verilebilir. İsteyen bağışlar, isteyen bağışlamaz. Bir de şampiyonluk için verilsin. Yani normalde zaten ihtiyaçları yok ki. Milli takım seviyesindeki oyuncularımız çok şükür kazanıyor. Yani
0: şey büyük paralar değil mi? Kazanıyor ki.
1: Hani yeşil burun adaları olursun da adam zaten 3 kuruş bir şey kazanıyor. Maddi durumu yok. Belki öyle bir federasyona bir fayda sağlar onları da, bizim zaten oyuncularımız kazanıyor ya. Yani.
2: Adam annesini getiremedi ilk maça. Yani vize başvurusunda 15 bin dolarlık şey yapamadı. Ne derler o? Vize teminatı. Geri iade edilebilir. Vize teminatı gösteremedi mesela. İkinci maç için tabii ki seferber oldular ama adam bir anda turnuvanın kahramanı oldu şu anda. Yeşilburun Adaları'nın kalecisi. Bozun yani.
0: Ne
2: da ikinci... ya, hikaye budur aslında baktığında hani.
1: Ya, Dünya Kupası'nın zaten güzel yanı bu arada. Şimdi her ülkenin gidip renk katması da, biz bir renk de katamadık yani işin
0: arma kurusu. Diyoruz ya abi, o aidiyeti hissedebilmek tabii ki de hissettiler oyuncular. Yani bir şeyler yapmaya çalıştılar ama bak, insanlar tabii ki oyuncuları eleştirebiliriz performans olarak. Biz de yaşadık, kötü oynadık. Oyunculara suç atıyorum, suç buluyorum. Çok suç atıyoruz ama en büyük suçu bence hocaya atılması gerekiyor. Hocaya verilmesi gerekiyor. Aslan payı hocanın, yani Kerem, Koray. Niye? Şimdi abi, senin elinde hep diyoruz iyi oyuncu topluluğu var. Ama bu iyi oyuncu topluluğu önemli olan doğru bir şekilde değerlendirebilmek. Değerlendirdiğin takdirde

0: oyunculardan da bir şeyler çıkartabilirsin.
1: Evet.
0: Yani bakıyorsun abi, oyuncular bireysel olarak tamam bir şeyler yapmak isteyen oyuncular var ama takım halinde sen oyuncuları rakibinin zaaflarından nasıl faydalanabilecek gibi bir varyasyon organizasyon içerisine sokmadığın zaman hedefe gidemezsin işte. Hep aynı rolde oynayan takımlar, aynı defansı kapanan takımlara karşı problem yaşıyoruz. E nasıl açacağım bu oyunu? Kanat organizasyonu, iç koşu organizasyonu, işte ikiye birlerle, şutlarla. Yani al yana ver, al yana ver, alan bulduğun zaman işte 3 kişinin arasına şut çek. Olmuyor öyle, bu işler böyle geçmez. Yani üzülüyoruz tabii ki de oyuncular da yani
1: oyuncular
0: bir şeyler yapmak istiyor.
1: Neler demişler para... bir bakalım mı o zaman?
0: Tamam.
1: Onlar da üzgün tabii ki doğal olarak. Yani biz de eleştiriyoruz ediyoruz da üzülmüyorlar demiyoruz. Üzülüyorlar ama daha fazlasını yapabilirlerdi çabalamadıkları için. Yani en azından öyle gözlemlediğimiz için biz de üzülerek bunları söylüyoruz. Milli takım oyuncularımız Dünya Kupası'na vedanın ardından neler söylemiş hatırlayalım.
2: Herkes çok üzgün ya gerçekten. Hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Montella bize gider girmez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi. Hani bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah yeni şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız.
3: Tabii ki çok üzgünüz. Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon önce, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Turnuva öncesi hakemler geliyor, bize kuralları, yeni kuralları anlatıyor. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz söyleyeceğini düşünerek, genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söylersin veya ırkçılık yaparsın. Biz de orada Mert'e küfür etti galiba. Tam ben uzaktaydım ama Mert ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk tabii ki. Vardan da kararda doğru şey çıktı. Ya aslında şöyle yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerde. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.
1: Tabii oyuncularımız üzgün, onu konuşacağız ama sadece bir hatırlatma yapayım, tabii bir bilgi de paylaşmış olalım. Şimdi bu ağzı şöyle kapatıp konuşmaya, kırmızı kart konusu nereden çıktı diyenler varsa hatırlayanlar vardır. Geçen sezon Benfica ile Real Madrid karşılaşmasında Gianluca Pestiani Vinicius Junior'un yanından geçerken şöyle formasını, bisiklet yaka olduğu için, bir anda ağzının bu seviyeye kadar çekmiş. Yanından geçerken bir şeyler söylemişti. Ardından Vinicius Junior zaten bir anda inanılmaz tepki gösterdi hakeme. Sağa karıştı, oyun durdu, işte bana ırkçılık yaptı dedi. Mbappe geldi, herkes oyuncunun üstüne yüklendi falan. Bayağı ortalık karıştı ve çok gündem olmuştu. Daha sonra işte soruşturma açıldı. O zaman oyuncu
4: 6 maç UEFA müsabakalarından men cezası aldı.
1: 6'ydı, 1'e düşürdüler diye sanki hatırlıyorum onu da.
4: Zaten elendiler.
1: Elendiler. Prestiani tabii ağzını formayla kapattığı için şimdi ne söylediği belli değil. Real Madridliler diyor ki ırkçılık yaptı. Hatta maymun dedi bana diyor Vinicius Junior. Irkçılık yaptı diyor. Oyuncu da dedi ki ben maymun falan demedim. Irkçılık yapmadım. Küfür ettim dedi. Küfürün ne olduğunu da söylüyor da ben şimdi paylaşamayacağım tabii ondan sonra. Yayında olduğumuz için.
4: Bu arada duymuşsa ya da anlamışsa, orada en yakında Arda Güler var. Oyuncuya en yakın pozisyonda Arda Güler vardı o sekansta
1: tabii,
4: mesela.
1: O bayağı gündem olduktan
0: şahitlik
1: sonra.
0: Şahitlik yapsın orada.
1: Orada bayağı gündem olduktan sonra şimdi böyle bir karar alındı. Yani elinle ağzını kapatmak, yine böyle formayla kapatıp bir şeyler söylemenin karşılığı kırmızı kart oldu. Bu turnuvayla birlikte uygulanmaya başlandı. Mert de az önce söyledik, oyuncular da zaten, Kerem söyledi, buna yönelik eğitim bilgi verilmişti bize diye. Onu yakaladıkları gibi hemen reaksiyon gösterdiler. Hakem de zaten attı. Bu şimdi bilgi olarak hatırlatma amaçlı söyledim. Yani
4: bunun kalıcı olmasında bir sakınca yok ama şu su molası işine bence ivedilikle son verilmesi lazım. Yani bu iş böyle 4 periyot basketbol maçı şeklinde dönmesi maçın temposunu da çok bölüyor. Bugün mesela Hollanda-İsveç maçında protesto edildi. İki taraftar da mesela, hem Hollandalılar hem İsveçliler, bir anda tempo bölündüğü için iki tarafta tepki gösterdi.
1: Tabii oyun
4: çok
1: zaten,
4: ciddi bir şey var şu anda, tepki var.
1: Zaten futbol tartışılıyor süresi, yani hızlandırılmak adına artık her şey çok hızlı. Video izlerken insanlar çarpı iki izliyor. 2 dakika, 3 dakikalık video bile izlemiyor insanlar artık neredeyse.
0: Tabii. Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Futbolu da hızlandırmaya çalışırken su molası enteresan. Bak bir tek şey söyleyeceğim, konuyu oradan devam edelim lütfen. Birincisi Melih ve Kerem gelmişler. Bu bir kere bir sorumluluk alma hissiyatı. İnsanlar ya bu saatten sonra sorumluluk alsa ne olur der. Birilerinin oraya gelmesi gerekiyor. Gelen de laf yiyor yani. Şu an ne söylese mesela didik didik irdeleniyor. O yüzden birileri tamam beni didik didik irdelesinler deyip gelmesi, onlar arasında bir şeyi var. Yine sorumluluğu var. Biz çünkü biz de maç sonu yayıncı kuruluşta olduğumuz için ben biliyorum, kaybedildiğinde kimse gelmek istemiyor. Medya sorumluları dur birini bulabilirsem getireceğim diyor. Yani normalde mesela senin hakkın oluyor. Diyorsun ki sen maç bitmeden ben Okan Koç'u istiyorum, Caner'i istiyorum diyorsun ama kaybettiğinde hiçbiri gelmek istemiyor. Zorla mesela bazısını buluyorlar. Bu bir sorumluluk onlar adına. Bizim için bir şey fark ediyor mu artık, fark etmiyor zaten ama şuradan mesela ne söylediklerini bence onlar da, yani şok anında oldukları için çok didiklemeye de gerek yok. Niye? Çünkü Merit diyor ki inanın herkes elinden geleni yaptı diyor, değil mi? Ben şahidim diyor, arkadaşlarım hepsi elimden geleni yaptı diyor. Sonra diyor ki olmayınca olmuyor, sorumluluk bizde, daha iyisini yapabilirdik.
0: Niye yapmadın?
1: Hayır, herkes elinden geleni yaptı diyorsun, daha iyisini yapabilirdik diyorsun. Demek ki elinden geleni tam anlamıyla yapmamışsın. Yani kendi söylediği şeyde de tezat var ama ben o anki üzüntü ve şokla birlikte artık bence yani bir şeyler söyledi, emin olun o bittiğinde ne söylediğini kendi de hatırlamıyordur muhtemelen bir dakika iki dakika sonra.
4: Ya da oğlum sana söylüyorum kızım sen anla diyor da olabilir.
1: Ama her şey
4: yani ya, şimdi mücadele etmekle yapılmak istenileni yapamamak arasında da bir ayrım var. Yani mücadele konusunda evet, yani mücadele etmiyor desek ya da hani koşmuyorlar değiller. Sonuçta kırılma anları da vardı. Örnek veriyorum, Mert Müldür'ün kafa vuruşu direkten girmese, yani içeri girseydi belki de maç dönebilirdi bizim lehimize. Bambaşka bir senaryo da izleyebilirdik ama hani yapmak isteyip de yapılamayan şeyler belki de milli takıma zarar vermiş olabilir. Yani bazı şeyler tabii kamuoyu önünde çok da konuşulamıyor. Şimdi kalkıp da adam hocasını suçlayacak hali yok
1: tabii,
4: ya da
1: takım arkadaşını,
4: ya da takım arkadaşını, antrenör ekibini suçlayacak hali yok. Kimse kendi ayağına sıkmak istemez. Tabii ki hepsi mutsuzlar. Durum bu şekilde.
1: Hayırlısı olsun. Ne diyelim artık?
0: Basın toplantısını izlediğim zaman hakikaten üzülüyorum. O çocuklar adına üzülüyorum. Yani Kerem'i, Hakan'ı, Barış'ı bitiriyor. Türk halkını da bitirdi zaten de. Bunları da bitiriyor.

0: bitiriyor. Yani sen adamları kardeşim yerinde niye oynatmıyorsun? Bu adamları bitiriyorsun, yerinde oynatmıyorsun, verim alamıyorsun, hedefe gidemiyorsun, herkesi sıkıntıya sokuyorsun. Ya babacığım sen nasıl teknik direktörsün ya? Barış Galatasaray'da sol tarafta oynadı. İyi oynadı. İyi oynuyor değil mi? Oynadığı zamanlarda. İyi oynuyor. Niye iyi oynuyor biliyor musun kardeşim? Osimhen diye bir oyuncu var orada ha. Alan açıyor arkadaşların. Osimhen 3 kişi tutuyor. 2 kişi tutuyor. Niye? Barış birebir kalıyor. Burada Barış 2 kişi markaj altında kalıyor. Niye? Kerem'le zaten orada oynuyorlar istedikleri. Kerem zaten orada oynamak istemiyor. Futbol oynamak istiyor. Milli takıma bir şeyler yapmak istiyor formaya. Ama orada da oynamak istemiyor ama oynamak istiyor. Olmaz tabii. Öyle olmaz. Sen o adamdan orada verim alamazsın. Sadece sağa sola koşuyor diye o takıma katkı sağlıyor anlamına gelmez. O takımda orada arkadaşlarına yardımcı olacak. Bazen orada duran santrafor sadece duruşuyla diğer oyunculara yaptığı koşularla diğer oyunculara muhteşem bir şekilde katkı sağlar. Alan açar. Yapacağı ortalara vurur. Gider gelir. Ya bu bariz yani görülen bir şey. Yani ya bir de burada bu milli takımda özellikle çok konuşuldu bu. Takımcılık, adamcılık. Ya kardeşim ben soruyorum. Berke'nin ne günahı vardı? Soruyorum Berke'nin ne günahı vardı kardeşim? Söyleyin bana.
1: Milli takım kampını terk etti.
0: Tamam niye terk etti? Ne yaptın abi acaba? Çocuk neden rahatsızlık? Doğru bir şey mi değil? Ne olursa olsun. Orası Yıldızlı Forum'un sonuçta Türk halkını... Ülkeni temsil ettiğin bir formanın altında terk etmeyeceksin. Ama ne yaptı da? Ne gibi mobbing uygulandı da terk etti? Bir de o taraftan dinleyelim. Hep bu taraftan dinliyoruz. Bir de bu taraftan dinleyelim kardeşim. Tek taraflı bakmamak lazım. Değil mi? Bir. Aras.
1: Aral.
0: Aral.
1: Aral.
0: Mustafa Eskellaç. Birçok oyuncu var. Bunların ne günahı vardı kardeşim? İrfan. Çağlar. Öbürü kimdi?
1: Kaan.
0: Samet. Kaan. Samet. Ya... Stoper mi lazım? Git Alanya'nın stoperi.
1: Ümit Akdağ.
0: Konya'nın stoperi. Bu oyuncular sezon içerisinde bana göre şu anda ligde 5 tane stoper sayıp 5'in arasına girebilecek stoperler. Milli takımda ilk 4'e 3'e girecek. Yani sen burada forma adaleti diyoruz ya ilahi adalet diyoruz ya işte. Allah da bir yerden sonra kardeşim vermiyor. Sen ilahi adalet sen burada kul hakkına giriyorsun. Milyonlar burada senin beklenti içerisinde ama sen burada bir iki kişiyle beraber bir kadro 11 seçimi yaparsan değerlendirmesi yaparsan sen otur bir der Allah ilahi adalet deriz ya inanırız ya anladın mı? Geçecekler bu işi takımcılık adamcılık olduğu yerde hiçbir zaman başarı olmaz. Bir teknik adamı biz yıllardır futbol oynadım ben yıllardır oynadım kardeşim bir iyisiyle kötüsüyle. Endibi de gördüm tavanı da gördüm he Şampiyonlar Ligi oynadım. Biliyorum. Chelsea'de ha. Thierry Henry'lere karşı oynadım. Juninho'lara karşı oynadım. Deniz Bergkamp'lara karşı oynadım. Hasselbank'lere karşı oynadım. Bak saymayayım da ha. Psikolojiniz bozulur. O zamanki oyuncular baba oyuncular. Yani. Niye güldün ki? Sen de balaycı bir şekilde yani böyle bir tebessüm ediyorsun.
1: Ben şey ekranda yoktum o sırada.
0: Her neyse tebessüm ettin. Şimdi baba bir şey söyleyeceğim. Sen kontrolünü futbolcuya verirsen vay haline senin. Sen teknik direktör değilsin, otoriter değilsin. Şimdi diyecekler buraya kadar getirdi. E buraya kadar kardeşim bu oyuncu topluluğunu sen de ben de herkes de getirin. Bu kadar iddialı konuşuyorum hadi. Diyecekler şimdi niye eleştiriyorsun? Açsınlar geçmiş dönemde de eleştirdim.
1: Kuntz niye getiremedi?
0: O zaman yeni bir yapılanmaydı. Yeni oyuncu topluluğuydu. Arda nerede oynuyordu, öbürü nerede? Yeni bir oyuncu topluluğu. Yani daha tazeydi takım. Anladın mı? Yani oyuncu topluluğu bu kadar tecrübeli, deneyimli ve gelişmiş değildi. Anlatabildim mi? Tatmin edebildim mi seni? Edememiş oldu.
1: Beni tatmin etmek zorunda değilsin zaten.
0: Hayır soruyorum yani. Sordum. Hayır sorduğun soruya cevap veriyorum. Belki sen merak etmişsindir diye söylüyorum.
1: Yok hayır neden öyle düşündün?
0: Ben söylüyorum. Ben nedenini söylüyorum. Belki bu seviyededen bakabiliriz mesela. Ben Çanakkale'de farklıydım. Gençlerbirliği'nde farklıydım. Sonra Konya'da daha da farklıydım. Beşiktaş'ta farklıydım. Oyuncuyu değerli kılan sistemdir ha. Sistemi değerli kılan hep söylerim. Bak arkadaşlar oyuncudur. O sistemle, oyuncuyla, o... Güzel bir şekilde oluşturduğun zaman, bütünleştirdiğin zaman o zaman teknik direktör ön plana çıkar. Teknik direktör olursun. Kenan. Çok iyi oyuncu. Değil mi? Kenan gidemiyor. Gidemiyor.
1: Sakatlıktan çıktı.
0: Sakatlıktan çıktı. Fiziksel olarak hazır da değil. Değil mi? Gidemiyor. Orada ona alan açacak oyuncu yok. Kenan topu alıyor iki kişi markaj altında. Sen koy oraya bir santrafor. Koy Deniz'i.
1: Evet.
2: Şeye döndü bir de Şahan Gökbakar'ın bir skeci vardı. At Finke diye hatırlar mısın? 107 gol yiyen takımın hocasını simüle ediyordu. Orada tam ona döndü ya. Kenan Yıldız'a at bireysel bir şeyler.

0: yapmaya çalışsın.
1: Yapabilirse yaptı.
2: Tabii. Kenan sana bir şey söyleyeyim. Barış girdikten sonra bir nebze rahatladı biliyor musun? Yani tek kollu boksör gibiydik. Yani Barış girdi. Bir Orkun işte derken girmiş olsa o Barış'a o topları, Kenan'a o topları atacaktı. Belki 2-3-1 de yapabilirdik. Ama Barış ise Kenan.
1: Pek yani, çok şey var da işte.
2: Var da tamam da biz bunları zamanında söylediğimde bitmiyor. Ne yapalım o zaman, söylemeyelim. Bir sonraki dönemlerde söyleyeceğiz abi. Bu adamın hatalarını, yaptıklarını ve yapması gerekenleri anlatacağız. Yarın öbür gün yine bunlarla karşılaşacağız. Eğer bu devam ederse yine karşılaşacağız. Liyakatın olmadığı yerde başarı olmaz.
0: Bugün Hollanda maçında Brian Brobbey'i gördüm forvet. Ya gerçekten böyle ekmek banasım geldi televizyona forvet görünce. Adam abi, derine geliyor, orta sahaya geliyor, alver yapıyor.
2: Var
0: yine
2: bizde de. Var Deniz ya, var.
0: Işte, potansiyel yeteneği.
2: İşte bak evet. Oyuncu ne biliyor musun? Futbolcuyu kardeşim kullanacaksın. Çok güzel bir şey dedin. Kullandığı zaman tabii. Özgüven kazanıp sonlu kalıyor. Ama oyuncu bakıyor ben ikinci, üçüncü planda olduktan sonra ben tabii. Oynamayacağım. Sonra o sahaya sürdüğün an oyuncudan çok fazla bir şey bekleyemezsin. Niye hazır değil? Profesyonel bunlar da. Onlar da insan kardeşim. Oyuncu o sorumluluğu vereceksin.
0: 60'ta girdi, 61'de pozisyona girdi mesela. Evet. Yani gol olurdu olmazdı. Mühim değil hani.
2: Ya sadece bazen senin o pozisyonda fiziksel yapıdaki bir santraforun oyuncu senin arkadaşlarına büyük yardım ediyor. Yardımcılık sağlıyor. Yardım ediyor oralarda. Fayda sağlıyor, katkı sağlıyor.
1: Evet. Kulüplerde neler oluyor ona da bir bakalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal Fenerbahçe yönetiminden 3 bölgeye transfer yapılmasını talep etti.
3: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan teknik direktör İsmail Kartal transfer planlamasına ilişkin raporunu sundu. Sarı lacivertliler Aziz Yıldırım başkanlığında uzun süren şampiyonluk hasretini yeni sezonda sonlandırmak istiyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le toplantı yapan İsmail Kartal eksik mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam stoper mevkisine mutlaka bir oyuncu alınması gerektiğini ifade ederken sol beke de transfer yapılması yönünde rapor verdi. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde ve Archie Brown için ayrılık ihtimali konuşuluyor. İsmail Kartal'ın yönetimden bir diğer beklentisi ise kanat oyuncusu. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi 21 ya da 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesine tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor.
1: Sol bek, stoper, kanat takviyesi istiyormuş İsmail Kartal Fenerbahçe yönetiminden. Katılıyor musun mevkilere? Okan sana da soracağım.
0: Ya evet, aslında ilk etapta şu anda İsmail Kartal'ın ilk tercihi Kim Min-jae. Ama Kim Min-jae'nin ayrılma olasılığı çok güç, onu söyleyelim. Hem zaten şu anda Dünya Kupası'nda oyuncu. Yani bir transfer görüşmesi yapması çok kağıt üstünde mümkün değil. Diğer yandan Malangsar ismi gündeme geldi. Şu Lens forması giyen, kontratı sona eriyor. Ancak Marsilya'da yakın temasta. Çünkü Marsilya şu anda bir finansal sıkıntı içerisinde olduğundan bir bonservis ödeyemediği evet. için oyunculara Malangsar'ı da gündemine aldılar.
1: Ceza oyuncunun, da yediler en son. Tabii, finansal fair play nedeniyle.
0: Ya oyuncunun temsilcisi İstanbul'da şu anda. Dolayısıyla Fenerbahçe ile de ismi anılıyor. Ya Malangsar ismi de gündeme geldi. Tabii ki bir resmi görüşme olduğuna dair bilgi var ama henüz çok fazla detay yok bununla alakalı. Sol bek konusunda PSV'den Mauro Junior ismi yine gündeme gelen oyunculardan bir tanesi. Yine bunun da temsilcisiyle iletişime geçilmiş. Yine çok fazla detayın olmadığı bir transfer. Bir diğer yandan da zaten seçim döneminde hem Sayın Hakan Safi'nin hem Sayın Aziz Yıldırım'ın yine seçim vaatlerinden biri olan Mason Greenwood ismi bir kez daha bugün de
1: mevcut yönetim içinde var mı?
0: Ya mevcut yönetim içinde var tabii ki Mason Greenwood. Çünkü Marsilya'nın zaten oyuncu satışı mecbur yapması gerekiyor. Yani mecburen satması gerekiyor ama buradaki tek engel işte belirtmiş olduğumuz o finansal fair play kısmı. Çünkü oyuncuya belli bir düzeyde bonservis ödemeniz gerekiyor. Ciddi bir bonservis ödemeniz gerekiyor ki zaten Marsilya'da oyuncudan zarar etmek istemiyor. Yani 31-32 milyon euro civarında bir parayı transfer etmişlerdi. Mason Greenwood'u en az 40 milyon euro civarında bir bonservis beklentileri var. Tabi Mason Greenwood'a Suudi Arabistan'dan da teklifler vardı. Oyuncu Avrupa'da devam etmek istediğini iletti kendi temsilcisine. Tabi geçtiğimiz sezonu gol kralı tamamlamıştı. Şu anda İngiltere milli takımında değil ama milli takımı tekrardan istiyor. Yani zaten Euro'da biliyorsun abi tekrardan ev sahibi olacakları için Euro 2028'de yeniden milli takımın geniş kadrosunda yer alabilmek için Avrupa'da devam etmek istiyor kariyerine. Bu anlamda da evet. Belki de Fenerbahçe onun için en iyi seçeneklerden birisi olabilir. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuda bir girişim olacaktır ama ciddi maliyetli bir transfer olacağını da altını çizelim.
1: Okan Koç'un beğendiği oyunculardan birisi Mason Greenwood. Burada hep söylüyor zaten.
2: İstatistikler alt üst eder ligde, bak ben size söyleyeyim net.
0: Senin tarzına da benziyor abi bu arada. Senin Gençler Birliği döneminde.
2: Çok çok.
0: Bu arada bir şey diyeceğim. İçeri dışarı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Okan abinin hakkı yenmiş. Tam olarak nerede hakkı yendiğini söyleyeyim mi? Ben sizin dönemlere hakimim abi. Galatasaray Gençler Birliği maçı ile alakalı bir bilgiye erişecektim. Ben net hatırlıyorum. Okan abinin topu soluna çekip Filip Deems'e arka direğe kestiği bir top var.
2: Asist gol oldu.
0: TFF'nin sitesinde asist yazmıyor bu arada. Mesela
2: evet,
0: geçen
2: bravo.
0: Şeylere bak.
2: Yazmıyor mu?
0: Yok abi, eyvah, yazmıyor.
2: Düzeltin onu. Bir dakika. Orada istatistikçiler kimse. Zaten Okan... federasyonda neyi doğru yapıyorsunuz? Bak, benim çok net bir asistimi yediniz ya.
4: Yediler.
0: Ya Okan, şey var Okan, abinin, ya. Okan abinin rakamlarına bu olumsuz yönde etki ediyor bu arada.
4: Asist yaptığında gol mü olmuş?
2: Ya asist yaptığında gol mü olmuş? Bak görüyor musun?
0: Bu arada bu diğer siteden de bakmak lazım.
4: Allah rahmet eylesin. Gökmen abi demiş diye bir kere. Yani,
2: bu beraber aynı yayındaydık. Aynı yayındaydık.
4: Ertuğrul da vardı.
2: Aynen Ertuğrul.
4: Mekanı cennet olsun.
2: Hakikaten onu asist diye yazmamışlar ama. Yani. TFF'nin resmi sitesine kim bakıyor bu istatistiklere, asistlere, gollere? Hayır kardeşim, orada bir de para alıyorlar. Bu da düşün, Türkiye'nin en büyük kurumunda ve yani futbolu yöneten kurumunda.
4: Diğer şeylerde, sitelerde çıkıyor mu Okan?
0: Hemen bakacağım. Bilmiyorum, bir teyit edelim bakalım. Hemen.
4: Sen ona bakarken şeyi sorayım sana. Mevkiler sol bek, stoper, kanat demiş İsmail Kartal.
2: Tespit doğru bence. Çok doğru yerlere yani şey yapmış, yönelmiş. Bence olması gereken Şikri'nin yanına bir tane iyi sol ayaklı ve hatta oralarda lider var. Biraz daha çabuk bir oyuncu ihtiyaç var. Sol bekleri Jaylen gidecek galiba. Gitmezse bence çok ihtiyaç duyacak bir bölge değil. Brown'la falan idare ederler orasını. Yani işte Jaylen'la beraber. Sağ tarafta Greenwood. Önde Grassi, bir de Vedat Grassi'de bitme ihtimali var diyorlar. Vedat'ı aldığın takdirde solda Kerem, işte Nene, Musabba kalacak mı kalmayacak mı bilmiyorum. 23-24 yaş altı olduğu için kalma ihtimali var galiba Nene'nin. Yani o bölgelerde ihtiyaç var. Sağ tarafa Greenwood aldığın zaman bir de forvetin üstüne Grassi. Yani onun yanında Vedat Muriç. Orta sahaya bak abi. Asensio.
0: Şu site ismini söylemeyelim abi. Bak asist yazmıyor senin ismin. Baba, normalde ya. Şurada yani senin i̇şte normalde bak, o sezon en çok asist yaptığın bravo, sezonlardan bir tanesi.
2: Doğru söylüyor. Gider ya, ben topa vurdum abi.
0: Okan abi o sene transfer yaptı çünkü.
2: Uzadım gidiyorum, vurdum topa. Bir anda orta yapar gibi sağ ayakta yapıyormuş gibi yaptım. Bir çektim abi. İsim vermeyeyim, pazara gitti yani. Taça çıktı, avuta çıktı. O sol bek. Sol ayakta bir kestim abi.
4: Telif olmasa senin görüntülerinden şuraya verirdik.
2: Arka direkte sana bir şey söyleyeyim mi? Filip dokunmak kaldı. Sadece dokundu topa Filip Deems. O da çok iyi bir sol bekti ama Robocop gibi nasıl
0: Filip Deems değil mi?
2: Üçlü de oynat, dörtlü de oynat fark etmiyor. Adam inanılmaz derecede profesyonel, iş disiplini gidiyor geliyor, alıyor veriyor, orta yapıyor. Yani muhteşem bir sol bek. Şu anda koy var Fener Beşiktaş, Galatasaray'da hepsi de banka oynar. Çok iyi oyuncuydu da. Yani biz de o zaman da kadromuz da çok iyiydi.
0: Abi sizin kadro çok iyiydi.
2: Her neyse,
0: Ahmet Aslan, Veysel Cihan.
2: Her neyse Greenwood, ön tarafta Grassi, Vedat Muriç, evet. Solda Kerem. Abi Asensio, Genduzi, Kante. Düşünebiliyor musun abi şu orta saha kurgusunu? Sağ tarafta Greenwood. Muazzam işler yaparlar. Önemli olan ne biliyor musun? Bu oyuncular işte oynamak istediği bir oyun sistemiyle bir uyguladığın, sahaya sürdüğün zaman tadından yemez. Bir şey mi söyleyecektin?
4: Galatasaray'a geçeceğim. Çünkü süreyi de ekonomik kullanalım diye. Sarı Kırmızılılarda da Davinson Sanchez için Como Kulübü'nün ısrarı devam ediyor. Hem Kolombiyalı futbolcu hem de Sarı Kırmızılıların resmi teklif halinde de yol haritası belli oldu.
5: Como Davinson Sanchez'in transferi konusunda ısrarcı.
6: Cezalanıyorlardı, kafa toparlardı, gol Davinson Sanchez.
5: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalyan ekibi gözünü Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperine dikti. İtalyan basınındaki haberlere göre Como teknik direktörü Cesc Fabregas 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Kolombiya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Sanchez'in ise turnuva sonrası durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. Sarı Kırmızıların şu aşamada Davinson'la yollarını ayırmayı düşünmediği, olası bir teklif durumundaysa 35 milyon euro bonservis geliri hedeflediği öğrenildi. Galatasaray'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum diyen Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Davinson Sanchez 5 kupa kaldırdığı Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 121 müsabakaya çıkarken 10 gol 4 asist katkısında bulundu.
4: Davinson Sanchez için 35 milyon euro gelirse satılır. Haberin özeti bu aslında. Satılır mı o paraya?
0: Ya 35 milyon euro gelirse tabii ki böyle bir

0: ihtimal var. Sonuçta Como bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek ama Davinson Sanchez'in Galatasaray'da mutlu olduğunu da söyleyelim. Yani ayrılmak gibi bir tasarrufu yok kısa vadede. Çok cazip bir teklif olması lazım ki oyuncunun ayrılması için. Zaten şu anda Galatasaray'da huzursuz bir çalışma ortamı da olmadığı için Davinson Sanchez'in ayrılmasını gerektirecek bir ortam yok şu anda. Galatasaray biraz daha transferde sabırlı ilerliyor. Daha yavaş ilerliyor nispeten diğer rakiplerine göre. Çünkü zaten oturmuş bir kadrosu var. 4 sezondur üst üste şampiyon oluyor ve omurgayı korumak Galatasaray'ın şu anda ana amacı. Okan Buruk şu anda sadece belli başlı bölgelere, işte 2-3 farklı bölgeye takviye yapmak istiyor. Onun haricinde çok fazla ana omurgayı bozmak istemiyor. Sadece belirsizliğini koruyan belli bölgeler ya da işte isim olarak gidecek olursak Icardi'nin durumu şu anda belirsizliğini koruyor. Icardi ile çok büyük ölçüde en az hani %80 diyelim, %80 yollar ayrılacak, devam edilmeyecek. Onun olmadığı senaryoda Osimhen'in arkasında bir santrafor bekleniyor. Yine bir 10 numara pozisyonuna öncelikli olarak tercih Can Uzun, tabii ki yerli olduğu için. Can Uzun'un olmadığı bir senaryoda da yine 10+4 kriterine uygun olacak seviyede bir 10 numara arayışı var Galatasaray'ın ve aynı zamanda da yine İki bölgeyi de kurtarabilecek bir defansif orta saha ve zaman zaman stoper oynayabilecek bir Lemina ikamesi de Galatasaray'ın hedefinde olduğunu söyleyelim.
1: Sanchez'i satar mısın sen olsan? Bahsedilen paraya.
2: 35'e emek satarım ama. 30 yaşında 35 milyon euro abi, büyük
1: para. Az bir para değil.
2: Az para değil. Singo'da Fildi işte müthiş işler yapıyor.
1: Agbado ile ikisi sabi, oynadı. Aynen, Ulay yine vardı. Fofana
2: Olay
1: vardı.
2: Olay da çok iyi. Fofana değil. Olay da sonradan girdi mesela, maçta çok iyi oynadı. Yani Sanchez mesela 30-35 milyon, 20 milyon, 25 milyon bir dakika düşünmem ki onun yerini de doldurursun. Bulursun ki Singo da çok iyi oynuyor yani. Singo bugün, bence iyi bir
1: stoper. Bugün 11'de başladılar hepsi işte. Almanya ile 1-1 berabere kaldı Fildişi sahili. Sané Galatasaray'dan Almanya'da forma giydi. Olayi, Agbado, Singo ve kaleci Fofana. Fildişi'nde de 4 tane Süper Lig'de forma giyen oyuncu vardı. Rize Spor'un kalecisi Fofana.
0: Singo ile Agbado ilk maçta
2: 2-1 ya, son dakikada Almanya attı galiba.
1: Özür diliyorum. Evet, 2-1 Almanya 2-1 yendi. 2-1 yendi Almanya. Ben 1-1'de kaldım. Yayına da
2: son dakikalarda galiba attı Almanya.
1: Deniz Undal'ın golleriyle kazandı Almanya. 1-0 geriye düşmüş.
2: Ya, şimdi ne biliyor musun? Kulübün menfaatlerini düşünmek zorundasın. Sonuçta 30-35 milyon, 30 yaşında, 22-23 yaşında olsa bir iki sene sonra da satabilirsin. Artık önümüzdeki sezon 31-32'den sonra bu oyuncu o paraları, o rakamları görme ihtimali yok. Mümkünatı yok yani. Doğru. Yakalamışken vereceksin abi. Cavcav'ın meşhur bir lafı vardı yani. Bulduğun zaman fırsat geldi mi ver abi. Sonra bir sene sonra neyle karşılaşacağını bilmiyorum. Sakatlık var, kötü oynama performansı var, o var, doğru, bu var. Yani bir sürü handikaplar. Hani genç olmuş olsa idare edebilirsin. Zamanın var. Ama şu anda öyle bir zamanın yok. 30-35 milyon eurolar eğer veriyorlarsa, ben şunu söyleyeyim, biraz Galatasaray camiasını, kulübünün yöneticilerini tanıyorsam, yani dışarıdan gözlemlediğim kadar özel uçakla tutup dursun başka kendi götürüyor. Yani yolda giderken bir şey olmasın diye. Şimdi elinde Singo gibi bir oyuncu var. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Singo'yu koy, Singo'nun yanına, Abdülkerim'in yanına, yerine bir tane daha böyle oralarda daha deneyimli, biraz böyle çabuk, yani kendisini ispatlamış tecrübeli bir oyuncu. Ben yani müthiş bir tandem oluşturmuş olursun. Para büyük rakam, o paralara da gider. Çok iyi stoperler bulursun Koray.
1: Evet.
2: Sana kimleri getiririm ben 35 milyon eurolara? Yapma gözünü seveyim. Ya yani bu rakamlar falan söyleniyor da bilmiyorum kim söylüyor. Doğru mu, ne kadar doğru? Tam emin değilim. Yani görünen, söylenen istihbarat bunlar sonuçta. Net bir bilgi değil.
1: Bu Galatasaray'ın ama, beklentisi ama zaten bu arada.
2: Beklentisi tabii. Tamam da 35'e
1: gelirsen geldin.
2: 25, 20 fark etmiyor abi. Stoper bölgesi ha. Bulursun. Çok çok daha iyilerini bulursun. 30 yaşına gelmiş. 30 yaşında bulursun. Galatasaray'ın çok fazla panik, stres yapacak bir durumu yok.
0: Yok.
2: Sağ beki, sol beki, kalecileri, stoperleri, orta sahası, kanatları çok iyi. Zaten Forvet Ligi'nin üstünde bir santraforum var. Babacığım yapacağın tek şey ne biliyor musun? Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Bir tane 10 numara. 8-10. Mertan Şener'den hep söylerim yani. Anlatırım. Oyun kurabilen, mesafe kat edebilen, şut çekebilen, Osimhen'in yapacağı koşularda o boş koridorlara koşu yapabilecek. Anladın mı? Kanatlardan geliyor. Osimhen zaten iki kişi alıp götürüyor. Değil mi?
1: Evet.
2: Oralara koşu yapıyor. Bunu İlkay'la yapamadın. Yunus'la yapamadın. Saray'la yapamadın. Bir tane o profilde bulduğu takdirde yine şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesi. Çünkü oturmuş bir kadrosu var. Kalecileri ligde iyi oynuyor. Milli takımda yani gördük. Evet. Ligde iyi işler yapıyor. Bir de ligi bilen bir teknik direktör. Oyun sistemine, o formasyon dediğimiz oyun formasyonuna alışmış bir oyuncu toplu. 2-3 tane taze kalına beraber yine hedefte olursun. Ya haksız mıyım şimdi?
0: Doğru doğru. Ya antrenör ekibinde de Okan Buruk'un bir yenilenme olabilir yeni sezona girerken. Zaten Galatasaray'ın...
2: Ama senin söyledin ya, o 10+4 olayında doğru söylüyorsun. Ben tabii, de onu tabii duydum. Mesela şimdi

0: ona çok dikkat ediyorlarmış. Bravo. Yani çok doğru söylüyor Caner burada.
1: Ya zaten onunla alakalı...
2: Orada Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da ortak hareket ettiği konuşuluyor şu anda.
1: Tabii.
2: Değiştirmeye çalıştı.
1: Kuralı da onlar şimdi...
0: Beşiktaş da istiyor.
1: 12 artı 2'de uzlaşmak istiyorlar.
2: Beşiktaş da istiyor
1: tabii
2: mu?
1: Beşiktaş'ın şöyle bir handikapı var. Beşiktaş'ın 9 tane yabancısı hiçbirisi şeye uymuyor mesela. Artı 4'e uymuyor. Beşiktaş da o yönden handikaplı.
2: İtalya'da bir haber var. Sport İtalya'nın haberine göre bunu ben sadece... paylaşmak olarak söyleyeyim tabii ki. Sport İtalya'nın iddiasına göre Benfica Icardi ile ilgileniyormuş. Yine takımdaki mevcut ayrılıkları da göz önüne alarak nabız yoklamaya başladı şeklinde bir haber vardı. Ama bu haberin tabii ki ne kadar doğru şu aşamada teyit edemiyoruz. İtalya'dan da özellikle menajer kaynaklı çok çıkış yapan haberler de oluyor bu ve benzeri. Oyuncuların piyasası arsın diye o yüzden ama böyle bir haber var. Onu da paylaşmış olalım. İlerleyen dönemde görürüz. Somutlaşıyor mu, somutlaşmıyor mu diye. Beşiktaş için hemen bir haberimiz var. Onu size aktaracağız. Transfer çalışmaları bir yandan sürüyor. Bir yandan da Beşiktaş'a önerilen futbolcular var. O isimlerden birisi de son olarak Wolfsburg'da forma giyen Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen oldu.
3: Kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Andreas Skov Olsen oldu. 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu menajerler vasıtasıyla siyah beyazlı yönetime önerildi. Andreas Skov Olsen'in durumu kulüp tarafından değerlendirmeye alındı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Wolfsburg formasıyla 6'sı ilk 11 toplam 10 maçta görev alan Olsen 2 gollük katkı sağladı. Sezonun ikinci yarısını Rangers'da kiralık geçiren deneyimli oyuncu İskoç ekibinde 9'u ilk 11'de toplam 11 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Rangers'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle kulübüne geri dönen Olsen'in Wolfsburg'a dönmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Alman ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı kanat oyuncusunun kariyerine farklı bir takımda devam etmeye açık olduğu ifade ediliyor. Sağ kanat bölgesine kaliteli ve skora katkı verebilecek bir isim arayan Beşiktaş'ta Andreas Skov Olsen'in şartları ve maliyetiyle ilgili değerlendirmeler sürüyor. Siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncunun transfer durumuyla ilgili daha somut adımlar atıp atmayacağı netlik kazanacak.
2: Bu arada az önce Almanya fil dişi maçından bahsetmiştik. Singo'nun sakatlanarak oyunu terk ettiğini de söyleyelim. Sol arka üst adalesini tutuyor yani kalçaya yakın olan yeri Okan. Oyuna da devam edemiyor. Bakalım bundan sonra ne olacak? Galatasaray'da da Ocak ayında sol uyluk bölgesinde sakatlık yaşamıştı. Yine aynı yer sanırım.
0: Atletik bir oyuncu, patlayıcı kuvveti olan bir oyuncu yani. Şimdi adele yapısı da tabii ki de hem uzun. Yani sonuçta...
2: Tek done vereyim sana, sen öyle devam et lütfen. İlk maçta stoper oynuyorlardı Agbadu'yla. Yine sağ bek oynuyordu bu maçta. Sağ bek oynadığı maçta sakatlandı.
0: Tabii o mesafe kat eden bölge orada. Devamlı mesela gidip gelmen lazım. Kontrol edemiyorsun beyinle mesela adele yapını. Ama stoperde, orta sahada veyahut da santrafor bölgesinde kontrollü hareket edebiliyorum. Burada öyle değil. Burada gidip geleceksin yani. Orada o mesafeyi kat edeceğim. O sıkıntılarla da karşılaşıyor. Adele yapısı da uzun bir oyuncu. Sonuçta yani patlama deriz biz ona mesela. Sağ içinde patlayabiliyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur ama ödem mi, yırtık mı, kopuk mu, yani bunu tabii ki de sağlık ekibi değerlendirip söyleyecektir. Ödem varsa 2-3 haftada çıkar yani, orayı dağıtıyorlar. Yırtık olduğu zaman oralarda işte yeni bir şey çıktı, tedavi süreci oluştu. Yani şey hep çıkarttılar böyle güzel, böyle iğnelerle minelerle oraları falan böyle yeniliyorlar. Hemen sanki böyle acayip böyle robotlar giriyor içi dikiyor gibi bir şeyler, böyle onarıyor orayı. Böyle bir teknoloji tabii çok gelişti. Bakacağız, göreceğiz. Hayırlısı olsun. Yani geçmiş olsun. İyi oyuncu. Ben beğeniyorum. Ben sana söyleyeyim. Singo ben iyi, bence iyi bir stoper. Zaman zaman abi baktığın oyunun gidişatında 6 numaraya oralarda basıyor, ısırıyor. Topla mesafe kat ediyor, sonunu kalıyor. Sağ bekte sıkıntı yaşıyor demek ki. Bak o bölgede bir sıkıntıları var.
2: Olabilir.
1: Bir önceki maçta muhteşem gerekiyor. Bir gol attırdı aynı zamanda.
0: Tabii. Yani
2: tabii. Asisti, yine orada da top taşıdı bayağı. İyiydi.
0: Çok iyi oynuyorlar ya Agbadu ile ikisi.
2: Evet. Agbadu gerçi ilk maçta iyi değildi ya.
0: Bir tane kaydı.
2: İki tane var.
0: Ama iyi oyuna sonra toparladı. Olur ya, sonuçta oyun içerisinde kayıyor zemini falan, azizliğine uğruyorsun ama yani orada bir iki pozisyonda yaşanabiliyor bunlar ama onu o gidişatı daha da kötüye sürüklemedi. Toparladı.
2: Evet,
0: toparlaması
2: evet.
0: Önemli olan.
2: Tabii şans onun adına da o pozisyon.

0: futbol oluşturuyor ama zaman zaman çizgiden, iç koridordan, işte arkaya yapacak koşular. Yani orada o futbol aklı deriz. Oyun içerisinde yeteneğin dışında sevgili Koray, futbol aklı vardır. Sorumluluk, sadece yapacağın koşularla beraber o oyunu açabiliyorsun. Topla değil. Bunları yapabilecek yani o seviyelerde oyunculara ihtiyacın var. Yani önemli olan, şimdi sen diyorsun ya, yani öneriliyor. Sen taraftara ne sunacaksın? Tabii birçok oyuncu önerilir Beşiktaş'a şu anda. Para var. Hedefe giden bir takım oluşturulmayı düşünüyor. İyi bir teknik direktör geldi. Anladın mı şimdi? Ama sen taraftara ne sunacaksın? Nasıl bir takım oluşturman lazım? Sonuçta 3 dönem transfer yapıldı. Beklentiler karşılanmadı. Hep söylüyoruz. Artık bu saatten sonra yani bu takımın daha iyi olabilmesi için kredilerinin olmadığını bilen, daha iyi bir şeyler yapmasını gerektiğini bilen bir yönetimin olması önemli olan burada. Ama iyi oyuncular alınması gerekiyor. Bak bu çok önemli bir şey.
1: Milovic özellikle çok konuşuluyor.
0: Konuşuluyor yani, teklifler sunuluyor. Ben
1: hatta
0: şunları duyuyorum.
1: Efe Can'ın aktardığı kadarıyla yani başkan oyuncu cephesine demiş ki biz mali konuda senin istediğin her şeyi karşılamaya hazırız demiş. Ya Vincenzo Italiano da konuşmuş.
0: Tabii tabii, eski öğrencisi.
1: O da dinlemiş ama çok fazla ama teklif olduğu için.
0: Şu anda oraya istersen Osimhen'i getir, Mbappe'yi getir, Haaland'ı getir. Senin tamamlayıcı, onu besleyecek oyuncuların olmadığı zaman hiçbir şey fark etmez. Yine oyuncu da yani istediklerini sergileyemez, beklentileri karşılayamaz. Senin asıl problemin ne biliyor musun? Sağ kanat, sol kanat. Senin problemin bu. Beşiktaş'ın kültüründe, DNA'sında bu vardır. Yıllardır hep kanatlar. Sonuçta o taraftar inanılmaz. Zaten basket maçında gördük nasıl bir seri
1: oynandı.
0: Muhteşem bir seyirci vardı ve buradan Fenerbahçe teknik direktörünü ayakta alkışlıyorum.
1: Yasikevicius'u.
0: Ya, dilim telaffuz etmiyor. O evet. Teknik direktörü ayakta alkışlıyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Muazzam bir yorum yaptı. Beşiktaş taraftarının hakkını verdi. 20 bin kişi bir tane taş atmadı. Közlü tezahüratta bulunmadı. Ve de takımı destekledi. Muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Ve gerçekten böyle bir rakip camiaların, teknik direktörlerinin böyle karşılıklı mesajlara ihtiyacımız var. Duşan da aynı şekilde Avrupa'nın en iyi koçu dedi. Bunlar önemli şeyler. Basketçiler kendi aralarındaki yaptığı açıklamalarda iki takımları övercesine yorumlar, konuşmalar yaptı. Ben buradan sevgili Özkan Arseven'i, Duşan Olimpiyatçı, Nedim Yücel'i ve Ali Berke'yi alkışlıyorum. Hakikaten kısıtlı imkanlarla çok ciddi fedakarlıklar yapıp Beşiktaş'ı bu duruma getirdiler.
1: Çok güzel
0: ve
1: nokta
0: 7 açtı. Tane 7 tane basketçiyle son final maçına çıktı. Yani rotasyonu olmayan, sakatlıkları tabii, tabii. olan bir takımla ve muhteşem bir karakter mücadele ortaya koyup buralara getirdiler. Burada hepsini ayakta alkışlamak lazım. Beşiktaş taraftarı da zaten böyle bir branşta ekip oluşturup sahada mücadele karakteri koyan oyuncu topluluğunu görürse, bak Duşan'ı da, Özkan Arseven'i de, Nedim Yücel'i de, Ali Berke'yi de ayakta alkışlıyor. Tebrik ediyor ve onlara o teveccühü gösteriyor. Muhteşem. Hakikaten harika işler yaptılar. Bak, göz ardı edecek iş değil bu. Bir tabii. tarafta 5'te 1 küçük bütçe. Senin 5 katı tabii. daha büyük bir bütçe. Buna karşı nasıl bir mücadele ben koyduğunu içeride dışarıda hepimiz gördük. Bu takdir edecek bir durum.
2: Ya hem Eurocup'ta final doğru. yapmış olması evet. hem de Fenerbahçe evet. ile karşı karşıya gelmesi bu final serisinde önemli işlerdir gerçekten. Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik etmek lazım.
0: Seyirciyi de tebrik etmek lazım.
1: Tabii ki. Seyirci taraftar zaten mükemmeldi. Önemli bir detay var orada, onu da hatırlatalım. İki başkan da mesela Serdal Adalı Ataşehir'de maçı izledi. Sıfır problem. Herhangi bir şey
0: yaşamadım.
1: Geldi. Aziz Bey geldi yine aynı şekilde Beşiktaş taraftarının
0: arasını izledi. Loca'da izledi. Kızıyla beraber çok güzel teveccühü gördü. Karşılık karşılığında.
1: Bunlar güzel şeyler.
0: Çok
1: olması güzel gereken şeyler olmasın. Ama güzel şeyler.
0: Ama işte taraftar ne istiyor biliyor musun? Sağda mücadele eden, hakikaten bir şeyler yapmaya çalışan, yani hedefe gidersin, skor alırsın, kazanırsın, kaybedersin, fark etmiyor. Taraftar onu görsün. Ben her zaman söylüyorum, bak insanlar diyecekler tribünler oynuyor. Ya biz bunu yaşadık. Fener, Galatasaray, Trabzon, birçok Anadolu veyahut da Avrupa'da maçlara, deplasmanlara gittim. Beşiktaş taraftarı sahada bir şey gördüğü zaman, sana bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz derecede bir ciddi şekilde itici güç oluyor. Ve rakip takımı tedirgin ediyor. Bak taraflı tarafsız bizim oynadığımız dönemlerde birçok futbolcuyla karşılaşıyorsun. Sor, en keyif aldığın ve gidip deplasmanda hakikaten taraftarı görmek istediğin hangi deplasman diye sorsan hepsi Beşiktaş derdi.
2: Çaba hep takdir edilir. Mesela Okan abi Gençler Birliği'ndeyken Beşiktaş'la
0: çaba takdir edilebilir.
2: Beşiktaş'la maçları var. Türkiye Kupası 4-3 yendikleri maç. O maçta İlhan Mansız hat-trick yaptı.
0: Bizi de alkışladılar.
2: Tabii.
0: Müthiş bir maçtı.
2: Ve yağmur altında oynanan maç ve bütün taraftar İlhan Mansız'ı o günkü çabasını ötürü
0: bizi de alkışladı. Gençler Birliği futbolcularını evet.
1: Sen o gün Gençler Birliği'nde miydin?
0: Tabii Gençler Birliği.
1: İlhan Mansız'ın bu suratını çamur içinde kaldı.
2: Tabii yağmurlu maç. Evet.
0: Orada sadece İlhan Mansız'ın çamur içerisinde değil, kardeşinin de yani karşısındaki arkadaşının, dostumun da yüzü çamur içerisindeydi. Forması ter çamur içerisindeydi.
1: Sen Gençler Birliği'ndeydin.
0: Tabii Gençler Birliği forması olarak.
1: Gençler Birliği'nde zaten

0: Herkes öyleydi. Beşiktaş'ta bir tek İlhan öyle olduğu için İlhan'ı bir tek arttı.
1: Diğer oyuncular da öyleydi.
2: Etrik yapmıştı ya o maçta.
1: Hayır, Etrik yaptığı için diğer oyuncular da, Beşiktaş'ta diğer oyuncular da hakikaten müthiş karakter kordu. Orada 10 kişi kaldı Beşiktaş.
0: Doğru.
1: Yani şunu demek istiyorum. Taraftar sahada kaliteli bir takım artık görmek istiyor. Bunun bilincinde olması gereken bir başkan ve yönetim kurulu, Önder Özen. Ona göre bir takım oluşturması lazım. Çünkü kimsenin artık kredisi kalmadı. Hep söyleriz. Onlar da bunu biliyor zaten. Söylemek zorundayız. Tekrara düşecek sonuçta da ama artık bir şeylerin ortaya koyulması gerekiyor. Tabii. Şimdi Beşiktaş formasına hakikaten bak, Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Orta sahada formasına yakışan hakikaten muhteşem oyuncuları var. Galatasaray keza öyle. Trabzon'da da. Beşiktaş'ta da var. 4-5 tane ama bu sayı daha da çoğalması gerekiyor. Yani 3. bölgede, 2. bölgede her zaman söylerim. Tabii ki de stopere, sol stopere, sol beke, anladın mı, kaleciye, o bölgelere de üst seviyeli oyuncu lazım. Ama şu anda ivedi bir şekilde ilk ve 2. ve 3. bölge. Futbolun olmazsa olmazıdır bu. Yani 2. ve 3. özellikle kendi liginde Anadolu takımlardaki rakiplerini yenebilmek için, yenmek istiyorsan, zor durumda sıkıntıya sokmak istiyorsan o bölgelerde kaliteli, yetenekli oyuncular
2: ihtiyacı var. Asker komutan dengesi çok önemli. Tabii. Beşiktaş'ta şu an çok fazla asker var, komutan yok. Tek komutan Orkun Kökçü şu anda kadroda. Burada taraftarı en çok heyecanlandıracak iki isim muhakkak Trossard ve Vlahović isimleri. Vlahović'in bonservisi elinde olması bir avantaj ama oyuncu tarafının 15 milyon eurolara tekabül eden bir imza parası beklentisi var. Onu düşürmeye çalışıyor Beşiktaş tarafı. Yoksa maaş konusunda uzlaşma olur muhakkak. Ve tabii Trossard konusunda da Arsenal'in biraz bonservis konusunda bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Çünkü oyuncu zaten çok fazla artık süre bulamamaya başladı Arsenal tarafında. Beşiktaş'ın yeniden yarışmacı bir kadro oluşturabilmesi için o asker komutan dengesini tabii. Önce o komutanları sahaya yerleştirip belli bölgelere, sonrasında çevresine ona göre. Demiyoruz ki bütün herkes komutan olsun, herkes yıldız olsun. Öyle de olmuyor. O da çok takımı bozuyor. Ya belli şimdi başlı parçalar.
1: Komutan tabiri çok doğru bir tabir. Şimdi komutanları, bazı komutanlar geliyor, sen de biliyorsun. Her neyse, teneke bağlayıp gönderiyoruz. Farklı bir şey söyleyecektim, sonra söylerim. Şimdi komutan nedir? Oyun çözen, sorumluluk alan, değil mi?
2: Tabii lider karakterli.
1: Lider karakterli. Oralarda arkadaşlarını oynatan, yaptığı icraatlarla, söylemleriyle, vücut diliyle değil, yaptığı icraatlarla arkadaşlarını oynatan. Çünkü bu sirayet ediyor takımın içerisinde. Tabii. Ama bu senin dediğin gibi biraz daha çoğaltması gerekiyor.
2: Doğru.
1: Bu profilde komutanlara ihtiyacı var. Karakterli. Şimdi bakıyorsun abi, insanlar diyor ya bu oyuncu sahanın içinde çok karaktersiz, işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ama sağ dışında adam var ya, yemin ediyorum süt dökmüş kedi gibi. Böyle nasıl biliyor musun? Yani ya ağzından ekmeğini alırsın. Var birçok isim söyledim daha, bu sefer küfürüyoruz. Yemeyelim diye söylemiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Özelde bireysel olarak denk gelirsek sorun söylerim.
0: DM'den yazın söyle.
1: Her neyse, DM'm kapalı. Her neyse şunu söylemek istiyorum.
0: Ha? Neden kapalı?
1: Yani girme o kadar derine. Niye bu kadar derinlere giriyorsun? Ya,
2: kişisel tercih diyelim. Ya,
1: girme o kadar derinlere şimdi.
0: Tamam, neyse.
1: Evli barklı adamız yani. Şimdi her neyse. Ya işin gücün var ya, sana bir şey söyleyeyim. Benle uğraşmak, bayılıyorsun bana böyle var ya, bir yerden yakalayayım da şunu yatırayım. Ya bir şey konsantre oluyorum. Şey işimiz gereği sonuçta burada futbolun.
2: Ama makasına da ihtiyacımız var.
1: Engin bilgilerimizle insanlara bir şeyler aktarmaya çalışıyorlar.
0: Milletin de kulağından ne anlattı futboldan. Ciddi önemli bir şey bence. Granit Xhaka konuşuluyor ya, sence yaşı problem mi?
1: Ya alternatif olarak düşünülebilir mesela.
0: 33 yaşında şu an, 92'li yani 34 olacak.
1: Oynar Granit Xhaka ama şimdi senin daha iyi oyuncuya ihtiyacın var. Sen bana sorsana yeterli mi diye. Sorarsan yeterli, ben yeterli mi değil, daha iyisine ihtiyacım var.
0: Yaşından dolayı mı?
1: Hem yaşından hem de artık yani oralarda sonuçta yani iyi iş yapar. Ama ne olur? Sorsan olur, Oğuzhan'ın olur, al Granit Xhaka'yı. Ve hatta Atiba'nın olur, al Granit Xhaka'yı. Anladın mı? Endi ama şu anda senin varken bir tane Orkun'un var. Endidi'yi de ben saymıyorum o seviyelerde. Endidi gidecek zaten. Endidi
0: duruyor diye şu an.
1: Durdu, gidecek zaten. Ben de biliyorum durduğunu, merak etme yani, gitmedi daha.
0: Gönderecek mi?
1: Gönderecek büyük ihtimal. Yani teklifler var. 2-3 kulüpten görüşülüyor şu anda. İstenilen şartlar oluşursa gidecek. Eğer oluştu takdirde oraya bir tane oyuncu. Orkun'un yanında da bir tane. Hatta 3 tane o bölgeye oyuncu düşünülüyor şu anda. 3 tane oyuncu, isimleri bilmiyorum.
0: Orasıyla ilgili bir oyuncu var ama sana şimdi
1: Angus'ta mı diyorsun?
0: Hayır değil. Başka bir
1: Angus'ta
0: şey söyleyeceğim.
1: Angus'ta da var listede.
0: Efecan zamanı geldiğinde açıklayacak onu zaten. Ya
1: ben biliyorum, sen bana hepsini biliyorum. Sen bana, ben sana
0: söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık o zaman.
1: Daha dur, daha yeni başladık baba. Niye konuşuyorsun? Gönderiyorsun. Caner'le muhteşem yayın oluyor. Keyif olur. Sen de sabahtan beri bizle uğraşıyorsun.
0: El Klasikoları özlediniz mi? Onlarla birlikte veda ediyoruz. Okan Koç'a Caner'e teşekkür ediyoruz.
2: El Klasikolar güzeldi. Messi Ronaldo'dan sonra artık çok da tadı kalmadı sana.
0: Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon. Mbappe yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı, Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top filelerle buluştu. Lamine Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior, nefis bir pas, Mbappe karşı karşıya, Kylian Mbappe, 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça, kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu, Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a, Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri'den pas Rafinha'ya. Rafinha vuruşunu yapıyor. Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamine Yamal. Muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı. Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mbappe, Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı, Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal ceza alanında, Lamine Yamal vurdu kaleci Courtois, ikinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top, penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Muñoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: var. Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözü rakibi penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan.
1: Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe!
0: Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor.
1: Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside! Bellingham. Jude Bellingham arada nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak. Mehmet ortaya koşuyor. Yardımcı hakem. Temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü.
3: Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli.
0: İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
3: De Jong. Karsi atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
2: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
3: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli.
0: Vinicius özür diliyor Arda'dan.
3: Valverde. Şimdi Arda.
2: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
3: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez.
0: Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
3: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude

0: Rashford. Üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
0: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Balde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham cezalarını son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? Elle oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
0: Yani... Penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mahkeme ve evet izleyecek. Sotogramı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogramı. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczesny inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
0: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalarını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Artık son şans Pedri. Sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
0: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1, El Clasico'nun sonucu.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo.
1: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Nihat. Serbest vuruş bizim. Fernandes. Gökhan İnler. Devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim. Volkan çıkarıyor. Barnetta. Bravo Volkan. Mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: orta alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef.
2: Offside, offside Semih.

0: bir salise önce atsa topu çok güzel bir pozisyon oluyordu ama.
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz ise Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
0: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler. Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih. Nihat. Hamit. Gökhan. Barnetta. Mehmet Topal. Tuncay. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio. Semih. Semih. Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir santrfor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih.

0: Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda, out. Aldı, başlattı. İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay, Tuncay cezalarında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
1: Çok,
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
2: Eyvah.
0: Çok fazla adamla yakalandık.
2: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Arda. Arda. Ne gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor, Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor, mükemmel bir vuruş, harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay. Matejovski. Matejovski. Grigera. Grigera. Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: değildi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası ve gol geliyor. Vlašin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuş o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontra atakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi.
1: Evet. Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Tuncay. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önünde Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

Bu arada Yan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. 15.

0: yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Aurelio. Tuncay, servet. Servet. Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda. Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde. Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio. Sabi. Sabi. Nihat geldi. Bıraktı. Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Kiraşil. Yan Polak. Emre Aşık. Aurelio. Dakika 77. Arda. İyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım. Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii. Heyecanlıyız.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda. Çok güzel. Arda. Arda. Tuncay geldi. Servet. Aurelio. Sabri. Sabri. Sabri. Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri. Tuncay. Arda. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Kazım. Çek.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit altın top. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit altın top. Sabri. Sabri. Sabri. Orta Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kades oyuna girecek. Sionko. Galeşet kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Yaşin çıkıyor. Kates oyunda.

0: Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var. Ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar. Ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit. Kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi servet.
1: Aman servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Kulowski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vicek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay,

Hakan. Aurelio. Hamit altın top. Hamit. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarları ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta. Arda. Aurelio. Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek kaçırıyor Nihat.
1: Gol.
0: Nihat. Gol. 2-2. 2-2. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat. Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
2: Nihat.
0: Gol. Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya. Nihat, inanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz. Nihat, müthiş bir gol. Ömer abi ne diyeceğini şaşırdı.
1: Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz. İyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90.

0: Hakan Balta, Arda, Arda, Koller, Jan Polak, bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren,
1: evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren
1: yani
0: takım
1: bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey, maç 2-2 son dakika, Volkan'a çabuk at diyor Arda, yani gole gidelim diyor, o inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık, bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman aman aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma, aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah eyvah eyvah.
0: Hiç gereksiz. Üç oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
0: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
1: Efendim?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları mı bunlar?

0: Ali Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Regera. Hamit. Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart, Ufalı Işık. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Kreutzberg, niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direkt, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrıldı rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet. Asfalt'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan. Gökhan kafasından sekti. Rüştü tereddüt etti. Kale boş. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
1: Ay, ay, ay.
0: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric, bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit. Hamit. Hamit'i bası. Nihat geçmedi. Ah, müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından. Eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi işte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Offside. Offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgano bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Son anda Rüştü mükemmel uzandı. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Platikosa kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ters pas tercihi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve ve çok asfaltta. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric. Modric offside. Klasnić offside.

İki oyuncumuzun arasından bir pas, bu arada etkili geldiler. Modric'in pası, kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo, bravo Uğur. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya, tehlike var. Gol pozisyonu.

0: öncesine büyük bir mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Osetti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih!
2: Gol!
1: Olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Biliş şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Kritik olsa dikkatli. Arda, hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna. 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor Semih. Kritik olsa Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Kritik bir an daha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Vur. Vurdu gol. Gol 3-1. 3-1. 3-1 oldu. Güçlü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri çıktı.
3: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin de Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Cezalarını Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rocchi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol.

0: Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Lucescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor, offside. Dakika 29. Ekdal. Ekdal karşı karşıya. Sinan. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı. Ceza alanında tehlike. Isaac Terin. 35. dakika, İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Augustinsson'un asisti. Sonrasında Telin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor, 2-0. 49. dakika, İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu, Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti, sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal. Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88. Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor, 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz. 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
2: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri. Ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika, Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri. Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas. Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika. Burak Yılmaz girdi araya. Pogba ile mücadelesi. Dorukhan o noktada bıraktı. Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle A Milli futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında. Buran vuruşu, gol, Lloris ve korner.

0: Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu, gol Oris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransız savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında. Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3-3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çağlanoğlu orada hareketli. TT karşısında Hakan Çağlanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı, karar penaltı. Nalan'ın müdahalesi sonrasında Okan yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. De Ligt'in kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okan yokuşludan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çağlanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luke de Jong, top bilelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81. Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak. Harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle De Ligt yerde. Karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'le karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını, ağ yerden sekti top, Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda, topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu ayar. Son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çağlanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında. Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor.
1: Transferde az spor sezonu başladı.
2: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
1: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az spor bilir.
2: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
1: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az spor ekranında.
2: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
1: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
3: Genel izleyici için

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Yusuf Tokaç ve Mehmet Özcan'la beraber transferin gündemine dair değerlendirmelerde bulunacağız. Tabii ki program adı üstünde transfer raporu ve odak noktamız normal şartlarda belli. Ama bugün hepiniz gibi odağımız biraz şaştı ve çok daha farklı bir konu Dünya Kupası'na dairdi. Biraz açılış bölümünde konuşalım istiyorum. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Kerem, geçmiş olsun diyelim.
0: Geçmiş olsun hepimize. Yusuf Tokaç hoş geldin.
1: Hoş bulduk, geçmiş olsun.
0: Milli futbol takımımızla kısa bir başlangıç yapalım. Çok uzun konuşmayacağız açık söylemek gerekirse ama konuklarımın da düşüncelerini merak ediyorum. Mücadelenin özet görüntülerini de şu an itibariyle ekrana getireceğiz. Kısaca maçın üstünde durduktan sonra yeniden transfer gündemine odaklanacağız.
2: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda. Kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi, kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim, ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
0: Milli futbol takımımızın Paraguay'a kaybettiği mücadelenin özet görüntülerini ekrana taşıdık. Hakikaten çok çok üzücü bir netice oldu. Yine denemelerimiz söz konusu ama bundan sonuç alamadık. Tıpkı Avustralya mücadelesinde olduğu gibi. Mehmet biraz moraller bozuktu. Baskı da takımın üstünde ciddi anlamda yüksekti. Özellikle basın toplantılarında hatta yapılan açıklamalardan anladığımız bu. Tabii ki bunların tamamını bir mazeret olarak da öne sürmemek gerekiyor açıkçası. Ne bekliyordun, ne buldun? Bunu merak ediyorum.
1: Senle zaten özel sohbetlerde de az biraz düşüneceğimi biliyorsun. Ben biraz da negatif taraftaydım. Hatta dünkü maç öncesinde beklentim beraberlik olarak açıklamıştım. Aha. Burada tabii Montella ve oyuncular diyoruz ama bence işin federasyon tarafında başkanından yöneticilerine üstüne biz

0: medyanın da payı var bu süreçte. Bir kere milli takımımızı abartmamamız gereken 2002 jenerasyonu tıpkı 2000'de UEFA'yı alan Galatasaray gibi kolay kolay diğer takımlarla, diğer jenerasyonlarla kıyaslanabilecek seviyede değil. Zaten bir forvet problemimiz vardı, buna neler eklendi dersen üstü çoğu oyuncumuz, hani az solistler diyebiliriz, Kenan'ı, Arda'yı, Hakan'ı sakat sakat geldiler, antrenman kaçırdılar.
1: Doğru.
0: Çok sağlıklı bir hazırlık süreci geçiremedik. Üstüne ligimizdeki yerel rekabet bence milli takımımız şöyle olumsuz etkiledi. Özellikle Galatasaray Fenerbahçe'deki oyuncular İsmail Yüksel'i, Abdülkerim'i, Barış'ı çok yıpranmış geldi, keza Kerem'i. Bir de tabii buna Montella'nın tercihleri de eklenince ben hep aynı noktadayım yani. Fransa milli takımı dışında, hadi bir de Cezayir maçında Messi gibi bir oyuncu olduğu için Arjantin diyelim. Milli takımlarda zaten muhakkak 2-3 senede bir her turnuva birkaç değişiklik yapmanız gerek. Ben de turnuva öncesi hocam söylediğim şuydu: ama canınızın ama deniz gibi bir değişiklik yapmalıyız. Bunu da hatta şöyle ifade etmeye çalıştım. 2021'de Şenol Hoca'yla çok başarısız bir milli takım. O milli takımı tamamen değiştirip 2024'te çeyrek final yaptık. Yani işte örnek veriyorum, orta ikilimizde Ozan Tufan Okay vardı. Önlerinde Hakan vardı. Hakan daha geriye çekildi. Ozan Okay yerine oraya İsmail, işte başka oyuncuları monte ettik. Yine Burak Ali Dervişoğlu'ndan başka forvetler, hatta forvet üzerine geçtik. Değiştirdik kadroyu ama baktığımızda 2 sene önceki kadroyu oynuyoruz. Yani oraya Can Uzun'u, Deniz'i bir değişiklik isterdi bence. 46'dan sonra mesela Barış girdi. Bence yine milli takımın o bölgeden iyi işletti atakları. Sonda Can Uzun'a yaptığı servis bence gayet iyiydi. Yani maç maç bakmak gerek. Benim fikrim dünkü maç İsmail Yüksek Orkun arasında benim tercihim Orkun'dan yana olurdu. Hani İsmail Yüksek illa tercih edecekse bence, eğer iddiamız olsaydı, Birleşik Devletler maçında bana daha mantıklı geliyordu. Sonuçta başarısız bir turnuva geçirdik. Bu gerçek. Yani bireysel hatalar da var. Hani Uğurcan da çok iyi değildi, onu da söyleyebilirim. Hani Merih Demiral ısrarı, yani sonuçta ben Galatasaray'ı takip eden biri olarak söyleyeyim, yani Leroy Sané'ye Alman milli takımına gelsin açıklamanı hatırlıyorum Türkiye Ligi'ne geldikten sonra. Yani Bayern Münih'te oynamaya devam etseydi milli takımdan, çünkü bir milli arada kesik yemişti, hatta o milli ara bayağı hırs da yapmış tekrar Alman milli takımına dönmek için. Şimdi bizim oyuncumuz Merih 25-26 yaşında Suudi Arabistan'a gidiyor. Olmaz yani baktığında. İlk 11 olmaması gerek. Artı Abdülkerim'le ikisinin 2 yaş aldığı da bir gerçek. Hani Meri'nin de temposunun düştüğünü düşünürsek. Bunlar da planlama. Düğünün özelinde Mert Müldür'e helal olsun diyorum. Bence gayet kapasitesi ölçüsünde, ki Mert 2021-2024 milli takımlardaki turnuvalarda gayet iyi mücadele etti. Abdülkerim bir şeyler yapmaya çalıştı. İlginç bir istatistik ortaya çıktı. Sanırım pas hatası yapmamış ama bence yediğimiz ilk gol, ben Abdülkerim'i yazıyorum. Çok kötü bir sert kısa top diyebiliriz. O topu kontrol etmesi zaten sanırım İsmail Yüksel'in çok zordu. O top döndü, gol oldu. Ama onun dışı Abdülkerim de mücadele etti. Yani en azından en çok hücuma desteği verdi. Arda Güler tabii ki göz bebeğimiz, 2005 doğumlu. Müthiş, hepimiz umutluyuz ama bir gerçek var. Ben zaten kendi adıma şaşırıyordum Real Madrid'in bankosu olmasına. Real Madrid bahsettiğimiz takım dünyanın en iyi takımı. Biraz onun rüzgarına çok kapıldık. Yıldız oyuncu olması, basit oynaması, basit oynamakla kaçak oynamak arasında fark var. Ben biraz Arda Güler'de onu gözlemliyorum. Artı çok da fit gelmedi, bunu da gözlemledik. Nihayetinde bu başarısızlık kaçınılmaz oldu ama ben yine şöyle çok umutsuz değilim. Zaten bizim yapmamız gereken bu oyuncu grubuyla, Abdülkerim ve Hakan Çağlıoğlu'nun dışında 30 yaş üstü oyuncumuz yok, bizim turnuva devamını sağlamamız gerek.
1: Evet.
0: Yani Avustralya bunu yaptığı için zaten ilk maç bizi yendi. Elinde sonunda başarılı. Yani bir önceki 24 sene önceki Dünya Kupası'nda 3. olduk diye bu Dünya Kupası Dünya 2.'liğini hedeflemeyeceğiz. Böyle hayaller kuruldu. Çok net, zaten onun içinde ciddi bir fikstür şansına ihtiyacımız olurdu. Nihayetinde ters bir grup çıktı. Avustralya, Paraguay, Birleşik Devletler maçı da bu arada iddiamızı o maça taşısak da bence işimiz çok zordu.
1: Grup, ters bir grup. Evet. Tamam. Ama sert bir grupta değil aslında bakarsan. Yani Dünya Kupası'ndaki en sert gruplardan biri değil. En dengeli gruplardan
0: biri. Ben Birleşik Devletler karşısında iddialı çıksaydık şansımızın olacağını düşünmüyorum. Balago bizim stoperleri bir kere çok ters gelirdi. Pulisicsiz de onların o düzeni işliyor. Gayet gördük. Nihayetinde ders çıkarmamız gerek. Federasyon başkanından hocasına, medyasına kadar bu kadar bu çocukları çok popoflamamız gerek. Bizim artı odağımız sağ içi olmalı, onu da söyleyeyim. Yani yoksa ben oyuncuların işte özellikle Melih Demirel o anlamda biraz eleştirileri üzerine çekti. Sosyal medyada işte YouTube'daki aktif yayınlarından dolayı ama ben o

0: Bu da şöyle düşünüyorum. Biraz saha içinde kalacaksın. Ya yani bunu da hep bir örnek veriyorum ki sen de kendisiyle çalışma fırsatı buldum. Muslera'dan biliyorum. Çok sevdiğim, hatta bir ortak arkadaşımıza sormuştum. Muslera'yla görüştüm mü diye. Görüşemedim çünkü takım şampiyonluğa gidiyor. Evden antrenman, antrenman ne be yani. Bazen o modunu tamamen saha içine odaklanman gerek. O noktalarda o rahatlık da bence bizim milli takımı olumsuz etkiledi. Benim gözlemim o. Yoksa hani birbirleri içinde sevilen bir arka, yani birbirlerini seven bir topluluk. Hani o anlamda çok 2016'daki kadar kriz değil. Burada sadece işin performans kısmında biraz daha, ya ben kendi adıma çok şaşırmadım ve hocam bu lafı biraz uzattım, kusura bakmayın. Son sözümde şu olsun. Bir önceki değerlendirmemde şunu söylemişim. Tabii ki bu belki ölçü değil ama bu milli takım Süper Lig'de şampiyon olamaz dedim. Ve hala düşüncemde ısrarlıyım. O kıyasladığımız 2012, hatta başarısız olduğumuz 2016'daki takımı da bir hatırlatayım. Selçuk, Burak, yine orada Ozan Tufan en genç dönemiydi. Yine iyi oyuncular vardı baktığımda. Yani Oğuzhan Beşiktaş'ta Şenol Hoca ile en prime dönemini yaşıyordu. Arda Turan Atletico'dan Barcelona'ya gitmişti yani. Caner Gökhan sağ bekin, sol bekin. Şimdi yani biz Zeki ile Mert Müllür'le herhalde kıyaslamazsınız. Biraz hep böyle en iyi en iyi diye pohpohlamayı seviyoruz. Henüz başında bu jenerasyon. Ama ben umutsuz değilim yani. Umarım bir sonraki Avrupa Şampiyonası, bir sonraki Dünya Kupası, ki zaten artık takım sayıları da arttı. O turnuvalarda olacağız Kerem. Elinde sonunda başarılı olacağız. Adım adım gideceğiz.
1: Hocam ne dersiniz?
2: Evet, zaten
1: kısa ve net.
2: Kısa bir şekilde söyleyeyim o zaman. Hani bizim böyle itekleyerek geldiğimiz Dünya Şampiyonası'na jet hızıyla veda ettik zaten. 19 Temmuz'da bitecek olan Dünya Kupası'na 20 Haziran'da veda ettik. Bu kadar kısa süre içerisinde veda etmeyi en azından kimse beklemiyordu ama şimdi sabaha kadar sayarız. İşte Montella Hoca'nın yapmış olduğu hataları, futbolcuların performans düşüklüklerini, her şeyi sayabiliriz. Hiç kimsenin beklemediği bir sonuç ilk maçtı ama ikinci maçta da kadroyu gördükten sonra aynı sonucun gelebileceğini ben şahsım adına düşündüm zaten.
0: Hocam araya şöyle gireceğim. İtekleyerek dediniz ya, aslında o kadar doğru bir cümle ki. Romanya Kosova maçları 180 dakika, birer gol. Ve Romanya ile Kosova'nın, Paraguay ile Avustralya gibi ceza kesecek oyuncuları yoktu aslında. Bizim orada uyanmamız gerekti. Yani sizin dediğiniz doğru aslında. Dünya Kupası'na gidiş sürecine sinyalleri verdi milli takım.
2: Yani pozisyonlar da veriyordu biliyorsun.
0: Atamadılar, doğru, direkten döndü.
2: Direkten döndü, atamadılar. Bir sürü pozisyon verdik. Biz de pozisyonlara girdik, atamadık ama biz zaten sos veriyorduk. Hani bunları görmemezlikten gelmek de yanlış bir şeydi. Dünya Şampiyonası'nda işte bizim finale, işte çeyrek finale kadar çıkabileceğimiz bir kadro falan, ben kendimizin çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Ondan dolayı zaten hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzülüyoruz. Şimdi Avustralya maçında Avustralya'nın yapacağı bir taktik vardı. Atacaklar, yatacaklar. Başka yapacakları hiçbir şey yoktu. Paraguay da aynısını yapacaktı. Ben çoğu maçı seyrettim mesela Dünya Kupası başladığından beri. İlk açılış Meksika, Güney Afrika maçından beri çoğu maçı seyrettim. Bakıyorum şu anda bizim gruptaki Avustralya ya da Paraguay diğer grupların içerisinde olsa, inanın ya biri üçüncü olur ya biri dördüncü olur. Yani ikinci olma şansları yok. Olma şansları yok. Ve biz bu grubun içerisinde sonuncuyuz.
0: Hocam bizden kötü Çekya var bence. Çekya hiç beğenmedim. Onların puanı var, ayrı konu ama. Mesela biz de olamadık yani.
2: Yeşilburun'u seyretmişsindir.
0: Tabii.
2: Yeşilburun bile bizden daha aktif oynuyor. Öyle diyelim. Daha aktif.
0: Oyun karakteri,
2: konusunda daha aktifler. Yani takım oyunu bizden daha çok iyi oynayan bir sürü takım sayabilirim şu anda. Biz kişisel anlamda gidiyoruz. Kişisel bağlamda, performans üzerinde. Olmaz öyle bir şey. Dünya Şampiyonası da zaten bunu gösterdi. Dünya Kupası bunu gösteriyor. Takımlar, mesela bir Katar'ı seyrettim. Katar ilk maçta zannediyorum 1-1 berabere kalmıştı.
0: İsviçre ile
2: berabere kalmıştı. İşte Yeşilburun'dan bahsediyorum.
0: Kanada hocam.
2: Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Bir sürü. Kanada ilk maçta kötü, sonrasında daha iyi oldu. Ama bizim performansımız diğerlerin hepsine göre aşağılarda. Biz bireysel açıdan baktığımız için takım oyunu açısından bakmıyoruz. Ha, bir de şu ekleniyor üzerine. İşin aslı maça başlarken kurulan kadro. Hani sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yer dersin. Avustralya maçındaki ilk 11'e benzer bir ilk 11 çıkarmazsın. Hocanın, Montel Hoca'nın yapmış olduğu tek şey, senin de dediğin gibi, Mert Müldür. Onun haricinde bir kere Meri Demiral'la başlamasını ben yadırgadım tekrardan. İşte evet. Ozan beklerken orada. Ne yazık ki. Onun haricinde iki tane yumuşak oyuncunun Arda ile Yunus'un yanına oynaması. ve